dininin hayata geçirilmesinin, yaşanmasının adıdır. Bir yaşam biçiminden, hayattan bahsediyoruz. Allah'ın farz kıldığı, değişmeyen tek kitap olan Kur'an'daki bütün temel esasları gerçekleştiren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini buna ilave ederek gerçekleştiren, sevgiyi temel alan, bütün insanlığa dostluğu, kardeşliği, sülh ve sükunu ulaştırmaya çalışan, kainatın din saliklerinin tek dininin yaşantısıdır. Sevgili kardeşlerim, bugün İslam şeriatına baktığımız zaman bu şeriatın kainatın tek dininin temel esaslarını, yani İslam'ı ihtiva etmediğini görüyoruz. İslam yaşantısı bütün dünyada İslam'ın 5 tane şartından ibaret olmuş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. 5 tane şart. Bu 5 tane şartı yaşıyorsan diyorlar kardeşim, sen mutlaka Allah'ın cennetine girersin. Eğer yaşamıyorsan gideceğin yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, şeytan insanları korkunç bir tuzağa düşürmüş. Dikkat edin, Allah'ın emirleri iki cepheyi ihata eder. Bir, hedef emirler. 7 tane hedefi İslam'da tahakkuk ettirmek mecburiyetindesiniz. Bunları yaşayabildiğiniz zaman tasavvufu yaşamış olursunuz. Siz bir mutasavvıf olursunuz. Aynı zamanda siz bir gerçek İslam olursunuz. Gerçek insan, gerçek İslam'ı yaşayan insandır. İnsan olduğunun bilincinde olan, kainatın en üstün mahluku olarak yaratıldığının idrakinde olan ve kendisini böyle yaratan Rabbine şükran borçlu olan ve hayatını Allah'a adayan bir insanın yaşadığı hayattır tasavvuf. Tasavvuf mutluluğun kaynağıdır. Sadece tasavvufu yaşayanlar dünya mutluluğunun bütününe ve cennetin en üst standartlarına sahip olabilirler. Tasavvuf İslam'ın 7 safhasını da içerir. Bugünkü din öğretimine bakarsanız, üniversitelerde müfredat programlarını alın, teker teker inceleyin, inceleyin, inceleyin, neticede İslam'ı bulamazsınız. İslam o öğretinin içinde mevcut değildir. İslam 7 tane safha içerir. Tasavvuf da bu safhaların, 7 tane safhanın yaşanmasının adıdır. Kimdir ehli tasavvuf? Mutasavvuf kimdir? Bir, Allah'a ulaşmayı dileyendir. Sahabe dilediler. Kimdir mutasavvuf? İki, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'tan alacağı 10 tane ihsanla, Allah'tan mutlaka alacağı 10 tane ihsanla Allah'ın mürşidine ulaştırıp o mürşidin önünde diz çöken,
ona tabi olan kişi tasavvufun ikinci safhasını yaşamıştır. Böylece vücudundan ayrılan ruhunu 14. basamakta bu işlem oluyor. 14. basamakta vücudundan ayrılmış olan ruhunu sırat-ı müstakim üzerinden kim 21. basamakta Allah'a ulaştırmışsa, seyri sülükünü tamamlamışsa, Allah'ın zatında ruhu yok olmuşsa, o kişi ehli tasavvuftur, mutasavvuftur. O kişi bu noktada üçüncü safhadadır. Bütün sahabe üçüncü safhaya da ulaştılar. Birinci safhayı da, ikinci safhayı da, üçüncü safhayı da yaşadılar. Tasavvufun dördüncü safhası fizik vücudu ve çi, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete getirerek Allah'a teslim etmektir. 25. basamakta gerçekleşir. Bu İslam'ın da tasavvufun da dördüncü safhasıdır. Dördüncü kat cennete kişiyi ulaştırır. Dünya saadetinin %80'inden fazlasına ulaştırır. Ne zaman kişi daimi zikre gelmişse, ulaşmışsa, o kişi 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahibi olur. Bütün sahabe bunu da gerçekleştirmişlerdi. Buraya kadar olan bütün kesimleri gerçekleştirmişlerdi. İslam'ın 6. safhasında irşada ulaşmak söz konusudur. Bütün sahabe irşada ulaşmışlardı ve 7. safhasında iradeyi de Allah'a teslim etmek söz konusudur. Allah'ın vasiyetine, Allah'ın ahdine uygun olarak. Burası son safhadır. Kişiyi irşat makamına ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bunların her biri Allah-u Teala'nın temel emirleri, bütün insanların oraya ulaşmasını istiyor. Kendisinden sonra gelecek nesilleri irşada ulaştırmak için irşat makamının sahibi kılmak istiyor Allah-u Teala. Biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bütün sahabe irşat ehliydi. İrşat makamının sahibiydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, son noktaya ulaştıklarını, iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ve irşat makamının sahibi olduklarını ve tabiini irşada ulaştırdıklarını kesin olarak ifade ediyor Allah Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bugün tatbik edilmekte olan dinin temellerine indiğiniz zaman kocaman bir saha göreceksiniz. Bu saha fıkıh sahasıdır. Alabildiğine genişletilmiş ve bu konuda çok alimler yetişmiş, halen hayatta bu konunun gerçek alimleri dünyada bu ilmi layık veçiyle temsil ediyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, fıkıh ilmi
insanı kurtaramaz. Fıkıh bilen alimler kendi dinlerinin 14 asır evvel tatbik sahası bulan, adına tasavvuf dediğimiz İslami yaşantının bütününü gerçekleştirmedikleri sürece hep ne kadar hazin bir tecellidir ki kurtuluşun, felahın dışında kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, kanunları Allah koyar. İşte tasavvuf dediğimiz hayatta İslam'ın tatbikatında ruhun da bir, fizik vücudunda iki, nefsin de üç ve iradenin de dört Allah'a teslimi esastır. 14 asır evvel yaşanan İslam'la bugünkü İslam'ı karşılaştırdığınız zaman din ilminin, İslamiyeti öğreten din ilminin Allah'ın temel hedeflerinden ne kadar saptığını net bir şekilde görmek söz konusu olur. Onun için tasavvuf, yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanması, bugünkü din adamlarının mutlaka öğrenmeleri gereken bir hak gerçektir. Hakkın bir hakikatidir. Ve alimlerin çok büyük bir kısmı dinlerinden haberdar değillerdir. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel sahabenin yaşadığı din İslam diniydi. Onlar mutasavvuftu. Tasavvufu bütün boyutlarıyla yaşayanlardı. Öyleyse tasavvuf nedir dediğimiz zaman söylediğimiz şeyler birçok insana yaşanması lazım gelenin ötesinde bir lüksün yaşanması gibi, farz olmayan bir şeylerin yaşanması gibi bir zehap uyandırıyor, bir zanna kapılıyorlar. Kendilerinin yaşadığı İslam'ın 5 şartını yeterli zannediyorlar. Hep zanna, yani emaniyeye dayalı bir öğrenme ve öğretme tekniği bugünün din camiasını bütün boyutlarıyla esaretine almış durumdadır. İblis daha evvel kitapları değiştirmiş. Tevrat'ı da, Zebur'u da, İncil'i de değiştirmiş. Ama temele dokunamamış. Allah'a teslim mevzuu hepsinde aynen duruyor. Tek Allah mevzuu hepsinde aynen duruyor. Allah'a teslim standartları da hepsinde duruyor. Geri kalan kesimleri değiştirmeyi başarmış. Bir değişiklikler yapmış. Ama bütün dinlerin içinde, şu anda Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de, bütün dinlerin içinde de %10'dan daha küçük topluluklar Allah'ın kainattaki yegane dininin esaslarını, yani tasavvufu hala yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, şu anda
Allah-u Teala'nın Kur'an'daki gerçeğinin standartları içinde bütün dünyadaki bütün milletlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Allah-u Teala buyuruyor ki Müminin 44'te biz bütün milletlere ard arda Resul göndeririz. Dikkat edin. Ard arda diyor. Ardı arkası kesilmeksizin diyor. Ard arda Resul göndeririz ve hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdekiler o Resulü mutlaka yalanladılar diyor Allah-u Teala. Mutlaka inkar ettiler diyor. Hiç istisnası olmamış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün kavimlerdeki Resuller o kavmin halkı tarafından hep inkar edilmiş, inkar edilmiş ve inkar edilmiş. Bugün de aynı şey oluyor. Bütün kavimlerdeki Resuller inkar ediliyor. Şu anda hangi dinden olurlarsa olsun bütün ülkelerde Allah'ın Resulleri yaşıyor ve oradaki din öğretisini değil, Allah'ın kendilerine öğrettiği Hazreti İbrahim'in Hanif dinini insanlara anlatıyorlar. Ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesini insanlara anlatıyorlar. Dünya sulhunu neticede kuracak olanlar da onlardır. Anlaşılacaktır ki sadece tek bir din vardır. İşte o dinin yaşanması, onun adı tasavvuftur. Türkçemizde Allah'ın evliyasına ermiş denilir. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Allah'ın emri üzerine ruhunu 12 defa üzerine farz kıldığı bir hüviyette o kişi ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmış. Ruhu Allah'a ermiş. Bu sebeple adı ermiş olmuş kişinin, yani evliya olmuş. Her devirde ehli tasavvufla Allah'ın Kur'an'daki İslam'ını yaşamayanlar arasında hep anlaşmazlıklar olmuş. Bugün de olması çok tabii görünüyor bize, eşyanın tabiatına uygun. Her zaman tasavvufa ve tasavvufu yaşayanlara saldırılıyor. İnsanlar bunu usul haline getirmişler. Bizim en çok acıdığımız husus insanlara şurası ki, tatbikatlarının yeterli olduğunu zannediyorlar. Tasavvufu bir lüks, bir fantazi olarak görüyorlar. Sevgili kardeşlerim, şimdi sizinle 14 asır evvele dönüyoruz. Ve görüyoruz ki sahabe tasavvufun 7 safhasını da yaşamış ya da sahabe İslam'ın 7 safhasını da yaşamış. Eğer sahabenin hayatı Kur'an'daki İslam hala birçok insana bir şey söylemezse, o insanların kurtuluşunun mümkün olmadığı vakası bizi sadece hüzne boğar. Hep acırız o din alimlerine ki, ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Sevgili kardeşlerim, 4 yıl İlahiyat Fakültesi okuyacaksınız. Bilmem kaç yıl master yapacaksınız.
bilmem kaç yıl doktora yapacaksınız, doçent olacaksınız, profesör olacaksınız, din öğreteceksiniz insanları kurtarmak için, ama ne siz kurtulabileceksiniz ne de öğrettiğiniz insanlar. İşte İslam gerçeğini, tasavvufu inkar edenlerin durumu. Sevgili kardeşlerim, ne kalmış geriye İslam'dan? Fıkıh kalmış. Ne kalmış geriye İslam'dan? İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Ne fıkıh, ne İslam'ın 5 tane şartı hiç kimseyi kurtaramaz. Kurtarabilir mi? İslam'ın 5 tane şartı sadece vasıtaları ifade eder. Allah-u Teala ise hedef gösteriyor. Hedeflerle vasıtaları birbirine karıştırmayın. İblis insanlığın başına en büyük çorabı böyle örmüş. Namaz kılmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de, hepsi sadece bir vasıtadır. Sizi Allah'a teslim olma hedefine götürecek olan bir vasıtadır. Allah-u Teala sizden sadece Allah'a kul olmanızı, yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi ister. Farz kılmıştır üzerinize. Ve bu teslimleri gerçekleştirirken namaz da kılacaksınız, oruç da tutacaksınız, zekat da vereceksiniz, hacca da gideceksiniz, kelime-i şehadet de getireceksiniz. İslam'ın 5 şartı o hedeflere sizi ulaştıracak olan vasıtalardır. İslam'ın 5 şartı İslam'ı yaşamanız için, yani tasavvufu yaşamanız için mutlaka kullanmak mecburiyetinde olduğunuz vasıtalardır. 4 tane menzile gideceksiniz. Bunun için bir araba kullanıyorsunuz. Bu kullandığınız araba bir vasıtadır. Namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi, hacca gitmeyi, kelime-i şehadet getirmeyi ve bütün bunların üzerinde, bunların hepsinden daha önemli olan, toplamından da daha önemli olan zikir yapmayı ihata eder. Zikir de dahil olmak üzere hepsi vasıtadır. Hedef değildir. Hedefler, demin söylediğimiz hedeflerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, irşat makamına ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu muhsin kılıp Allah'a teslim etmek, nefsi ahsen kılıp Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi de Allah'a teslim etmek. 7 tane safha tasavvufun esasını teşkil eder. Tasavvufi yaşantının, tasavvufun İslami hayatın hepsi birer aşamasıdır. Hepsi ard arda gelen hedefleridir. Ve Allah-u Teala hepsini farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, bu yolun, tasavvufun en sonunda iradenin Allah'a teslimi gelir. Bu Kur'an-ı Kerim'de hakka tukatihi takva olarak adlandırılıyor. Takvanın 7. mertebesi. Ve herkesin üzerine farz. Ya eyyühellezine aminittekullâhe hakka tukatihi ve lâ temutunne illa ve entüm müslimun. Allah Teala diyor ki, ey amin olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, böyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun, bu hakkul yakin takvası olsun ve siz ölmeyin, önce Allah'a teslimi külli ile her şeyinizle teslim olun, sonra ölüm.
Öyleyse lafın uzununa gerek yok. Şimdi sizlere ispat edeceğiz ki bundan 14 asır evvel sahabe 7 tane safhanın hepsini yaşamışlar. Bu sadece en sonuncusunu söylediğimiz olay hepimize farz ise diğerleri de farz değil mi dersiniz? Zamanımızın din adamlarına ilk sualimiz zikir farz mı? Değil diyorlar. Sonra ispat ediyoruz ki zikir farzdır. O zaman biz onlara soruyoruz. Zikrin farz olduğunu ispat ettikten sonra farz mıdır diyoruz. Farz diyorlar o zaman. Peki madem farzdır, neden sizin 32 farzınızın içinde de 54 farzınızın içinde de zikir yok? Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var ama zikir yok. Kaldı ki zikir de sadece bir vasıtadır. Hedef değildir. Hedefe ulaştıracak olan vasıta. İslam, biliyor musunuz? Silim kökünden geldiğine göre neden kafanızda bir çağrışım vücuda getirmiyor? Demek ki bu silim kökünün bütün dünyaya yayılmış olan temel anlamı teslimdir. Allah'a teslim olmak. Sevgili kardeşlerim, iblis devreye girmiş ve bu dini bildiklerini düşünen insanlara demiş ki İslam Allah'a teslim olmak demektir. Ve İslam'ın da Allah'a teslim olmanın da 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Kim bunları yaparsa İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiştir. İslam da Allah'a teslim olmak olduğuna göre bu kişi kendine düşeni yapmıştır. Allah'a teslim olmuştur. Gördünüz mü? İblis meseleyi çözmüş bile. Ama bu yüzden insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. 73 fırkadan 72'si. Sadece onlar, İslam'ı yaşayanlar, sırat-ı müstakimin üzerinde olanların kurtulabileceği ifade ediliyor. Sevgili kardeşlerim, şimdi beraberce 7 safhaya bakıyoruz. Ve beraberce Ra'd suresinin 20, 21, 22. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve la yenkudunel misak. Misaklerini, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak konusunda Allah'a verdikleri yeminlerini bozmazlar. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve yuhafune suhel hesap, kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olması sebebiyle cehenneme gitmekten korkarlar. Ve yahşemle rabbehüm, Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve lezine sabir iptigae ve çerabbehüm. Ve onlar sabırla
Allah'ın saatını dileyenlerdir. Ne olmuş bu insanlar? Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emretmesi, emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Kimmiş bu insanlar? Sabırla Allah'ın zatını dileyenler. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Sadece Allah'ın zatını, Allah'ın zatına ulaşmak değil, aynı zamanda Allah'ın zatını görmeyi de içeriyor konu. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabeye bakıyoruz. Acaba hepsi hidayete erdiler mi? Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırdılar mı? Hepsinin ulaştırdığını görüyoruz. Hepsi hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ruhun hidayeti nedir? Allah Teala Âl-i İmrân 73'te buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne, muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bakıyoruz sahabe hidayete ermişler mi? İki ayet kesinleştiriyor bunu. Birincisi Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi: onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline uyarlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala sahabe için. Ama bir evvelki ayetle birleştirirsek daha güzel bir sonuca ulaşabiliriz. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi: Allah Teala buyuruyor: وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar şeytana kul olmaktan iştinab ettiler. Ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayet erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Hepsi hidayet ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler de ruhlarını Allah'a ulaştıranlar olduğuna göre Rad suresinin 20 ve 21. ayetlerinden ve 22. ayetlerinden çıkardığımız sonuç o oluyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyoruz ki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse Allah Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz, eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir ifadesinin tasavvufun bu temel mevzunun bütün sahabe muhtevası içindeymişler. Sonraki kesime bakıyoruz. Bundan sonra ne oluyordu? Allah'a ulaşmayı dileyen kişilere Allah Teala 10 tane ihsan veriyordu. Bu 10. ihsanla onlar mürşitlerine ulaşıyorlardı ve tabi oluyorlardı. Bütün sahabe tabi olmuş mu? Kesin. Allah Teala diyor ki Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde: Habibim, sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Onlar orada akabede sana tabi oldukları zaman o ağacın altında onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Biat kesin. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e biat etmişler. Demek ki 14. basamaktaki tasavvufun ikinci kesimi de tamamlanmış sahabe tarafından. İslam'ın ikinci safhası.

Beşinci basamak da fizik vücudu, feci Allah'a teslim etmek. Peki onlar 14 asır evvel veçlerini de fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi etmişler. Allah-u Teala çok net olarak söylüyor bunu. Diyor ki Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde, Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o kitap sahiplerine ve ümmilere, onların arasında da teslim olanlar var mı? Fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, veçlerini Allah'a teslim edenler var mı? Eğer varsa mutlaka onlar daha evvel hidayete ermişlerdir diyor Allah-u Teala. Yani daha evvel onlar mutlaka ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Bir defa ayet net olarak bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini kesinleştirmiş. Ama yetmez. Daha evvel hidayete erdiğini de bir defa daha vurguluyor. Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesi bütün sahabenin. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler değil, hayattayken görenler değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerden ona tabi olanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Onlar sahabe. Şimdi kendileri tabiyeti kabul etmedikleri için sahabenin tarifini de değiştirmişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hayattayken görenlerdir diyorlar. Oysa ki putperestler de görmüşlerdir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Şeytana tapanlar da görmüşlerdir. Hristiyanlar da görmüşlerdir. Yahudiler de görmüşlerdir. Ama hiçbirisi sahabe olmamıştır. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Öyleyse hepsi tabi olmuşlar. Peki ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Demek ki dördüncü kat cennetin hepsi sahibi olmuş. Dünya saadetinin de %81'ine ulaşmışlar. Ama o kadar da kalmıyor. Onlar daimi zikrin de sahibi olmuşlar. Demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, bütün sahabenin hidayet erdikten sonra ulul elbab olduğunu da söylüyor. Allah Teala Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayetlerinde diyor ki: "Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." O ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse hep Allah'ı zikretmek. Daimi zikir ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmektir. Yirmi beşinci basamakta fizik vücut Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe etmişler. 27. basamakta daimi zikirle nefs Allah'a teslim edilir. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. 27. basamak. 5. safha ve bütün sahabe daimi zikrin sahipleri, yani 5. kat cennetin ve dünya saadetinin %100'ünün sahipleri olmuşlar.
nefslerinde hiç afet kalmıyor.

almamış. Tam bir mutluluk yaşamaya başlamışlar. Bu sebeple o devre asr-ı saadet deniyor. Asr-ı saadet denmesinin arkasında insanlar acaba dünya zenginliğine mi sahip oldular zannediyorlar. Sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Çünkü daimi zikre ulaştılar. İç dünyalarında da kesintisiz bir sükun ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Dış dünyalarında da kesintisiz bir sükun ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Allah ile olan ilişkilerinde de kesintisiz bir sükun ve sükun hali, mutluluk yaşadılar. Dünya saadetinin %100'üne sahip oldular. Bu sebeple onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Tasavvufun dördüncü safhası, affedersiniz, beşinci safhası, daimi zikre ulaşmak, nefsi teslim ve altıncı safhasına bakıyoruz. İrşada ulaşmak. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. Allah Teala buyuruyor ki Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesinde, ey sahabe, biriniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinize itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini o kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse

Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah'ın farz kıldığı her hususun gerçekleştirildiğini görüyoruz sahabe tarafından.

Allah Teala fizik vücudun teslimini de nefsin teslimini de farz kılmış. Ve bütün sahabe fizik vücutlarında, nefslerinde Allah'a teslim etmişler.

Allah Teala bütçenizi Allah'a teslim edin ve böylece takva sahibi olun buyuruyor. Tüm sahabe beşlerini Allah'a teslim edip takva sahibi olmuşlar. Allah Teala nefsin Allah'a teslimini de farz kılıyor. Onları dinde halis kullar olmayı emretmekle. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar emrolunmadılar. Nefslerini halis kılmış dinde halis kullar olmakla emrolundular. Böyle bir farz müessesesi gerçekleşmiş. Bakıyoruz ki bütün sahabe daimi zikre ulaşmış ve ihlas sahibi olmuş. Sonra bundan sonraki kademe salih makamının 4. mertebesindeki irşada ulaşmak. Görüyoruz ki bütün sahabe irşada ulaşmış. Peki irşada ulaşmak farz mı? Evet farz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ucubi davetet da'i izade'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi realuhum yarşudun. Diyor ki dua edenin davetine dua ettikleri takdirde icabet ederiz. Ama herkesin değil diyor. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah-u Teala.

Öyleyse irşada ulaşmayı Allah Teala üzerimize farz kılmış. Bundan 14 asır evvel sahabe gördük ki hepsi irşada ulaşmışlar. İrşattan sonra bir hakkın takvaya ulaşmak, iradenin teslimi söz konusu. Bakıyoruz ki bütün sahabe bu hedefe ermişler. Allah Teala Bakara Suresi'nin 132. ayet-i kerimesinde teslimi külli ile teslim olanların, yani iradenin de teslim edenlerin muhtevasını veriyor. Onların Allah'a teslimleri bir hakkın teslim, teslimi külli ile teslim ve ölçüsü de وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölümdeki bütün teslimler tamamlandıktan sonraki ölüm olayı. Bakara 102'de de farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala يَا اَيَّا الَّذ۪ينَ اَمِنُتَّكُ اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ Ey amin olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Yani siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Yani bir hakkın takvanın sahibi olduktan, iradenizi de Allah'a teslim ettikten sonra ölün diyor Allah Teala. Ve bakıyoruz bütün sahabe öyle yapmışlar. Bakara 136'da, 132'de Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakup'un ve orada sayılan kişilerin nasıl Allah'a teslim oldukları, bir hakkın teslimi, teslimi külliye teslimi anlatıldıktan sonra 136. ayet-i kerimede sahabenin o teslimle teslim oldukları, Müslüman oldukları ve ölmeden evvel iradelerini de Allah'a teslim ettikleri kesinleşiyor. Ama bu teslim kişiyi irşat makamına ulaştırdığına göre bir başka yönden daha sağlamasını yapabiliriz bu konunun. Sahabenin bir hakkın takvayla teslim olup olmadıklarını, acaba sahabe irşat makamının sahibi oldular mı? Başkalarını Allah'a ulaştırdılar mı? Kesin. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi, sahabenin hepsinin Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar olduklarını görüyoruz. Diyor ki tövbe yüzde Allah-u Teala o sabikunel ebelin var ya, hayırlardaki müsabakalarda yarışanlar. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de onlara, ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Bütün sahabe 28. basamağın 5. kademesine de ulaşmışlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler ve Allah'ın bu teslimden sonra söylediği İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olmuşlar. Tabiini de irşat kademesine ulaştıracak kadar onların tabiiyetini mutlak olarak gerçekleştirmişler. Tabiiyetin gerçekleştirilmesi 14. basamakta. Hayırlarda yarışmaksa en az 26. basamakta gerçekleşir. Hikmet sahibi olmuş. Kim? Tabiin de hikmet sahibi olmuş. Tabiin de
Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesindeki fevzül azimin sahibi olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşat makamının sahibi ne yapar? Kendisini nasıl kendi mürşidi irşada davet etmişse ve aynı zamanda Allah'a davet etmişse Allah'a davet eder. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a davet ediyor muydu? İşte Allah Teala Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde net olarak bunu söylüyor. Çok net olarak Allah Teala buyuruyor ki sahabe için ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalbimizdeki basar hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur, ediyor Allah Teala. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe tasavvufu yaşamışlar. Sadece ruhlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Böylece ruhlarını Allah'a teslim etmemişler. Onunla yetinmemişler. Fizik vücutlarını teslim etmişler. Nefslerini teslim etmişler. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Takvaların en sonuncusu olan bir hakkın takvaya ulaşmışlar. Hakkül yakin takvasına ulaşmışlar. Ve böylece hepsi Allah'ın zatını da görmüşler. Riyetullah, Allah'ın basiret üzere görülmesi ancak hakkül yakin takvasındadır. Ve Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği şey, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan sahabenin de rü'yetullah olduğu, yani Allah'ın zatını gördüğü kesinleşiyor. Hakkül yakın takvasının sahibi oldukları o ayet-i kerimeden de belli. Bir taraftan irşat makamının sahibi olduklarını ispat eden Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle belli hepsinin hakkül yakın takvasında olduğu. Bir taraftan Bakara suresinin 132 ve 136. ayetleriyle sabit. Üçüncü cepheden de Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesiyle sabit. Allah'ı görmüşler, hakkül yakin takvasının sahibi olmuşlar. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf denilen şey insanın Allah'a teslimi ve her teslimde daha büyük bir mutluluğu ve daha üst seviye bir cenneti elde etmesidir. Ve Allah Teala bunu istiyor. Herkes en üst seviyede cennetlerin sahibi olsun. Herkes Kur'an'ı yaşasın, yani tasavvufu yaşasın. Öyleyse bütün sahabe irşat makamının sahibi oldular. İrşat zamanımız ulemasınca reddediliyor. Deniyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son mürşitti. Artık irşat yok. İrşat onunla birlikte kapanmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Resul'dü diyorlar. Ondan sonra Risalet yok. İkisi de Kur'an'a hiç uymuyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki, Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur diyor. Resullerin sonuncusudur demiyor. Ve şunu görüyoruz ki emani bilgilerin sahipleri tasavvufa karşı çıkıyorlar.
Ama her açıdan yanlışlıkların sahipleri olarak. Tasavvufu bilmiyorlar. İslam'ın 7 safhasını bilmiyorlar. İslam'ın 28 tane basamağından, 4 tane 7 basamaktan haberleri yok. Ve en kötüsü, İslam'ın ve tasavvufun temeli olan Allah'a ulaşmayı dinlemiyorlar. Yani kurtulmaları mümkün değil. İşte Bakara suresinin, affedersiniz, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ buyuruyor Allah Teala. Diyor ki Yüce Rabbimiz, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatının, dünya hayatından razı olurlar. Onlar dünya hayatı ile mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Dikkat edin, bu iki ayet, Yunus 7 ve Yunus 8, çok büyük bir Kur'an hakikatini sürüyor gözlerin önüne. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. İrşad yolunu seçmeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor Allah Teala. A'raf suresinin 146. ayet-i kerimesinde ve zamanımızın din adamları bunların hiçbirini bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Tasavvufu, yani İslam'ı yaşamıyorlar ama İslam'ı en üst seviyelerde öğrettikleri iddiasındalar. Öğrettikleri sadece İslam'ın 5 tane şartıyla fıkıh ilmi. Sevgili kardeşlerim, ikisi de bir insanı Allah'ın cennetine ulaştırabilecek olan yeterliliğe sahip değildir. Şimdi bir sonuca ulaşıyoruz. Tasavvuf 7 tane safha içerir. İslam'ın 7 tane safhasını, o 7 safhayı yaşayan insan, Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği dünya saadetinin de, cennetlerden Adın cennetinin de en üst kattaki cennetlerinde sahibi olur. Allah Teala'nın ne söylediğine dikkatle bakın. Söylediği şey, insanları bu hedefe ulaştırmayı alıyor muhtevasına. Teslim. Allah Teala bu söylediğimiz bütün standartları farz kılıyorsa ve diyorsa ki, ey insanlar, bana ulaşmayı dileyin. Sizde benim bir emanetim var. Size ruhumdan üfürdüm, geri almak üzere üfürdüm. Dünya hayatını yaşarken onu bana iade etmekle mükellefsiniz diyor Allah Teala. Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşmasını Allah Teala üzerimize tam 12 defa farz kılmış. Tasavvuf en büyük boyutta bu farzların üzerine oturmuştur. Çünkü tasavvufla, Kur'an'daki İslam'la, Kur'an dışı öğretilen
bugünkü geleneksel İslam öğretisi birbirinden en geniş anlamda burada ayrılırlar. Kitaplardan öğrenilen emaniye bilgilerin temelini teşkil ettiği, tamamını teşkil ettiği geleneksel İslam ne Allah'a ulaşmayı kabul eder, ne Allah'a ulaşmayı dilemeyi kabul eder, ne mürşidi kabul eder, ne fizik vücudun, nefsin, iradenin Kur'an hakikatlerinde söylediğimiz standartlarda Allah'a teslimini kabul eder. Ne kalır geriye? Sadece İslam'ın 5 şartı. Sevgili kardeşlerim, Allah hedeflerden bahsediyor. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi bana teslim edeceksiniz diyor. Bunu emrediyorum size diyor. Bırakınız teslim etmeyi. Dilemiyorsanız diyor bunu. Bana ulaşmayı dilemiyorsanız hiçbir zaman benim cehennemimden kurtulamazsınız diyor. Ama bizim bu devirdeki din öğreticilerimizin bundan haberleri bile yok. Sevgili kardeşlerim, çok ciddi bir trajediden bahsediyorum. Bütün insanların İslam'ı yaşadığını zanneden insanların topyekün cehenneme doğru gidecekleri, %10'dan çok daha az insanın kurtulacağı bir devre yaşıyoruz. Dini öğrettiklerini zannedenler bir şey öğretemiyorlar. Kurtuluşa ulaştırabilecek olan hiçbir şey öğretemiyorlar. Bunların arasında o kadar az insan İslam'ı yaşıyor ki bu İslam'ı yaşaması zaten en güzeli ifade ediyor. Ama onlar da büyük hüzün içerisinde. Neden? İslam'ı yaşayanlar, yani tasavvuf erleri, eğer öğretim üyesi olmuşlarsa, o öğretim müessesesinde Allah'ın emirlerinin hiçbirisinin insanları kurtuluşa ulaştıracak olan emirlerinden bahsediyorum. Hiçbirisinin tatbik edilmediğini görmenin hüznü onları dilhun ediyor. Büyük hüzne sürüklüyor. Ne yazık ki bunlar böyle olmasına rağmen hangi üniversitelerse o üniversitede sadece müfredat programını öğretebilecek olan bir yetkinin sahipleridir. Bu da ayrıca üzüntü konusu. Neden? Hem ilim öğreteceksiniz, hem de insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bir ilmi öğretme pozisyondasınız. Ama öğreteceğiniz ilim hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramıyor.

Böyle büyük bir handikap, bir büyük aldanış ve şeytanın insanları büyük kitleleri halinde cehenneme doğru milyarlarca insanı yolcu etmesi. Bunun arkasında sadece İslam'ın yaşanamaması, yani tasavvufi hayatta olmayış yatıyor. Tasavvufu yaşayamamak yatıyor. Sevgili kardeşlerim, İblis insanları cennetine ulaştıracak olan, Allah'ın cennetine ulaştıracak olan temel faktörleri yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmiş. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Daha burada her şey bitiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Mürşitlerine ulaşmıyorlar. Mürşide inanmıyorlar. Ve ruhlarını Allah'a tabiatıyla ulaştırmaya inanmadıkları için ruhlarını Allah'a daha ölmeden evvel ulaştırmıyorlar. Ne kadar azim bir tecelli ediyorlar ki ruh insana hayat verir. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o kişi mutlaka ölmüştür. Ondan sonra ruhu Allah'a ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, hiçbir dayanağı olmayan, Kur'an'ın hiçbir ayet-i kerimesine dayanmayan yanlışlarla bugün bir din eğitimi bütün dünyayı kaplamıştır üniversitelerimizde. Bütün dünya üniversitelerinde. Ve sadece tasavvufun yaşanamamasından tasavvufi hayatı lüks görerek, fuzuli görerek, aşırı kabul ederek, irtica zannederek tasavvufu insanların reddetmelerinden kaynaklanıyor. Bu cehaletin sadece o cehaletin sahiplerini cehenneme götürmesi söz konusu olsaydı hiçbir önemi olmayacaktı. Ama o öğrendikleri eksik bilgilerle amaçları araç edinen hedefleri vasıta sayan, vasıtayı hedef gösteren bir din eğitiminin sahipleri. Son derece önemli bir konudan bahsediyorum sevgili kardeşlerim. Bu dünya bir şey değil. Şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın. Orada en az 2 milyar sene yaşayacaksınız. İki rakamıyla başladığı için 2 milyar sene diyorum. Belki 2 katrilyon sene yaşayacaksınız. 2 trilyon sene yaşayacaksınız. Sonsuz bir hayat ya cehennemde geçecek ya cennette geçecek. Bu dünyada yaşayacağınız hayat 100 sene olsa ne yazar? 200 sene olsa ne yazar? Ama bu dünyada onu kazanacak olan bir tek dileği dilemiyor bugünkü din adamları. Dilemedikleri zaman da ne yazık ki gidecekleri yer cehennem olacak. Tasavvufu yaşamadıkları için. Tasavvuf denilen müessese mürşitleri içerir. Mürşit en üst seviyede irşat makamını temsil eden devrin imamının emrindedir. Allah Teala devrin imamı için bakınız ne diyor? Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eyyimeten yehdune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yuqinun. Diyor ki Allah Teala,
onlardan, insanlardan imamlar kıldım diyor. Emrimizle hidayete erdirsinler diye insanları. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için, yani ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin seviyesinde ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ve sabrın sahibi oldukları için, sabrettikleri için değil, onun çok daha ötesinde bir vaka, sabrın sahibi oldukları için. Sabrın sahibi olmak irşat makamını ifade eder. Sadece sabırlı olmak değil, bütün sabra, sabırsızlığa müteallik sistemlerden %100 kurtulmak ve 12 mertebe bunun üzerine müzeyen olmak. O insan sabrın sahibidir. O insan irşat makamının sahibidir. Tasavvufun temelinde hidayet vardır. Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Fizik vücudun hidayeti Allah'a, bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyetle fizik vücudun Allah'a teslim olmasıdır. Nefsin ahsen kılınarak Allah'a teslim olmasıdır. Yani gene aynı muhteva geçerli. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir nefs. O nefs Allah'a teslim olmuştur. Ve iradenin Allah'a teslimi kişinin 12 mertebede nefsin kalbini müzeyyen kıldıktan sonra iradesini Allah'a teslim etmesi hali. İşte tasavvuf bunların hepsini gerçekleştiren, İslam dininin, kainatın tek dini olan Hanif dininin yaşanmasıdır, hayata tatbik edilmesidir, bir yaşam biçimidir ve teslimlerin dördünü de içerir, 7 tane safa ifade eder. Şeytan mı 14 asırda insanlara emaniye bilgileri öğreterek, vasıtaları hedefler haline getirmiş. 7 safanın 7'si de hedeftir ve bu 7 safanın 7'sini de yok etmeyi başarmış İblis. 14 asır evvel sahabenin yaşadığı, Osmanlı'nın yükselme devresini boyunca çok büyük bir kısmının yaşadığı, Allah'ın İslam dininin hayata geçirilmesi, yok edilmiş İblis tarafından. Ve bu hedefler yerine vasıtaları hedef göstermiş ve kabul ettirmiş herkese. Bir trajedi oynanıyor. 3. milenyumun trajedisi. İnsanlar kütle halinde cehenneme doğru yol alıyorlar ve Allah'ın öğrettiklerini bilenler, tasavvufu yaşayanlar, Kur'an gerçeğiyle hayatlarını süsleyenler, kendi hayatlarının kurtulmasına rağmen bu kitle intiharına kaygıyla ve hüzünle bakıyorlar. Bu bir kitle intiharıdır. Nasıl intihar edenler cehenneme girerlerse,
tasavvufu yaşamayanlar için de, en azından temenni etmeyen için de, etmeyenler için de cehennem söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun temeli başlangıç noktasındadır. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek bir kişiyi mutlaka cennete götürür veya mutlaka cehenneme götürür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, ayet-i kerime söyledik, Yunus 7 ve 8, onların gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Din öğreticileri bugün insan ruhunun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşmasına inanmıyor. Mürşide inanmıyor. Zikrin farz olduğuna inanmıyor. Aşamaların hepsinin insanlar tarafından kullanılmaz hale gelmesini İblis 14 asırda kabul ettirmiş. Tasavvufun yaşanmasına, tasavvuf yaşantısına kesinlikle son vermiş İblis. Öyleyse yok artık tasavvuf. Büyük kitleler, her dinin içinde insanların %90'dan fazlası tasavvufu yaşamıyorlar. Ama gene hamdedilecek, şükredilecek bir taraf var ya, bütün dinlerin içinde %10'dan az bir kitle şu anda tasavvufu yaşıyorlar. Bizim yaşamakta olduğumuz tasavvufu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı tasavvufu, Hazreti Adem'in, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Yakub'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı İslam'ı yaşıyorlar. Kainatın yegane dinini yaşıyorlar. Bütün peygamberler aynı dini yaşadılar. Adına Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor Allah-u Teala. İşte onu yaşamak, o tasavvuf adını alıyor. Şimdi Kur'an'ın bütün bu gerçeklerinden habersiz olan insanlar din öğretiyorlar. Diplomalı bir cehalet içerisinde din öğretiyorlar insanlara. Dinden murat kurtuluş iken, felah iken, insanların iflah olması mümkün olmayan, felaha ermesi mümkün olmayan bir uçuruma sürüklenmesine, gözümüzün önünde bunların cereyan etmesine sadece seyirci kalabiliyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tasavvuf yaşanmıyor. Yani İslam hayata geçirilemiyor. İşte bu devirde, içinde bulunduğumuz devirde İslam'ın hayata geçirilebilmesi, ihya edilmesi emriyle bu görevin sahibi kılındık. Allah-u Teala bu çağa, içinde bulunduğumuz çağa hidayet çağı diyor. Ve hidayet çağındaki hidayet görevi bize tevdi edildi. Böyle bir dizaynda bizler İslam'ı, tasavvufu sahabe gibi yaşayanlarız. Ve din öğretiminin yanlış ve yetersiz olduğunu herkese anlatmak mecburiyetindeyiz. Bu emri aldık. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, etrafınızdaki insanlara anlatmaya çalışacaksınız tasavvufu. Tasavvufun, dinin, İslam'ın ta kendisi olduğunu, hiçbir fazlalık ihtiva etmediğini, onu fazlalıklarla, Allah'ın emretmedikleriyle mücehhez bir anlayış veya yaşam biçimi kabul edenlere, düşündüklerinin, kendilerine öğretilenlerin
yanlış olduğunu ispatla mükellefsiniz. Onlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Bilmedikleri için bu feci huzursuzluğu yaşıyorlar. Hem bu dünyada huzursuzlar, hem ahirette ne yazık ki cennette olamayacaklar. En çok üzüldüğümüz husussa sadece bir tek talebin, Allah'a ulaşma talebinin bütün insanları mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracağı yetmez. Dilerlerse Allah-u Teala'nın mutlaka onları Allah'ın evliyası yapacağı tasavvufun omurgasıdır. Ve insanlar inkar ediyorlar. Allah-u Teala emrediyor, 12 defa üzerimize farz kılıyor ruhumuzun Allah'a ulaşmasını. Tasavvufun ve İslam'ın temeli budur. Ve Allah-u Teala diyor ki, yalnız bana ulaşmayı dileyeceksiniz, sizi ben kendime ulaştıracağım. Diyor ki, men kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhu leyat. Kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Zaten ifade son derece açık. Tasavvufun şekillendiği ayet-i kerime, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, Allah-u Teala buyuruyor ki, Allah kullarından dilediğini, dilediklerini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Ama kendisine ulaştırır diyor. Yönelenleri hayattayken, ölmeden evvel Allah'a ulaştırır ve Kur'an baştan aşağı bunun için vardır. En azından ruhunuzun Allah'a teslimi Kur'an'ın şaşmaz vazgeçmez bir simgesidir. Tasavvufun da simgesidir. İslam'ın da simgesidir. İslam'la tasavvuf arasında fark var mı? Birinin konulan kaidelerin bütünü oluşu, ötekinin o kaidelerin tatbikatı oluşu. Ama ikisi de netice itibariyle aynı şeydir. Aynı şeyi yaşamaktır. İslam ve tasavvuf mutluluğa eşittir. Dikkat edin, tasavvufun daha ilk safhasında Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an cennet mutluluğunu elde ettiniz. Ertesi gün öldünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah kalbinizde olan talebi gördü, işitti, bildi. Ertesi gün öldünüz. Hiçbir ibadetiniz yok. Ama cennete gireceksiniz. Çarpıcı bir misal olsun diye veriyorum. 80 yaşında ölen birisini düşünün. 15 yaşında başlayan sorumluluğunu müdrik olmuş. İslam'ın 5 şartını hayatına hep uygulamış. 65 sene namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. Ve bu insan Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemediyse. Allah'a ulaşmayı dilemeyen benim cennetime giremez diyor Allah-u Teala. Şimdi insanların reddettikleri, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur denilen müessese Allah-u Teala tarafından tam 12 defa üzerimize farz kılınmış. Hadi gelin ayetlere beraberce bakalım. 1. Zümer 54. Ve enübü ilâ rabbüküm ve eslimu lehu min kavle en yetekümün azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a ulaşın ve böylece Allah'a teslim olun diyor Allah-u Teala.
Yoksa sonra yardım olmazsınız diyor. Sümme la ve enibü ila rabbiküm ve eslemu lehu min kabli en yetiyeküm azabe. Sonra yardım olunmazsınız diye bitmiş. Ama kelimeye bakmak istiyorum. Madem ki hatırlayamadım, hatırlamalıyım.

Sümme la tünserun. Sonra yardım edilmezsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bu birinci ayet-i kerime. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön. Allah-u Teala'ya dönerek ulaş. Ve böylece takva sahibi ol diyor Allah-u Teala. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila Rabbiki. Ruha hitap ediyor Allah-u Teala. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geldiğin yer Rabbindir. Ve Rabbine tekrar geri dön. Allah'a ulaş diyor. O kişi hayattayken emrediliyor bu. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana dönmüş, ulaşmışsa, yönelerek kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Her biri bir emir, iradesi olan, yaşamakta olan bir insana Allah'ın kesin farz emirleri. Altıncı ayet-i kerime Yunus 125. Allahu yedü darüsselamü yehdi men yeşâü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, selam yurdu olan Allah'ın zatına davet eder. Ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Buradan selam yurdunun Allah'ın zatı olduğu kesinleşiyor. Çünkü sırat-ı müstakim Allah'ın zatına ulaştırıyor. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor. Kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı, fena fillah olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün affedersiniz, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaşan, Allah'a ulaşan sırat-ı müstakime ulaştıracaktır. Kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyacak ve onları kendisine ulaştıran, Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimine ulaştıracaktır. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olduğuna göre, selam yurduna ulaştıracaklarını da Allah sırat-ı müstakime ulaştıracağına göre konu kesindir. 7. ayet-i kerime Müzemmil 8. Eskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. 7 ayet. 8. ayet-i kerime Rad 21. Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. 20 ile 21'i beraber söyleyelim. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudune el misak vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ve misaklerini, özellikle misaklerini bozmazlar. Neymiş misaklerini? Misakları neymiş? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakları Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını Allah'a ulaştırmak. Ne oluyor? Allah'ın emrettiği bir şey. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak Allah'ın emrettiği bir şey. Allah'ın 8. farzı. Farz olduğu emir kelimesiyle kesinleşiyor. 9. ayet ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının farziyetine ait 9. ayet.
Allah Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde diyor ki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Allah'ın davetine icabet edin. Allah'ın daveti neydi? Allah'ın zatına davet. Onuncu ayet-i kerime Enam 152 ve bi ahdillahi efu haza sıratı müstakimu fettebiuhu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Ayet-i kerimenin gerisinde de diyor ki sakın o sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalardan herhangi birisine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi Allah'ın yegane yolundan, sırat-ı müstakiminden saptırırlar. Allah'ın ahdini, yani ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etme işlemlerini ifa edin, yerine getirin, farz kılıyorum üzerinize diyor Allah Teala. 10. defa. 11. ayet-i kerime Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o gün işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de diyor üzerinize misakinizi farz kıldık. Misakimiz ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması, onu üzerinize farz kıldık diyor Allah Teala. 11 oldu sevgili kardeşlerim. 12. ayet-i kerime Nisa 58. İnna Allahe ye'murkum an tuaddil emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, emanetlerin sahibi tek, emanetler çoğu, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor Allah Teala. Allah'ın emri bir defa daha tahakkuk ediyor. 12 defa Allah

Üçüncü kat cennetin sahibi kılarım diyor. Ve diyor onlara dünya saadetinin de %51'ini mutlaka teslim ederim diyor karşılıksız. Sadece bana ulaşmayı dilemeleri bunun için yeterlidir diyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Üçüncü basamakta Allah Teala o kişiyi 21. basamağa ulaştırıyor. Tasavvufun temeli her şeyden evvel ruhun Allah'a teslimidir. Kim ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmışsa ulaştırabilen kişi Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı yaşıyor demektir. Tasavvufun ehlidir. Sevgili kardeşlerim, tasavvufun insanı ulaştıracağı yer bütün teslimlerden sonra iç dünyadaki saadet, dış dünyadaki saadet ve Allah ile olan ilişkilerindeki saadettir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o hep nefse emarede kalacaktır. İç dünyasında hep huzursuzluk olacaktır. Çünkü nefsiyle ruhu arasında devamlı bir kavga onu devamlı huzursuz kılacaktır. Kim daimi zikre ulaşıp da nefsindeki bütün afetleri temizlerse nefsi faziletlerle dolacak. Nefsinin bütün talepleri ruhunun taleplerine paralel olacak. İç dünyasındaki kavga bitecektir. Nefsle ruh arasındaki savaş bittiği için o kişi sülh ve sükun içinde yaşayacaktır. İç dünyası sülh ve sükun içinde olan bir insan olacaktır. Devamlı bir mutluluk ve sülh ve sükun hali. İşte tasavvufun insanı ulaştıracağı yer iç dünya saadeti olarak budur. Dış dünyasında insanlar neden mutsuzdur? Başkalarına kötü davrandıkları için nefslerindeki afetler sebebiyle Allah onlara devamlı azap verir. Arkadan kötü davrandıkları kişi onlardan intikam alır. İntikam aldıkları zaman bu kişiler bir defa daha huzursuz olurlar. Arkadan onlar da karşı taraftan intikam alırlar. İntikam aldıkları zaman yeni bir günah işledikleri için yeniden Allah-u Teala onları azap eder. Bir defa daha mutsuz olurlar. Eğer karşılarındakinden intikamlarını alamıyorlarsa bu sefer de stres sebebiyle mutsuzdurlar. Dış dünyalarında da mutsuzdurlar. Ama ya daimi zikre ulaştılarsa, nefslerin afetlerini yok ettilerse, o zaman bu insan nefsindeki afetler mevcut olmadığı için başkalarına kötü davranamaz, onları huzursuz edemez. Ve bu sebeple hep kendisi huzur içinde yaşayacaktır, başkalarına da huzur verecektir. Her başkasına huzur verici davranışında Allah ona mutlaka huzur verecektir, mutluluk ulaştıracaktır. Azaplandırmak şöyle dursun. Arkasında hiç kimse bu kişiden intikam almayacaktır. O da hiç kimseden intikam almak gereğini duymayacaktır. Ve bu kişi strese de hiçbir zaman ulaşmayacaktır. Çünkü nefslerinde afet olmayan insanlar bunlar. Öyleyse bu kişinin iç dünyasındaki mutluluğun ötesinde dış dünyasında da sonsuz bir mutluluk duruma hakim olacaktır. Ve sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bu mutluluğu o kişi Allah ile olan ilişkilerinde de yaşayacaktır. Başlangıçta Allah'ın bütün emirlerini asla yerine getirmeyen, yasak ettiği her fiili mutlaka işleyen bir insan, daimi zikre ulaşıp da nefsindeki afetler yok olunca, nefsiyle ruhu aynı şeyleri isteyince, Allah'ın bütün emirlerine itaat edince, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyince, bu kişi Allah'ın emirleri ve yasakları cephesinden de mutlak bir saadetin, mutluluğun içine girecektir.
bütün emirlerini yerine getirdiği için

Allah-u Teala'nın her emri yerine getirilişinden sonra Allah ona mutluluk verecektir, huzur verecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği için her fırsat çıkıp da işlememe olayından sonra Allah ona o cephelerden de mutluluk verecektir, huzur verecektir. Görüyorsunuz ki tasavvufun yaşantısı insanı daimi zikre ulaştırıyor. Nefsin ve iradenin teslimine ulaştırıyor. O noktada bulunan bir insan hem iç dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, hem dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibi, devamlı bir sülh ve sükun halinin sahibi, iç dünyasında da dış dünyasında da Allah ile olan ilişkilerde de. İşte İslam, işte tasavvuf, işte mutluluk. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sizin mutluluğunuzdan başka sizden hiçbir şey istemez. Hepinizin Allah'ın emirleri çerçevesinde ruhunuzu da ve içinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim ederek tasavvufu yaşamanızı ve onun sonsuz dünya saadetini hem iç dünyanızda hem dış dünyanızda hem Allah ile olan ilişkilerinizde yaşamanızı ve mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salallahu aleyhi ve sellem.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Efendi Hazretleri Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de sahabesinin evvelin olarak adlandırdığı sahabe, bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz zamanında asr-ı saadeti yaşamış. Ve Peygamber Efendimiz'in benim sahabem göklerdeki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete ulaşırsınız dediği. O sahabenin bugünkü insanlardan, bugünkü İslam'ı yaşadığını zanneden insanlardan farkı neydi? Neyi yaşadılar? Allah-u Teala'nın emirlerini nasıl uydular da o hale ulaştılar? İnşallah bize bunu Kur'an-ı Kerim'e göre anlatır mısınız?
0: Allah razı olsun. El-Fatiha ve As-Salat.

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sualini sormakla günümüzün en önemli konusunu dile getirmiş oldum. İslam'ın en büyük problemlerini dile getirmiş oldum. Ve inşallah bu konuşma sadece bu açıdan meseleye bakanlar için bir aydınlık getirecektir, ümit ediyorum. Gerçekten söylediğim gibi İslam'ı yaşadığını zannedenler var ama İslam'ı yaşamayanlar var. Neden yaşamıyorlar? Bu konuşma onları inşallah izah edecek. Bundan 14 asır evvel Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ve Kur'an-ı Kerim bütün insanlık için saadet açısından üç ayrı değer taşır. Bir, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Üç, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. İşte bu açıdan Allah-u Teala'nın indirdiği Kur'an'ın gerçekten bu hedefe ulaştırıp ulaştırmadığını net olarak sahabede görüyoruz. Ulaştırmış. Ne yapmışlar da ulaştırmış? Ne yaptıklarını Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Diyor ki ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, sizi sevmedikleri halde, size işkence ettikleri halde, sizi öldürdükleri halde siz gene de onlara muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Yani Kur'an'ın bütününe tabi olursunuz. Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz. İşte konunun en önemli noktası burası. Kur'an'ın bütününü tatbik etmek. Sahabe mi? Onlar Kur'an'ın bütününü tatbik ettiler. Biz mi? Yaşadığımız devri kastediyoruz biz mi deyince, İslam ülkelerindeki İslami tatbikatı kastediyoruz biz deyince, ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'in emirlerinin bir kısmını emir kabul etmişiz zamanımızın bu parçasında ve asıl önemli olan insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan temel farzları kabul etmemişiz. İslam alemi bunları kabul etmemiş, tatbik etmiyor. İşte sahabe hangi açıdan önemlidir bugünün insanı için? Yaptıkları ameller itibariyle önemlidir. Kazandıkları sonuçlar itibariyle önemlidir. Ve bu amellerle bu sonuçları neden kazandılar? Kur'an-ı Kerim onu anlatıyor. Bir insan ne zaman cennet saadetine ulaşır? Bu konu Allah'a ulaşmayı dilemekten başlar. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kişi yaşarsa mürşidine ulaşacaktır. Bütün sahabe kainattaki en büyük mürşide ulaşmışlar. Kişi yaşarsa nefsini tezkiye edecektir. Fizik vücudunu Allah'a kul edecektir. Ruhunu da Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edecektir. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmişler. Ondan sonra da kişi yaşarsa, bundan sonra kesime geçmeden evvel, bu söylediğimiz hususların her birinin cennet saadetini mutlaka kazandırdığını biliyoruz. Sahabe bu açıdan cennet saadetini mutlak olarak elde etmişlerdi. Dünya saadeti için eforlarına bakalım neler yapmışlar. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Nefslerini de Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Öyleyse Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de İslam olmak dediği bir hedef var. İslam olmak, Allah'a teslim olmak demek. Teslim olmak demek, ruhu, veçhi ve nefsi Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta Allah'a teslim etmek demek. Öyleyse sahabe bunları gerçekleştirmişler mi? Bu konuşmamızda bunları göreceğiz ki gerçekten hepsini gerçekleştirmişler. Sahabe bütün zamanların Kur'an-ı Kerim indirildiğinden itibaren kıyamete kadar geçecek olan bütün zamanların bir projekte edilme sistemidir. Projeksiyonun temeli sahabedir. Gelecek nesillere bir ışık olmak üzere bir mevize olsun diye, örnek olsun diye, ibret olsun diye Allah-u Teala sahabenin hayatını Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Ne olabilirdi? Kur'an-ı Kerim'e koymayabilirdi. Hadislerden öğrenilirdi. Ve hadislerin bugün tartışıldığı gibi devamlı bir tartışma konusu olurdu konu, mevzu. Allah-u Teala ona müsaade etmiyor. Kur'an-ı Kerim'e sahabenin bütün gelişmelerini koymuş. Yani sıfır noktasının çok daha altından aldığı sahabeyi, sahabe sıfır noktasında değildi. Her biri bir kanlı katildi. Birçok insan öldürmüşlerdi. Kan davası olduğu için kabilelerin arasında bu bir mecburiyetti. Başka çareleri yoktu. Kendi kabilelerinden babasını, dedesini, amcasını karşı kabileler öldürünce kan davası esas olduğuna göre onlar da karşı kabileyi öldürmek mecburiyetinde. Dolayısıyla ne oluyor? Her kabile yeni bir ölümle yeni bir düşmanlığın tohumunu atıyor birbirine. Ve ölümler ard arda devam ediyor. Katil olmak onlar için bir problem değildi. Yetmez. Bu kadar basit değil konu. Kendi ve çocuklarını, kızlarını 2-3 yaşındayken diri diri mezara gömüyorlardı. Sahabe bunu yapmışlardı. Ve Hazreti Ömer hatıratında onu anlatıyor. Diyor ki ben diyor mezarı kazdım diyor. Onu diyor mezara koyarken diyor sakallarındaki diyor kum tanelerini eliyle alıp babacığım diye bana sarılıyoruz diyor. Kızı için. Bütün sahabe bu istikamette bir örnektir. Kötülüğün sembolleridir. Başlangıç noktası hepsi için bu. Öyleyse sıfır diyemeyiz sahabeye. Sıfırın daha altında bir seviyedeler. Öyle bir devirde yaşamışlar ki eğer kadınları öldürürlerse bunun hesabını kimse onlara sormazdı. Kadın öldürmek bir hayvan öldürmekle paralel bir olaydı. Öyle bir ortamdan Allah-u Teala kadını ailenin en kıymetli perde haline getiriyor. Cennet annelerin ayakları altındadır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse dizaynı başlangıç noktasına göre oturtmamız lazım. Onların ne kadar büyük hamleler yaptıklarını anlayabilmek için vardıkları yerle başladıkları yer arasındaki mesafeyi ölçmemiz lazım. Sıfır aradadır. Onların hayatlarını sıfır olarak kabul edemeyiz. Sıfırın çok altında bir hayat düzenleri vardı. İşte o düzenden başladı sahabenin yaşantısı. Ve bu kanlı katil insanlar için Allah-u Teala neticede şunu söylüyor. Siz hepiniz birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah-u Teala kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostu oldunuz. Nasıl Allah-u Teala? Ve bu sahabe için Allah-u Teala El-Vaka suresinde Sabikunel evelin diyor onlar için. Bakara suresinin 100. ayet-i kerimesinde gene sabikunel evelin diyor sahabe için. Öyleyse sabikun nedir? Kimdir sabikun? Sabikun 3 ayrı dereceye ihtiva eder. Birinci derece, en alt derece ulul elbap makamı. Daimi zikrin sahipleri. Allah'ın 5 duyuyla elde edilemeyecek olan sırlarına sahip olan insanlar. Ulul elbap. Ulul sahipleri demek. Elbap da lükler demek. Lük kelimesi Allah'ın sırları manasına geliyor. Allah'ın sırrı herkesin elde edebileceği sırlar değil. Onların ötesinde bir şeyler. Bu en alt basamak. Ulul elbabın ulul elbap sabikun makamının en alt basamağı. Bir üst basamakta ihlas makamı geliyor. İhlas makamı nefsin tamamen halis olması. Biliyorsunuz ki ulul elbap makamında hala nefsin kalbinde 109 karanlıklar vardır. Ama fizik vücut o karanlıkların nefsin afetlerini dikkate almadığı için, dinlemediği için Allah'ın bütün emirlerini yerine getirip Allah'a teslim oluyor. Öyleyse İhlasla ulul elbabı birbirinden ayıran duvar, ihlas makamının sahiplerinin nefslerinin kalbinde sıfır karanlık olması ama ulul elbabın nefslerinin kalbinde ulul elbabın başladığı noktada 109 karanlıkla başlamaları. Aslında zaman açısından meseleye bakarsak birkaç dakikalık bir farklılık var. Kişinin ulul elbab devresi çok kısa. Eğer kalbin aydınlığı açısından bakıyorsak meseleye Çünkü kim ulul elbab olursa, daimi zikre ulaşırsa, o nefsinde 119 karanlık kabire ulaşır. Ama ulaştığı anda mesele bitmiştir. O kişi hemen ihlas makamına geçmiştir. Neden geçmiştir? Çünkü daimi zikrin sahibinin zikri bir daha kesilmez ölünceye kadar. Kesilmezse ne olur? O 109 karanlıkların bulunduğu kalbe daimi zikir sebebiyle Allah-u Teala'nın nurları girip kalbi bütünüyle kaplayacaktır. Neden? Çünkü nefsin kalbinde Allah'ın enerji akımı sonsuz olacağı için, kesintisiz olacağı için bu enerjilerin, yani rahmet, fazl ve salavat isimdeki üç grup enerjinin mührü kalbin alt boyutuna indirip orada bırakma süreci sonsuzdur. Kişi yaşadığı sürenin sonuna kadar gider. Neden? Çünkü devamlı olarak kişi zikrettiği için Allah'tan gelen üç grup nur bu mührün üzerine baskı yapacaktır. Baskı yaptığı için de mühür oradan asla ayrılmaz. O mühür üstteki Rabbani kapıyı kapatıyordu. Aşağı inince Rabbani kapı bütün boyutlarını açıldı. Ve zikir devam ediyor. Zikir devam ettiği için üç nur, rahmet, fazlası, salavat bir çağlayan gibi geliyor, kalbi tamamen dolduruyor. Ve nefsin kalbinde karanlıkları daha ilk gelen nurlar kapı dışarı ediyor. Karanlıkların tekrar kalbe girmesi mühür oradan hiçbir zaman ayrılmayacağı için mümkün değil. Öyleyse kişi ulul elbab olduğu anda birkaç dakika sonra ihlasa ulaşmıştır. Kalbin temizliği açısından. Ama Allah-u Teala ulaştırmıyor. Kişiye ulul elbab makamında önce zemin katı gösteriyor. Zemin katı gördüğünüz sürece ulul elbaptasınız. Kalbiniz aklanmış. Hayır. Allah'ın ölçüsü kalbin aklanması diye onun ötesinde bir şey. Ne zaman Allah-u Teala birinci katı göstermeye başlarsa bu noktadan itibaren ihlas makamındasınız. Nereye kadar? Yedinci katın yedinci alemine kadar. Gösteri devam eder. İkinci kat, üçüncü kat, dört, beş, altı, yedinci katlar, yedinci katın yedi alemi. Hepsi tamamlanır. Sıdretül müntaha dahil. Onu görmeyi başardığınız an tevbe-i nasuha davet edilirsiniz. Tevbe-i nasuh velayetin en üst makamıdır. Sabi kul olmanın da en üst makamıdır. İşte ulul elbab için peki onlar bir kısmı ulul elbab makamında, bir kısmı ihlas makamında, bir kısmı salah makamında mıymış? Hayır. Hepsi salah makamındaymış. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi böyle olduğunu kesinleştiriyor. Öyleyse olaya baktığımız zaman sahabenin durumunu Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinden anlıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Yani bir kısmı Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacirin, ötekiler de Medine'deki yardımcılar, ensar. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Öyleyse ister ensar olsun ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Şimdi ayet-i kerimenin devamına baktığımız zaman sahabenin salatı olduğunu bir defa daha vurguluyor Allah-u Teala. Devamında diyor ki onlar Allah'tan razıydılar, Allah da onlardan razıydı. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de size İslam'ı seçtim din olarak, ondan razı oldum diyor, İslam'dan razı oldum diyor. Hepsi İslam olmayı başarmışlardı. Yani ruhlarını da Allah'a teslim etmişlerdi. Fizik vücutlarını da, nefslerini de. Hadi bu makam ihlası da ihtiva eder diyelim. Ama biraz daha yürüyelim. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. Nerede Allah'ın bizlere ihsan ettiği mükafatların azim kelimesiyle ifade edildiği bir yere rastlarsak orası salah makamının işaretini taşır. Azim kelimesi azami kelimesini, en üstün, en çok kelimesini ifade ediyor. İşte bu en çoğa ulaşmak üç ayrı mükafatı gerektirir. Allah'ın üç ayrı ihsanını gerektirir. Birisi Hazzül Azim'dir, birisi Fevzül Azim'dir, birisi de Ecrül Azim'dir. Sahabenin bunların üçünü de aldığını görüyoruz. Öyleyse bütün sahabe en üst noktadaydı. Tap noktada, noktada, doruk noktadaydı. İşte senin de söylediğin gibi. diyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlardan hangisine tabi olursa olsun mutlaka hidayete erer. Bütün sahabe kendilerine tabi olacak özelliklerin sahibiydi. İşte sahabe. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e bakalım ve onların dizaynıyla Kur'an-ı Kerim'in temel hedeflerini ne ölçüde gerçekleştirdiğini beraberce inceleyelim. Şimdi konumuz Allah'a ulaşmayı dilemekten başlıyor. Allah'a ulaşmayı bir insan dilemezse onun gideceği yer cehennem diyor Allah-u Teala. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesi ve 8. ayet-i kerimesi buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ لِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Yunus 7'de böyle söylüyor Allah-u Teala diyor ki o onlar var ya diyor onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ne demek mülaki olmak? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ilka edilmesi, Allah'a mülaki kılınması, Allah'a ulaştırılması. Onlar ruhların ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır, doyuma ulaşmışlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor Allah-u Teala. Şimdi tabii buraya kadar büyük bir tehlike yokmuş gibi görünüyor. Gafilseler gafil diyecekler. Ama 8. ayet-i kerime bu gafletin sonucunu söylüyor. Sonucu vahim bir sonuç. Çünkü Allah-u Teala diyor ki onların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ateştir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer ateştir, cehennemdir. Şimdi sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Bakalım. Bu sualin cevabını verebilmek için sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mıdan başlamamız lazım. Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mı? Demin söylediğim zaten selam makamına ulaştıklarına göre bunların hepsini yapmışlar ama her birinin delilini veriyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Onun için üzerine basa basa yürümek istiyorum. Zümer suresinin 18. ayeti girmesi Allah Teala sahabe için şöyle söylüyor. Onlar kavli dinlerler. Kavli söz demek. Ve kavlin ahsen olanına tabi olurlar. Ahsen olan ne demek? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri. Niçin ahsen? Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahsen olarak geçiyor. Aranızda ahsen olanı tespit etmek için Allah-u Teala kainatı altı evde yarattım diyor. Evet, ahsen olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuştuğu için onun sözü ahsen. Madde bir. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki sen yürüyen bir Kur'an-ı Kerim'sin. Sana şiir öğretmedik. Yakışmazdı da. Ama sen yürüyen bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor. Canlı bir Kur'an-ı Kerim'sin diyor. Ne demek istiyor? Onun kalbine Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i yazıyor ve söylediği şeyi de hatırlayacaksın. Ben senin kalbine bunları indirirken ayetleri onları ezberleyeceğim diye ne diye uğraşıp duruyorsun diyor. Bunu senin kalbine indiren Allah-u Teala kalbine nakşetmeye de yetkilidir diyor. Kadirdir diyor. İşte o Peygamber Efendimiz Aleyhisselam konuşuyor. Kavil söz demek. Ama ne söylüyor? Allah'ın ayetlerini söylüyor. Kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'den ayetleri söylüyor. Neyi söylemiş oldu? Allah'ın söylediklerini söylemiş oldu. İşte ikinci defa ahsen. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam konuştuğu için ahsen, Allah'ın Resulü konuşuyor. Ama söylediği şeyler kalbindeki Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimeleri olduğu için gene ahsen. Öyleyse sahabenin kime tabi olduğu açık ve kesin. Ahsen olan sözleri dinliyorlar. Dinleyip ona itaat ediyorlar. Sonucu söylüyor Allah-u Teala. Onların diyor Allah-u Teala hepsi Zümer 18'de hidayete erdiler. Yani bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Neydi hidayet? Ali İmran 73'te innel hidâ hüdâllâh buyuruyor Allah-u Teala. İnne muhakkak ki el hüdâ hidayet, hidallah Allah'a ulaşmaktır. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Şimdi buradan geri dönüyoruz başa. Neyi anlatacağız evvela? Sahabe acaba Allah'a ulaşmayı diledi mi? Şimdi bakıyoruz Rad suresi 20, 21, 22. ayetler. Allah Teala şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصِلَ. Cümle cümle vermek yerine kelime kelime vermeyi tercih ediyorum ki dinleyenin tereddüdü kalmasın. Kur'an-ı Kerim'i tetkik edip de o insanlara muhtevayı anlattığı zaman eğer onlar Kur'an-ı Kerim'de farklı kelimeler kullanırlarsa belli olsun diye kelime kelime vermek istiyorum. اَلَّذ۪ينَ onlar yufune ifa ederler, yerine getirirler bir atıllahi Allah ile olan bütün ahdlerini, yani yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَاقِ وَلَا يَنْكُدُونَ nakletmezler ve nakletmezler misak, misaklerini. Misaklerini, Allah'a verdiği misaklerini nakletmezler. Neydi misak? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Öyle mi? Ayet-i Kerime gösteriyor. وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi اَمَرَ اللّٰهِ Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona, Allah'a en yüsele ulaştırmak. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmayı emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar oluyor cümle. Demek ki misak Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırmak. Bütün sahabe ulaştırmış. Ulaştırdığını demin Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde gördük. Şimdi buradan bir adım daveti yaptığımız zaman sonuç çıkıyor. Ve yugafune suel hesap. Onlar kötü hesaptan, yani cehennemden korkarlar. Ve yahşevne Rabbim'in, Rablerine karşı huşu duyarlar. Biliyorsunuz ki huşu duymak mürşide ulaşmanın temel şartı. Mürşide ulaşmadan da kimse Allah-u Teala'ya ulaşamaz. Allah-u Teala derece derece geriye gidiyor şimdi. Demek ki bütün sahabe huşu sahibi olmuşlar. Ve son cümle وَالَّذ۪ينَ صَابِرْ اِبْتِقَاءَ بَشَّرَ بِهِمْ onlar وَالَّذ۪ينَ ve onlar صَابِرْ اِبْتِقَاءَ sabırla talep ederler, isterler. Veçhe Rabbühüm, Rablerinin veçhini, zatını. Bunu Allah'a ulaşmayı dilemek olarak değerlendirirsiniz. Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek, Allah'ın zatını görmeyi dilemek olarak değerlendirebilirsiniz. İkisi de neticeyi değiştirmez. Onlar, kimler bunlar? Allah'a, onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Kimler? Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar. Bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını Zümer 14'te görmüştük. 18'de görmüştük. Öyleyse işte bütün sahabe ulaştırdıkları cennetle onlar Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Öyleyse zamanımızın bugününe ulaşıyoruz. Bugün bu dinin mensupları olan ve insanları din öğretmekle mükellef olan insanların %90'dan daha fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Böyle bir şeyin Kur'an'da bir farz hüküm ifade ettiğinin farkında bile değiller. Oysa ki hükmün korkunç bir ağırlığı var. Nasıl korkunç bir ağırlığı var? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsek gideceğimiz yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Bu kadar önemli bir konu. Ve bugün din adamlarının bundan haberi yok. Başka insanlara da bu konuda bilgi verecek olan hiçbir özelliğin sahibi değiller. Sonuca ulaşıyoruz. Ve bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için ve kendilerine Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir farzdan bahsedilmediği için cehenneme gitmeye mahkumlar. İşte sahabenin Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emirlerini dinlemek standartlarının, Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olmaları standartlarının birincil işlemi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyoruz. Zamanımızla karşılaştırıldığında insanların %90'dan daha fazlasının yalnız bizim ülkemizde değil, bütün İslam aleminde insanların %90'dan daha fazlasının Allah'a ulaşmayı dilemediklerini görüyoruz. Öyleyse neden Allah-u Teala'nın sahabeye projekte ettiğini, gelecek nesillere misal gösterdiğini buradan çok rahat olarak çıkarmak mümkün. Allah-u Teala biliyordu ki şeytan insanları ifade edecektir, tuzağına düşürecektir, asli unsurları kaybettirecektir. Nasıl evvelki kitaplardan kaybettirdiyse onlardan ayetleri de çıkararak kaybettirmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine dokunamayan sahabe ayetlerin insanlar tarafından incelenmesini devre dışı bırakmayı başarmış. Öyle ki biz Kur'an-ı Kerim incelemelerine ve etrafa hakikatleri söylemeye başladığımız zaman yüzlerce tehdit aldık. Sen kim oluyorsun da diyor insanlar Kur'an-ı Kerim'i açıklamaya çalışıyorsun. Kafir olursun sen Kur'an-ı Kerim'i açıklarsan. Ve etrafına topladığın insanları da küfre düşürürsün. İşte iblis insanları böyle kandırmış. Eğer bir insan Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye çalışırsa kafir olacağı gibi bir korkunun içine girerse hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim'i inceleyemez. İnceleyemezse ne olur? İnceleyemezse o kütüb-i sitte'nin esaslarına tabi olur. Onların esaslarında da konumuz Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir bölüm yok. Ancak Allah-u Teala bize Kur'an-ı Kerim'i incelemeyi emrettiği zaman hakikatlerin farkına, her birini o göstererek farkına vardık. Yoksa Kur'an, bizim Kur'an-ı Kerim incelememizden ne olacak ki? Allah-u Teala bize o yolu gösteremeseydi nereden bilecektik konunun bu kadar önemli olduğunu? Allah'a ulaşmayı dilemek. Hele hele onların tercümelerinden alsaydık hakikatleri, hepsi gizlenmiş durumda. İşte Allah-u Teala'nın sahabenin hayatından kesit vermesi, evvela birinci açıdan ele alıyoruz konuyu. Allah'a ulaşmayı sahabenin hepsi dilemişler. Ve diledikleri için daha o noktada zaten kurtuluşa ulaşmışlar. Zamanımızda ise söylediğimiz gibi insanlara din öğreten Diyanet İşleri'nin 80 bin kadrosu, İlahiyat Fakültesi'nin bilmem kaç bin tane öğretim üyesi, hiçbiri hakikatlerden habersiz değil, haberli değil. Hiçbiri demeyelim, aralarında tasavvuf mensupları da var. Kur'an-ı Kerim'i yaşamaya çalışanlar da var. Biz %90'dan ötesi diyelim, herkes anlasın. Ama sonuç açık ve kesin olarak şu ki, bugün bizim ülkemizde ve bütün dünyada din öğretimi hiç insanlara Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramdan bahsetmiyor. Allah-u Teala hem bunun farz olduğunu söylüyor, hem yerine getirmeyenlerin mutlaka cehenneme gideceğini söylüyor ve konumuzla alakalı son cümleyi söylüyorum. Hem de sahabinin Allah'a ulaşmayı dilediğini hepimize Kur'an-ı Kerim ayetleriyle ispat ediyor. Şimdi bir adım daha öteye geçiyoruz sahabenin muhtevası itibariyle. İkinci kavram, ikinci 28 basamağın ikinci 7 basamağı mürşide ulaşmak. Şimdi sahabeye bakıyoruz, mürşide ulaşmışlar mı? Biliyoruz ki kainattaki en büyük mürşide ulaştılar. Ulaştıkları kesin mi? Kesin. Çünkü Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde sana biat etmek bize biat etmektir. O gün sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde bizim elimiz vardı, Allah'ın eli vardı diyor. Burada biat etme müessesesinin el yapmak olduğunu görüyoruz. Madde 1. Madde 2, Fetih 10 bize başka bir şey daha söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat edildiğini söylüyor. Mürşide ulaşmışlar mı? Ulaşmışlar. Şimdi burada tabii yeni bir açıklama getirmek gerek konuya. Çünkü bizim aklı evvel din adamlarımız diyorlar ki ona ulaştılar tabii diyorlar. Çünkü o son mürşitti dünya üzerinde. Ondan sonra bir daha mürşit gelmeyecektir. Dolayısıyla mürşit Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'e tabi olacaksınız. Adamların iddiası bu. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in rahmetli olmasını mütakiben hemen Hazreti Ebu Bekir'e tabi oldu sahabe. Onun rahmetli oluşundan sonra Hazreti Ömer'e tabi oldular. Onun hayatını yitirmesinden sonra Hazreti Osman'a tabi oldular. Ondan sonra da Hazreti Ali'ye tabi oldular. Ve böylece Allah-u Teala ile olan sahabenin ilişkisi mürşide tabiiyet açısından devam etti. Yetmez. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde söylediğimiz gibi sahabeden sonra gelen nesil sahabeye tabi oldular. İster ensar olsun ister muhacirin bütün sahabeye tabi olunduğunu görüyoruz. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber irşat müessesesi insanların irşadı bitmemiştir. Devam etmektedir. Sahabe bunun canlı misalidir. Ve Allah-u Teala'nın niçin sahabeyi misal verdiğini burada biraz daha güzel anlıyoruz. Sahabeye misal vermiş. Öyle bir misalle vermiş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi olduklarını yazmıyor Kur'an-ı Kerim. Hazreti Ömer'e tabi olduklarını yazmıyor. Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi olduklarını yazmıyor. Ama sahabeye tabi olduklarını yazıyor. Yani tabiiyet meselesi sahabeye kadar gelmiş ki sahabe mürşit olmuşlar.
1: Allah.
0: Ve o dört halifeden sonra onlara da tabi olunduğunun kesin işaretini görüyoruz. Zaten aslında sahabe denildiği zaman Hazreti Ebu Bekir de, Hazreti Ömer de, Hazreti Osman da, Hazreti Ali de sahabeydiler. Allah'ın Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde verdiği standart göçün başlamasıyla birlikte geçerli. Muhacirin diyor adlarını. Ensar diyor. Öyleyse muhacirinse muhacirin içinde Hazreti Ebu Bekir de var, Hazreti Ömer de var, Hazreti Osman da var, Hazreti Ali de var. Tarihin akışından anlıyoruz ki bu silsile böyle gitmiş. Evvela Hazreti Ebu Bekir'e, sonra Hazreti Ömer'e, sonra Hazreti Osman'a, sonra Hazreti Ali'ye tabi olmuş. Ama ondan sonra da tabiiyetin devam ettiğini görüyoruz. Nereden görüyoruz? Tabi olanların sahabe olmadığını, sahabeye tabi olunduğunu, adlarına da tabi'in denildiğini öğreniyoruz. Öyleyse tabiiyet meselesine baktığımız zaman Hazreti Ebu Bekir'e tabi olan tabi'in değildi. Ona tabi olan sahabeydi. Hazreti Ömer'e tabi olan sahabeydi. Hazreti Osman'a tabi olan sahabeydi. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman tabiiyet meselesinin bu dört halifeye açtığını, sahabeyi bütünüyle kapladığını görüyoruz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim sahabenin hayatından verdiği bu kesin misallerle gelecek nesillere projekte ettiği sahabenin muhtevasıyla bir ispat vasıtaları dizisi koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim'e onu koymuş ki irşat müessesesi, insanların irşat müessesesi, hayatta olan mürşitlerin irşat müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bitmemiştir. Kıyamete kadar devam edecektir. Sahabenin Kur'an-ı Kerim'in indirilme süreci içerisindeki hayatlarını almış Allah-u Teala. 23 yıllık bir hayat. Son neticeleri vermiş mi? Onların kıyamet günü kimleri temsil edeceğini vermiş. Ama onların hayatından verdiği kesitler 23 yıllık bir Kur'an-ı Kerim inişini ifade ediyor. Öyleyse sahabe Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşadılar ve mürşitlerine tabi oldular. Şimdi bugün bakıyoruz din adamlarının en az %90'ı mürşit diye kimse yoktur diyorlar. Mürşit Kur'an-ı Kerim'dir diyorlar. Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyorlar. Şimdi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki 10 ayeti kerimesiyle eğer mürşidinize tabi olamazsınız gideceğiniz yer cehennemdir diyor. İki aşamada söylemiş bunu. Eğer 10 ayet-i kerimede diyor ki mürşidinize tabi olamazsınız, dalalettesiniz. 7 grup ayet-i kerimede de diyor ki dalalette olanların gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse bu din öğretenlerin %90'ından fazlası insanları cehenneme davet ediyor. Şimdi sahabenin hayatından Allah-u Teala'nın verdiği kesit bizi nereye ulaştırıyor? Bugünkü din adamlarının Allah'tan yana mı yoksa şeytandan yana mı olduğunun kesin işaretini taşıyor. Ve bu insanlar ne yazık ki Allah'ın dostları olarak görünmüyor. Aldıkları yanlış bilgi dağarcığıyla insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırıp şeytana teslim eden bir hüviyetin sahibi olarak görünüyorlar. Ve böyle olmasını kabul etmek mecburiyetinde oluşumuzun arkasında Allah'ın sahabenin hayatından verdiği kesitler var. Hepsinin mürşidlerine ulaştığını görüyoruz. Ve Allah Teala mürşide ulaşmayı farz kılıyor. Gerçekten Rettegu ileyhil vesilete diyen Allah Teala yeni bir diziyi icat etmiş. Yine sahabeden bahsediyor. İnsanlar nefslerini tezkiye etmekle mükellef olan insanlardan bahsediyor aynı ayet-i kerime. Ve kendi nefsleriyle yapacakları cihatın neticesine ulaşacakları sonuçlardan bahsediyor. Takva sahibi olmaktan bahsediyor Allah Teala. Öyleyse safa safa meseleyi ortaya koyduğumuzda burada son derece açık olarak nefs tezkiyesinin gerçekleşebilmesinin önce mürşide ulaşmaktan geçtiğini Allah-u Teala ifade ediyor. Ve bütün sahabeye baktığımız zaman hepsi mürşidlerine ulaşmışlar. Bu meselenin ne yazık ki çok daha acı bir başka tarafı daha var. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki insanların kalplerindeki mühür açılmadıkça kalplerin içinde küfür yazılıdır. Ve diyor ki mürşidine ulaşamayan küfürdedir diyor Allah-u Teala. Öyleyse son derece acı bir gerçek. Bizim din adamlarımızın %90'dan fazlası şu anda küfürde. Sahabenin hayatı da buna çok kesin bir işaret taşıyor. Çünkü Allah-u Teala birçok ayet-i kerimede şöyle söylüyor. Kim senin mürşidine tabi olur da senin yoluna girerse ve mümin olursa, girmeyen, mürşidine ulaşamayan Allah'ın yoluna giremiyor. Mürşidine ulaşamayan kalbinde hala küfür yazıldığı için küfür içerisinde olan birisi. İşte Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde Allah-u Teala bunu son derece açık olarak ifade buyurmuş. Diyor ki innellezine keferu ve sadda an sebilillahi katlani zelalim bayida. İnnellezine muhakkak ki onlar keferu, küfür içindedirler. Küfürdedirler. An sebil velezine keferu an sebilillahi Allah'ın yolundan saptırırlar diyor Allah-u Teala. Kimler onlar? Eğer kendileri Allah'ın yolunda olsalardı başka insanları Allah'ın yolundan saptırmak şöyle dursun. Onlar da başka insanları Allah'a çağıracaklardı. Allah'ın yolundan saptırmayacaklardı. Allah'ın yoluna çağıracaklardı. Ama burada ve saddu an sebilillahi diyor Allah-u Teala. Allah'ın yolundan saptırırlar diyor. Kimler saptırıyor? Küfürde olanlar. Yani kendileri mürşide ulaşmamışlar. Böylece ruhları vücutlarından ayrılıp Allah'ın yoluna girmemiş. Girmediği için de kendileri küfürdeler. Başkalarını da küfürde devam ettiriyorlar. Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Allah Teala diyor ki kat and olsun ki dalli dalalen onlar açık bir şekilde dalalettedir. Bayida uzak bir dalalet içindedirler. Devam ediyor. İnnellezine keferu muhakkak ki onlar küfürdedirler. Ve zalemu ve zalimdirler. Neden? Başka insanları da Allah'ın yolundan saptırdıkları için zalimdirler. Lem yekunullahi liyafire lehum. Allah onlar için mağfiret etmez. onların sevaplarını, günahlarını sevaba çevirmez. Allah Teala'nın kimin günahını sevaba çevirdiğini anlamak istediğimiz zaman bir de bakıyoruz ki Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Furkan 69'da cehenneme gidecekleri saydıktan sonra ama diyor mürşide tabi olup da mürşidine tövbe edip de mümin olanlar var ya onlar hariç diyor. Anlıyoruz ki mümin olabilmek mürşide tabi olduktan sonra gerçekleşen bir yoldur. Allah diyor onların günahlarını sevaba çevirir. Yani onlara mağfiret eder. Hatta onlara Allah Teala'nın kullandığı bütün insanların yalnız kıyamet günü olacağını sandığı bir başka kavram var. Şefaat. İşte bu olay aslında şefaat olayıdır. Mürşide ulaşan kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi olayı şefaat olayıdır. Ve Allah Teala'nın bu insanlara, Allah'ın yoluna girmeyenlere mağfiret etmediğini, onların günahlarının sevabını çevirmediğini görüyoruz. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde yine aynı şey söyleniyor. Ya Rabbi kim mürşidinde tövbe eder de senin yoluna girerse ve böylece mümin olursa sen onlara mağfiret eyle. Arşı tutan meleklerle zamanın halifesinin ruhu Allah-u Teala'ya böyle söylüyor. Öyleyse burada da açıklama net olarak geliyor. Allah-u Teala burada açık bir şekilde onlara Allah-u Teala'nın mağfiret etmeyeceğini söylüyor. Demek ki yola girmemişler ki mağfiret edilmiyor kendilerine. وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ tarika ve Allah onları tarika, tarik-i müstakime yani sırat-ı müstakime yani Allah'a ulaştıran yola onların ruhlarını ulaştırmaz. Onlar hiçbir zaman Allah'a ulaşamazlar. İlla tarika cehenneme mürşide ulaşmayan kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ama öldükten sonra ve tabiatıyla Allah-u Teala onları onların fizik vücutlarını ve nesillerini cehennem yoluna ulaştıracaktır. Ve halidine fiha ebeda orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Şimdi bu açılardan meseleye baktığımız zaman mürşide ulaşmayan kişi sadece dalalete değil aynı zamanda küfürde. Öyleyse Allah-u Teala sahabenin mürşidine ulaştığını ifade buyurmakla Kur'an-ı Kerim'de söylediğimiz ayetlerde aslında bütün insanlara bir ders daha veriyor. Onlar diyor mürşitlerine ulaştılar. Böylece küfürden kurtuldular. Böylece dalaletten de kurtuldular. Ve böylece diyor cenneti hak ettiler. Niçin? Çünkü Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi onlar ki müminlerdir. Kadın olsun erkek olsun Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor. Öyleyse bütün sahabe bu açıdan da bugünün insanına tam bir örnek teşkil ediyor. Burada Vela Suresinin 2. basamağı tamamlanıyor. Mürşide ulaşmak. 14. basamaktayız. 3. safhaya baktığımız zaman insanın ruhunu Allah'a ulaştırması, nefsini tezkiye etmesi, fizik vücudunu Allah'a kul etmesi keyfiyetleri geliyor. Ruhun, insan ruhunun Allah'a ulaşması, ruhumuzun Allah'a verdiği misaki ifade ediyor. Ve üzerimize 9 defa farz kılmış Allah-u Teala. Nefsimizin tezkiyesi, nefsimizin Allah'a verdiği yemini ifade ediyor. 3 defa üzerimize farz. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması, fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi ifade ediyor. Üzerimize 3 defa farz. Şimdi bu açıdan meseleye bakarsak bu ayetlerin bir gözden geçirilmesi lazım. İspat sadedinde. Konu son derece önemli olduğu için. Gerçekten 3 ayet-i kerime Allah'a verdiğimiz 3 ayrı yemini ifade ediyor. Allah Teala Müddessir suresinin 38, 39 ve 40. ayetlerinde buyuruyor ki: Külli nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler cehennemde rehinedirler. Ama yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Acaba bu yemin nasıl bir yemin ki insanı felaha, cennete ulaştırıyor? Yemin son derece açık olarak anlatılıyor. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde kat eflaha men zekaha diyor Allah Teala. Kat andolsun ki eflaha onlar felaha ererler. Men o kişiler ki zekaha onu nefslerini tezkiye etmişlerdir. Öyleyse kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. O cennet saatine ulaşır. Öyleyse Allah Teala'ya verdiğimiz nefsimizin yemini, nefsimizin tezkiye edilmesi istikametinde. Ruhumuzun misaki birçok yerde açıklanmış. Ama Rad suresinin 21 ve 20 ve 21. ayet-i kerimelerin konuyu zaten açıklıyor yeterli boyutta. Allah Teala diyor ki onlar ki ellezine onlar yufune ifa ederler, yerine getirirler. Biatullahi Allah ile olan bütün ahdlerini yerine getirirler. Ve la yenkudunel misak. Ve la yenkudunel naksetmezler. El misak, misaklerini naksetmezler. Bozmazlar. Ne yaparlar? Vellezine ve onlar yesulüne ulaştırırlar. Ma şeyi emenallahi Allah'ın emrettiği şeyi yani ruhlarını bihi ona Allah'a en yüsele ulaştırmayı. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını şeyi onlar Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah'a verdiğimiz misaki yerine getirmek demek ruhumuzu Allah'a ulaştırmak demek. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahde gelince bu Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde dizayn edilmiş. Yasin 60 ve 61'de Allah Teala buyuruyor ki Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adimun mübin ve aynı bu zoni hazal surat müstakim. Diyor ki elem ehad ileyküm sizden ahd almadım mı? Ya beni Adem'e, ey Adem oğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Ne zaman? Ezelde aldığını biliyoruz. Burada zaman geçmemiş ama ezelde aldığını biliyoruz. Araf 172 gereğince. En la tabidu şeytane. Şeytana kul olmayın diye ben sizlerden ahd almadım mı ey Adem oğulları diyor Allah Teala. İnnehu muhakkak ki o şeytan lehu adüvün mübin sizin için adüvün düşmandır, mübin. Ap açık bir düşmandır. Baştan alayım. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu leküm adüvün mübin ve eni budeni ve bana tabi olun ve ben sizden bana tabi olun diye ahd almadım mı diyor Allah-u Teala. İnne bu sırat-ı müstakim. İşte bu muhakkak ki sırat-ı müstakimdir. Haza sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü açık. Bütün Ademoğullarından Allah-u Teala ezelde ahd almış. Şeytana kul olmayacaklar. Allah'a kul olacaklar diye. Öyleyse Allah'a verdiğimiz üç tane yemin var. Nefsimizin tezkiye yemini, ruhumuzun Allah'a ulaşma konusundaki misaki, fizik vücudumuzun Allah'a kul olmak konusundaki ahde. İşte böyle bir dizaynda Allah'a verilen yeminler, misaklar, vaatler kesin şekilde ortada. Allah Teala bunları üzerimize farz kılıyor. Evvela üç yeminimizi Allah Teala'nın farz kıldığını görüyoruz Maide Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde. Diyor ki o zaman ezelde sizden misak almıştık da siz işittik ve itaat ettik demiştiniz. Biz de üzerinize bunu farz kılmıştık diyor. Yani Allah Teala ezelde diyor ki bize ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hepimiz diyoruz ki evet sen bizim Rabbimizsin. Bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra biz hepimiz Allah Teala'nın Rabbimiz olduğunu biliyoruz. Allah Teala bize diyor ki madem ki Rabbinizim öyleyse sizlerden yemin istiyorum ey nefsler. Tezkiye olacağınıza dair. Sizlerden misak istiyorum ey ruhlar. Fizik vücudunuzu, ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırırsınız diye. Ve fizik vücutlarınızı sesleniyor Allah Teala. Sizlerden ahd istiyorum ey fizik vücutlar. Şeytanı kul olmaktan kurtulup bana kul olacaksınız diye. Soruyor sözlerimi işittiniz mi? Semina diyoruz, işittik. Öyleyse itaat edin diyor. İtaat ediyoruz. Nefsimiz yemin veriyor, ruhumuz misak veriyor, fizik vücudumuz ahd veriyor. Ve Allah Teala gene de soruyor itaat ettiniz mi? Ve diyoruz ki atana itaat ettik.

Ey amin olanlar, nefslerinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Üçüncü defa farz. Demek ki nefsimizin tezkiyesi Kur'an'da en az üç defa farz kılınmış. Peki sonra bir adım daha atıyoruz ve fizik vücudumuzun Allah-u Teala'ya kul olmasını değerlendiriyoruz. Bakıyoruz ki o da üçüncü defa farz kılınmış. Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesiyle Allah-u Teala buyuruyor ki ya eyyühen nâsü büdür rabbeküm ellezî halekâküm. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun. Lâleküm tettekûn ve böylece Allah'a takva sahibi olun. Öyleyse Allah-u Teala'nın fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi de üç defa üzerimize farz kıldığını görüyoruz. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına gelince bu ise dokuz defa üzerimize farz kılınmış. Allah-u Teala bu hususu açık ve kesin bir hüviyette iki defa üç yemini birden üzerimize farz kıldığı cihetle söylediğimiz iki ayeti gelmede Maide 7'de ve Enam suresinin 152. ayeti gelmesini zaten açıklamıştı. Geriye 7 tane ayet-i kerime kalıyor. 7 defa daha farz, 9 farz olduğuna göre. Birinci farz, bu 7'den birincisi, Zümer suresi 54. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Ve enibü ila rabbiküm ve eslimunehu min kabli en yetiküm. Azabı üzerinize, kabir azabı gelmeden evvel, azap gelmeden evvel Allah'a dönün, ruhunuzu Allah'a döndürün ve Allah'a teslim olun. Sadece ruhunuzu Allah'a teslim etmekle de kalmayın. Fizik vücudunuzda, nefsinizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Ama burada ruhumuzu Allah'a döndürme talebi açık bir şekilde ortaya çıkıyor. İkinci ayet-i kerime Rum suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, ruhunu Allah'a döndür ve takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a firar et. Allah'a ulaş. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Buyuruyor ki Allah Teala ve tebi sebi'la men enabe ileyye, kim bana ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Sonra Allah Teala'nın izinde bir yeni noktaya ulaşıyoruz. Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesi Allahu yedud aleyhisselamü yehdi men yeşâ'yı ilâ sıratın sakim. Allah teslim yurduna, selam yurduna davet eder. Bu Allah'ın zatı. Yehdi ve yeşâyü ilâ sırat-ı müstakim. Kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakimin ise Allah'a ulaştıran yol olduğunu biliyoruz. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol olarak çıkıyor karşımıza. Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki kim Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse görüyoruz ki Allah Teala sırat-ı müstakime ulaştıracağına göre aslında kendi zatına ulaştırmayı planlıyor. Ve burada Allah'ın zatına yeri bir davet görüyoruz. 7. ayet-i kerimede Müzemmil 8 Allah Teala buyuruyor ve eskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tefsilan. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse nefsimizin tezkiyesi 3 defa üzerimize farz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması 9 defa üzerimize farz. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması 3 defa üzerimize farz. Bu farzları böyle kesin bir şekilde vurguladıktan sonra gelelim sahabeye. Sahabe acaba ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Demin

gördük ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala hepimize işaretini veriyor. Diyor ki onlar sözün en güzeline tabi olurlar. Sözü dinlerler. Onların hepsi hidayete erdiler. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ve bakıyoruz acaba sahabe fizik vücutlarını şeytanı kullanmaktan kurtarıp Allah'a kullandılar mı? Bir evvelki ayet-i kerimesi, Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah-u Teala şöyle söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اِجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a döndüler ruhlarını. Allah'a ulaştırdılar. Ve Allah onlar için onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Kullarım ifadesini kullanıyor. Bütün sahabeyi kulluğuna kabul ettiği kesin. Öyleyse bu ayet-i kerime başlangıcında onlar şeytanı kul olmaktan kendilerini kurtardılar diyor. Sonunda da Allah'a kulladıklarını kesin şekilde ifade ediyor Allah-u Teala. Öyleyse sahabe hem fizik vücutlarını Allah'a kul ettikleri için hem ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları için Allah'ın cennet saadetini hak ettiler, felaha erdiler. Ama bunları yetersiz olduğunu olarak düşünelim. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kim o ümmi nebi resule tabi olduysa, buradaki tabi olmak ihsanla tabi olmak, onların hepsi felaha erdiler diyor. Bütün sahabe felaha ermişler. Kimler felaha erer diye bakıyoruz. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi kat eflaha men zekkaha diyor. Onlar felaha erdiler ki onlar nefslerini tezkiye edenlerdir diyor. Öyleyse bütün sahabe için şu hakikati net olarak görüyoruz. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Yani ruhlarının Allah'a verdiği misaki, üzerlerine 9 defa farz kılınan misaki gerçekleştirmişler. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a kul etmişler. Üzerlerine 3 defa farz kılınan ahdlerini gerçekleştirmişler. Hepsi nefslerini tezkiye etmişler. Üzerlerine 3 defa farz kılınan yeminlerini gerçekleştirmişler. Öyleyse yemin, misak ve ahd. Yeminlerinde, misaklarında, ahdlerinde hepsi gerçekleştirmiş. İşte neden evvela bunların hepsinin farz olduğunu verdik? Çünkü bugün bu farzlar artık farzların arasında yok. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunların farz olduğunu söylüyor. Arkasından da sahabenin hepsinin bunları gerçekleştirdiğini söylüyor. Ve gerçekleştirenlerin de felaha erdiğini söylüyor. Öyleyse üzerimize bir tanesi 9 defa farz kılınan, diğerleri de üçer defa farz kılınan Allah'a verdiğimiz 3 tane yemin var. Bütün sahabe bunları gerçekleştirmiş. 14 asır sonra bugün mü? Bugünün din adamları insanlara bu istikamette hiçbir açıdan bir açıklama getirmiyorlar. Ve muhteva bütün boyutlarıyla boşlukta. Daha açık bir ifadeyle bugünün tatbikattaki 32 farzı ve 54 farzı nefsimizin yeminini, ruhumuzun misakini ve fizik vücudumuzun ahdini ihtiva etmiyor. Öyleyse sahabenin hayatının Kur'an-ı Kerim ahkamı açısından ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Sahabe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inin bütününe tabi oldular. Allah bu sözü boşuna kullanmıyor. Görüyoruz ki gerçekten bütününe tabi olmuşlar ve gene görüyoruz ki bugün o bütünün esas olay o ki
insanları cennet saadetine götürecek olan temel farzları uygulanmıyor. İblis ne yapmış etmiş 14 asırda insanları kesin olarak cennet saadetine götürecek olan sahabenin de gerçekleştirdiği Allah'a verdiğimiz yemini, misaki ve ahdi yerine getirmekten bütün insanlığı men etmeyi başarmış. Farzlar arasından çıkarmış onları. Kur'an-ı Kerim'de farz olmasına rağmen ve bütün sahabe bunları gerçekleştirmesine rağmen gözümüzün önünde Kur'an-ı Kerim ayetleriyle Allah-u Teala bu canlı misalleri vermesine rağmen 14 asırda iblis bütün muhtevayı değiştirmeyi başarmış. 14 asır sonra artık Allah'a verilen yeminin, misakin ve ahdin bir neticesini göremiyoruz. Artık bunlar zamanımızda tatbik edilen özellikler değil. Ve bir başka açıdan meseleye bakmak istiyorum. Bütün bu yemini, misaki ve ahdi gerçekleştirebilmek temelde bir anahtara ihtiyaç gösterir. Bu anahtarın adı zikirdir. Ve eğer zikir olmazsa hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Hiç kimse fizik vücudunu Allah'a kul edemez. Daha ötede Allah'a fizik vücudun teslimi de, nefsin teslimi de hep bu zikir adlı müessesenin var olmasıyla mümkün. Hele nefsin teslimi daimi zikirsiz gerçekleşemez. Şimdi bu açıdan meseleye baktığımız zaman Allah Teala'nın zikri hem en büyük ibadet olarak gösterdiğini görüyoruz, hem de farz kıldığını görüyoruz ve bugün farzların arasında zikir de yok. Allah Teala daimi zikri farz kıldığı halde daimi zikir de yok. Tabi zikir olmayınca daimi zikir nereden olsun? Şimdi böyle bir dizaynı ait olduğu standartlarda incelediğimiz zaman kesin olarak görüyoruz ki Allah Teala zikri en büyük ibadet olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve ne zikrullahi ekber" diyor Allah Teala. Öyleyse burada Allah Teala'nın söylediğini ayet olduğu yere oturtursak neyi görüyoruz? Habibim diyor, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara söyle, anlat, açıkla ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak o da bir zikirdir. Zikrullah, Allah Teala'nın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek o da bir zikirdir. Ama bu zikri, üç tane zikrin en büyüğü zikrullah'tır diyor Allah Teala. Öyleyse zikre Allah Teala'nın verdiği değer açık ve kesin bir rivayette çıkıyor karşımıza. Peki zikir farz mı? İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebkira." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Allah'ın ismiyle zikret. Açık ve kesin bir farz-ı ayin hükümle karşı karşıyayız. Bunu farz kılan Allah-u Teala bununla yetinmiyor, daimi zikri de farz kılıyor. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ve izâ kadeytümüs salâte yeskürallâhe feskürallâhe kıyamen hu'uden ve ana cunubihim." Namazını tamamladıktan sonra ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Aslında namaz da kısmen oturularak, kısmen ayakta kılınan bir müessese.
Orada da ayaktayken de otururken de yatarken de hep Allah'a zikret ibadeti zaten mevcut. Ve bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldular. Yani namaz kılarken de zikir yapıyorlardı. Uyurken de zikir yapıyorlardı. İçlerindeki, kalplerindeki ses onlar uyurken de zikre devam ediyorlar. Öyleyse bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldular mı? Zümer suresinin Ali İmran suresi Zümer suresinin 18. ayeti kerimesinde Allah Teala bütün sahabe için onlar ulul elbab oldular diyor. Ulul sahipleri demek, elbab da lükler demek. Böylece Allah Teala'nın indinde lüklerin sahipleri oluyor sahabe. Allah'ın sırlarının sahipleri, beş duyuyla ulaşamadığımız Allah'ın ilmi nedününün sahipleri, gizli ilminin sahipleri. Ama bu lügat manası itibariyle bu kelimenin acaba amel açısından durumları ne sahabenin? Bu lelbap kelimesi amel açısından neyi ifade ediyor? Bunu net olarak görüyoruz. Bu lelbap kelimesi daimi zikri ifade ediyor. Allah Teala Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayet-i kerimelerinde li ulil elbab yeskurallâhe kıyamen huden ve alâ cunubihim diyor. Ulil elbab için ayaktayken de, otururken de, gen üstü yatarken de Allah'ı zikretmek asıldır diyor. Öyleyse bütün sahabe Allah'ı zikretmişler. Ve daimi zikrin sahibi olmuş hepsi. Burada Allah'ın indinde gördüğümüz olay Allah-u Teala'nın yemini, misaki, ahdi farz kıldığı, hele bir tanesini 9 defa farz kıldığı ve hepsini sahabenin gerçekleştirdiği. Ve bugün farzların arasında ne nefsimizin tezkiyesi, ne ruhumuzun Allah'a ulaşması, ne de fizik vücudumuzun Allah'a kullanması mevcut değil. Bütün bunların gerçekleştirebilmesi zikir adlı bir müesseseyle kayyum. Bütün sahabe daimi zikrin sahipleri. Allah Teala bu zamana projekte ediyor sahabeyi. Onlar daimi zikrin sahipleridir diyor. Sizden ne haber diyor bize. Bakıyoruz ki zamanımızda din alimleri insanlara zikrin farziyeti konusunda hiçbir şey söylemiyorlar. Ve zikri farzların arasından çıkarmışlar. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman neden zikirsiz hiçbir hedefe varılmaz? Onun da izahı gerek. Yoksa sahabenin bu hedeflere ulaşması birçok insana bilmedikleri bir ilimde mana ifade etmeyecektir. Bütün sahabe için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Ne yapmış sahabe? Daimi zikrin sahibi olmuş. Zikir olmazsa ne olur? Zikir olmazsa hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Tasfiye edemez ama evvela tezkiye edemez. Tezkiye edemeyen kişinin asılsa nefsinin kalbini tasfiye edemez. Ama tezkiye de edemez. Zikir, kim zikir yaparsa Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat attı iki tane nuru davet eden bir müessesedir. Kişi mürşidine ulaştığı takdirde 7 tane kalp şartının sahibi ise Allah'ın katında mutlaka gelen rahmetle fazla rahmetle salavat nefsimizin kalbine ulaşır. Kalbimizin alt boyutuna iner ve o alt boyutu muhteşem bir düzen içinde tamamlar. Yani alt boyuta inen zulmani kapıya inen mühür 3 tane nurun, rahmet, fazlası, salavatın baskısıyla zikir boyunca
orada kalacaklar. Nefsimizin kalbine karanlıklar giremeyecektir. Buna karşılık mürşidimize ulaştığımız gün kalbimize yazılan iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Ve Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve salavat isimli üç tane nurdan fazlı etrafında toplamak gücünün sahibidir. Ve gelen fazl orada nefsin kalbinde toparlanmaya başlar. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefsimizin kalbinde toplanan bu nurların %50'yi geçmesi halinde nefsimiz tezkiye olur. Ama Allah'ın zikrinden başka hiçbir ibadet nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarını taşımaz. Ve bunu çok iyi bilen İblis 14 asırda zikri farz hükümlerin arasından çıkarmış, devre dışı bırakmış. Gördük ki demin Kur'an-ı Kerim'de hem zikir farz hem de daimi zikir farz. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala sahabenin hayatını bize anlatırken onların sadece zikir yaptıklarını değil, daimi zikrin de sahip olduklarını söylüyor. Öyleyse burası Allah-u Teala'nın indinde sahabenin dizaynının bir başka bölümünü içeriyor.

Kapat. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabe 28 basamağın yaşanması konusunda, yani Kur'an'daki İslam'ın yaşanması konusunda Kur'an'a tam bir uygunlukla Allah'ın gösterdiği bütün merhalelerden geçmişler, son noktasına kadar ulaşmışlar. İşte sahabenin Allah'a verdikleri yemin-i misaki ve ahdi yerine getirdiklerini görmüştük. Öyleyse sahabe, madem ki Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala tarafından siz kitabın bütününe iman edersiniz tarzında değerlendirilmiş, öyleyse bu kitabın bütününü yerine getirme keyfiyeti Kur'an'da ayrı ayrı merkez bulmalı diye düşünüyoruz. Ve görüyoruz ki bütün faktörler mevcut. Aşamanın sonuna ait olan olaylardan sadece bir tanesinden bahsettik. Daimi zikir. Bütün sahabenin daimi zikre ulaştığı Kur'an-ı Kerim'de kesinlik kazanıyor. Ama konu onunla bitmiyor. Sahabenin bir evliya hayatı var. Evliyalık müessesesi, velayet müessesesi 7 tane makam içerir. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ululelbab makamı, ihlas makamı ve selah makamı. İşte sahabe bütün bu makamlardan birer birer geçmişti. Geçmişti çünkü Allah Teala sonucunu son derece net olarak anlatıyor. Görmüştük ki sahabe Allah-u Teala'ya ulaşmışlar ve Allah-u Teala'nın fena makamının, Allah'ta ikna olma makamının sahibi olmuşlar. Hepsi bunu başarmış. Çünkü Allah-u Teala konuyu ait olduğu yere oturtmak için, velayet makamlarını sıralamak için birincisinden başlamamız lazım. Onun için oradan başlıyoruz. Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabenin hidayete erdiğini, yani ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ettiğini, yani sahabenin ruhlarının Allah'ın zatında fani olduğunu ifade buyuruyor. Diyor ki, onlar kavli, sözü dinlerler ve sözün en güzeline, ahsen olanına, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tarafından söylenenlerine tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Öyleyse hepsi fena makamının sahibi oldular. Ve belli bir süreç içerisinde daha ötelere gittiler. Sonuna kadar ulaştıklarını göreceğiz. Öyleyse bütün sahabe demek ki fena makamına ulaştı ve onu aştılar. Beka makamı Allah-u Teala'nın bir müessesesini ifade eder. Fena makamı için Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kullandığı ayet-i kerime Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesi buyuruyor ki Zaliker yevmül hakkı ve men şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'ı ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittehaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meap olur. Sığınak olur. Buyuruyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bir hedef söz konusu. Bu kişinin ruhunun Allah-u Teala'ya ulaşması, Allah'ın zatının kişinin ruhuna meap olması, sığınak olması olmuş mu? Oldu. Kesin. Bütün sahabe hidayete ermişler diyor Allah-u Teala. Öyleyse hepsi bu şerefe ulaşmışlar. Bu fena makamından sonra beka makamı geliyor. Allah-u Teala diyor ki Enam suresinde onlar gayb-ı Rahman'a huşu duyanlardır. Onların kalpleri Allah'a dönmüştür. Ve aynı kişiler için Allah-u Teala onlar için diyor Allah'ın indinde altın tahtlar vardır. İşte bir teslim yurdu olarak vasıflandırdığı altın tahtları Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurmuş.
Yunus aynı olayı yaşıyor. Diyor ki aldığı o davranış biçimi itibariyle aldığı hediye altın taht Yunus'a şöyle söyletiyor. La mekana mekansızlığa kavm olduk. Mekansızlığın kavmi olduk. Mekansızlığın ahalisi olduk. Mekansızlığın vatandaşları olduk diyor Yunus. Öyleyse mekansızlık tahtların ifadesi. Çünkü mekan müessesesi İndi İlahi'de sona eriyor. Ve tahtlar İndi İlahi'nin ötesinde yoklukta, boşlukta duruyor. Artık tahtların bulunduğu yerde başka bir varlık mevcut değil. En az 4 metre aşağıda mekan var ama yukarıda tahtların bulunduğu yerde mekan yok. Sadece tahtlar var, boşlukta duran tahtlar. İşte onlar yokluğun, mekansızlığın işareti ve Yunus'ta mekansızlığa kavm olduk, mekansızlığın ahalisinden olduk diyor. Öyleyse onlar için Allah'ın dininde tahtlar vardır ifadesi, teslim yurdu vardır ifadesi, bu ikinci makamı ifade ediyor, beka makamını. Bütün sahabenin bu makamı ulaştığı ve onu açtığı kesin. Öyleyse daha üst makamlarda sahabenin ulaştığı neticeleri bu konuşmamız sırasında biraz evvel vermiştik. Ne vermiştik? Bütün sahabenin daimilikle ulaştığı, yani ulul-elbab olduğu konusu. Öyleyse ulul-elbab'tan evvel geçmesi lazım gelen fena makamını, beka makamını, züht makamını ve muhsinler makamını bütün sahabenin açtığı kesinlik kazanıyor. Öyleyse bu makamlar nedir diye beraberce bakalım. Allah Teala züht makamı konusunda Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle ifade buyuruyor Hazreti Yusuf. Allah Teala'ya diyor ki ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bissu'i. Çünkü benim nefsim kötülüğü emreder, şerri emreder. Böyle bir dizayn içerisinde kötülüğün, şerrin emredildiği bir ortamın sonunda Rabbimin rahim esasını tecelli ettiği nefsler hariç diyor. Bu tecelli bir insanı nereye getiriyor veli olduğu zaman? Veli olduğu zaman ulaştırdığı yer züht sahibi olmak. Kim günün yarısından daha fazla zikrederse o züht makamının sahibi olur. Yani zahit olur. İşte Allah Teala Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde bunu anlatıyor. Diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahit idiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme pek az bir bedelle sattılar. Ne ifade ediyor bu? Yusuf'a kardeşlerinin değer vermediğini. Yusuf'a değer vermeyenler başka bir şeye değer veriyorlar. Demek ki Yusuf'a değer vermiyorlar. İşte Yusuf'a değer vermemeyi negatif açıdan züht telakki eden Allah-u Teala pozitif zühtü de Kur'an-ı Kerim'e böylece koymuş oluyor. Nasıl negatif değerlerin pozitif karşılıkları mutlaka varsa negatif zühtünde pozitif karşılığı mevcut. Kim Allah-u Teala'ya zühtünü ispat ederse o zahittir. Nasıl ispat edecek? Her gün o kişi günün yarısından daha fazlasını zikirle geçirecek. Geçirirse neyi ispatlar? Her gün Allah'ın zikrini zikirsizliğe tercih ettiğini ispatlar. İşte bu pozitif zühttür. Kim
bunu başarabilmişse, günün yarısından daha fazla zikrediyorsa, her gün bunu yapabiliyorsa, işte o kişi züht makamının sahibidir. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala bundan bahsediyor. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'un söylediği "Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem" sözü buraya ulaştığı zaman nefsin beraatini ifade ediyor. Çünkü o kişi nefsine değer verseydi günün yarısından daha azını ancak zikirle geçirebilirdi. Ama Allah'a değer veriyor. Allah'a değer verdiğini de her gün o günün yarısından daha çok zikretmekle ispat ediyor Allah-u Teala'ya. İşte bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlardı. Günün yarısından daha öteye ulaşmışlardı. Biliyorsunuz ki daha öteye de ulaşmışlardı. Yani daimi zikrin sahibi olmuşlardı. Öyleyse züht makamı bütün sahabenin zaten geçmiş olduğu bir safayı ifade ediyor. Bir sonraki aşamada velayetin 4. makamını görüyoruz. Burası muhsinler makamıdır. Allah-u Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır? Öyleyse muhsinlerden olmak. Bu ifadeye dikkat edin. Eğer Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine bakarsanız sahabeye ihsanla tabi olanlardan bahsedildiğini görürsünüz. İki nevi tabiyet meselesi var. Bir, münafıkların tabi olduğu gibi tabi olmak, bunun Allah'ın katında hiçbir değeri yoktur. Ve onları müminler saymıyor, onları tabi olanlar saymıyor Allah-u Teala. Bu sebeple bütün münafıklar için onlar fasıklardır diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Demek istediği son derece belirgin. Ali İmran suresinin 82. ayet, 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz bütün nebileri huzurumuzda topladık ve onların hepsine birden dedik ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerin hepinizden sonra, sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize bana söz veriyor musunuz? Dilinizde de bunu ikrar ediyor musunuz? Dedi ki Allah-u Teala'nın nebileri evet sana bu konuda misak veriyoruz ve dilimizde de ikrar ediyoruz. Allah-u Teala da buyurdu ki öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdirim. Bu Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi ya 82. ayet-i kerimesi diyor. Bundan sonra diyor Resul kendisini açıkladıktan sonra o Resul'e diyor tabi olmayanlar fasıklardır diyor. İşte sahabe devrinde münafıklar vardı. Bütün münafıklar fasıktı. Neden? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açıklamasını yapmıştı. Ben Allah'ın Resulüyüm diyordu. Allah-u Teala da ona indirdiği kitapta son nebiye indirilen son şeriat kitabında diyordu ki o İçinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Ama Allah'ın Resulüdür. Ve nebilerin ise sonuncusudur. Nebilerin hatemidir, mührüdür. En sonunda bulunmanındır. Öyleyse sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanlardandır. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ihsanla teslim ettiler. Sonra fizik vücutlarını muhsinler olarak teslim ettiler. Sonra en sonra nefslerini ahsen olarak teslim ettiler. Öyleyse ihsan aşaması, muhsin aşaması
ve ahsen aşaması üç ayrı boyutu ifade ediyor. İhsan müessesesi mürşide teslimden başlıyor, ruhun Allah'a teslimine kadar devam ediyor. Ruhun kendisi ahsen olduğu için onun teslimini ihsan kabul ediyor Allah-u Teala. Ama ne fizik vücut ne de nefs başlangıçta ahsen değiller. Ve en zor teslim olan nefsin de ikinci teslim olan fizik vücudunda ikisinin de teslimin neticesi ahsen olmaktır. Çünkü Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliği oluyor fizik vücudunda, nefsinde. Ama küçücük bir farklılık var. Fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaştığı zaman hala o fizik vücudun nefsinin kalbinde %9 karanlık var. Öyleyse bu %9 karanlık var ya, bu %9 karanlık sebebiyle ahsen olamıyor fizik vücut. Teslim olduğu anda ahsen değil. Henüz muhsin kademesinde. Ahsen olmasına ramak kalmış ama henüz ahsen olamamış. Buna karşılık ahsen olamadığı halde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazandığı için amel açısından ahsene ulaşmış. Fakat vaziyet itibariyle, bulunduğu ortam itibariyle, vasıf itibariyle hayır, ahsen değil. Onun için Allah-u Teala muhsin kelimesini kullanmış burada. İnşallah farkları anlatabiliyorum. Tabiyet meselesiyle zaten ahsen olan ruhun Allah'a teslimi ihsan kademesini ifade ediyor. Ama henüz ahsene ulaşmadan ahsen gibi hareket etmeyi başaran bir fizik vücuda Allah-u Teala muhsin adını veriyor. Çünkü hala o vücudun sinesinde bulunan nefsin kalbinde %9 karanlıklar var. Öyleyse bir farklılık olması lazım. Kimle kimin arasında? Ruhla fizik vücudun, ruhla nefsin değil, hayır. Fizik vücutla nefsin arasında. Çünkü nefs teslim olduğu zaman Allah-u Teala'ya kalbindeki bütün afetleri yok ederek teslim oluyor. Kalbindeki bütün afetleri yok ederek teslim olduğu için o ahsendir. O teslimi yapan nefsin daha evvel Allah-u Teala'ya teslim olan ruhtan hiçbir farklılığı yok. O noktada yok. Düşünün ki ruhu Allah-u Teala zaten ahsen olarak yaratmıştır. Yani ruhun muhtevasında hiçbir afet mevcut değil. Allah'ın bütün emirlerini mutlak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellik taşıyor. İşte bu özellik de Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. O sabikun el-ebedin var ya, onların bir kısmı ensardan da, bir kısmı da muhacirinden de, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah-u Teala. İfadeye dikkat edin. İhsanla tabi olanlar. İşte bu tabiyet meselesinde ihsanla tabi olmayanlar da vardı. Kimdi onlar? Bunun cevabını Allah-u Teala Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesinde veriyor. Diyor ki, Araplar dediler ki, biz de mümin olduk. Habibim onlara dedi ki, hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine Allah imanı yazmadı. Kalbinizin içine imanı sokmadı. Bu sebeple kalbinize iman girmedi. Siz onun için mümin değilsiniz. Yani siz ihsanla tabi olmadınız. Sahabe ihsanla tabi oldu. Sahabeye de ihsanla tabi olanlar tabiindir. Onların arasında münafıklar vardı. Ama onlar tabi olanların arasında değillerdi. Öyleyse tabiyet meselesi ya ihsanlıdır, gerçek bir tabiiyettir veya ihsanlı değildir. O zaman tabiiyetin gerçekleşmesi mümkün değil. Allah-u Teala buyuruyor ki, sana tabi olmak, Allah'a tabi olmak demektir.
Orada Akabe'de sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani senin elin öpülüyordu. Senin elin öpen kişinin elinin üzerindeydi. Ama senin eline biz tecelli ediyorduk. Onun için tecellimiz de senin elinin şeklindeydi. Allah'ın eli olduğu için değil, her şekilde bir tecelli söz konusu olduğu için onların elinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah-u Teala. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Buradaki ayrım son derece açık, birçok veliyi yanıltan bir özellik taşıyor bu. Enel Hak müessesesi böyle bir yanlışlıkta yola çıkılarak oluşmuştur. Allah-u Teala tecelli ettiği zaman o kişiyle beraberdir. Tecelli bittiği an beraber değildir. Öyleyse o kişi muhtevasında Allah'ı bulduğu an Enel Hak diyor ama aslında Allah onunla birlikte olduğu için bunu söylüyor. Yoksa kendisi hak olduğu için, Allah olduğu için değil. Bu kavramları birbirine karıştırmamanız için söylüyorum. Allah Halik'tir, yaratıcıdır. Biz ise hepimiz mahlukuz. Allah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dahil. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca bir defa bile Enel Hak dememiştir. Öyleyse bütün hakikatleri en iyi bilen o ama hiçbir zaman böyle bir söz söylemiyor. Allah-u Teala ise onunla beraber olduğunu, vahdet-i vücudu yaşadıklarını kaç yerde söylemiş. Allah. Habibim diyor, o taşı attığın zaman, kuma attığın zaman sen atmadın diyor, biz attık. Onlara de ki diyor, Allah'ın benim üzerimdeki malikiyeti olmasaydı ben size bir fayda veya zarar veremezdim. Allah'ın benim üzerimdeki malikiyeti, yani bana malik olması söz konusu olmasaydı ben kendim için de bir fayda veya zarar veremezdim. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söyledikleriyle Allah'ın söylediklerinin %100 birbirini tuttuğunu görüyoruz. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün resuller için Allah-u Teala diyor ki onların seçme hakkı, hakkı hiyarı yoktur diyor. Onlar dilediklerini seçemezler. Yapmak istedikleri şeyi seçme yetkisi onlara verilmemiştir diyor Allah-u Teala. Ve bitiriyor sözünü. Bu sebeple onların yaptıklarından sorumluluğu yoktur diyor. Neden? Çünkü Allah yaptırıyor. Öyleyse müesseseyi yerlerine oturttuğumuz zaman onu görüyoruz. İhsanla tabi olanlar sahabe, tabi olanlar ama ihsanla tabi olmayanlar onlar da münafıklar. İşte ihsan müessesesinin dizaynı bu standartlar içinde. Sonra Muhsin müessesesini beraberce gördük. Fizik vücudun Allah-u Teala teslimi Muhsin müessesesini ifade ediyor. Çünkü fizik vücut hala 109 karanlıklarla birlikte teslim olmuş Allah-u Teala'ya. Ama nefsin teslimi Tin suresinin 3. ayet-i kerimesinde tam uygun bir şekilde tecelli ediyor. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık diyor Allah-u Teala. Bir takvim içinde ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle, bir zaman parçası içinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellikle yarattık diyor. Ruhumuz programlarından da ahsendi. Ahsen olduğu için zaten programlandığı andan, var olduğu andan itibaren ahsen olduğu için onun teslimini Allah-u Teala ahsen teslim demiyor. Onun tesliminin İhsan olduğunu söylüyor. Allah'ın bize verdiği ihsanı Allah'a sunmak, arz etmek. İhsanın arz edilmesi meselesi. Ama fizik vücudumuz o muhsin olarak teslim oluyor Allah-u Teala'ya. Nefsimize gelince gecenin gündüz olmasını ifade ediyor. Karanlıklar, zulüm, ahsene, nura değişiyor. Öyleyse gecenin gündüz oluşu. İşte bu sebeple Allah-u Teala ulul erbabın nefslerinin kalbini tamamen aydınlık etmesine kısas diyor. Çünkü doğduğumuz andan itibaren kalbimiz kapkaranlıktır. Şeytan nefsimizin kalbinin tamamına
tesir etmek imkanının sahibi. Ama ulu'l-elbab olduğumuz andan itibaren ki nefsimizin kalbi tam aydınlığa ulaşır. Ulaştığı andan itibaren nefsimizin kalbi nurla dolmuştur. Ne olmuştur? Gece mi? Gündüz olmuştur. Karanlık mı? Aydınlık olmuştur. Zulmet mi? Nur olmuştur. Öyleyse üç ayrı açıdan da baktığımız zaman bütün güzellikleri görüyoruz. Nefsin afetleri mi? Hasret olmuştur. Böyle bir dizaynın ifadesine Allah Teala ahsen kelimesini kullanıyor. Zaten ahsen olan bir müessesenin teslimi değil, karanlığın aydınlığa dönüştürülerek teslimi. Yani eşyanın tabiatına uygun olan sonuç, beklenen sonuç, Allah'ın nefse emrettiği şey teslim olmasıdır Allah-u Teala'ya. Nasıl teslim olacak? Nefsteki bütün afetleri yok ederek. İşte Muslimler makamından sonra daimi zikrin sahibi oluyoruz. Daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman da görüyoruz ki adımız Ulü'l-Elbab olmuş. Ulü'l-Elbab'ın kim olduğunu söylemiştik. Ulü'l-Elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusu diyor Allah-u Teala. Ali İmran Suresinin 190 ve 191. ayetlerinde. Li ulü'l-Elbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim buyuruyor. Öyleyse ulü'l-Elbab kimdir? Allah-u Teala ulü'l-Elbab için diyor, kısasta hayat vardır. Kur'an-ı Kerim ayetlerine hiç uymaz gibi görünen bir ayet-i kerime. Neden? Çünkü kısası kim uygular? Nefsinde hala afetler bulunan insanlar uygular. Ulü'l-Elbab nefsinde hiç afet bulunmayanlar ama gecelerini gündüz yapmışlar. Şeytanın bizim nefsimizin tamamına kumanda ettiği zaman bize attığı bütün tokatların intikamını orada Ulü'l-Elbab makamında almışlar. Şeytanın %100 kumanda ettiği bir sistem, şeytanın sıfır kumanda ettiği, Allah'ın nurlarının %100 kumandasına geçen bir başka sisteme dönüşmüş. İşte bu Ulü'l-Elbab'ın şeytana kısas uygulamasıdır. Ve şeytan bu noktada Ulü'l-Elbab'a bütün boyutlarıyla yenik düşer. Bir başka ifadeyle her zaman kullanırız bu tabiri. Şeytan Ulü'l-Elbab'ın gazozacıdır. Bu oyuna Ulü'l-Elbab'ı yoldan çıkarmaya çalışır. Her seferinde de kendisi mahvolur. Çünkü eğer Ulü'l-Elbab şeytanın talebine uygun hareket etseydi, ne kadar değer kaybedecekse, ne kadar derecat kaybedecekse o kadar dereceyi kazanmış oluyor. Şeytanın yüzünden. Şeytan tabii neticeden çok müteessir ama her seferinde gene aynı hatayı işliyor. İşte Ulü'l-Elbab olduğumuz zaman nefsimizin kalbinde hala 109 karanlık var. Ama bir anda bu iş bitiyor. Karanlıklar bitiyor. Neden? Çünkü Ulü'l-Elbab olduğumuzdan daimi zikrin sahibiyiz. Nefsimizin kalbindeki durum ne? Nefsimizin mührü, kalbinin mührü zulmet kapısına kadar inmiş, zulmet kapısını kapanmış, kapatmış. Ama daimi zikir söz konusu olduğu andan itibaren artık o kapının açılması mümkün değil. Yani nefsimizin kalbine karanlık girmesi ihtimali sıfır. Ve nefsimizin kalbinde kalan son 109 karanlık birkaç saniye içinde tamamen kapı dışarı ediliyor. Nefsimizin kalbi tamamen nurlarla doluyor. Ama riyet alanımız sadece zemin kat. Onun için Ulü'l-Elbab standartlarındayız. İşte tabi bütün sahabe önce Ulü'l-Elbab oldular. Bütün sahabenin Ulü'l-Elbab olduğunu Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi açık bir şekilde yazıyor. Sonra geliyoruz İhlas makamına. Beyine suresinin 5. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ مُحْلِسِينَ لَهُدِّينَ يُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Ancak nefslerini tezkiye etmiş,
muhlis kullar dinde nefslerini halis kılmış olan kullar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. İşte Ahsen müessesesinin oluştuğu yer burası. Nefs, Sin suresinin 3. ayet-i kerimesine göre kendini düşeni yapmış, ahsen olmuş. Herkese göre değişen bir zaman parçası var. O kişi de kendi Allah-u Teala'nın takdir ettiği kendi zaman parçası içinde, bir periyot içinde Allah'a teslimiyetini tamamlamış. İşte bu teslim ahsen bir teslimdir. Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir müessese. Bu teslim neyi ifade eder? Kişinin hikmetin ikinci aşamasında olduğunu ifade eder. Bütün sahabe hikmetin sahibiydi. Hepsi göğün yedi katını da gördüler. Yedinci katın yedi alemini de gördüler. Görmedikleri ihlas aşamasında Allah'ın zatıydı. Ama hepsi onu da gördüler. Çünkü bütün sahabenin Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi demin bahsetmiştik. Mürşit olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Bütün sahabeye, ister ensar olsun, ister macerin, hepsine tabi olunmuş. Tabi olanlar kim? Tabi'in. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ömer'e tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Osman'a tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ali'ye tabi olmuşlar, sahabe. Hazreti Ali'den sonra sahabeye tabi olmuşlar. Tabi olanların adı sahabe değil, artık tabi'in. Öyleyse müesseseyi ait olduğu yere oturtalım. Bütün sahabe ihlas makamının sahibi olmakla kalmadılar. Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edildiler ve irşatla şereflendirildiler. Allah-u Teala hepsine irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle hitabını yaptı ve hepsini irşat makamına tayin etti. Öyleyse sahabe için söz konusu olan irşat makamı mıydı? İşte Allah-u Teala açıkça söylüyor Tevbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Hepsine ister ensar olsun ister sahabe tabi olunduğunu söylüyor. Onunla kalmıyor. Hediyelerini verdiği zaman zaten konu aydınlanıyor. Onlar Fevzül Azim'in sahipleriydi diyor Allah-u Teala sahabe için. Allah'ın azim rızasında kazanmışlardı. Allah onlardan razıydı, onlar da Allah'tan razıydı diyor. Şimdi bakınız ifadeyi nasıl bağlıyor Allah-u Teala. Diyor ki, siz de din olarak İslam'ı seçtim. Başka bir din hiç olmadı. Ben İslam'ı seçtim ve İslam'dan razı oldum. Dikkat edin Allah-u Teala'nın rızası, azim rızası İslam olduğunuz zaman gerçekleşir. Ve Allah-u Teala orada Allah'ın sahabeden razı olduğunu, sahabenin de Allah'tan razı olduğunu söyledikten sonra bunun ekber rıza değil, azim rıza olduğunu, en üst makam olan rıza olduğunu neyle anlatıyor? Son cümlesiyle anlatıyor. Diyor ki onlar fevz-i azimin sahipleriydi. Kur'an-ı Kerim boyunca nerede azim kelimesi görürseniz bilin ki orada en büyük mükafat vardır. En büyük ücret vardır, en büyük haz vardır. Bütün sahabe işte buraya ulaşmışlardı. Hepsi tövbe-i nasuha davet edilmişti. İrşat makamına başka türlü gelinemediği için ve hepsi de irşat makamının sahibi olmuşlardı. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer buyuruyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın 3 ayet-i kerimede emrettiği şey Allah'a teslim olmaktı. Ne diyordu Allah-u Teala? Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enübi ilâ rabbüküm ve eslubu lehu min kable en yetiyekmi azâbe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a döndürün ruhunuzu. Ruhunuzu önce Allah'a teslim edin ve Allah'a teslim olun. Fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah'a teslim edin.
Bakara suresi 108. ayet-i kerime. Ey amel olanlar, hepiniz silme girin, Allah'a teslime girin, Allah'a teslim olun. Ve Allah Teala Nisa 58'de buyuruyor ki İnne Allahe emurüküm an tuadil emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi emreder. Ve Allah Teala bütün sahabenin Allah'a teslim olduğunu ve bu sebeple İslam olduğunu çok açık bir şekilde ifade buyurmuş ve bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Habibim o ümmileri ve kitap sahipleri de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi Allah'a teslim ettik. Zamanımızdaysa teslim müessesesi bütün boyutlarıyla unutulmuş. Allah'a ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi teslim etmedikçe Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine göre İslam olamazsınız. İslam olabilmeniz üç teslimini gerçekleştirmenize bağlı ve bugün bırakınız Allah-u Teala'ya teslim olmak, teslim olmanın ne olduğu da bilinmiyor. Teslim olmak tam 28. basamağı ifade eder. 27. basamakta içiniz pür nur olur. 28. basamakta içinizde dışınızda pür nur olur. Teslimiyetinizi hem dış olarak hem iç olarak tamamlamış olursunuz. İşte bütün sahabe bu şerefe erdiler. Ne oldu? İç dünyalarında sonsuz bir mutluluğun sahibi oldular. Sus ve sükunun sahibi oldular. Kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Dış dünyalarında kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Başka insanlarla olan ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir mutluluğun sahibi oldular. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde, yani yasaklar cephesinde. Öyleyse Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah'ın buyurduğu gibi sahabe Allah-u Teala'ya teslimlerini tamamlamış olanlardı. Çünkü onlar Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olanlardı. 14 asır sonra bugüne baktığımız zaman bugünkü insanların bir Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olmasına rağmen gerçekleştirmediklerini görüyoruz. Mürşide ulaşmak farz olmasına rağmen gerçekleştirmediklerini, bu sebeple dalalette kaldıklarını ve bu sebeple küfürde kaldıklarını görüyoruz. Onların ruhlarını, fizik vücutlarını ve nefslerini bütün insanların Allah'a teslim etmeleri farz kılındığı halde, üç emanetin üçünü de teslim etmesini istiyor Allah Teala. Buna rağmen bugün bunların da gerçekleştirilmediğini görüyoruz. Zikri farz kılmış Allah Teala, zikrin de gerçekleştirilmediğini görüyoruz. Ve bugün bütün bu sebeplerle insanlık kül halinde, çok az istisnasıyla cehenneme mahkum edilmiş durumda. Dünya saadetinde hiç

0: verdiği emir, o namazın karşılığında 10 tane ceza ödemesidir. O namazı kılar, eda eder. Onun dışında da gene sabah namazının birinci cezasından başlar, 10. cezasına kadar kılar. İster sabahla öğlen arasında kılsın, ister öğlenle akşam arasında kılsın, ama o 24 saat içinde o kişi bu 10 tane borcu ödemek mecburiyetindedir. Şartlarımız dışarıya pek uymuyor. Ama sevgili kardeşlerim, biz farklıyız. Bu ilmin öğretildiği merkez burası. Öyleyse sünnet-i seniyeye riayet ederiz, onun da mutlaka ötesindedir. Kıldıklarımız, bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam olan büyük saygımızdan kaynaklanır. Allah'ın bizim üzerimizdeki emri böyledir. Şartlarımız başkalarından zordur. Allah Teala'nın bizden istediği hedef herkesi daim zikre ulaştırmaktır. Onun için kardeşlerimize deriz ki kulağınıza hep güçlerinizi takın. 24 saat boyunca hep kulağınıza dursun ve sesimizi Allah Allah Allah Allah Allah diye sesimizi devamlı olarak dinleyin. İç dünyanızdan içinizdeki sesle size devamlı olarak tekrar edin. Bu, bir insanın daimi zikre ulaşmasının en güzel metodudur. Bütün kardeşlerimizin hedefi daimi zikre ulaşmaktır. Büyük bir şevkle, heyecanla herkes namazlarını eda etmeye çalışır. Her gün, eğer borçlularsa, her gün 2 günlük borç ödeyerek. Yani sabah namazında, yani sabahla öğle namazının arasındaki kuşluk sünnetinde bir günün bütün namazlarını, teheccüd sünnetindedir. Aynı günün bütün namazlarını, bir günün daha bütün namazlarını her gün 2 günlük borç öderler. Borçları bitenler için artık borç yoktur ama kuşluk sünnetine teheccüd namazı mutlaka kılınacaktır. Ömür boyu böyle devam eder. Bizim aramıza katılanlar bilsinler ki daimi zikre ulaşmak Allah'ın bize emrettiği temel faktördür. Zaten bu istikamette ilerlediğiniz zaman mutluluğu yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Saadetle dünya mutluluğuyla zikir arasında mutlak bir paralellik vardır. Çünkü sizi mutlu kılan şey Allah'ın emin istikametinde yaptığınız olaylardan sonra Allah'ın iç dünyanıza verdiği o muhteşem huzurdur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman yine Allah'ın size verdiği o huzurdur, mutluluktur. Ruhunuz da nefsinize rahatlık verir ve o mutluluğu hem nefsiniz hem de fizik vücudunuz yaşar. Ve zikriniz arttıkça her geçen gün mutluluğunuz artar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat.

Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri bir araya getirdi. Sizler Allah'ın yarattığı en değerli mahluk olan sizler. Sizler insansınız. Allah Teala bütün kainatı sizler için yaratmış. Ve yarattığı her şeyi de elinize vermiş. İşte böyle olduğunu söylüyor. Diyor ki arzda neyi yarattıysam hepsini sizler için yarattım. Ey insanlar diyor Allah-u Teala. Ve gene diyor ki bütün gökler

0: ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Dikkat edin Yüce Rabbimiz, yerdeki insanlar diyor, göklerdeki insanlar diyor ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Zannetmeyin ki bizim sadece şu zavallı dünyamızda hayat var. Bizim gezegenimiz gibi birçok gezegen hayatla dolu. Ve gördüğümüz o ki her tarafta hep din var. Bütün gezegenlerdeki insanlar Allah'ı tanıyorlar. Ona ibadet ediyorlar. Bütün kainatta İslam dini, zaten tek din olan İslam, bütün kainatta da var ve geçerli. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde ne mutlu bizlere ki hepimizi, bütün insanları Allah-u Teala İslam fıtratı üzerine yaratmış. Aynen öyle söylüyor. Kendinizi dine ikame edin, dine doğrultun ki ben bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattım buyuruyor Allah-u Teala. O hepimizi Hanif fıtratıyla yaratmış. Ne demek acaba Hanif? İki tane temel anlam içeriyor Hanif kelimesi. Bir, tek Allah'a inanma fıtratı. Yani böyle iç dünyanızdan sımsıkı sarılın düşünce sisteminize ve düşünün birden fazla Allah olabilir mi? Cevabı iç dünyanı size verecek. Hayır, olamaz. Eğer olsaydı onlar hep birbirleriyle kavga ederlerdi. Olamaz. Tek bir Allah var. Bütün kainatı O yaratmış. İç dünyanızdan ona sımsıkı sarılırsanız bunu verecek size. Şeytan da mütemadiyen aksini iddia edecek tabii. Ve iç dünyanızdan bir başka faktör gelecek. Allah'a teslim olmanın bütün fıtratına sahipsiniz. Hepinizin bildiği gibi üç tane vücudunuz var. Bir tanesi ruhunuz, bir tanesi nefsiniz, bir tanesi de fizik vücudunuz. Baş gözlerinizle sadece fizik vücudunuzu görebilirsiniz. Rüyalarınızda da sadece nefsinizi görebilirsiniz. Bazen ruhları da görmek mümkün olur. Ama ruhunuzu baş gözlerinizle göremezsiniz. Onu görmek için mutlaka kalp gözüne ihtiyacınız var. İşte böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın size emanet ettiği üç emanetinde Allah'a teslimi emrediliyor. Allah-u Teala buyuruyor, Allah emanetleri sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Dikkat edin. Sahiplerine demiyor, emanetleri diyor, sahiplerine demiyor, sahibine diyor. Emanetleri emanet olarak çoğul kullanmış ama sahibini tekil kullanmış. Öyleyse emanetlerin bir tek sahibi var, o Allah. Sizin de üç tane emanetle mücehhez olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Ruhunuz da bir emanettir. İlk defa o kavuşur. Allah'a, sahibi olan Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücudunuz bir emanettir. O Allah'a teslim olur. Allah'a ulaşıp Allah'a kavuşarak değil, ahsen olarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibi olarak. Ve nihayet nefsiniz Allah'a teslim olur. Halis olarak nefsinizdeki bütün afetleri yok ederek nefsiniz Allah'a teslim olur. Emanet, onun muhtevasında afetler dolu. Yalnız afetlerden ibaret bir nefsle doğarsınız. Ve nefsinizdeki bütün afetleri temizlediğiniz zaman, yerine ruhunuzun bütün hasletlerini, bütün güzelliklerini ikame ettiğiniz zaman, yerleştirdiğiniz zaman, işte o zaman nefsiniz de Allah'a teslim olmuş olur. Muhtevayı bozan bütün afetler yok olur ve halis olursunuz. Onun için nefsinizin Allah'a teslimi halis olmanız da mümkündür. Fizik vücudunuzun Allah'a teslimi Allah'ın bütün emirlerine tam itaatle mümkündür. Ruhunuzun teslimi ise zaten bütün emirlerine tam olarak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan ruhunuz Allah'a bizatihi ulaşarak Allah'ın zatında ifna olarak teslim olacaktır. Öyleyse üç tesliminiz var. Ruhunuzun teslimi bir, fizik vücudunuzun teslimi iki, nefsinizin teslimi üç. İşte böylece hepiniz için söz konusu olan şey hedefe ulaşmaktır. Evet, buyurun. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bütün güzellikler sizin için. İslam kelimesi silm kökünden geliyor, seleme. Bu kelimenin, bu kökten türetilen kelimelerin en önemlisi teslim kelimesidir. Ve İslam teslim olmak demektir. Kim ruhunu Allah'a teslim ederse İslam olma yolunda ilk safhayı tamamlamış olur. Kim fizik vücudunda Allah-u Teala'ya teslim ederse İslam olmak yolunda ikinci safhayı da tamamlamış olur. Kim ki bu ikisinden sonra nefsini de Allah'a teslim ederse işte o İslam olmak şerefine erer. Öyleyse İslam bir teslimler manzumesidir. Ruhunuzu, fizik vücudunuzu ve nefsinizi Allah'a teslim edebildiğiniz zaman İslam oluyorsunuz. Her ne kadar insanlar kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse o İslam olur diyorlar ise de bu dini koyan Allah öyle söylemiyor. İslam olabilmeniz için üç tane teslim şart diyor Allah-u Teala. İslam dairesine girersiniz. Ne zaman Hans gelir de mesela bir din görevlisinin önünde diz çöker ve La ilahe illallah Muhammedun Resulullah der dediği anda tamamdır, o İslam dairesine girmiştir. Manası İslam adetlerine göre defnedilecektir öldüğü zaman. İslam olmuş mudur? Hayır. İslam dairesine girmiştir. İslam olmak hayatınızın en büyük macerasıdır. 28 basamaklı bir maceradan bahsediyorum. Bir fenomenden bahsediyorum. Bir olgunlaşma sürecinden bahsediyorum. Böyle bir hedefe ulaşmanız için yıllar gerekir. Oysa ki birinci teslim olan ruhun teslimi 5-6 ayda tamamlanabilen bir vetiredir. Hatta 3 ayda tamamlanabilen bir vetiredir. Siz bilin ki her şey size bağlı. İhtiyacınız ne alemde? Ne kadar çabuk Allah-u Teala'ya teslim olmak istiyorsunuz? O kadar çabuk teslim olursunuz. Sizin talebinizle fiiliyatta vücuda gelen olaylar arasında mutlak bir denge söz konusudur. Allah her şeyi sizin kalbinizdeki dileğe göre tahakkuk ettirir. Var mı kalbinizde Allah'a teslim olma dileği? Eğer varsa hiç korkmayın. Mutlaka Allah'a teslim olursunuz. Önce ruhunuzu teslim edersiniz. Tasavvufun nimetlerini yaşadıkça mutluluğunuz sonsuza yaklaşır. Tasavvuf diyorum. Nedir tasavvuf? İslam'ı yaşamaktır. Hangi İslam'ı? Bizimkilerin söylediği İslam'ın 5 tane şartını mı? Hayır. Kur'an'ın söylediği, Allah'ın söylediği İslam'ın temel standartlarını uygulamak. Öyleyse İslam nedir? İslam ruhunu, fizik vücudunu ve en son nefsini Allah'a teslim etmektir. Allah-u Teala 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Ve bu indirdiği Kur'an-ı Kerim'e dikkatle bakın. Burada Allah'ın hedef gösterdiği her şey var. Yaşanmış misalleriyle var. Niçin Kur'an-ı Kerim 23 yıl sürdü? Kur'an-ı Kerim'in indirilmesi süreci tam 23 yıldır. Çünkü Allah Teala gelecek nesillere bir uygulama mirası bırakmak istiyordu. İşte o mirasın sahiplerinin adına sahabe ediyoruz. Onların devamı tabi'in. Onların devamı tebe'a tabi'in. Öyleyse sahabe kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz hayattayken ona ulaşıp da önünde diz çöken, tövbe eden, el öpen, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip de Allah'a ulaşmayı dileyerek bu işleri yapan, gerçekten mümin olan bütün insanlar sahabe adına oluyor. Sonra bunu yapıp aslında müminleri kandırmaya çalışanlar da var. Onların adlarına da münafıklar diyor Kur'an-ı Kerim. Öyleyse kimdir sahabe? Sahabe, Kur'an'daki İslam'ı yaşayanlardır. İşte Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin adına tasavvuf diyoruz. Çünkü sahabeyi ehli sufa temsil ediyordu. En üst seviyede onlar hayatlarını bu işe vakfetmişlerdi. Hayatlarını Medine'deki mescidin arka tarafında bulunan, üzeri kapalı, kenarları açık bir verandada, bir sofada geçiriyorlardı. Bu sebeple atlarına ehli sufa deniyordu, sofanın sahipleri. İşte tasavvuf kelimesi de bu sufa kelimesinden geliyor. Bir başka kaynak, tasavvuf kelimesinin sof kelimesinden, yani Arapça yün kelimesinden geldiğini söylüyor. Aynı şey, netice değişmez. Çünkü bu ehli sufanın hepsi o sonsuz sıcaklıkta yün yiyorlardı. Dikkat edin, yün sadece sizin vücudunuzun sıcaklığını dışarı bırakmamak görevi değil, dışarıdaki sıcaklığı da içeri bırakmamak gibi bir rol oynar. Onlar yün giyiyorlardı, sof giyiyorlardı. Bu sebeple sofların sahipleri olarak da değerlendirdiler. Öyleyse İslam nedir? İslam Allah'a teslim olmaktır. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? İnne dîne indallâhil İslam. Allah'ın indinde İslam'dan başka bir din yoktur. Hiç olmamıştır. Öyleyse dikkat edin, sadece bir tane Allah var. Kainatı yaratmadan da vardı, yokluktaydı. Kainatı yarattı, gene yoklukta. Bir gün kıyamette kainatı yok edecek, kendisi gene yoklukta. Zamanlı. Allah vardı ama zaman yoktu. Onun için zamanın ne kadar gerisine giderseniz gidin, evveline giderseniz gidin, Allah hep vardı. Ne kadar ilerisine giderseniz gidin, gene Allah var olmakta devam edecek. Zaman bitecek, zaman başa dönecek ve Allah var olmakta devam edecek. Öyleyse Allah Teala'nın bu güzellikleri başkaları için değil, sizler için, siz insansınız. Her şeyden evvel mutluluğa layık olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Sakın bu konuda ümitsiz olmayın. Bütün güzellikler sizin için yaratılmış. Evet, sizin için. Evet, görüyorum sizi. Şöyle düşünüyorsunuz, şu dünyada acaba benden daha mutsuz insan var mıdır? Yoktur. Çünkü bu güzelliklerden haberdar değilsiniz. Kim bilir bu mutlu olmayı ne kadar zor bir şey olarak tabir ediyorsunuz. Oysa ki hiç değil. Biliyor musunuz ki mutlu olmanız sadece ve sadece bir dileğe bağlı. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp ona, Allah'a teslim olmayı dileyeceksiniz. Bu talebiniz var olduğu anda Allah mutlaka onu, kalbinize hep bakan Allah Teala, hep kalbinize bakan Allah Teala, kalbinizdeki yeşeren bu talebi, Allah'a ulaşma dileğini hem görür hem işitir hem de bilir. Allah'ı semî'ün alîm diyor. Allah işitir ve bilir. Allah'ı basîrül bil ibad diyor. Allah kullarını, özellikle kullarının kalbini görücüdür diyor. Öyleyse işiten, bilen ve gören Allah kalbinizdekini işitmek, bilmek ve görmek ister. Çünkü geri kalanın hiç önemi yok. İnsanın dilinde her şey olabilir. İnsanlar kendilerini çok methederler. Çok şeyler söylerler kendileri için. Dillerindedir. Kalplerini görebilmiş olsaydınız, dillerle kalplerin arasında ne kadar farklılık olduğunu da görecektiniz. O zaman onlara çok acıyacaktınız. Böyle söylemek gereğini duydukları için kendilerinde eksik olan şeyleri dilleriyle tamamladıkları için. Oysa ki bu sadece iç alemde bir tamamlamıştır. Dışa yansımaz. Ve o kişi hep eksik kalmakta devam edecektir. Sakın siz onlardan biri olmayın. Mutluluğunuz her an mümkün olan bir vesiledir. Kur'an-ı Kerim size diyor ki, siz sadece Allah'a ulaşmayı, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırıp, hayattayken, siz yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırıp, Allah'a teslim etmeyi dileyin. Yani İslam olmanın birinci safhasını yerine getirmeyi dileyin. Yani İslam olmayı dileyin. Ondan sonra bırakın geri kalanını Allah yapsın. Yapar mı? Sözü var. Mutlaka yerine getirirsiniz. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilediğiniz anda Allah bunu işitir, bilir ve görür ve derhal kendi koyduğu kanunu uygulamaya başlar. Kanunu ne? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Hadis-i şerife bakalım. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı gerektirirse Allah da onu kendisine ulaştırmayı gerektirir. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dilemek ve bunun şartı tabi olmaktır. Allah Teala Ali İmran suresinde buyuruyor ki, Resul'e tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Ona tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin. Ayet-i Kerime'nin muhtevasına biraz daha girelim. Allah'a karşı muhabbet duyuyorsanız diyor, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e söyletiyor Habibim'de ki, Allah'a karşı muhabbet duyuyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi daha çok sevsin, size daha çok muhabbet meselesin. Dikkat edin, nefsinizin en kötü afetlerinden bir tanesi nefret etmektir, kindir, intikamdır. En güzel hasreti de sevgidir. Öyleyse şunu bilmenizi istiyorum. Allah'ın kin duyduğu, Allah'ın intikam almak istediği kimse yoktur. Allah insanlara kızıyor diye insanları cehenneme atmaz. İnsanlar kendi kendilerini cehenneme atar. Eğer siz de benim bu anlattıklarımdan hedefe ulaşamazsanız, Allah'ın güzelliklerine ulaşmayı dilemeden bu sohbeti biz tamamlarsak, o zaman siz kendinize bu dünyadaki en büyük kötülüğü etmiş olursunuz. Çünkü gideceğiniz yer cehennemdir. Evet, ne yazık ki hepinize sesleniyorum. Eğer sözlerimizden geri güzel sağlamazsanız, bu Kur'an hakikatlerini bilmeyen bizim ülkemizdeki o bütün din adamları gibi hepiniz kurtulamazsınız. Bir din öğretimi düşünün ki bizim ülkemizde ne öğretenler kurtulabilir ne de kendilerine öğrettiği kişiler kurtulabilir. Kur'an'ın temel unsurlarını bilmeden Kur'an'ın hakikatlerini bilmeden kitaplardan öğrendikleri din standartlarında sizlere sesleniyorlar. Kurtulabilirler mi? Hadi gelin beraber bakalım. Allah Teala şöyle söylüyor. Onlar ki ölmeden evvel ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olmuşlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Kimlerden bahsediyor? Ruhlarını bu hayatı yaşadıkları sürece Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Kim bu adamlar? Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Nasıl gafiller? Kur'an'ı okumuyorlar. Öğrenmeye çalışmıyorlar. 14 asırdır yazılan kitaplardan 6 grup kitaplar, kütüphane deniyor adlarına. Bu kitaplardan dinlerini öğrenenler. Bu kitapların hepsini tetkik ettik. Hiçbirisinde Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dilemek, ruhunu Allah'a ölmeden teslim etmeyi dilemek, üçü de aynı şey, diye bir husustan ne yazık ki hiç bahsedilmiyor. Peki böyle bir şeyi talep etmeyen bir kişinin sadece Allah-u Teala'nın ayetlerinden gafil oluşu mu söz konusu? Hayır. Yunus 7'de böyle söylüyor Allah-u Teala. Bir sonraki ayet-i kerimede diyor ki onların gidecekleri yer ateştir diyor, cehennemdir diyor. İşte size Allah'ın temel kanunu. Üzerinize 9 defa farz kılınan ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak, Allah'a teslim etmek emrini 9 defa farz. Yerine getirmezseniz gideceğiniz yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ki bu emri yerine getirmek için Allah'a ulaşmayı dilemek yeterli. Neden biz de onlar gibi yapıyoruz? Sizi korkutuyoruz cehennemle. Ama onlar bundan nasıl kurtulacağınızı bilmiyorlar. Nasıl cehenneme gideceğinizi bilmiyorlar. Ve size verdikleri tavsiye namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek kelime-i şehadet getirmek. Bu 5 tane şartla kurtulacağınızı söylüyorlar ve zannediyorlar. Hiçbiriniz kurtulamazsınız. İşte buradan başlıyor olay. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp ona teslim etmeyi dilemedikçe, üzerinize 9 defa farz kılınan bir hususu dilemedikçe kurtulamazsınız. Mutlaka gireceğiniz yer cehennemdir. Sakın bana onlar gibi söylemeyin. Kimin cehenneme gideceğini, cennete gideceğini Allah bilir, sen bilmezsin. Allah siz öğrenin diye söylüyor Kur'an-ı Kerim'de bunu. Eğer diyor bana ulaşmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Duyduk duymadık demeyin diyor. Gideceğiniz yer cehennemdir diyor. Biz öyle söylediğimiz için değil. Allah öyle söylediği için. Ve siz bilmediğiniz için. Allah Teala bunları bize niçin söyletiyor? Onlar gibi göründüğümüz nokta buraya kadar. Ne demek istiyorum? Hep sizi korkuturlar. Gidersiniz cuma namazına. Hep Allah'tan korkun. Cehenneme götürür Allah sizi. Allah sizi cehenneme atar. Allah'ı sadece cezalandıran bir Allah olarak size tanıtıyorlar. Hayır. Allah ondan korkmanızı istemiyor. Allah onu sevmenizi istiyor. Ona aşık olmanızı istiyor. Ona hayran olmanızı istiyor. Unutmayın sevgili seyirciler, dinleyiciler, seven sevdiğine koşar ama korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse evvela şu korkunun üzerinde durmak istiyorum. Biz de öyle başladık onlar gibi ama hemen arkasından dedik ki size durun bakalım telaşlanmanıza gerek yok. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda şeytanın sizi cehenneme atacak olan tuzağından yakınızı kurtarmış olursunuz. İşte bunlar Onu bilmiyorlar. Ne yazık ki kim bilir kaç bin defa tekrarladıkları namaz kılarken Velâsıl suresinin mahiyetinden haberleri yok. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki vel asra zamana yemin ederim. İnnel insane lefî hüsn. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Ne olur insanlar hüsrandaysa? Cehenneme giderler. Allah Teala Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Bu kadar değil, vasıf veriyor. Kimler bu cehenneme girenler diye hele bir sorunla biz cevap verelim. Kimler bu cehenneme gidenler sizin yerinize biz soruyoruz ve cevap veriyoruz. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi onlar hüsranda olanlardır diyor. Ne diyor Velâsıl suresi? İnsanlar asra zamanı yemin ederim ki insanlar hüsrandadırlar diyor. Yani son derece açık yani. Yani insanlar hüsrandadır. Yani insanlar cehenneme gidecek. Yani insanlar cehenneme gidecek. Yani insanlar cehenneme gidecek. Ama 4 tane istisna koymuş. Şunlar, şunlar, şunlar, şunlar diye 4 istisnanın gitmeyeceğini söylüyor cehenneme. Birincisi amenü olanlar. İllellezine amenü. İlla hariç. Ellezine onlar ki amenü. Amenudurlar. Kim bu amenü olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte sadece dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bunu yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şimdi soruyorum. Gideceğiniz yer cehennem ise ve o sizi kurtaracağını zannettiğiniz ibadetler sizi kurtaramıyorsa, çünkü ibadetlerin sizi kurtaracak olanını şeytan defterden silmiş. Zikir müessesesini toz etmiş, yok etmiş. Dikkat edin. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmedikçe, biliyorsunuz nefesi benden fazla olanlar da var.
1: Allah.
0: Tekrar etmedikçe nefsinizin kalbine Allah'ın nurları ulaşamaz. Nefs tezkiyesi yapamazsınız. Oysa ki Allah Teala'ya nefsinizi tezkiye edeceğiniz dair yemin verdiniz özelde. Nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Ne demek nefsinizi tezkiye etmek? %7 nur biriktiriyorsunuz nefsinizin kalbinde Allah Allah diyerek. İster iç sesinize söyleyin, ister dış sesinize söyleyin. %7 nuru nefsinizin kalbinde biriktirdiğiniz zaman nefsi emareyi tamamlamış olursunuz. Temel şart mürşide ulaşmak. Mürşidinize ulaştığınız takdirde geçerli. Ve o insanlar size mürşit yoktur diyorlar. Allah Teala diyor ki onlardan, insanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler. Emrimizle insanların ruhlarını bize ulaştırsınlar, bize teslim etsinler diye insanlardan imamlar, mürşitler kıldık diyor Allah Teala. Biz kıldık diyor. Ve bizim halkımız arasında bir kuyruklu yalan hep dolaşmaktadır. Allah ile insan arasına kimse giremezmiş. Şimdiki Cumhurbaşkanımız bile böyle söyledi bir televizyon toplantısında. Çok iyi hatırlıyorum. Allah ile kul arasına dedi, kimse giremez dedi. Ama bunun bir izah tazı dedi. Ama Allah-u Teala da gireceğini söylüyor. İnsanla kul arasına diyor, girer diyor, ben koyarım diyor. İnsanların ruhlarını bize ulaştırsın diye, bize teslimini gerçekleştirsin diye diyor Allah-u Teala. Öyleyse bütün güzellikler onun tarafından ortaya konulmuş. Sizin tarafınızdan keşfedilmeyi bekliyor. Ama siz bilmiyorsunuz. Bakın ne diyor Allah-u Teala Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde. Rabbiniz bilir, siz bilmezsiniz diyor. Biz de bilmiyorduk. Ama Rabbimiz hep biliyordu. Bize öğretti. Bir de küçücük vazife verdi. Sizlere de öğretmek mecburiyetindeyiz. Onun için bu kadar gayretimiz, hayatımızı bu işe vakfetmemiz, dünyadaki bütün her şeyi ikinci plana etmemiz, yalnız bunun için yaşamamız, bunun için. Ve dinledikçe, tahkik ettikçe, göreceksiniz ki söylediklerimizi başka kimseden dinleyemezsiniz dünya üzerinde. Onlar bilmiyorlar. Tabii size çok hak veriyorum. İnsanlar var. Profesör olmuş, doçent olmuş. Ha biz de doktor olduk o arada. Her neyse, bu insanlar dini temsil ediyorlar. Ve bizim gibi ilahiyat fakültesinden mezun olmamış ama artık oradan mezun olmadıysak da Amerika'da onların doktor olabileceği üniversiteden doktor unvanıyla mezun olduk. Evet, hamd ederiz, şükür ederiz Rabbimize. Bize bunu nasip kıldı. Ha, diplomam yayınlandı Mihir dergisinde. Merak edenler lütfedip baksınlar. Louisiana State Üniversitesi. Üniversitenin adı Columbia. Biliyor musunuz, insanın kendisinden bahsetmesi çok zor bir olay. Ama bunlar beni mecbur ediyorlar. Size hak verdiğimi söylemiştim. Neden hak veriyorum? İnsanlar, ilahiyat fakültesinin profesörleri, doçentleri, Türkiye'deki yegane dini kuruluş olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın elemanları. 100.000'den fazla insan. Ama bilmiyorlar dinlerini. Şimdi tabii siz onların sahip oldukları mevkilere bakarak bizim bilmediğimizi zannedersiniz baştan. Bir tahkik edebilseniz, bir güvendiğiniz Arapça bilen doğru insanlar olsa ve size söylediklerimizin hepsinin %100 doğru olduğunu söylese, acaba o zaman ne yapacaksınız? Unutmayın. Biz sadece sizin kurtuluşunuz için varız. Eğer dinlemezseniz, tahkik etmezseniz mutlaka cehenneme girersiniz. Ve diyoruz ki bu kadar kolay bir şey. O kadar zor mu yani Allah'a ulaşmayı dilemek? İşte kurtuluşunuz buna bağlı. Çünkü bunu dilediğiniz zaman arka arkaya gelir olanlar. İşte Vela Suresi'nin 4 faktörü birbirinin arkasından geliyor. Birincisi, amel olanlar Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırıp ona teslim etmeyi dileyenler. İki, amel-i salihat yapanlar. Yani nefs tezkiyesi yapanlar. Ne zaman yaparsınız? Dalaleten hidayete adım attığınız zaman. Yani kendi mürşidinize ulaştığınız zaman. Sonra hakka ruhunu ulaştırıp da ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edip hakkı tavsiye edenler, bu macerayı yaşamış, bunun tecrübesine sahip olmuş olan ve gönlünü gere gere evet, hamdolsun ki benim ruhum Allah'a ulaştı. Rabbimin yardımıyla hepinizi Allah'a ulaşmaya davet ediyorum diyen insanlar ne zaman diyebilirler bunu? Ruhları Allah'a ulaştığı zaman. Ha, bunun da günah olduğunu söylüyorlar bizimkiler. Ama unuttukları bir küçücük şey var. Bundan 14 sıra var. Bütün sahabe Allah'a davet ediyorlarmış. Biz davet ettiğimiz için kafir oluyormuşuz da onlar davet ettikleri için Allah'ın en sevgilileri oluyorlarmış. Ama onlar bu davetin farkında değiller. İşte onlara bir küçücük sayfa açın, bir parantez açın ve deyin ki lütfen açıp bakar mısınız? Acaba Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne buyurmuş? Onlar aramaya devam etsinler, ben size söyleyeyim. Diyor ki Habibim, o kitap sahiplerine ve ümmilere de ki benim ve bana tabi olanların, yani sahabenin, bizim hepimizin görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe Allah'a davet ediyordu. Biz de davet ediyoruz. Ve onlar zaten Allah'a ulaşılmaz kabul ediyorlar. Allah'a diyorlar, ulaşılmazdır. Hiç kimsenin ruhu Allah'a ulaşamaz. Allah Teala demiyor mu? Sonunda hepiniz Allah'a döneceksiniz. Ha diyor, o başka. Ölümden sonra işte bir defa insan ruhu Allah'a ölümden sonra ulaşır. Ondan önce ulaşması asla ve kat'a mümkün değildir. İyi de Allah Teala asla ve kat'a mümkün olmayan bu olayı 9 defa üzerinize farz kılmış. Tam 9 defa. Ama şimdi yeri gelmişken söylemem lazım. İşte birinci farz Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki o zaman özelde bana demiştiniz ki işittik ve itaat ettik. Biz de sizin üzerinize bütün yeminlerinizi farz kılmıştık diyor. Şimdi bakalım ne demek istiyor? Ezelde Allah Teala hepimizi bir araya topluyor ve bize diyor ki Elestü Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet, arkasından ifade geliyor. Kalu bela, kalu dediler ki ela, evet. Hepimiz Allah Teala evet demeyeceğiz. Sen bizim Rabbimizsin. Özür dilerim. Sonra ne olmuş? Allah Teala bizi buyuruyor ki, tekrar özür dilerim. Ben size Rabbiniz miyim diye sordum. Siz de bana evet dediniz. Ben Rabbinizsem hepinizden yemin istiyorum ey nefsler. Tezkiye olacağınıza dair. Hepinizden misak istiyorum ey ruhlar. Bana fizik vücudunuz ölmeden evvel ulaşacağınıza dair. Hepinizden ahd istiyorum ey fizik vücutlar. Şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağınıza dair. Soruyor Allah Teala, sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz. Semina. İşittik. Allah Teala buyuruyor. Öyleyse itaat edin. Yemin istediği nefslerimiz yemin veriyor. Misak istediği ruhlarımız misak veriyor. Ahd istediği fizik vücutlarımız ahd veriyor Allah Teala'ya. Ve böylece yemin, misak ve ahd tahakkuk ediyor. Allah Teala da buyuruyor hepimize. Ne buyuruyor? Diyor ki bana verdiğiniz bu yemin, misak, ahd var ya, işte diyor onu tahakkuk ettirdiniz mi? Verdiniz mi bana? Emrime itaat ettiniz mi? Cevap veriyoruz. Atana, itaat ettik. Allah Teala da buyuruyor hepinizin üzerine yemininizi, misakinizi ve ahdinizi farz kıldım diyor. Üç yeminimiz birden üzerimize farz kılınmış. Üçü birden. Enam 152. Üçü birden bir defa daha farz. Onlar Allah ile olan ilgili bütün emirleri, bütün yeminleri, yeminlerini, misaklarını ve ahdlerini yerine getirirler diyor Allah Teala. Hepiniz diyor Allah'a verdiğiniz yemini, misaki ve ahdi yerine getirin diyor. Sonra ruhumuzun Allah'a ulaşması daha 7 defa farz kılınıyor. Birincisi Zümer 54. Allah Teala buyuruyor, üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün ve ona teslim olun. İkincisi Allah Teala diyor ki ona dön, Rabbine dön, Allah'a ulaş. Üçüncüsü irci'i ila Rabbiki buyuruyor, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncüsü zariyat elli fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a koş, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Beşincisi Lokman 15. Onlar nasıl bana sıratımı sökümden uzak üzerinden ulaştılarsa sen de onların yaptığı gibi ya, aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş. Ondan sonra Allah Teala buyuruyor ki Allah teslim yurduna, teslim yurdu olan kendi zatına davet eder. Kimleri oraya ulaştıracaksa onları sıratı müstakime ulaştırır. Ve 7. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a ulaşmanız 7 defa bu tek tek ayetlerde, 2 defada 3 yemininiz birden söylenerek, üzerimize tam 9 defa farz kılınmış. Ve bu insanlar Kur'an-ı Kerim'de böyle fazlar yoktur diyorlar. Ol mahiler ki derya içindedir, deryayı bilmezler. Onların bilmemesi çok önemli değil gibi görünüyor. Ama aslında çok çok önemli. Çünkü onların din konusundaki ilmine güvenip de onların söylediklerini yapanların kurtulması mümkün değil. Bakınız Allah-u Teala bu konuda ne diyor? Ne kadar azim bir sözü var. Asaf suresi 67-68. ayet-i kerimeler. Cehennemdekiler derler ki, Ya Rabbi biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına, dinde ileri gelenlerine tabi olduk. Onların dediklerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Bu Allah'a insan ruhunun ulaşmasını çok sayanlar. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala tarafından lanetleniyorlar zaten. Diyor ki Allah-u Teala onlar ki Allah'a ulaşmayı, hidayeti ketmederler, gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Hem kendilerine yazık ediyorlar ama bizim üzüldüğümüz hem de sizlere yazık ediyorlar. Ve siz hala bizim yanlış söylediğimizi zannediyorsunuz. Ne kadar hazin bir tablo. Peki niçin incelemiyorsunuz? Ondan da korkutuyorlar sizi değil mi? Çünkü biz bu Kur'an-ı Kerim incelemelerini Allah-u Teala bize emredip ortaya koymaya başladığımız zaman yüzlerce kişi geldi bizi tehdit etti. Sen Kur'an-ı Kerim'in açıklamalarını yapacak adam mısın? Kafir olursun. Muhakkak kafir olursun. Bu Kur'an-ı Kerim incelemelerini bir tarafa bırak. Allah-u Teala bize emrediyor Kur'an-ı Kerim'in bütün açıklamalarını yapmamızı. Bunlar da gelip bizi tehdit ediyorlar ki bizi öldürürlermişmiş. İyi ya. Hadi buyurun. Çok önemli bir sevap işlersiniz. Biliyorsunuz ki eğer bir insan ölümü yaşamışsa onun artık ölümden korkması söz konusu değildir. Ama başka bir açıdan daha size cevap vermek istiyorum. Bu beni öldürmeyi dileyen sevgili kardeşlerime. Ayet-i kerimeyi vereyim de öyle beraberce gidelim sonuca. Diyor ki Allah-u Teala Uhud'da kardeşlerimiz ölmeyeceklerdi. Eğer savaşa gitmeselerdi. Münafıklar söylüyor bunu. Allah-u Teala cevap veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Hayır öyle değil. Onlar sürüklene sürüklene öldükleri yere götürülüp orada ve aynı anda can vereceklerdi diyor. Anlamı çok açık. Hani bizi öldürmeye çalışanlar var ya, diyelim ki bunu başardılar. Başarmasalardı ne olacaktı? Biz gene orada ölecektik. Ne haber? Eğer olay buysa o zaman neden korkalım ki? Eğer onlar bunu başaramazsa biz zaten orada öleceğiz. Başarmışlarsa zavallılar bir ton günah yüklenip bizim yüzümüzden cehenneme gidecekler. Bizi cennete götürmek üzere. Hadi hadi gayret edin, fena değil. Şimdi sizlere şunu söylemek istiyorum. Aldatılıyorsunuz. Ve bunu öğrenmek mevkiindesiniz, mecburiyetindesiniz. Hiç mi güvendiğiniz Arapça bilenler yok? Sözlerimizi niçin kaseti almıyorsunuz? Biz bütün konferanslarımızda, bu konuşmalar konferans değil, bütün konferanslarımızda hep ayet veririz size özellikle. Bütün kardeşlerimiz orada Denizli'ye her hafta geliyorlar. Konferans veriyorlar. O konferans verdikleri zaman da ayetleri birbirinin arkasına sıralıyorlar. Neden kasete almıyorsunuz? Alıp da neden karşılaştırmıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'den doğru mu değil mi diye sözlerimiz. O zaman vebal üzerinizde. Bakınız Allah-u Teala ne kadar açık söylüyor bunu. Mülk suresi 8, 9, 10 ayet-i kerimeler. Kıyamet günü cehenneme girenler cehennemin kapılarına toplanırlar. Burunları sürtülerek cehennemden içeri girerler. Cehennem bekçileri onları derler ki size, sizin aranızdan, sizin dilinizi konuşan insanlar size cehenneme gireceğinizi, buraya geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da cevap verirler, söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Onların söylediklerini işitmiş olsaydık ve idrak etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? İşte o insanlardan biriyiz. Sizi ikaz ediyoruz. Diyoruz ki bakın cehenneme gideceksiniz diyoruz. Tam o Mülk suresinin 7, 8, 9, 10. ayet kerimelerinde Allah-u Teala'nın söylediğinin gerçek olacağını söylüyoruz. O gün aklınız başınıza geldiği zaman çok geç olacak. İnsanlık tarihi boyunca hep Allah'ın dostları, bütün insanları bu açıklamaları yapmışlar. Ama yalnız siz değil, o zamanların insanları da kabul etmemişler söylediklerini. Allah-u Teala Mü'minin Suresinin 44. ayet-i kerimesi diyor ki, biz bütün kavimlere birbiri ardından arası kesilmeksizin Resuller göndeririz. Ve hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi o Resulleri reddettiler. İnkar ettiler. Biz size sizin kurtuluşunuz için gerekli olan Kur'an hakikatlerinden bahsediyoruz. Ağzı kalabalık olan insanlar da sizlere söylediğimizin yanlış olduğunu söylüyorlar. Ama hiçbir ayetle bize cevap veremediler bugüne kadar. Hiç kimse bizimle Kur'an-ı Kerim'i tartışmaya cesaret edemiyor. Biz diyoruz ki biz Allah'ın Resulüyüz, asla peygamber değiliz. Bize utanmadan peygamberlik iddiasında bulunuyor diyorlar. Bu bir iftira. Hayatımız boyunca hiçbir zaman bir peygamber olduğumuzu söylemedik. Biz sadece Allah'ın bir velisiyiz. Ve bizim görevimiz sizleri hidayete erdirmek. Bütün hidayete erdirenlerin isimleri Mehdi'dir. Asırlar boyu hep var olmuştur bu insanlar. Hidayete erdirenler. Ve biz de onlardan bir tanesiyiz. Tekrar ediyorum, hiçbir zaman peygamber olduğumuzu iddia etmedik. Ama bizim aleyhimizde bulunanlar böyle bir iddiada bulunduğumuzu iddia ediyorlar. Böyle bir şeyi hiçbir zaman ispat etmeleri mümkün olmadı. Ama onlar yine iddia ederler. Dikkat edin, biz hayatımızı sizin için ortaya koyduk. Biz Allah yolunda bir zekatız. Kendimiz zekatız. Bu ten, bu canda kaldıkça hep zekat olmakta devam edeceğiz. Sizler için. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bütün güzelliklerin sizin için olduğunu, sizi beklediğini ve o güzelliklere Allah'ın sizi mutlaka ulaştıracağını ve bunu çok istediğini bilmenizi istiyoruz. Sadece siz istemiyorsunuz diye ve yanlış şeylere itimat ediyorsunuz diye başaramıyorsunuz. Bütün güzellikler aslında sizin için. Hep sizin sayesinde söz konusu. Demiştim ki Allah-u Teala kimseyi cehennemine atmaz. İnsanlar kendi kendilerini cehenneme atarlar. Doğru mu? Hadi beraberce bakalım. İnsanların davranış biçimleri iki tane şekil gösterir. Bir tanesinin adına kaza, ikincisinin adına kader diyoruz. Eğer bir olay bizim irademizle vücuda geldiyse, bu olayı biz kaza ettik demektir, vücuda getirdik demektir. Eğer bir olay bizim irademizin dışından vücuda gelmiş ve bize tesir etmişse, yani ya başka birisi ya da Allah-u Teala bir olay vücuda getirmişse, ikisi de geçerli, ikisi de kaderdir. Bizim irademizin dahli yok. Şimdi o Allah bizi neden cehenneme atıyor diyenlere soruyoruz. Şimdi kader denilen müesseseye beraberce bakalım. Kader iki şekilde oluşur. Bir, başka birisi size bir zarar verir. İki, veya bir fayda sağlar. Sadece iki tane faktör var. Başka birisi size bir fayda sağlayacak. Mesela bir hediye verdi. Bundan memnun olursunuz. Derecat kaybetmezsiniz veya kazanmazsınız. Ama size bir hediye verilmiştir. Hatırınız sayılmıştır. Bundan memnuniyet duyarsınız. Tamam. Ama eğer birisi size bir zarar verirse o zaman bundan derecat kazanırsınız. Çünkü kul hakkı doğmuştur. Size zarar veren kişi şer işlemiştir. Şer işlemek demek derecat kaybetmek demek. Derecat kaybetmiştir. Onun kaybettiği dereceyi kazanmak hakkına sahip oldunuz. Öyleyse sizin için söz konusu olan şey nedir? Sizin için söz konusu olan şey bütün güzellikleri yaşamaktır. Ve başka birinin vücuda getirdiği bir olay size zarar veriyorsa siz bundan derecat kazanırsınız. Öyleyse başka birisinin bir davranış biçimi sizin üzerinize bir tesir icra edecek. Bu size zarar verecek, derecat kazanırsınız. Ama kaybetmezsiniz. Peki size bir fayda sağlandığı zaman derecatı kazanırsınız, kaybetmezsiniz. Size bir zarar verdikleri zaman derecat kazanırsınız, kaybetmezsiniz. Öyleyse başka birinin ya da Allah-u Teala üzerinize herhangi bir olayı getirirse, vücuda getirirse getirsin, hiçbir Allah-u Teala'nın üzerinize vücuda getireceği olay size derecat kaybettiremez. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Kim cehenneme gider? Kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olanlar cehenneme gider sadece. Allah'ın kanuna dikkatle bakın. Kimin kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazlaysa onları sadece cehenneme atarız diyor Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesi. Başka birisi vasıtasıyla veya Allah'ın bizatihi yüzlerinizde vücuda getirdiği olaylar dolayısıyla derecat kaybedebilir misiniz? Hayır, bu mümkün değil. Hiç kimse başka birisinin davranışları sebebiyle veya Allah'ın vücuda getirdiği olaylar sebebiyle derecat kaybedemez. Kaybedemezse ne Allah ne de başka herhangi birinin sizin üzerinize vücuda getirdiği olaylar, yani kader adını verdiğimiz müessesenin hiçbir şekli size derecat kaybettiremez. Öyleyse cehenneme atamaz sizi. Öyleyse boşuna Allah-u Teala'yı suçlamayın. Allah kimseyi cehennemine atmaz. İnsanlar kaybettikleri derecelerle kendi kendilerini cehenneme atarlar. İşte biz size kaybettiğiniz derecelerden daha fazlasını kazanmanızın yolunu onun bize öğretmesiyle size öğretmek üzere vazifelendik. Yolu var mı? Elbette var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ne olur? Allah da sizi kendisine ulaştırmayı diler. Ne olur? Mutlaka kendisine ulaştırır. Ne olur? Mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Allah'a ulaşan kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer mi? Kesin. İşte Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimeleri Allah-u Teala buyuruyor. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol. Allah'ın rızasını kazan. Yani teskiye ol, yani bana verdiğin yemini yerine getir. Ey ruh, sen de fizik vücudun ölmeden evvel Allah'a geri dön. Bana verdiğin misaki yerine getir. Ey fizik vücut, nefsini teskiye ettiğin zaman, ruhunu da bana ulaştırdığın zaman, işte o zaman bana kul olursun. Sen de gel, kullarımın arasına gir. Ve sonucu söylüyor Allah'a. Ne olmuş? Nefs teskiye olmuş, yeminini yerine getirmiş. Ruh Allah'a ulaşmış, misakini yerine getirmiş. Fizik vücut Allah'a kul olmuş, ahdini yerine getirmiş. Sonucu söylüyor. Ve tuli cenneti ve cennetime diyor. İşte bir insan ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman onun gireceği yer Allah'ın cennetidir. İşte Ali İmran suresi 76-77. ayet-i kerimeler. Allah-u Teala buyuruyor. Kim Allah'a verdiği yemin-i misaki ahdi yerine getirmezse onların ahirette bir nasibi yoktur. Yani gidecekleri yer cehennemdir. Allah-u Teala diyor ki bir sonraki ayet-i kerimede, ama kim Allah'a verdiği yemin-i misaki ahdi gerçekleştirirse o takva sahibi olur. takva sahiplerinize gideceği yer Allah'ın cennetidir.

Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Peki Allah'ın da kendisine ulaştırmayı diledikleri var mı? Var. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onlar diyor Allah onların göğüslerinden kalplerine bir nur yolu açar. Kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onların. Peki ulaştırır mı? Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırır mı? İşte size üç grup ayet-i kerime. Birincisi Hud suresinin 29. ayet-i kerimesi. Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amel olanları ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracak olanlardır. Allah onların ruhlarını mutlaka onlar hayattayken kendi zatına ulaştıracaktır. İşte Ankebut suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimeleri. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o git mutlaka gelecektir. Yani onlar mutlaka ruhlarını Allah'ın tayin ettiği o takvim parçası içinde Allah'a ulaştıracaklardır. Üçüncü grup ayet-i kerimede Bakara suresinin 156 ve 157. ayet-i kerimeleri. Allah Teala buyuruyor ki onlar derler ki biz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka Allah'a geri döneceğiz. Mutlaka Allah'a ruhumuzu ulaştıracağız hayattayken. Ve Allah Teala buyuruyor işte hidayete erenler, Allah'ın ruhlarını ulaştırabilenler, Allah'ın ruhlarını kendisine ulaştırdığı kişiler işte onlardır. Onlar hidayete erenlerdir. Allah'ın rahmeti ve salavatı sadece onların üzerindedir. Öyleyse ne görüyoruz? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendi zatına ulaştırıyor. Öyleyse sadece Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyeceksiniz. Şimdi hepinize soruyorum. Elinizi kalbinize koyun, vicdanınıza koyun ve sorun kendi kendinize. Bu kadar zor bir şey mi söylediğiniz? Sadece bir dilek. Ayrıca bir şey daha sormak istiyoruz. Unutmayın kurtuluşa ulaşacak olan sizsiniz. Bu kadar zor bir şey mi kendi kendinize bu kadar zulmediyorsunuz. Ne gideceğiniz yer kesinlikle cehennem. Biz onun da size ikazda bulunurken diyoruz ki ikazda bulunuyoruz ama kurtuluşun da bu kadar kolay bir sebebe dayalı olduğunu ifade ediyoruz. Onlar da sizi korkutuyorlar ama çözüm getirmeleri mümkün değil. Sadece İslam'ın 5 tane şartından bahsedebiliyorlar. Onlarsa hiç kimseyi kurtarmaz. İsterseniz beraberce bakalım. 4 tane kurtuluş söylüyor Allah Teala vel asırda. Birincisi amin olmak. İslam'ın 5 tane şartında Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir husus var mı? Yok. İkincisi mürşide ulaşmak. Unutmayın mürşidinize ulaşamazsınız. Dalalettesiniz. İslam'ın 5 tane şartında mürşide ulaşmak diye bir şey var mı? Ne yazık ki yok. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Aslında bu kelime-i şehadet getirmeyi Kur'an'daki şekliyle alsalardı, bunun mürşide ulaşmak anlamına geldiğini görecektiniz. Ama onu da perdelemişler, yok etmişler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeyi bir insan kendi kendine yapsa da aynı hedefe ulaşır diyorlar. Halbuki öyle değil. Ne zaman hacet namazı kılarsanız, Allah Teala size mürşidinizi gösterirse, o mürşide ulaştığınız takdirde onun önünde diz çökeceksiniz, tövbe edeceksiniz, ona tabi olacaksınız, el öpeceksiniz. Ondan sonra diyeceksiniz bunu. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. İşte o zaman mümin olursunuz. Neden? Çünkü kalbinizin içine iman yazılır. Neden? Çünkü başınızın üzerine mürşidin ruhu ulaşır. Onun için kalbinizde iman yazılır.

0: Kim mürşidine ulaşmışsa, ulaştığı an, önünde tövbesini tamamladığı an, mürşidin ruhu gelir, kişinin başının üzerine ulaşır. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Onlara Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere. Ve Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi. Onların başlarının üzerine katımızdan bir ruh göndeririz ve onların kalplerinin içine imanı yazarız o zaman diyor. Ne zaman? Başımızın üzerine mürşidimizin ruhu geldiği zaman. Ne zaman gelir? Ne zaman hacet namazı kılıp Allah'tan mürşidimizi sormuşsak, onun önünde çöküp tövbe ettiysek ve arkasından La ilahe illallah Muhammedin Resulullah demişsek, Allah'a ulaşmayı dilemişsek ve bu tövbeyi ondan sonra yapmışsak mutlaka kalbimizin içine iman yazılır. Ne olur? İman yazılırsa mutlaka Allah'ın cennetine gireriz. Çünkü Allah'ın indinde kalplerine iman yazılanlar mümindir. Ondan evvel mümin olmak isteyenlerin sahibi değilsiniz. İşte Hücurat 14 Allah-u Teala buyuruyor. Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman yazılmadı. İslam dairesine girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Öyleyse kalbinizin içine iman yazılmadıkça mümin olamazsınız. Kalbinizin içine iman yazılmasıysa mürşidinize ulaştığınız gün mümkün. Peki mümin olursanız ne olur? Bunun cevabını Mümin suresinin 40 numaralı suredir. 40. ayet-i kerimesi cevaplıyor. Diyor ki Allah Teala onlar ki mümindirler, kadın olsun, erkek olsun, Allah müminlerini mutlaka cennetine koyacak ve onları hesapsız rızıklandıracaktır. Yanılgı şuradan başlıyor. İnsanlar Allah'a ulaştıkları için mümin olduklarını zannediyor. Allah'a inandıkları için mümin olduklarını zannediyorlar. Allah'a inanmak mümin olmanın temel şartlarından biridir. Ama hiç kimseyi mümin yapmaz. Daha inanç şartının geri kalanını hiç söylemiyorlar. Allah'a inanmanın ötesinde Allah'ın kitaplarına, resullerine, meleklerine, bazı madenlerine ve ruhun ölmeden hemen Allah'a ulaşmasına inanmak mecburiyeti var. Demek ki inanç şartları sadece Allah'a inanmakla bitmiyor, yetmez. Sadece inanmak da mümin olmak için yeterli değil. Şekil şartı konmuş üç tane Allah Teala. Bir, kalbiniz içine iman yazılmadıkça mümin olamazsınız. İki, ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yolculuğa çıkmadıkça mümin olamazsınız. Üç, nefs tezkiyesine, yani amel-i salihata, nefs-i ıslah edici amellere başlamadıkça mümin olamazsınız. Allah'ın bütün kavramları mahvedilmiş 14 asırda ve bütün güzellikler yok edilmiş. İşte onun için çıkardığımız Kur'an-ı Kerim'in birinci cildine Allah'ın ilk yazdığı şey Kur'an-ı Kerim mefhumlarıydı. 91 sayfa Kur'an-ı Kerim mefhumu yazdık. Neden yazdık? Neden yazdırdı? Çünkü hepsi kavramını yitirmiş. Mümin kavramına Allah'a inananlar diyor adamlar. Hayır, sadece Allah'a inanmak değil. İnanç şartı olarak Allah'a, kitaplarına, peygamberlerine, bazı madenlerde Allah'a ulaşmaya inandıktan sonra yetmez. Şekil şartları vermiş Allah Teala. Kalbinize iman yazılması şekil şartıdır. Eğer kalbinize iman yazılmazsa, gördüğünüz ayet-i kerimeyi Hücurat 14, Allah sizi müminler safında kabul etmiyor. Aynı anda gerçekleşir. Mürşidinize ulaştığınız an, önünüze diz çöküp tövbe edip La ilahe illallah Muhammedin Resulullah dediğiniz an, mürşidin ruhu başınızın üzerine gelir ve kalbinizin içine Allah imanı yazar. Aynı anda zikir yaparsanız nefs tezkiyesine başlarsınız. Aynı anda ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. İslam'ın üç tane şekil şartı gerçekleşir. aslında bu şekil şartlarının ebediyatına giderseniz başka şekil şartları da oluştuğunu göreceksiniz. Mesela kalbinizdeki ekinletin alınması yerine ihfat konulması lazım. Kalbinizdeki nur kapısının, Allah'ın kapısının şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma ulaşması lazım. Allah'ın göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açması lazım. Bunlar da şekil şartı. Ama bizim hazretlerin bunların hiçbirisinden Allah'a çok şükürler olsun haberleri yok. Ve bu kadar ilimden az nasibini almış insanlar hükmediyorlar ve herkese yanlış şeyler söyleyip en hazini onları, yani sizleri inandırıyorlar bunlara. İşte bize en çok güzel şey bu. Neden tahkik etmiyorsunuz? Kendi kendinizi ateşe attığınızın farkında değil misiniz? Bu vapta herhalde söylemek istediğim çok şey var. Ama zamanımız o kadar çok yok. Sizlere daha sık ulaşmak istiyorum. Allah-u Teala nasip ederse. Söylemek istediğim çok şey var. Ama bizi dinlemiyorsunuz. İncelemiyorsunuz söylediklerimizi. Ve kendinize yazık ediyorsunuz. Unutmayın, sizin Allah'ın yoluna girmeniz ne bize ne Allah'a bir şey kazandırmaz. Ama siz kendinize çok şeyler kazandırabilirsiniz. Cenneti kazandırabilirsiniz. Unutmayın, Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile sen en sevdiğine bile hidayet veremezsin diyor. Onların ruhlarını bana ulaştıramazsın diyor. Neden böyle söylüyor? Onlar istemedikçe demektir bunun manası. Öyleyse siz istemedikçe hiç kimse sizin ruhunuzu Allah'a ulaştıramaz. Kendi kendinize şu kainatta yapılabilecek olan en büyük fenalığı yapmaktasınız. Söylediklerimizi dinlemediğiniz için hiç unutmayın Mülk Suresinin 7, 8, 9, 10. ayetlerini. Unutmayın ki kulağınıza şüphe olsun. Size de diyecekler. Kıyametten sonraki gün, kıyamet günü hatta cehenneme gittiğiniz zaman size soracak o zaman oranın melekleri. Size buraya cehenneme geleceğinizi söyleyenler, sizin dilinizde sizden olan insanlar gelip bunları söylemediler mi diyecekler? Sizin söylemedi demeniz neye yarar ki? Hayat filminiz onların elinde. Söylediğimiz açık ve kesin olarak görünecek. Saklayabileceğiniz hiçbir şey yok. Bunu kendimiz için mi söylüyoruz? Bir düşünün bakalım. Yoksa hayatımızı size mi mahvettik? 100.000 tane adam var karşımızda. En az 100.000 kişi. Ve bu insanlar her söylediğimizi yalanlıyorlar. Ve yalan söylüyorlar. Siz de onlara inanıyorsunuz. Kendi kendinize yapabileceğiniz daha büyük bir fenalık düşünemiyorum. Bu söylediklerimizi dikkate almadığınız sürece kendinizi cehenneme kendiniz mahkum ediyorsunuz. Ve biz sırf oradan kurtulmanız için hayatımızı vakfetmişiz. Şimdi hepinize soruyorum, kendinize yazık etmiyor musunuz? Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Hepinizin cuması mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a
1: salavat. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yüce Rabbimize ne kadar andısek azdır ki, ne kadar şükretsek azdır ki, bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere, onunla birlikte, Allah'la birlikte olmak üzere bir aradayız. Hepimiz bir aradayız. Sizler, biz ve O, Allah. O her zaman bizlerle beraber sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Siz onunla beraber olmayı dilediğiniz andan itibaren O sizinle beraberdir. Size yardım etmek üzere, problemlerinizi çözmek üzere, sizi mutlu kılmak üzere. Her zaman hazır ve nazirdir. Nazar eder size, bakar, görür, işitir, bilir, kalbinizden geçen her şeyden anında haberdardır. Hepiniz de sonsuz sayıdaki insanlığa, sadece bu dünyamızdaki 7 milyar insana değil, bütün kainatta yaşayan sonsuz sayıdaki insanlığa hepsinde bir aradadır. Her an hepsinden, her şeyden haberdardır. Bu geniş spektrum içerisinde onu düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Yalnız değilsiniz. Kainatta en çok güveneceğimiz sizi yaratan Allah sizinle beraber. Öyleyse ona güvenin. Öyleyse ona dayanın. O bütün dertlerinizin, problemlerinizin çözücüsüdür. Dertlerini özellikle başka insanların kendisine olan, kendilerine olan yanlış davranışlarını başkalarına anlatmakla rahatlayan insanlardan olmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Biliyoruz ki aranızdan çoğunuz öylesiniz. Problemleriniz olduğu zaman başka insanlar size sizin beklediğinizin dışında bir davranışta bulundukları zaman gene başka insanlara onları şikayet ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben haklıyım. Falanca falanca falanca bana böyle böyle böyle davrandı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, adres yanlış. Muhatabınız başka insanlar değil. Gecenin bir vaktinde kalkın. Saat 3, saat 4 onun en güzel saatleridir. Kalkın. Onunla beraber olun. Başkalarına değil, ona dökün içinizi. Kim hakkında ne söylerseniz söyleyin, ne kadar kötü söylerseniz söyleyin, söylediklerinizden hiçbirisi dedikodu hüviyetine girmez, İftira hüviyetine girmez. Çünkü onları sizden başka hiç kimsenin bilmesine imkan vermeyecek olan Allah'a anlatıyorsunuz. Dikkat edin. Dedikodu yapan, başkalarını çekiştiren insanlar o başkaları tarafından her zaman dedikodu mevzu edilirler. Ve onlar bilirler ki başkaları hakkında böyle kötü şeyler söyleyen bir insan kendisi hakkında da söyleyecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne zaman başkalarına çekiştirirseniz ne zaman başkalarına çekiştirirseniz bu noktada bilin ki onlar da sizi çekiştirecektir. sevgili kardeşlerim, o dertlerinizi açtığınız ve başkalarının şikayet ettiğiniz insanlar sizin derdinize çözüm bulamazlar. Eğer sadece içinizi ferahlatmak için başka insanlara şikayette bulunuyorsanız yanlış adrestesiniz. Ferahlatabilmek imkanının onlar sahibi değillerdir. Ama Allah bunu yapabilir. Eğer yoldaysanız kendinize sorun sevgili kardeşlerim. Neden yoldayım? Maksadım ne? Nereye varmak istiyorum? Hangi hedefin sahibiyim? Eğer Allah'ın sizden beklediği hedefin sahibiyseniz o zaman muhatabınız başkaları olamaz. Onlar hiçbir probleminize çözüm getiremezler. Çözümü getirecek olan sadece Allah'tır. Ve siz isterseniz ve çözüme layıksanız çözüm mutlaka gelecektir. Bu her şeyden evvel kendinizi değiştirmenize, çözüme layık olmanıza bağlıdır. Ama unutmayın, problemi çözebilecek olan yegane kuvvet Allah'tadır. O ise tasavvufa adım attığınızdan itibaren kainattaki en büyük dostunuzdur. Bütün dostlarınızın toplamından daha büyük bir dost. Hiçbir zaman size ihanet etmeyecek olan, hiçbir zaman sizi aldatmayacak olan, her zaman hayatınızın her saniyesinde sizden yana olan Allah'tır o. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Hepinize tek tek sesleniyorum. Hayatınızın her saniyesinde o sizden yanadır. Siz ondan yana olmadığınız zaman üzülürsünüz. Üzülebildiğiniz zaman parçaları sadece Allah'tan yana olmadığınız zaman parçalarıdır. Orada şeytan vardır. Size hükümran olmuştur. A olayında, B olayında, C olayında Allah'tan yana olmadığınız için Allah da sizinle beraber olmamıştır. Şeytana kapıyı açtığınız, Allah'a kapıyı kapattığınız andan itibaren. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, iç dünyanızın kapısı sadece tek tarafa açılır. O kapıyı Allah'a açtığınız zaman öbür tarafı olan şeytan kapı dışarı edilmiştir. O kapıdan nasibini alamaz. Kapı Allah'a açıldığı an şeytana kapanır. Ama sevgili öğrencilerim, izleyenlerim, dinleyenlerim, mutluluk bekleyenler, ne zaman kapıyı şeytana açarsanız o zaman da Allah'a kapatmış olursunuz. Sadece bir tek kapı çalışır. Hiç unutmayın. Sadece bir tek kapı. Ve bu kapı sizin talebinize uygun olarak çalışır. Neyi dilerseniz onu gerçekleştirirsiniz. Öyleyse görüyorsunuz ki top sizde. Her zaman Allah-u Teala dünya hayatı sahasındaki topu, futbol topunu sizin ayaklarınıza teslim eder. Onu dilediğiniz istikamete sürmek yetkisi sizindir. Cüz'i irade bunun için verilmiştir size. Bir sonsuzluk içinde dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. İzin verilenleri de yapabilirsiniz. Yapılması emredilenleri de yapabilirsiniz. izin verilmeyenleri de, yapılması yasak olanları da. Ancak hudutları açtığınız zaman bunun muhatabı olan siz cezalandırılmak durumunda kalırsınız. Sistem otomatik olarak çalışır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne kadar yanlış yaparsanız, yani kendi sahanızı aşar da davranışlarınızla başkalarını ne kadar rahatsız ederseniz, siz de aynı miktarda rahatsız olursunuz. Aslında bu eşitlik Allah'la olan ilişkilerinizde, ama ruhunuz da nefsinize mutlaka ayrı bir azap tattıracaktır. Öyleyse başkalarına huzursuzluk veren bir insan, verdiği huzursuzluktan daha fazla bir huzursuzluğu yaşamak mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın matematiği böyle çalışıyor. Onun matematiğine tabisiniz. İsteseniz de, istemeseniz de Allah'ın kanunları hep yürürlüktedir. Siz bir sorunun muhatabısınız şu anda. Mutlu olmak için yaratılmadınız mı sevgili kardeşlerim? Sevgili öğrenciler, izleyenler, siz mutlu olmak için yaratılmadınız mı? Bir bakın bakalım kendinize, Allah Teala sizi yarattı. Ne olarak yarattı? İnsan olarak yarattı. Yani kainatın en üstün mahluku. Meleklerden de üstün, cinlerden de üstün, Allah'ın yarattığı bütün mahlukattan üstün bir mahluk olarak yaratıldınız. Yetmez, Allah için yaratıldınız. Yetmez, Allah'ın yarattığı sizin dışınızdaki bütün mahluklar sizin için yaratıldı. Öyleyse böyle bir seçkinliğin sahibisiniz. Böyle bir imtiyaz verilmiş size. Kainatta yaratılan her şey sizin için yaratılmış. Allah'ın katında bu kadar kıymetlisiniz, bu kadar sevgilisiniz. Şimdi sevgili kardeşlerim, bu standartların sahibi olan siz, kendinize dikkatle bakın. Ve sualime cevap verin. Mutlu musunuz? Neden çoğunuzdan aldığım, çok büyük bir çoğunluğunuzdan aldığım cevap hayır, mutlu değiliz şeklinde biliyor musunuz? Siz mutlu olmanın standartlarını yaşamıyorsunuz. Başka birisi yaşatmadığı için değil, siz yaşayamadığınız için yaşamıyorsunuz, yaşayamıyorsunuz. Bilseniz ki bütün ipler aslında sizin elinizde. Bilseniz ki siz kendinizi mutlu edebilecek olan, Allah'tan sonra gelen yegane varlıksınız ve mutlu olmak elinizdedir. O zaman mutlu olur musunuz? Ama söylediklerimiz sizde yeterli boyutta tesir etmiyor. Çok geniş bir sahada konunun temel kaidelerini bilmeden standartları yaşamak istiyorsunuz. Hem mutluluğun kaidelerini tatbik etmiyorsunuz, hem de mutlu olmak istiyorsunuz. Yani geri vitese taktığınız bir arabayı ileri viteste hareket halinde görmek istiyorsunuz. Olur mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Siz kendiniz geri vitese takmışsınız arabayı. Araba ileri gider mi? ne demek istiyorum? Geri vites dediğimiz zaman şeytanın kumandası olduğunu, altında olduğunuz zaman parçalarını kastediyoruz. İleri vitesli olduğunuz zaman Allah'ın kumandası altında olduğunuz zamanları kastediyoruz. Yani ne zaman Allah'ın ülkesindeyseniz, o zaman Allah ruhunuz ve siz berabersiniz. Bu üçlü bir muhteşem dizaynı ifade eder. Mutluluğu mutlaka sağlar. Hepiniz için söz konusu olan şey, bu saadeti yaşamak, hepinizin hakkı var. Hepinizin mutlu olmak hem vazifesi hem hakkı. İşte hak ve vazife var ya sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hak ve vazife. Vazifenizi yapmadıkça hakkınızı elde edemezsiniz. Hakkınızı ağaçtaki bir meyve olarak düşünün. Uzanır. Dünya mutluluğunun yaşanabilmesi nefsinizin tezkiyesi oranındadır. Nefsinizdeki afetleri ne kadar azaltabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Öyleyse nefsinizin afetlerinin azaltılması. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu sağlam ve kesin yoldur. Hiçbir eksisi yoktur. Yol baştan aşağı artılarla doludur. Yani zikrinizi arttırdıkça her 24 saatlik zaman parçasının ne kadar çoğunu zikirle geçirirsiniz, o kadar mutlu olursunuz. Zikirli geçen devrelerde mutluluğu yaşarsınız. Öğreneceksiniz ki bunun için tesbih zikri hiçbir zaman yeterli olamaz. Bunun için mutlaka kalp zikri yapmanız gerek. Kalp zikrini öğreneceksiniz, zikredeceksiniz. Ve o müstesna serinliği, huzuru hissedeceksiniz. Unutmayın, Allah'ın nurları serinlik verir. Ürperdiğinizi hissedersiniz. Oradan gelen serin, meltem rüzgarıyla Allah'ın sizi serinlettiğini hissedeceksiniz. Bir noktadan gelen iki tane ışık demeti iki gözünüze ulaşacak. Öyleyse onları gözlerinizi kapattığınız zaman o ışıkları göreceksiniz. Kalp gözünüzde. Bu size mutluluk verecek. Bu yalnız olmadığınızı, Allah'ın sizinle beraber olduğunu, bunları size gösterdiğini yaşamaktır. Allah'ın sizinle ilgili olduğunu, size hazinelerini açtığını işaret eden sağlam bir delil. Sizi seviyor. Bundan emin olmanızı istiyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hiç istisnanız yok. Hepiniz seviliyorsunuz. Ama derece derece. Allah'ın en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar milyarlarca derece üzerinden dağılan sevgi spektrumu sizin için de açık. Orada bir yerin sahibisiniz. Ve merdivenin basamaklarında daima yukarı çıkmak imkanının her saniye sahibisiniz. bu merdivenin basamaktaki insanların, basamaklarındaki insanların büyük kısmı mutsuz. Düşünebiliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Hem Allah sizi seviyor, hem de mutsuzsunuz. Öyleyse bunun arkasında sadece bir tek sebep var. O sevgiye henüz layık değilsiniz. Sevgiye liyakatiniz mi? Bu Allah için neler yaptığınıza bağlı. Allah için ne kadar çok şükrederseniz o kadar çok mutluluğu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir dizaynda muhtevaya dikkatle bakın. Sizi mutsuz eden şey başkaları değil, kendinizsiniz. Kendinizi Allah'a ne kadar adadınız, o kadar mutlusunuz. Kendinizi Allah'a adamanın dünya üzerine yansımış şekli ise Allah adına başkalarına hizmet vermenizdir. Ne kadar başkaları için yaşıyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? İşte mutluluğunuzun anahtarı ve mutlulukları bu standartların içinde kalacaktır. Hepiniz için söz konusu olan bu saadeti yaşamak Allah hazır. Siz kendinizi hazırlayın. Hani delikanlı sınıfta kalmış, ablasına telgraf çekiyor. Sınıfta kaldım diyor, babama hazırla. Ablası da ona telgraf çekiyor. Babam hazır diyor, sen kendini hazırla. Sevgili izleyenler, dinleyenler, öyleyse siz hazır olmalısınız. Allah'ın sizin için hazırladığı her şey mutlaka sizin mutluluğunuza dönüktür. Her olayda, her zaman Allah sizin mutlu olmanızı ister. Ama mutsuzsunuz. Arkasında yatan şey sadece size ait hatalar, eksiklikler. Siz Allah'ın emrettiği gibi davranabildiğiniz takdirde başkalarının negatif davranışlarının üzerinizdeki tesiri her zaman sıfırı aşamaz. Hiçbir zaman sıfırı aşamaz. Beni bir anlayabilseniz, anlıyoruz diyecek çok insan var içinizde biliyorum. Ama onlara sorduğum zaman mutlu musunuz diye bana sözleriyle mutlu olduklarını söylüyorlar. Ama Allah sana da iç dünyalarını söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önemli olan başkalarının sizi mutlu görmesi değildir. Onlara mutlu olduğunuzu söylemeniz bir şeyi değiştirmez. Gerçekten mutlu olmanın sırlarını size ulaştırıyoruz. Öyleyse bu sırları kullanabildiğiniz takdirde mutlu olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bilin ki Allah ile olan ilişkilerimizde her şeyin en güzeli sizinle birlikte. Siz bütün bir muhteva içerisinde en iyiye ulaşabilecek olan standartların sahibisiniz. Allah'ın kanunlarına riayet ettiğiniz takdirde, Allah'ın kanunlarını dikkate aldığınız takdirde mutlu olacaksınız. Kanunlar sadece sizi mutlu kılacak olan hükümleri ihtiva eder. o kanunlara riayet etmediğiniz zaman siz sadece kendi kendinizi mutsuz edersiniz, yetmez. Bu mutsuzluğu başkalarına da bulaştırırsınız. Sevgili kardeşlerim, siz size düşeni yaptığınız zaman Allah mutlaka kendisine düşeni yapacaktır. İlk defa kendisine düşeni yapan siz misiniz? O mu? O. O size mutluluğunuzun anahtarını Kur'an-ı Kerim'le teslim etmiş. Daha evvel indirdiğim mukaddes kitaplarla o zaman yaşayan insanlara teklif ihsan etmiş. Kur'an-ı Kerim'le de bugün yaşayan insanlara ihsan etmiş Allah-u Teala bunu. Ve sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah anahtarlarını size teslim etmiş. Siz o anahtarlarla mutluluk kapılarını açıp oradan içeri giremiyorsunuz. Aranızda bunu başarabilenler var, hamdolsun. Öyleyse o kapıları size açtırmayan varlığı dikkatle izleyin ve tanıyın. Adı şeytan. Sizin mutlu olmanıza bütün istikametlerde birden mani olmaya çalışır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevada siz Allah'ın sizin için dizayn ettiği bütün güzellikleri çirkine çeviriyorsunuz. Allah'ın sizin için açtığı bütün mutluluk kapılarını kapatıyorsunuz. Kendinizi karanlığa, mutsuzluğa ve şeytanın ülkesinde yaşamaya mahkum ediyorsunuz. Allah mahkum etmiyor. Siz kendinizi mahkum ediyorsunuz. Kim olursanız olun, Allah sizin sadece mutlu olmanızı ister. Biliyor musunuz? Mutlu olmanızın hududunda her zaman başkaları var. Kim mutlu olmak isterse bilsin ki mutluluğunun kapısı başkalarına verebildiği mutlulukla açılır. Hangi ölçüde başkaları için yaşayabilirseniz o ölçüde mutluluğu yaşarsınız. Başkaları için yaşamak demek, başkalarını mutlu etmek için, memnun etmek için, başka insanların varlığından huzur duymaları için, onlarla mutluluğu yaşamak için, o insanların bir araç olduğunu, bir vasıta olduğunu düşünün. Allah'ın koyduğu kanun böyle. Etrafınızda kim varsa, en yakınınızdan başlayarak derece derece, dalga dalga etrafa doğru yayılan insan daireleri, hepsi sizin mutluluğunuz için var edilmiştir. Herkes başkaları için yaratıldı. Herkes başkalarını mutlu edip de o mutluluğun iki katını yaşamak için yaratıldı. Etrafınızda bulunan insanlar kim olurlarsa olsunlar, hepsi aslında bir piyondur. Sizin mutluluğunuzun her birisi bir kapısıdır. Siz o kapıları açmayı denediğiniz takdirde, açmaya teşebbüs ettiğiniz takdirde, mutluluğu onlara mutluluk vererek yaşamak istediğiniz takdirde Allah'ın kanunu bu kanun ve sizin vazifeniz başka insanlara mutluluk vermek ve sizin hakkınız o mutluluğu verince onların yaşadığı mutluluğun iki katını yaşamak. Öyleyse hakkınızı ve vazifenizi çok iyi değerlendirmelisiniz. Hak vazife yapılmadıkça alınmaz. Mutluluk kapısını açacak olan anahtar başkalarına mutluluk vermek konusundaki vazifeyi tahakkuk ettirmektir. Öyleyse bunu yaptığınız zaman kapılarınızın mutsuzluğa açılması mümkün değildir. İki tane kapınız var. Birisi mutluluğa açılır. Başkalarına hizmet kapısıdır bu. İkinci kapı mutsuzluğa açılır. Başkalarından hizmet beklemenizin kapıları. Ben niçin başkalarına hizmet edecekmişim? Onlar bana hizmet etsinler zihniyetinde misiniz? Hep kaybedenlerden olursunuz. Ve de akıllı olduğunuzu düşünürsünüz. Birçok kendini akıllı sanan zavallı gibi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, size akıllı olduğunuz intibanı veren iblistir. Başkalarını kullanmanızı ister. Nefsinizin tatmini konusunda hemen o sinsi adımları tanıyın. Kim, hangi düşman size başkalarını bir istifade vasıtası olarak göstermek istiyorsa, bilin ki kainattaki en büyük düşmanınız odur. Adı mı şeytan, reel adı mı iblis. Onun gibi milyonlarca şeytan, insan ve cin şeytanlar her an etrafınızda. Onları davranış biçimlerinden sanırsınız. Kendi menfaatleri vardır. Sizi menfaatlerine alet etmek isterler. Menfaat dediğimiz zaman nefsin istedikleri, bunu söylemek istiyoruz. Kim nefsine zebun ise, nefsinin emirlerine, isteklerine köle olmuşsa, o kişi mutsuzluk dünyasının karanlık temsilcisidir. Sevgili kardeşlerim, bir mutsuzluk dünyası var, bir de mutluluk dünyası. Mutsuzluk dünyasına dikkatle bakın. Orada şeytan vardır. Orada nefsinizin hakimiyeti söz konusudur. Nefsinizin afetlerinin. Onun için zikir hayatınızın en önemli, en sağlam mutluluk vasıtasıdır. Çünkü zikirle nefsinizdeki afetleri azalttıkça nefsiniz Allah'ın tarafına adım adım akacaktır. Bu akışkanlık zikrinizin boyutlarına bağımlıdır. Nefsinizin afetlerini yok ettikçe ruhunuzun hasretleri faziletler adıyla gelip nefsinize monte olacaktır. Ve nefsinizden ayrılan ise afetlerdir. İşte iki tane faktör nefsinizin kalbinde Allah'ın hasretleri faziletler adıyla gelip yerleştikçe yerleşmeleri oranında mutluluğunuz artacaktır. %50 mi nefsinizin kalbinde karanlıkları kovdunuz, yerine Allah'ın nurlarını yerleştirdiniz? %50 mutlu olabilirsiniz. Hayatınızın yarısı gene mutsuzlukla geçecektir. Öyleyse

arttırarak oranı çoğaltmaya bakın. 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı yüzde ne kadar zikrediyorsunuz? Allah'ı o kadar seviyorsunuz ve mutluluğa ulaşma konusundaki kayığınızın küreklerini de o boyutta çekiyorsunuz sadece. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu mutluluk denilen şey aslında yakalanması o kadar kolay bir kuş ki onu hep elinizden kaçırıyorsunuz. Kendi nefsinize hep yenik düştüğünüz için. Her zaman Allah sizinle beraber hakkınızı almanızı ister. Mutluluk sizin de, sizin de, sizin de hakkınız. Beni dinleyen, izleyen sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutluluk sizin de, sizin de, sizin de hakkınız. Hepinizin hakkı. Ama o hakkı alabilmek için mutluluğu elde etmeniz, yani vazifenizi yapmanız lazım. Zikir mi yapıyorsunuz? Mutluluğun kanatlarındasınız. Allah'ı düşünün. Anı yaşayın zikir yaparken. Allah'ın orada olduğunu, huzur namazını kılanların başlarının üzerinden yukarıya doğru baktığınızı düşünün. Allah orada. Zikir yapıyorsanız, onu düşündüğünüz sürece öyle bir nur içinde olacaksınız ki kalbiniz adım adım aydınlanacak. Huzur içinde olacaksınız. Zikir yapın. Çok zikir yapın. Daimi zikre ulaşmaya çalışın. Bu vazifenizdir. Bunu ne kadar arttırırsanız o kadar büyük bir mutluluk hakkının sahibi olursunuz. Hepiniz Allah'ı çok seviyorsunuz, öyle değil mi? Ama ne kadar sevdiğinizi ölçün. 24 saatlik bir zaman parçasında Allah için ne kadar zikrediyorsunuz? İşte Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Boşuna kendinizi aldatmayın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Boşuna mutsuzluğunun sebebini başkalarında aramayın. Arkasında sadece siz varsınız. Az zikir yapıyorsunuz. İnsanlara az mutluluk ulaştırıyorsunuz. Öyleyse hem az zikir yaptığınız için hem de insanlara az mutluluk ulaştırdığınız için siz kendinizi az mutluluğun sahibi kılabilirsiniz. Eğer bunları hiç yapmıyorsanız, gizlemeye çalışsanız da nafile, siz mutsuz bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, neyi kimden gizleyeceksiniz ki? Sayıları çok fazla olan emailler alıyoruz. Çoğu mutsuzluk şarkıları söylüyor. Pek çoğu. Hepsine ayrı ayrı sesleniyoruz. Böyle yaparsanız bunun arkası mutsuzluktur. Değişin diyoruz. Değişin. Allah'ın güzelliklerini yaşamaya çalışın. Bırakın dışınızdaki insanlar size fenalıklarını, kötülüklerini yapmaya devam etsinler. Onların kötülüklerini değil,

neden kötülük yaptıklarını değil, onların cephesinde size kötülük yapmalarının sebeplerini değil, onlara nasıl mutluluk verebileceğinizi düşünün. Her şeye rağmen mi? Evet, her şeye rağmen. Onlar size ne yaparlarsa yapsınlar. Hani hep şu hikaye anlatılır. Çocuk kendisini çok seven annesini öldürüyor. Kalbini çıkarmış, elinde kalp, kaçıyor cinayetten sonra ve ayağa takılıp düşüyor çocuk. Kalp diyor ki ona, ayağın acıdı mı evladım? Sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Etrafınızdaki insanlar diyelim ki sizi sevmiyor ama Allah seviyor. Hangi standartların içinde olursanız olun, hep onun sevgisi tükenmez bir sevgi olarak size doğru akacaktır. Ama bunun boyutlarını, sevginin boyutlarını tayin eden sizin davranış biçimlerinizdir. O sevgi çağlayanını iplik kadar incelen bir çeşme akıntısına dönüştürebilirsiniz. Başkalarını sevmediğiniz sürece, başkalarına sizden hizmet değil de mutsuzluk bulaştığı sürece, sakın onlar beni mutsuz ediyorlar, ben de onları mutsuz edeceğim tarzında bir zavallı düşüncenin sahibi olmayın. Belki bu size çok aktif bir düşünce olarak görünecektir. İblis kafanıza hep bu imajı yerleştirmeye çalışır. Başkaları sana kötü davranıyorlarsa, sana da onlara kötü davranma hakkı onlar tarafından veriliyor demektir. Hakkını kullan. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, başka birinin size kötülük yapması, sizin ona kötülükle davranmanızın, sizin ona kötülük yapmanızın sebebini teşkil edemez. Herkes kendi davranışlarının Allah'ın huzurunda kendisi sorumludur. Sorumlusudur. Öyleyse başkaları size kötü davranıyorlarsa bunun hesabı anında onların hayat filmlerine girmiştir. Her kötü davranışlarının karşılığında negatif dereceler kazanmışlardır. Yetmez. Her kötü davranışlarının karşılığında başkalarına yaşattığı mutsuzluğun iki katını, birinci kat Allah-u Teala tarafından, ikinci kat ruhlarının nefslerini azap etmeleri sebebiyle iki kat olarak yaşamışlardır. İşte bir toplum düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu toplumun muhtevası, insanların birbirine huzursuzluk verdiği, sıkıntı verdiği bir ortam olsun. Herkes bir mutsuzluk alışverişi içinde olacaktır. A, B, C, D, E diye bu toplumun 5 kişilik bir üyeler grubunu düşünelim. A, B'ye mutsuzluk veriyor. C'ye, D'ye, E'ye mutsuzluk veriyor. B, kendisinden başka diğerlerine mutsuzluk veriyor. C, D, E, D hepsi etrafındaki herkese mutsuzluk veriyor. Her birinin başkasına verdiği mutsuzluğun karşısında yaşadığı şey, onlara verdiği mutsuzluğun iki katını yaşamak. Sabahtan akşama dek bu 5 tane insanın her birisi mutlak olarak mutsuzluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir ikinci toplum daha düşünelim. A, B, C, D, E var bu toplumda da. Ama herkes başkalarına mutluluk vermek için çalışıyor. Birbirlerine gülümsüyor insanlar. Birbiriyle ilgileniyorlar. Hal hatır soruyor.

bir aydınlık toplum, güneş toplumu, mutluluk toplumu, içinde bunların sücelerin, birimlerin birbirlerine mutluluğu ulaştırdıkları bir ışık kaynağıdır. Öbür taraftan da kimler kapkaranlık suratlarla başka insanların karşısında onları mutsuz edecek, hatalarını arayan, menfaatlerini onlardan almaya çalışan, yanlış davranışlarda bulunan insanlarsa, orada ağın da, beynin de, C'nin de, D'nin de, E'nin de birbirlerine verecekleri şey sadece mutsuzluktur. İnsanlar kitle halinde mutsuzluğu yaşarlar. Birbirlerine mutsuzluk ulaştırdıkları takdirde insanlar kitle halinde mutluluğu yaşarlar. Birbirlerine mutluluk ulaştırdıkları takdirde. Öyleyse bu sonsuz toplum içerisinde gruplar düşünelim, küçük gruplar. Bu grupların içindeki insanlar, iki kişi, üç kişi eğer birbirlerini mutlu etmeye çalışıyorlarsa, ruhları istikametinde davranıyorlarsa, nefslerinin afetlerini devreden çıkarmayı başarıyorlarsa, birbirlerine karşı olan davranışlarda, o zaman bu insanların hepsi mutludur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan hepinize en çok başkaları sizden yana değildir teziyle zarar verir. Bırakınız başkalarını, bizim bile kendilerinden yana olmadığımızı düşünen insanlar var. Şeytan onlara bizim onlardan yana olduğumuzu, Allah'ın da onlardan yana olduğunu hiçbir zaman göstermemek üzere büyük bir faaliyetin içindedir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanları yargılarken tarafsız olmaya çalışın. Hep size yapılan bir takım haksızlıklardan şikayet edersiniz. Ama bilir misiniz? Aslında sizin başkalarına yaptığınız haksızlıkların bedelidir size ödenen. Aldığınız şey hiçbir zaman verdiğinizden fazla olmaz. Verdiğiniz renk neyse aynı rengi geri alırsınız. Karanlık veriyorsanız, siyah veriyorsanız çevrenize, onlardan siyah geri döner size. Karanlık geri döner. Etrafınıza nur veriyorsanız, beyaz veriyorsanız, onlardan size nur geri dönecektir. Beyaz geri dönecektir. Etrafınızdaki herkes sadece bir aynadır. Sizin aynanızdır. Onların size nasıl davrandığına dikkatle bakın. Eğer iyi davranmıyorlarsa kendinizi onlarda görün. Siz onlara öyle davrandığınız için öyle mukabele görüyorsunuz. İnsanlara yukarıdan bakmayın. İnsanları ben onlardan üstünüm mesajlarıyla yanlış algılamalara götürmeyin. Allah'ın katında kimin üstün olduğunu siz bilemezsiniz. Üstünlük nefsin bir afetidir. Üstünlük taslamak demek daha doğru olacak. Sevgili kardeşlerim, hep etrafınızdaki insanlardan şikayet edersiniz. Size haksız davranılıyor diye. Acaba bu haksızlığı ne kadar hak ettiğinizi hiç düşündünüz mü?

İnsanları suçlamak, mutsuzluğunuzun tesiri altında son derece kolaydır. Size göre yüzlerce sebep bulabilirsiniz. Ama onların acaba ne kadarı sizin onlara davranışınızın karşılığını hiç düşündünüz mü? Neden insanlar size karşı kötü davranıyor? Hiç düşündünüz mü? Siz onlara kötü olduğunuz için, siz onlara iyi davranmadığınız için, onların size ulaştırdıkları mutsuzluk rüzgarları daha evvel sizin onlara ulaştırdığınız mutsuzluk rüzgarlarının bir karşılığıdır. Hiçbir zaman Allah'ın kanunu unutmayacaksınız. Etrafınızdaki insanlar sizin aynanızdır. Davranış biçimleri sizin davranış biçimlerinin size geri döndürülmesidir, aksettirilmesidir. Öyleyse onlara dikkatle bakın. Her biri aslında sizin için bir işaret taşıyor. Bir altın kadar kıymetli davranışları. Kendinizi ayarlamak, mutluluğu çekecek bir dizayn içine ayarlayarak ulaştırmak istiyorsanız, etrafındaki insanların her birisi bir sinyal merkezidir sizin için. Her davranışları sizin ne olduğunuzu size gösteren birer işarettir. Herkes bana çok fena davranıyor diyen insan bilsin ki, o herkese çok fena davrandığı için onlardan gelen netice daima aynı sonuca ulaştıracaktır bunu. Değişmedikçe onlar değişmeyeceklerdir. Öyleyse çevrenize karanlıklar taşıyorsanız, çevrenizden karanlıkları geri alacaksınız. Bunun çözümü sadece bir tek alternatif taşır. Daha başka bir ifadeyle alternatifi olmayan tek bir davranış ihata eder. Kaynağında mutsuzluğunuzun başkaları yok. Siz varsınız. Ve siz başkalarını mutlu edecek davranışlar sergilemedikçe, başkalarından sizi mutlu edecek davranışlar beklemeyin. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Hiçbir zaman Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Hayatınızı kendinize zindan edersiniz. Ve bizim size bunca yıllar döktüğümüz diller, gayretlerimiz, sizi mutlu etme konusundaki bütün çabalarımız hep boşa gider. Akıntıya karşı kürek çekmiş olursunuz. Ya da asıl deyimiyle iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çekersiniz mutlu olacağım diye. Sizi iskeleye bağlayan ip var ya, işte o sizin davranışlarınızdır. Anladınız değil mi sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler? Eğer kayığınız, mutluluk kayığınız mesafe almıyorsa, onu iskeleye bağlayan ip sebebiyledir. Sizin mutsuzluk veren davranışlarınızı temsil eder o ip. Öyleyse deneyin. Siz başkalarına mutluluk vermeye başlayın bakalım. Neticeyi bana da söyleyin. Bunun kolay bir şey olmadığını göreceksiniz. Şeytan ve nefsiniz size mutluluğunuzun kaynağının bu olduğunu bildikleri için bu imkanı hiçbir zaman vermek istemeyeceklerdir. Ve hep şeytanın ülkesinde yaşamak istemiyorsanız bunu yapmak mecburiyetindesiniz. Başkalarının gözünde size sevgiyle bakan fırıltılar görmek istemiyor musunuz sevgili kardeşlerim?
Öyleyse o pırıltıları siz onlara önce ulaştırmak mecburiyetindesiniz. O zaman onların karşısındaki gördüğünüz şey, onlardan gelen sevgi pırıltıları sizin onlara ulaştırdığınız sevgi pırıltılarının reflekte edilmesidir. Sadece bu kadar. Öyleyse mutlu olmak isteyen herkes için tavsiyemiz odur. Allah'ın tavsiyesi odur. Vazifeniz başkalarını mutlu etmektir. Hakkınız onlardan mutluluğu geri almaktır. Allah'tan da. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinize sonsuz dünya mutlulukları vermesini, mutlaka cennetine almasını, en üstün cennetlere ulaştırmasını bütün kalbimizle Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği birlikte yaşamak üzere varız. Allah'la beraberiz. Hep beraberiz. Bir defa daha bir mutluluk. Allah'tan bahsetmek. Allah deyince aklınıza ne gelir sevgili kardeşlerim? Allah'a yalvarmak, yakarmak, dua etmek gelir. İşte bu akşamki konumuz dua. Allah'a dua etmek. Hayatımızın belki en önemli bölümü. Allah'tan istemek, Allah'ın bizim için bir şeyler yapmasını Allah'tan talep etmek. Dua. Bir başka ifadeyle davet. Allah'ı talebimizin yerine gelmesi için davette bulunarak ona davete icabete çağırmak. İşte dua kelimesi, davet kelimesi aynı kökten geliyor. Türkçe'de Allah'a dua etmek, Allah'a yalvarmak, yakarmak olarak ifade edilir. Allah bizim sahibimiz. Elbette Allah'a yalvaracağız. Elbette Allah'a yakaracağız. O Allah'tır. Sahibimiz. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz ki biz onun, Allah'ın azatsız kölesiyiz. Bu can bu tende kaldıkça hep Allah'ın kölesi olmakta devam edeceğiz. Bize ait olan hiçbir şeyin bizim indimizde hiçbir kıymeti yok. Kıymetli olan sadece Allah. Öyleyse hayatımız hep ona yalvarmakla, yakarmakla geçer. Ve bu bize göre kainattaki en büyük şereftir. Allah'a yakin hasıl etmek ve bu yakin sınırları içinde, hakkül yakin sınırları içinde hep Allah'a yalvarmak, yakarmak. Sevgili kardeşlerim, yalvarmak, yakarmak, dua etmek kesin bir işaret taşır. Sadece üstün olana talepte bulunur. Üstün olandan talepte bulunur. Hele bu hayran olunan mertebedeyse. İşte Allah Teala bizim için kendisine hayranlık duyulan bir yerdedir. Allah'a hayranız. Ne zaman kendimizi Allah ile mukayese etsek, bir sıfırla bir kainatı bir karıncayla bir kainatı karşılaştırmış olunuz. Ve hiçliğimizi her geçen gün onu tanıdıkça
daha etraflı tanıdıkça kendimizin nasıl bir hiç olduğunu idrak ederiz. Onun için bir hiçin Allah-u Teala tarafından köleliğe kabul edilmesi demek, kainattaki en büyük şeref demektir. Onun tasarrufundayız. Kainatın en büyük şerefi o bize ait. İşte sevgili kardeşlerim, hayatımız hep ona dua etmekle geçer. Her an onunla kalp kalbe, gönül gönüleyiz. Yani kalbimiz bizden ziyade Allah için çarpar. Hayattayken de, bu dünya hayatındayken de bu böyle olacaktır. Öldükten sonra da gene Allah için var olmakta devam edeceğiz. Sadece Allah için. Sevgili kardeşlerim, Allah ile onun kulu olan, yaratılış itibariyle herkes Allah'ın kuludur. İnsan arasında kulu Rabbine yaklaştıran en büyük müessese dua müessesesidir. Dua davettir, Allah'ın icabeti de davete icabettir. Allah Teala Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ucibu davete da'i iza de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun. Allah Teala buyuruyor ki dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. İşte diyor Allah Teala, bizim davete icabetimiz bu standartlar altında geçerlidir. Mümin olmak asıldır. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Kafirlerin davetine, duasına icabet edilmez diyor Allah Teala. Allah Teala ne diyor? Kafirlere gadap duyarız diyor. Kafir hüviyetinde Allah Teala'nın kabul ettiği insanlar kim? Dalalette olanlar. Kalplerinde iman kelimesi yazmayanlar, mümin olmayanlar. Herkes dua eder Allah-u Teala'ya. Hani şu biz Allah'a inanmayız, ateistiz diye geçinenler var ya, bunu bir marifetmiş gibi söyleyenler, çok isterdim sevgili kardeşlerim, bir ölüm tehlikesinin var olduğu noktada o ateistle beraber olmanızı. Onun o zaman nasıl Allah'a yalvardığını görecektiniz. Evet evet, yanılmadınız, yanlış duymadınız. O ateistin, Allah'a inanmayan kişinin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu zaman Allah'a nasıl yalvardığını görecektiniz. Bu sözlerimiz bütün ateistleredir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile insan arasındaki en büyük ilişki dua. O duadır ki
sizi Allah'a yaklaştıracaktır, ulaştıracaktır. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenize sebebiyet verecektir. O noktaların hepsine sizi birer birer ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı hatırladığınız an duayı da hatırlarsınız. Çünkü Allah'a ibadet ettiğiniz zaman, namaz kıldığınız zaman sonunda bir dua faslı vardır. Her namazın sonu dua ile bağlanır. Allah ile ilişkilerinizin devamı o duadadır. Allah-u Teala'ya dua ederek hedeflere ulaşırsınız. Dua yoksa siz de yoksunuz. Allah'ın indinde eğer Allah'a dua etmiyorsanız, Allah'tan bir şeyler talep etmiyorsanız siz yoksunuz. Hani insanlar var, derler ki Allah benim kalbimden geçenin ne olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Öyleyse ben Allah'tan istemem. Allah kalbinden geçeni bana versin. Tavşan daha küsmüş, daha haberi olmamış. Sevgili kardeşlerim, nefsin Allah'ı hiçe sayan zavallı davranışları hep bunu gördükçe o kardeşlerimize, o insanlara hep acımışızdır. Zavallı insanlar. En çok da bu ateistlere mi acıyoruz? Hayır, onlardan daha kötü durumda olanlar da var. Ateistler Allah'a inanmıyorlar. Ama şeytana da tapmıyorlar. Ateistlerden daha kötüsü, daha kötü durumda olanlar, o şeytanla ilişki kuranlar, şeytandan aldıkları yetkilerle büyü yapanlar, hüddam yapanlar, insanlara olmadık işkenceler uygulayanlar, asıl büyük azaba duçar olanlar kıyamet günü onlar olacaklardır. En azgın cehenneme, gaya kuyusuna, o şeytanla işbirliği yapmak suretiyle insanlara azap edenler, insanları rahatsız edenler, onları onlara eza edenler, zulüm yapanlar, şeytanın yardımıyla bu zulümleri yapanlar, büyü yapmak suretiyle, hüddam suretiyle, onların duasına biz icabet etmeyiz diyor Allah Teala. Zaten onlar Allah'a yalvarmazlar. Onlar şeytana yalvarırlar. Onlar şeytanın uşaklarıdır. Bizse Allah'ın uşağı değiliz, daha da aşağıdayız. Allah'ın kölesiyiz. Biz bir hiçiz. Allah ise 99 esma açısından da mükemmeli temsil eder. O mükemmel olan tektir. Eksiksiz olan, her açıdan ekmel olan, tamamlanmış olan, tamam olan tek varlıktır. Kainatı yaratandır. Her yarattığında
sonsuz açıdan eksikler vardır. Elbette eksik olacağız sevgili kardeşlerim. Çünkü biz sadece birer kuluz. Allah'ın sadece bir mahlukuyuz. Mahluk Halık'ına dua eder. Ondan yardım ister. Üstelik biz sadece kendimiz için ondan yardım istemeyiz. Hepiniz için yardım isteriz. İnsanlık için yardım isteriz. İnsanlığın bu zalim dünyanın dışında bir sulh ve sükun devresine ulaşması sadedinde hem duacıyız hem günü geldiğinde metaldar olacağız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dua hayatımızın var olması için, devamı için, başarıya ulaşması için temel gıdadır. Dua yoksa biz insanlar yokuz Allah'ın indinde. Allah Teala dilediği zaman toplumları yok eder. Dilediği zaman yerlerine başkalarını getirir. Ama hep Allah'a müracaat eden, yalvaran kulların var olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada yaşayan herkes başkalarına muhtaçtır. Kendileri de hem kendileri için hem de başkaları için yaşamak mecburiyetindedir. Hiç kimse ihtiyaç duyduğu her şeyi kendisi gerçekleştiremez. Mutlaka başkalarına ihtiyacı vardır. Herkes kendi ihtisas alanında başarının sahibidir. Başka insanları kendi ihtisas sahasında faydalandırır. Onların da ihtisas sahalarından oluşan şeylerle o yaşar. Öyleyse herkes etrafındaki herkesten bir şeyler alan, onlara bir şeyler veren hüviyettedir. Herkes birbirine muhtaçtır. Bitkilerle insanlar da birbirine muhtaç kılınmıştır. Bu muhtaçlığa dikkatle bakın. Sünnetullah bir dizayn kurmuş. Biz insanlar havadan oksijen alırız. Bu oksijenle kanımızı temizleriz ve kirlenen kandaki karbondioksidi dışarı veririz. Karbondioksit bizim artık maddemizdir. Oksijense hayati maddemiz, hayatımız onunla kaim. Ya bitkiler ne yapıyor? Bitkilerin yeşil yapraklarındaki klorofil sebebiyle klorofil özümlenmesi yapması söz konusu. Fotosentez yoluyla bitkiler havadan aldıkları karbondioksidi ve güneşin enerjisini kullanarak köklerinden aldıkları suyu da reaksiyona sokarak karbonhidratları oluştururlar, yani gıdalarını oluştururlar. Ağaçlar bir yere gidemezler. Bulundukları yere, yerde yaşadıkları için sadece köklerinden alabilecekleri su vardır. Ama onu su gerçek bir gıda maddesi hüviyetinde değildir. Ama en çok ihtiyaç duyduğumuz hayati bir maddedir. Su bitkiler için yeterli olsaydı Allah Teala onların karbonhidratları yapmasına gerek görmezdi. Ama her canlı varlık beslenmek mecburiyetindedir.

Karanfil var ağzımda. Bakalım geçti mi sesim? Geçmedi ama şimdi geçer inşallah. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün insanlar yaşamak için havadan oksijen almak mecburiyetindedirler. Ama eğer bitkiler bu klorofil özümlenmesinin sonunda karbonhidratları, gıda maddelerini elde ettikten sonra oksijen açığa çıkarmasalardı biz insanlar yaşayamazdı. İnsanlar ve hayvanlar da karbondioksit çıkarmasalardı dışarıya, o zaman bitkiler de yaşayamazdı. Öyleyse bitkiler biz insanlara ve hayvanlara muhtaç. İnsanlar ve hayvanlar da bitkilere muhtaç. Ama hepimiz birden Allah'a muhtacız. Öyleyse dua müminleri hayatta tutan bir temel vasıtadır. Müminin inancı sarsılmaz bir inanç olmalıdır. Mümin sadece Allah'a inanan kişi değildir. Mümin Allah'a inanan kişi olmanın ötesinde birinci vasıf, ikinci vasfa Allah'a ulaşmanın üzerine farz olduğuna inanan kişidir. Üçüncüsü, Allah'ın o Allah'a dua ettiği takdirde, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği takdirde, bunu mutlaka gerçekleştireceğine, Allah'ın buna kefil olduğuna inanan kişidir. Öyleyse insan hayatının manevi tekamülünün başlangıç noktasında bir dua var. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. İşte sizi hayata bağlayan şey, sizi cennete ulaştıracak olan temel dua bu duadır. Allah'ı kefaletini gerçekleştirmeye davet ediyorsunuz. Allah'ın üzerinizde kefaleti var. Diyor ki Allah Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben ona kefilim. Onu ben kendime ulaştıracağım. Bu benim kefaletimin tahtında olan bir müessese. Ve Allah'ın kefaletinden vazgeçmesi mümkün değildir. Her şeyi yapmak onun yetkisindedir. Her şeyi yapmaya muktedir olduğu için, her an her şeyi yapmaya muktedir olduğu için sözünü yerine getirmekle getirmemek arasında ona göre bir farklılık yoktur. İkisi de onun için ol demesiyle olur. Dileseydi, sözünü yerine getirmemek isteseydi getirmezdi. Ama onu sözünü yerine getirmeye ulaştıran esmaların sahibi, el-adl esmasının sahibi, adaleti mutlaka sağlar. El-hak esmasının sahibi, hakkı mutlaka ortaya koyar. Esmalarının her birisi bir başka mükemmelliği temsil eder. Hangi esmada eksiklik duyuyorsanız, o esmayı onun sayısınca çekerek Allah-u Teala'dan devamlı yardım alabilirsiniz. O duaların en güzeli
zikir yapmaktır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek Allah'ı davet etmektir. O zikir ki nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını davet eder. Böyle bir davetin dizaynı içerisinde Allah'ın gönderdiği rahmet, faz ve salavattan fazıllar iman kelimesinin etrafında mutlaka toplanacaklardır. Ve nefsinizin kalbinde afetlerin yerine yavaş yavaş faziletler yerleşecektir. Böylece devamlı bir tekamülün içinde olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkilerinizde eğer Allah yolunda bir takım hedeflere ulaşmak istiyorsanız bunun gayretinde olmak durumundasınız. Gayret, himmet ve nusret üçlüsü Allah'ın duaya cevabını ifade eder. İhtiyak, liyakat, mükafat üçlüsü de bu ikinci üçlüyle birinci üçlünün bir bütünü oluşturmasına sebebiyet verir. Ama bu standartta konunun temelinde sizin iştiyakinizin ötesinde hedefe ulaşmanızın sahibi Allah'tır. Sizi hedefe O ulaştırır. Neyiyle? Nusretiyle, yardımıyla. Öyleyse siz İhtiyaç duyuyorsunuz. Bu ihtiyaç sizi gayrete ulaştırıyor, gayret sahibi kılıyor. İrşat makamı, gayretinizin artması ve Allah'ın size yardımda bulunması istikametinde Allah'a dua ediyor. Bu dua kabul edildiği takdirde himmet tamamlanır ve Allah'ın nusreti devreye girer. Allah'ın yardımıyla o kişinin artan gayretine Allah'ın ulaştırdığı yardımla kişinin liyakati yükselir. Yükselen liyakat mutlaka onun paralelini teşkil eden mükafatı arttırır. Görüyorsunuz ki meselenin kökeninde dua var. Evvela kul Allah Teala'dan dua edecek. İhtiyacın sahibi olan kişi nasıl bir ihtiyacın içindedir? İhtiyaç nedir? Allah yolunda olağanüstü hizmet etme arzusu. Öyleyse böyle bir arzunun sahibi olan kişi sadece onlar ihtiyacın sahipleridir. İhtiyaç sahibi olan kişi Allah'a devamlı duada bulunur, talepte bulunur. Ya Rabbi benim
gayretimi arttır. Senin yolunda, Allah'ın yolunda beni başarılı kıl. İrşat makamına ulaşır kişi, ben Allah'a beni başarılı kılmasısı dediğinde dua ediyorum. İştiyakimin artması için siz de benim için dua eder misiniz? Ne oldu? Kişisel talebe ikinci bir talep eklendi. Bir talep yerine iki talep var artık. Bir dua yerine iki dua var. Allah'ın davete icabet etmesi daha büyük bir sahaya ulaştı. Daha büyük bir sahayı ihata etti. Allah'ın yardım elini uzatması için gerekli şartları oluşturdu. Allah Teala irşat makamına tayin ettiği kulunu mutlaka çok sever. O sevgisini herkese karşı ishar eder. Herkesi sever Allah Teala. O sevgi yelpazesi içinde belki en üst noktayı en üstteki kişiye, devrin imamına vermiştir. Öyleyse böyle bir durumda irşat makamının kişisel talebi kendi talebini de ekleyerek Allah'a ulaştırması söz konusudur. Ona dua talep eden kişiye Allah'ın yardım etmesi için irşat makamının talebi de eklenir. Allah Teala hem dua eden kişinin talebini almaktadır, hem de irşat makamının o kişinin duasına ilave olan, ek olan Allah'ın o duanın gereğini yerine getirmesi konusundaki daveti ihata eder. İşte neden irşat makamı davet için önemlidir? Çünkü Allah Teala diyor ki kafirlerin davetine icabet edilmez. Dalalette olanların da davetine icabet edilmez diyor. Öyleyse hem küfürden kurtaracak olan hem de dalaletten kurtaracak olan kimdir? O'dur. Devrin imamının ruhu, kimin başının üzerine Allah Teala onu getirmişse o kişi tabi olduğu için getirmiştir. 10 tane insanla irşat makamına tabi olmuştur. Onun başının üzerine Allah Teala devrin imamının ruhunu getirmiştir. Getirmişse ne olur? Getirmişse şu olur. O kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar. Mücadele 22'de diyor ki onların kalplerinin içine iman yazılır. Kimlerin? Başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilen kişilerin diyor Allah Teala. Kim tabiyetini gerçekleştirmişse onun başının üzerine Allah'ın katından, Allah'ın emrinden ruh gönderilir. O ruh devrin imamının ruhudur. Yerleştiği anda kişinin başının üzerine Allah o kişinin kalbini açar. Kalbin mührünü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini çıkarır. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Bu Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Yazarsa ne olur? Yazarsa kişi mümin olmak şerefine erer. Öyleyse dikkat edin, Allah'ın davetine icabet ettiği kullarının
mutlaka yardımcısı o kişiyle beraberdir. Yani o kişi başının üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyor. Şeytani bütün etkilerden onu mutlak olarak koruyacak olan bir ruh. Öyleyse duanın kabulü onunla kaim. O varsa duayı kabul ederim diyor. Yoksa o zaman diyor garanti vermem diyor Allah Teala. Neden? Kafirlerin davetine, duasına icabet etmem diyor. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor Allah Teala. Mümin kim müminse müminin başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır. Öyleyse o başın üzerindeki devrin imamının da duaya ikinci el olarak girmesi, konuya bir sağlam yardım hüviyeti katar. Madem ki başların üzerinde devrin imamının ruhu bulunmayanların davetine Allah Teala icabet etmiyor, öyleyse bu çok açık bir ihtardır herkese. Tabi olun ki kalbinize Allah imanı yazsın, küfürden kurtulun, başınızın üzerinde devrin imamının ruhu bulunsun ki Allah Teala sizin duanızı kabul etsin. Neyle kabul ediyor? Onun da duasının ilavesiyle kabul etme ihtimali büyük oranda artıyor. Bir defa duaların kabulünün vazgeçilmez şartı devrin imamının ruhunun kişinin üzerinde bulunması. Bir başka açıdan aynı olayın oluştuğu noktada kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazması. Sadece Allah'ın kalplerinin içine İmanı yazdığı kişilerin başının üzerine devrin imamı gelir ve yerleşir. Öyleyse o ruhun sahibi dua ediyorsa o kişi duanın kabulüne ehil olma noktasına gelmiştir. Allah-u Teala'nın böyle bir insana onun duasına ve devrin imamının duasına paralel olarak icabeti çok büyük ihtimal oluşturur. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Bakara 186'da Allah-u Teala? Dua edenin davetine icabet ederiz, yani duasını kabul ederiz. Ama eğer o kişi mümin olursa, biz kendimize düşeni yaparız ama o da bizim söylediğimizi yaparsa, başının üzerine devrin imamının ruhunu getirmemizi sağlayacak olan bir işlemde bulunursa, bir başka ifadeyle onun da duasını bize ulaştırırsa, İşte böyle bir statüyle işe başlayan kişi mümin olup da devrin imamının ruhu başının üzerine girip yerleşmişse o kişinin irşada kadar ulaşacağını Allah Teala ifade ediyor Bakara 186'da. Ya lehum mürşidin diyor.

umulur ki irşada ulaşırlar. Eyalekum yerşidûn. Umulur ki irşada ulaşırlar. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. İşte Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Belki de Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanların irşada ulaştığı bir nokta var. Bütün insanlardan neyi kastediyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanların ulaşmaları, eğer yollarına devam ederlerse, vazgeçmezlerse, ulaşmaları mukadder olan, takdir edilmiş olan bir nokta var. İrşada ulaşmak. Bütün sahabe nasıl ulaşmışsa, her devirdeki insanlar, Resullere tabi olanlar, mutlaka ulaşacaklardır. Kendilerine düşeni yapıp da daimi zikre ulaşırlarsa. Sevgili kardeşlerim, zikir konusu çok işlediğimiz bir konu. Ama birçok kardeşimizden ibadetlerini eskisi kadar güzel yapamadıkları konusunda telefonlar, e-mailler alıyoruz. Anlıyoruz ki Allah'ın koruyucu kalkanı kalktıktan sonra bu kardeşlerimiz de tevekkül kazanılamamış. Ve Allah'ın yardımı da, ruslata kadar olan yardımı da kalktığı için kişiler giderek namazdan, zikirden ve başka faktörlerden kesilmişler. Adım adım azalmış, azalmış, azalmış. Sevgili kardeşlerim, zikre sımsıkı sarılın. Zikir sizin Allah'ın yardımını sadece kazanmanız için değil, devam ettirmeniz için de en büyük rolü oynayan araçtır. Zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya dua etmeniz, başınızın üzerinde devrin imamını ruh olarak taşıdığınız takdirde sizin için bir ayrıcalık sağlar. Allah'ın duanıza icabet etmesi için sağlam bir standarda sahipsiniz. Ama yoksa başınızın üzerinde o zaman Allah Teala diyor ki onların duasına icabet edilmez. Allah Teala'nın dizaynı buradadır. Dikkat edin. Allah'ın buradaki duadan muradı manevi alanda tekamüle dair olan dua. Yoksa bir insan Allah Teala'dan dünya nimetini istiyor. Dünyada para istiyor. Ya Rabbi diyor, bana para ver. İster haram ver, ister helal ver. Ve de diyor, bana bu parayı ver, nasıl yiyeceğime de karışma diyor. Ben dilediğim gibi o parayı harcayayım. Allah Teala diyor ki, kim bizden dünya malını isterse
bu konuda bize dua ederse ona onu veririz diyor. Ama diyor onun ahirette bir nasibi yoktur. Öyleyse Allah'ın duadan anladığı şeyle biz insanların duadan anladığımız husus birbirinden tamamen farklı. Allah Teala diyor ki kim bizden dünya içinde hasene, ahiret içinde hasene isterse ona da ondan veririz diyor. İşte dualarını kabul ederim dediği, Allah'ın dua saydığı husus bu. Haseneler, günahla sevap, şerle hayır, seyahatle hasenat. Birinci grupları bunların derecat kaybettiren, ikinci grupları derecat kazandıran faktörler. Öyleyse dünyada da hasene ver, ahirette de hasene ver diyenler, dünyada eğer bize kazanç vereceksen bunu helal olarak ver. Derecat kazanarak bu parayı kazanalım. Bunda haram olmasın bu paranın içinde. Biz bu paradan başkalarına yardım edebilelim. Yani kişi Allah-u Teala'dan duada bulunuyor. Kim bu kişi? Bu kişi eğer bir Allah'a ulaşmayı dilememişse, bir mürşide ulaşmamışsa, başının üzerinde devrin imamının ruhu yoksa, bu kişinin ya Rabbi bana dünya içinde hasene ver, ahiret içinde hasene ver demesi Allah Teala'nın kabulüne şayan olmaz. Bu kişinin talebini Allah Teala kabul etmeyeceğini söylüyor. Ama dünya için hasene ve ahiret için hasene isteyenler kafirlerin duasına icabet edilmez ifadesiyle yan yana geldiği zaman mutlaka o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun varlığını gerektirir. Eğer böyleyse durum ve o kişi Allah-u Teala'ya diyorsa ya Rabbi bana dünya için hasene ver,

O Allah'tan dünya içinde hasene, ahiret içinde hasene isteyenlerin istediği şey ne? Nedir dünya için hasene? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudunu Allah'a kul etmek, teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve onun ötesinde iradeyi Allah'a teslim etmek, hepsi hasenelerin birer bölümünü oluşturur. Böylece kişinin Allah'a duası daha ileri safhalarda, daha üst seviyede kabul görür. Öyleyse haseneler, yani derecat kazandırıcı işlemler. Dünya için hasene ver, derecat kazandırıcı işlemler nasip et diyen kişinin acaba Allah-u Teala bu sözünden ne anlar? Çok açık ifade. Bir insanın artan hasenatın sahibi olabilmesi için nefsinin afetlerini azaltması, tamamen haseneye kavuşabilmesi ise nefsin afetlerini tamamen yok etmesine bağlı. Öyleyse dünya için hasene ver diye, ahiret için de hasene ver diye dua eden kişi, bir defa ahiret için haseneyi daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda alıyor. Olay bitmiştir ahirette. O kişi mutlaka Allah'ın cennetinde. Ama dünya için hasenenin devamlı artışı var. Allah'a ulaşmayı dileme noktasındaki durum başka, mürşide ulaşıldığı noktada başka, fizik ruhun ve cin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi safhalarında hasenin durumu başka, başka, başka. Daha üst seviyede hasene. Ne zaman kişi hayrın sahibi olur? Daimi zikirde işte o hayrın sahibidir. Haseneler kesintisiz olarak o kişi tarafından artık kazanılacaktır. Kim bizden dünya için hasene, ahiret için de hasene isterse ona da ondan veririz diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, duayla dünya üzerindeki manevi tekamül birbirinin tamamlayıcısıdır. İster işlevler açısından, dünyada Allah'a hizmet, fizik hizmet açısından meseleye bakın, ister kişinin manevi tekamülü istikametinde bakın, netice değişmez. Bu silsile üzerinden Allah'a ulaşmayı dilemek, tabi olmak, ruhu teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi teslim etmek silsileler dizisidir. Kazandığınız hasenat giderek artacaktır. Allah'ın da talebi bu istikamettedir. Bir anda insan tamamen hasenelerden oluşan bir dünya hayatına ulaşamaz. Adım adım gerçekleştirecektir bunları. Bunlar onun hasenesini zikri arttıkça devamlı arttıracaktır. Zikrin ona kazandırdığı dereceler hasenedir. Daimi zikirdeyse kişi hayır sahibi olur. Neden? Çünkü daimi zikirde her an Allah'ı zikrediyor, her an hasenat kazanıyor. Öyleyse o hasenatın o noktada bütünüyle sahibi artık. Zikir açısından hasenat kazanmanın üst boyutuna ulaşmış. Dünyada hasenatı kazanmış. Allah Teala bir tek kelimeyle, hasene kelimesiyle, bakınız ne kadar geniş bir spektrumu muhtevasına alıyor ifadesiyle. Ve bu kişinin dünya hayatındaki gayretlerine bakıyoruz şimdi. Neydi? Bu kişinin hasene kazanması istikametinde iştiyaki var. Ben Allah'a ne kadar hizmet edersem, Allah beni o kadar çok sever, o kadar çok bana hasene verir tarzında bir düşüncenin sahibi olan bu kişi, bu istikamette faaliyete başladığında zikri adım adım artacaktır. Vuslata ulaştığında 33 bin zikrin sahibi olan bu kişi, zikrini 47 bine çıkarmak istikametinde bir gayretin sahibi olacaktır ve dünya onun için yaşanmaya değer muhteşem bir dünya olacaktır.

bırakınız daimi zikri, 47 bin zikri devam ettiren bir kişi, hayatını hep mutlulukla geçiren bir insandır. Ama bunu arttırmayı başarırsa ve o işlevin dışında yani bir din dışında da kalp zikri yaparsa, elinin nabzına koyup zikir yaparsa, saatin sesine göre zikir yaparsa ve zikrini daimi zikre doğru ulaştırmak konusunda azami gayreti sarf ederse Allah'ın nusreti mutlaka ona yetişecektir. O kişi daimi zikre ulaşacaktır. Ama bu noktaya kadar ciddi bir gayretin sahibi olmak mecburiyetindesiniz ve onu başaramadığınızı görüyorum. Bu tabiatıyla bizi gönlümüzden yaralıyor. Bizim kardeşlerimiz büyük oranda daimi zikre ulaşanlar olmalı diye düşünüyoruz. 21. asra hidayeti taşıyan sizlersiniz. Hidayet asrının mimarlarısınız, vazifelilerisiniz. Ve kurucularısınız. Öyleyse bize olan güveniniz, sizin kendinize karşı olan vazifelerinizi yapmayı engellememeli. Allah Teala beni cennetine nasıl olsa ulaştırdı, daimi zikre ulaşmasam da olur demeyin. Daha mutlu olmanız daimi zikirle mümkün. Ne demek istediğimi daimi zikre ulaştığınız zaman anlayacaksınız. Allah'ın o kadar büyük bir nimetine kavuşmuş olacaksınız ki o daimi zikre ulaşmak konusundaki zorlanmalarınız aklınıza bile gelmeyecek. Allah'a gece gündüz şükredeceksiniz. Sizi kainatın kıldığı için, sizi daimi zikrin sahibi kıldığı için size olağanüstü mükafatlar verdiği için. Ama o silsileyi takip ederek siz onu hak ettiniz. Yani iştiyakın başlangıçta sahibi olan kişinin zikriyle o kişiye iştiyakın artması konusunda irşat makamının yardımının devreye girmesinden sonra Allah'ın nusretinin o kişinin gayretini arttırması, gayretin liyakati arttırması, liyakatin mükafatı arttırması, birbirinin arkasından gelen bir işlevler dizisi, kişinin zikri arttıkça iştiyaki artar. Ve kişiyi bütün bu hedeflere artan zikirlerle götürecek olan bir haseneler dizisi, işte Allah'ın hepinizde görmek istediği şey budur. İştiyakinizin zikirle birlikte artışı gene sizin gayretinize vabestedir. Öyleyse hepiniz Allah yolunda dualarınızla daimi zikre ulaşmak konusunda büyük çabaların sahibi olmalısınız. İşte böyle bir çabanın sahibiyseniz mutlaka Allah'ın sevgilisisiniz demektir. Allah Teala'nın hepinizi sevgili kardeşlerim ama hepinizi daimi zikre ulaştırmasını, hepinizi cennet ve dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Eşinizle sevgili kardeşlerim aralarınızda hepiniz için söylüyorum. Anlaşmazlıkları oluşturmayın. Allah içinsiniz, aileniz içinsiniz demektir. Ailenize sadece sevgiyi ulaştırın. Aranızda karşınızdaki istemese bile siz sevgiyi davranışlarınızla ispat edin. Onları sevdiğinizi. Eğer bunu yapabilirsiniz, onlar da sizi çok seveceklerdir. O beni sevsin, ben de onu seveyim yok. Ben onu seveceğim. İnşallah Allah Teala da onun beni sevmesini sağlayacak diye bir ümit içerisinde olun. Karşınızdakinden beklemeyin. Önce siz sevginizi gösterin. O zaman karşınızdakinden sevgi beslemek hakkınız doğar. Sevgi beklemek o zaman sizin de hakkınız olur.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bugünkü konumuz şeytanın tuzaklarından bir tanesi. Kim La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse cennete gider konusundaki hadis olduğu iddia edilen bir söz. Aslında olaya gene başından başlamamız lazım. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman ona ruhundan üfürdü bildiğiniz gibi. Ve etrafında bulunan bütün meleklere ve cinlere de şöyle buyurdu. Hepiniz Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edin. Çünkü ona ruhumdan üfürdüm. Bütün melekler, bütün cinler Adem Aleyhisselam'ın önünde secde ettiler. Ama iblis yani şeytan secde etmedi. Ve Allah Teala buyurdu ki huzurumdan kovuldun. Seni cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım. İblis de Yüce Rabbimize dedi ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Ben onların, bu insanların, benim cehenneme gitmeme sebebiyet veren bu insanların, bu Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin senin indinde değersiz kalmalarını temine çalışacağım. Onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım ve sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onların dalalette kalmaları için bir gayretin içinde olacağım. Eğer bana bu yetkiyi verirsen, beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, kıyamet günü bu insanların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Buyuruyor Allah. İblis Allah-u Teala'ya böyle söylüyor. Allah-u Teala da buyuruyor ki sen müsaade verilmişlerdensin ama benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın, benden kopartamazsın. Yani hep bu tabloyu gözünüzün önüne getireceksiniz. İblis Adem Aleyhisselam yüzünden cehenneme atıldığı konusunda oysa ki kendi nefsi sebebiyle Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmeyi kabul etmemiş. Allah'ın açık emrine rağmen. Ve kabul etmeyince küfür sahibi olduğu cihetle Allah-u Teala onu cezalandırdığı zaman da bu cezaya müstahak olmasının sebebini Adem Aleyhisselam'a yüklemiş. Ve Adem Aleyhisselam ve onun bütün zürriyetinden de intikam almayı planlıyor. İşte iblis bunun peşinde. İblis insanlardan ne ister? İblis insanlardan sadece bir tek şey ister. İnsanların mutsuz olmasını, huzursuz olmasını, sıkıntı içinde olmasını. Üstelik de hem bu dünya hayatında böyle olmasını ister, hem de ahirette de böyle olmasını ister. Yani ahirette bütün insanların kendisiyle beraber mutlaka cehenneme gitmesini ister. Dünya hayatında iblis insanların birbirine düşman olmasını, birbirine elinden gelen kötülüğü yapmasını, hepsinin birbirine zulmetmesini, Allah'ı unutmalarını ve bu sebeple huzursuz ve sıkıntılı olmalarını ister. Demek ki iblisin istediği bir tek şey var. İnsanların baş düşmanı olan bu varlık, Allah'ın bu zavallı mahluku, bütün insanların huzursuz ve mutsuz olmalarını istiyor sadece. Peki Allah ne ister? Allah bir insandan hem şu dünya hayatında mutlaka saadet içinde yaşamasını ister, hem de ahirette mutlaka cennete gitmesini ister. İşte bütün bunların standartlarını koymuş Allah Teala. Yüce Rabbimiz insan oğlunun mutlaka cennete gitmesini istediği için bütün insanlardan nefslerinden yemin almış tezkiye olacaklarına göre, ruhlarından misak almış. Allah'a ölmeden evvel ulaşacaklarına doğru, fizik vücutlar ölmeden evvel ruhların Allah'a ulaşacaklarına dair ve nihayet Allah Teala bütün fizik vücutlardan da ahd almış. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacaklarına dair. Bunları yerine getirenlerin de mutlaka Allah'ın cennetine gideceğini söylüyor. Ve dikkat edin, Allah Teala bütün insanlardan almış bu yemin, misak ve ahdi. Ve kim bu yeminini, misakini ve ahdini yerine getirirse onun cennete ulaşacağını söylediğine göre, demek ki Allah Teala bütün insanların mutlaka cennete gitmesini istiyor. Yani ahireti mutlak bir saadet içinde geçirmelerini istiyor. Üstelik de bu yemin, misak ve ahdi üzerimize farz kılmış Yüce Rabbimiz. İşte böyle bir istikamette bir kişinin yapması lazım gelen şey nedir? Allah'a verdiği misaki ahdi ve yemini yerine getirebilmesi için mutlaka o kişinin mürşidine ulaşması lazım. Çünkü hiç kimse Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşmadan Allah'a verdiği hiçbir yemini yerine getirmesi mümkün değildir. Nisa suresinin 49. ayeti kerimesi, bir insanın mürşidine ulaşmadan nefsini tezkiye etmesine imkan olmadığını söylüyor. Allah Teala buyuruyor ki, Habibim, o nefslerini tezkiye ettiklerini söyleyenleri görmüyor musun? Hayır, öyle değil. Yani hiç kimse kendi nefsini kendisi tezkiye edemez. Gerçekten Bakara suresinin 151. ayeti kerimesi, Ali İmran suresinin 164. ayeti kerimesi ve Cuma suresinin 2. ayeti kerimesi, bir insanın nefsini tezkiye edebilmesinin, Allah'a verdiği yeminlerin yerine getirilmesinden bir tanesi olan nefsini tezkiye edebilmesinin mutlaka mürşide ulaşmasına bağlı olduğunu söylüyor. İşte Bakara suresi 151. ayeti kerime, Allah Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, Kema erselna fiküm resulen minküm yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm. Diyor ki Allah Teala, işte bunun gibi size, sizin aranızdan birini resul olarak, peygamber olarak gönderdik, irsal ettik. Ne yapar bu peygamber? Allah Teala izah ediyor. Size Allah'ın ayetlerini okur, ayetlerimizi okur ve sizin nefsinizi tezkiye eder diyor. Demek ki nefs tezkiyesi dediğimiz olay nasıl tahakkuk ediyor? Nefs tezkiyesi ancak kişinin Allah'ın tayin ettiği mürşidine, ki burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainattaki en büyük mürşid, ulaşmasıyla mümkün. Cuma suresinin 2. ayeti kerimesinde ve Ali İmran suresinin 164. ayeti kerimesinde Allah Teala aynı şeyleri söylüyor. İki ayeti kerimenin tek farklılığı, birinde müminler üzerine bir nimet olmak üzere Allah'ın resulleri bahsetmesi, diğerinde de ümmilerin arasından bir resul bahsetmesi şeklinde olması. Bunun arkası herkeste aynı. Bir iki ayet-i kerimede de aynı. O Allah'ın Resulleri diyor. O içinde yaşadıkları insanlara Allah'ın ayetlerini tilavet ederler, okurlar ve anlatırlar ve onların nefslerini teskiye ederler diyor. Demek ki Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin bütün insanlara verdiği nefs teskiyesini insanların gerçekleştirebilmeleri şarta bağlanmış. Nasıl bir şart bu? O insanlar mutlaka mürşitlerine ulaşmak mecburiyetindeler. Ancak mürşitlerine ulaşırlarsa o mürşitler onlara Allah'ın ayetlerini tilavet edecekler. Yani Kur'an-ı Kerim'in lafzını öğretecekler. Sonra da onların nefslerini tezkiye edecekler ki bu mutlaka tabiyeti gerektiriyor. Tabi olmayı gerektiriyor. Bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırması da kendi kendisine ne yazık ki mümkün olmuyor. Mutlaka Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi kişinin bulması gerek. İşte Rahman suresinin 33. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki ey insan ve cin topluluğu, içinizden hanginiz şu göklerin ve yerlerin çapını aşabilir? Göklerin çapını aşmak Allah'a ulaşmak istikametinde kullanılıyor. Hiçbiriniz nüfuz edemezsiniz, bunu gerçekleştiremezsiniz. Ancak bir sultanla buyuruyor Allah Teala. Demek ki Allah'ın tayin ettiği bir sultana ulaşmadan hiç kimse göklerin çapını aşıp da Sitret-ül Münteha'yı aşıp da 7 kat gökleri ve onun sonundaki Sitret-ül Münteha'yı aşıp da Allah'a ulaşamıyor. Mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir sultana, Allah'ın tayin ettiği bir mürşide ulaşması lazım. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesi gene hepimize bu büyük gerçeği söylüyor. Allah Teala buyuruyor ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina. Biz onlardan, insanlardan mürşitler kıldık diyor Allah Teala. Niçin? İnsanları Allah'a hidayet etsinler. Allah'a insanların ruhlarını ulaştırsınlar diye. Demek ki Allah Teala ve Tekat Hazretleri insanları, bir takım insanları vazifeli kılmış. Neye vazifeli kılmış? Başka insanları hidayete ulaştırmaya vazifeli kılmış. Hidayetin ne olduğuna bakıyoruz. İnnel hüda hüdallah diyor Allah Teala. Ali İmran 73. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır, insanın onun Allah'a ulaşmasıdır. İnne hüdallahi hüvel hüda. Bakara suresi 120. Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Ve Kehf suresi 17. Men yehdillahi fehvel muhted. Kim, Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa işte o hidayete erer. Demek ki Allah Teala İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırmaları için mürşitler kılmış, vazifeliler kılmış. Onlar bu işleri gerçekleştiriyor, bu işleri yerine getiriyor. İnsanları hidayete erdiriyor, yani ruhlarını Allah'a ulaştırıyor. İnsanların fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmeleri de Allah'a verdikleri bir yemin ve böyle bir yeminin adına ahd diyor Allah Teala. Bu ahdin yerine getirilmesi gene mürşitlere bağlanmış. Nahl suresi 36. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlerin üzerine resuller bahsederiz. Bu resuller o insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Öyleyse demek ki şeytana kul olmaktan insanları kurtarıp Allah'a kul edecek vazifeliler var. Öyleyse üç yeminimiz, nefsimizin tezkiyesi mi görüyorsunuz mutlaka bir mürşide ulaşmaya bağımlı. Ruhumuzun Allah'a ulaşması mı görüyorsunuz mutlaka bir mürşide ulaşmaya bağlı. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması mı gene görüyorsunuz mutlaka Allah'ın bir mürşidine ulaşmaya bağlı. Öyleyse Bu ulaşma hangi şekilde cereyan eder? Bir insan mürşidine ulaştığı zaman mürşidin önünde tövbe edecektir. Ancak tövbeyle gerçekleşen bir olguyla karşı karşıyayız. Ve bu tövbenin yapıldığı kişi Allah'ın seçtiği kişi olmak mecburiyetinde. Yani hiç kimse kendi mürşidini seçmek hakkına sahip kılınmamış. Hür irade, insanlara verilen hür irade mukaddes olmasına rağmen insanlara bu hak verilmemiş. Kendi mürşidini kendisi seçme hakkı verilmemiş. İşte Nahl suresi 9. ayet-i kerime. Alallahu kastus sebil diyor Allah Teala. Sebillerin, mürşitlerin kastı, tayini, tespiti yalnız Allah'a aittir. Yalnız Allah'ın üzerinde bir vazifedir diyor. Dileyen şakirlerden olur. Dileyen, Allah Teala diyor ki yanlış yollar da var. Allah dileseydi hepinizi hidayete erdirirdi. Öyleyse buradan çıkarmamız lazım genel hüküm açık. Allah'ın mürşit tayini yalnız kendisi üzerine vazifeli kıldığı bir hususu gösteriyor Kur'an-ı Kerim bize. Allah kime hangi mürşidi tayin edecekse o kişi tayin ettiği mürşit müridin irşat görevini yüklenmiş olan kişidir. Allah tarafından kendisine bu görev verilmiştir. Acaba Allah Teala neden böyle söylüyor? Yanlış yollar da var. Allah dileseydi hepinizi hidayete erdirirdi. Sakın diyor kendi kendinize mürşidinizi aramaya kalkmayın Allah'tan sormadan. O zaman diyor yanlış yollara girebilirsiniz. Siz falanca mürşidi kendinize en uygun diye düşünürsünüz. Ona tabi olmaya kalkarsınız ama o sizin mürşidiniz değildir. O zaman size hiçbir fayda sağlamaz. Nefsiniz de tezkiye olmaz. Ruhunuz da Allah'a ulaşmaz. Allah'a verdiğiniz yeminleri yerine getirmeniz böylece mümkün olmaz. Öyleyse demek ki Allah-u Teala yanlış yollarda var demek de bunu murad ediyor. Herkes dilediği mürşide giderse eğer, o mürşid onun mürşidi olmadığı takdirde Allah'a verdiği yeminleri yerine getirmesi mümkün olmayacak. Allah'ın bu yeminlerden muradını birçok defa söyledik, gene söyleyelim. Kim Allah'a verdiği 3 tane yemini yerine getirirse o kişinin mekanı mutlaka cennettir. İşte Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimeleri. Allah Teala bu 4 ayet-i kerimede diyor ki: "Ya eyyühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye. Fethuli fi ibadi vethuli cenneti." Ey mutmain olan nefs diyor. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani nefse senin Allah'a verdiğin o yemin var ya, işte o yemini yerine getir diyor Allah Teala. Sonra ruha sesleniyor. İrci'i ila rabbiki. Ey ruh diyor, sen de Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Sonra fizik hücre sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman sen de kullarımın arasına gir diyor. Çünkü sen nefsini tezkiye etmişsin. Ruhunu da Allah'a ulaştırmışsın. Kullarımın arasına gir. Sen de böylece Allah'a verdiğin şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olma yeminini yerine getirmiş olursun. Yani ahdini. Ve 30. ayet-i kerime, vethuli cenneti ve cennetime gir. Yani insanlardan her kim nefsini tezkiye ederse Allah'a verdiği yemini yerine getirirse, nefsinin yeminini, ruhunu Allah'a ulaştırırsa, Allah'a verdiği misaki yerine getirirse, bu nefsinin yeminin ötesinde ruhunun bir de Allah'a ulaşma konusunda Allah'a verdiği misak var, onu yerine getirirse ve fizik vücudunun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olma ahdini yerine getirirse, o zaman o kişinin demek ki mekanı cennet oluyor. İşte bu yeminlerin mutlaka yerine getirilmesi lazım. Ve bundan 14 asır evvel bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. İrşat müessesesine ulaşmışlar. Ve demin söylediğimiz ayet-i kerimeler gereğince Peygamber Efendimiz Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi gereğince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmiş, okumuş ve onun lafzını anlatmış. Ondan sonra sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat etmişler. Ondan sonra da o onların nefslerini teskiye etmiş. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Öyleyse diğer iki ayet-i kerimeye baktığımız zaman Cuma 2 ile Ali İmran 164, orada da gene diğer mürşitlerin hepsi var. Bütün kavimlerin arasında Allah-u Teala'nın mürşitlerinin var olduğu, onların arasında bahsedildiği, onların arasından birisi olduğu ve onlara Allah'ın ayetlerini okuduğu ve onların nefslerini teskiye ettiği ifade ediyor. Demek ki bütün devrelerde Allah'ın Resulleri bu görevleri yapıyorlar. İşte görüyoruz ki gerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gerek insanlık tarihinin bütünü içerisindeki mürşitler, insanlara evvela Allah'ın ayetlerinin manalarını anlatıyorlar. Zahiri manalarını, lafzi manalarını. Sonra da onlar anlatana tabi oluyorlar ve de tabi olan kişiler de nefs tezkiyesini gerçekleştiriyorlar. Kimin yardımıyla? O tabi oldukları Allah'ın mürşidinin yardımıyla. Olay bu kadar net ve açık. Üç yeminimizin üçünün de gerçekleşebilmesi mutlaka Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşide ulaşmamıza bağlı. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme insanlar ulaştığı zaman ne oluyor? Mümtehine suresinin 12. ayeti kerimesi gereğince bu insanların tövbe etmesi gerekiyor. Yani bir takım günahların işlenmeyeceğine dair mürşidin önünde yapılan bir tövbe. Mümtehine suresi 12. ayeti kerime. Sonra Fetih suresinin 10. ayeti kerimesi gereğince mürşidin elinin öpülmesi söz konusu. İşte Allah Teala şöyle söylüyor. Sana biat etmek Allah'a biat etmek demektir. O gün sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yani bir el ötekinin üzerinde olduğuna göre biat işleminde mutlaka el öpülüyor. İşte bu el öpme olayı açık bir şekilde burada anlatılmış. Bir el Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eli diğer elin üzerinde. Bir toka söz konusu olduğu zaman iki el aynı seviyededir. Ama el öpmek söz konusu ise bir el muhakkak öteki elin üzerindedir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Hazreti Osman'ın bulunmadığı bir biat olayında, Rıdvan biatı deniyor bu olaya, herkes biatını tamamlıyor, el öpüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki işte bu da diyor Osman'ın biatı diyor. Kendi elini sağ elini sol elinin üzerine koyuyor. Dudaklarına götürüyor, öpüyor. Ondan sonra da alnına götürüyor. Ve böylece anlıyoruz ki herkes aynı şekilde biat etmiş el öpme suretiyle. Öyleyse biat müessesesinin veya tabi olma müessesesinin temelinde birinci faktör tövbe etmektir. Bir takım günahların, hatta bütün günahların işlenmemesi konusunda bir tövbe etmek ve mürşide Allah'ın huzurunda söz vermektir. Sonra böyle bir tövbenin neticesi var. Böyle bir tövbenin neticesinde o kişinin el öpmesi gerekiyor. Mutlaka tövbe el öpmekle kutlanır. Acaba bunun anlamı ne? Niçin böyle? Çünkü Allah'ın mürşidinde bulunan Allah'ın ceryanının mutlaka müride de geçmesi lazımdır. Nitekim tövbe sırasında mutlaka mürşide Allah-u Teala cezbe verir. Bu cezbe ceryanın, Allah'tan gelen ceryanın mürşitten müride ulaşmasını temin eder. El öpme işlemi sırasında bu ceryan sık sık tekrarlanır Allah-u Teala tarafından ki ceryan geçsin. Biliyorsunuz bir televizyon bütün fakülteleri tamam olsa da, bütün aletleri tamam olsa da eğer onu ceryana bağlamazsanız televizyon çalışmaz. Mutlaka o ceryanın gelip enerjinin onun içinden dolaşması lazım ki televizyon görev yapsın. İşte bunun gibi mürşide ulaşmak söz konusu ve mürşit açık açık o insanlara Allah'ın cereyanını ulaştıran bir vasıta. Ve acaba bundan sonra ne olacak? Ne yapmış kişi? Tövbe etmiş. Arkasından da Mürşid'in elini öpmüş. Ondan sonra ne yapacak? İşte ondan sonraki konu bugünkü konumuz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyecek. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun peygamberidir. Onun Resulüdür. Öyleyse burada açık bir hükümle karşı karşıyayız. Bir irşat olayının kişide tesirli olabilmesi mutlaka böyle bir biatı gerektiriyor. Çünkü Allah Teala Maide suresinin 35. ayeti kerimesinde mürşidi farz kılmış. Diyor ki vebtegu ileyhil vesilete. Ona, Allah'a sizi ulaştırmaya kim vesile olacaksa o vesile olan kişiyi Allah'tan isteyin diyor Allah-u Teala. Demek ki mürşidin Allah'tan istenmesi, Allah'a ulaştırmaya vesile olacak olan kişinin Allah'tan istenmesi üzerimize farz kılınmış. Peki irşat da farz kılınmış mı? Evet, Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesiyle irşat da üzerimize farz kılınmış. Allah Teala diyor ki kim bizi davet ederse davet edenin davetine muhakkak icabet eder. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Demek ki Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin ifadesi açık ve kesin. Arapça ifade ediyor ki ucibu davete da'i iza de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yarşudun. Böylece irşada ulaşsınlar. Benim davetim irşada davettir diye bitiriyor Allah-u Teala sözlerini. Böylece irşada ulaşsınlar. Anlıyoruz ki Allah'ın daveti irşada davettir. Peki bu davet açık ve kesin mi? Evet, açık ve kesin. Ama Allah Teala bununla da yetinmemiş. Daveti üzerimize bir defa daha farz kılmış. İşte davetin farz kılındığı ayet-i kerime açık bir hüküm olarak geliyor. Şura suresi 47. ayet-i kerime. İstecibu li rabbiküm min kabli en yetiye yevmün la merede lehu minallahi. Allah'tan o geri çevrilmesi mümkün olmayan, reddi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin, Allah'ın davetine uyun buyuruyor Allah Teala. Demek ki hepimizin Allah'ın davetine uymamız emrediliyor. Neyi, nereye davet ediyor Allah Teala? İrşada davet ediyor. Davetin diyor, irşat daveti. Ben diyor onları davet ederim. Onlar benim davetime uysunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Demek ki Allah Teala irşada davet ediyor. Davet bir defa farzdır, yetmez. Bir defa daha farz kılıyor Allah Teala. Davetin farz olduğunu ifade etmek suretiyle. Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde anlıyoruz ki Allah'ın irşat daveti üzerimize farz kılınmış. Hepimiz irşatla mükellefiz. Peki bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi ulaşmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Hepsi irşada ulaşmış. İşte Hücurat suresi 7. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki ey sahabe, Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabenin irşada ulaştığını açık bir şekilde ifade buyuruyor. Demek ki söz konusu olan irşat. Gördük ki irşat farz kılınmış. Allah'ın daveti. Bu davet de yeniden farz kılınmış. Öyleyse herkes irşada davet edilmiş. Bu davet insanların üzerine farz kılınmış. İşte bu irşat müessesesinin gerçekleşebilmesi için insanoğlunun mutlaka mürşidine ulaşması lazım. İşte bu ulaşma olayını anlattığımız gibi bu olayın sonunda mutlaka La ilahe illallah Muhammedin Resulullah cümlesi var. Kim bu cümleyi söyler de mürşidine tabi olursa ne olur? Bir, o kişi mümin olur. Üç ayrı cepheden kişinin mümin olması söz konusudur. Bir, Allah o kişinin kalbine imanı yazdığı için kişi mümin olur. İki, o kişinin ruhu mürşidine ulaştığı an vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaştığı için kişi mümin olur. Üç, o kişi nefs tezkiyesine bu sebeple başladığı için, mürşidine ulaştığı gün başladığı için mümin olur. Üç ayrı sebepten mümin olur. Mümin olursa ne olur? Cennete gider. İşte Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi. 40 numaralı surenin 40. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki onlar ki amelü salihata, ıslah edici amellere, yani nefs tezkiyesine başlamışlardır. Nefs tezkiyesi yaparlar. İşte onlar müminlerdir diyor Allah Teala. Ve Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor. İnsanlar her ne kadar kendilerini Allah'a inanıyorlar diye mümin zannediyorlarsa da Kur'an-ı Kerim bu kanıda değil. Mümin olmanın birinci şartı elbette Allah'a inanmaktır. Ama salt Allah'a inanıyor diye hiç kimse mümin olamaz. Mümin olabilmek tam 14 basamakta gerçekleştirilen bir olgudur. Orada kişi mümin olunur. Mümin olursa kişi mutlaka Allah'ın cennetine bu ayet-i kerime gereğince gidecektir. Öyleyse bir insan kendi kendisine bir mürşid önünde değil, kendi kendisine La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse cennete gider mi? Gitmez. Bu kişi güzel bir şey yapmıştır. Sevap kazanır, derecat kazanır. Ama cennete ulaşması mümkün değildir. Bu kelimeyi, bu cümleyi söylediği için. Öyleyse hadis yanlış mı? Hayır. İnsanların hadisi uygulaması yanlış. Gerçekten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeye bunu söylemiştir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen herkes Allah'ın cennetine ulaşır. Kimler bunlar bu herkes? Bu herkes Allah'ın mürşidinin önünde o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun önünde Allah'a ulaşmak kastiyle tövbe eden herkes. Dikkat edin, eğer kasıt Allah'a ulaşmak değilse onun önünde tövbe edip bu söz söylendiği halde bile kişi Allah'ın cennetine ulaşamaz. İşte Hücurat suresi 14. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Çünkü henüz kalbinize iman yazılmadı. Bir kişinin demek ki kalbine iman yazılmadıkça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elini öpmesine ve onun önünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesine rağmen gene olay gerçekleşmiyor. Öyleyse olaya baktığımız zaman La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözü bir insanı cennete götürür mü? Hayır, götürmez. Belli şartlara sahip bir olay bu. O şartlar tahakkuk etmedikçe kişi La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözünü bir defa değil bin defa söylese o kişi Allah'ın cennetine ulaşamıyor. Öyleyse hadisleri gördüğümüz zaman bu hadislerin Kur'an-ı Kerim'le olan ilişkisini kurmak mecburiyetindeyiz. Bir hadis Kur'an-ı Kerim'e uygun olmadığı takdirde, onun standartlarına tabi olmadığı takdirde O hadis ne yazık ki mevzu bir hadis hüviyetine giriyor. Ve bu istikamette eğer her şeyi yerli yerine oturtursak bunun geçerli olduğunu görüyoruz. İşte bu cümleden olarak sahabeden birisi, sahabe olmamış tabii daha, bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşıyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cennete girmek istiyorum ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki namaz kıl. Bir, oruç tut. İki, paran varsa hacca git. Üç, zekat ver. Dört, ve kelime-i şehadet getir. Şimdi kelime-i şehadet getir deyince mesele zaten çözüldü. Çünkü o Allah'ın bedevisi. Eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o gün ulaştığı zaman daha evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elini Allah'a ulaşmak üzere öptüyse, tövbe ettiyse ve la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediyse mutlaka mümin oldu. Evde zaten cennete gidecek. Eğer bunu yapmamışsa, cennete gitmek istiyorsa zaten la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip tövbe edip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elini Allah'a ulaşmak kastıyla öpmesi lazım. Öperse gene olay gerçekleşecek. Ama 14 asırda her şey değişmiş. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözü insanların kendi kendilerine söyledikleri bir söz haline gelmiş. Ve ihtida sözü olarak değerlendiriliyor. Mesela bir Hristiyan Müslümanlığa geçecek. Müftünün önüne geliyor veya din adamlarının birinin önüne. Onun önünde la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Ve o kişi İslam standartlarının içine, İslam dairesinin içine giriyor. Böyle bir söz o kişiyi İslam standartlarının içine sokar. Yani İslam'ın şemsiyesi altına sokar. Ve işte demin söylediğimiz o Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesindeki Arapların mümin oluş olamayışları, münafık olarak kalmaları buna dayalıdır. Bunlar da el öpmüşler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elini öpmüşler. Onlar da la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişler. Ama mümin olamamışlar. Ve dolayısıyla kurtuluşa da ulaşamamışlar. Ama her kim İslam olan başkalarının huzurunda la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse, Allah'tan başka ilah yoktur Hazreti Muhammed Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun elçisidir, peygamberidir. Kim derse o kişi onu duyan diğer insanların huzurunda bu sözü söylediği için İslam şemsiyesinin altına girer. Ama mümin olmamıştır. Mümin olması için o kişinin gerçekten bir işlemi tahakkuk ettirmesi lazım. Zamanımızdaki bu işleme baktığımız zaman bir, o kişi hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracak. İki, ehil olmuşsa Allah ona mürşidini gösterecek. Üç, mürşidinin önünde tövbe edecek, el öpecek. Kendi mürşidinin, Allah'ın kendisine mürşidini gösterdiği mürşidinin önünde tövbe edecek, el öpecek. Arkasından da la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyecek. O zaman o kişi mümin olur. Yoksa bir insanın kendi kendisine başka insanların huzurunda, mürşidinin değil, başka kişilerin huzurunda la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi o kişiyi İslam dairesinin içine alır ama mümin kılmaz. İşte Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu büyük gerçeği söylüyor hepimize. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş bu kişiler, Araplar. Ne olmuş? İslam dairesinin içine girmişler. Ne olur bir insan İslam dairesinin içine girerse? Şu olur. O kişi İslam'ın sigortasından faydalanır. Bundan asırlarca önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veya o dört halife devrinde, halife-i raşidin dediğimiz irşad etmeyi yetkili dört halife devrinde kim İslam dairesinin içine girerse o İslam sigortasından istifade ederdi. Yani kişinin devesi kaybolmuş ve Hazreti Ömer kişinin devesini bulamamış. Bulamamışsa hazine, beytülmal o kişiye bir deve vermekle mükellefti. Öyleyse İslam bir sigortaydı. Bu sigortadan yalnız İslam olanlar istifade edebilirdi. Yani herkesin içinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elini veya onun yetkili kıldığı kişilerin elini öperek, tövbe ederek La ilahe illallah demekle gerçekleşebilen bir olguydu bu. Ne yapar bu? O sözü duyan, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah sözünü duyan insanların önünde bu sözü söyleyeni İslam dairesinin içine girmiş kabul etmek. İşte olay bu. İnsanlar böyle dedikleri zaman ister Allah'a ulaşmak kastıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elini öpsünler, isterlerse İslam şemsiyesinden faydalanmak için elini öpsünler ki o zaman mümin olamazlar. Hangi şartların içinde el öperlerse öpsünler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözünü söyleyen herkes İslam şemsiyesinin altına girer. Zamanımızda ne oluyor? İşte böyle gidiyorlar. Bir din adamının önünde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorlar. El öpmek yok, tövbe etmek yok. Yalnız bu söyleniyor. Bu söylendiği zaman ne oluyor? O kişinin nüfus kağıdına artık İslam'dır kelimesi yazılabilir. Çünkü İslam şemsiyesinin altına girmiştir. İslam şemsiyesi bir kişiye başka ne sağlar? Şunu sağlar. Emniyet. Gerçekten İslam'ın dışında olanlar İslam'a işkence ettikleri için, onlara zarar verdikleri için, onları huzursuz ettikleri için hep İslam'ın da kendilerine böyle bir tedirginliği reva göreceğini zannediyorlardı. Yani İslam olmayanlar var ya, zannediyorlardı ki biz İslam değiliz, öyleyse İslam bize mutlaka işkence edecektir, bizi öldürecektir. Onun için biz ne yapıp yapıp bunların arasına katılalım. Onların söylediklerine inanmıyoruz ama onların arasına katılalım. Halbuki İslam'da Allah-u Teala böyle bir şeyi asla reva görmez. Bir defa insanlar İslam'ı öldürmeye tevessül etmedikçe Allah İslam'a o insanları öldürmek için, İslam'ın dışında olan insanları öldürmek için yetki vermemiştir. Öyleyse bu insanların demek ki İslam'ın dışındaki kişilerin İslam şemsiyesi altına girmekten demek ki ikinci muratları kendilerine işkence edileceğini, kendilerinin öldürüleceklerini zannetmek, kendilerini emniyette hissetmemek, İslam şemsiyesinin altına girerek bu emniyeti yakalamak. Ya üçüncü faktör? Üçüncü faktör, Kur'an-ı Kerim hükümlerine göre İslam olmayanlardan bir vergi alınıyordu. Adı cizyeydi. Bu vergiyi vermekten kaçınmak isteyen insanlar işte böyle İslam şemsiyesinin altına giriyorlardı. Yüksek sesle herkesin huzurunda La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elini normal şekilde öpüyorlardı. Ama İslam şemsiyesi altına giriyorlardı sadece. Ama mümin olamıyorlardı. Öyleyse olayın aslına baktığımız zaman mümin olabilmenin temel standardına şimdi beraberce bakacağız. Ancak ve ancak bir insan Allah'tan mürşidini sorarsa, Allah'tan mürşidini sorup da ona ulaşırsa, onun önünde bir tövbe ederse, Mümtehine 12'ye göre, iki el öperse Fetih Suresinin 10. ayeti kerimesine göre ve Kur'an-ı Kerim'de pek çok defa geçen La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelime-i tevhidini tekrar ederse, İşte o zaman o kişi mümin oluyor. Söylediğimiz gibi mümin olursa ne olur? Mümin olursa o kişi Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre cennete girer. Ve zannetmeyin ki her Allah'a inanan kişi mümin olmuştur. Yani cennetlik olmuştur. Ve gördüğümüz o ki burada mümin olmak söz konusu olmuyor. İşte bir insanın mürşidine ulaşabilmesi, onun önünde tövbe edebilmesi, tam merdivenin 14 tane basamağını kişinin çıkmasına bağlı. Birinci basamakta olaylar var. Bu olayları yaşayan kişi olaylardan hangi şekilde, nasıl etkilenecek? Ona baktığımız zaman görüyoruz ki kişi etrafında Allah'ın vücuda getirdiği olayları mukayese ediyor. Karşılaştırıyor birbiriyle. Acaba hangisi Allah'ın indinde beni kıymetli kılar? Ne yapmam lazım? Olayları değerlendirdiği zaman bunun mukayesenin buna yetmediğini görüyor ve muhakeme ediyor. Artık değer hükümlerini devreye sokmuştur. Bir hükme varmak üzere daha derin bir incelemenin ve değerlendirmenin içine girmiştir. Değerlendiriyor ve bir sonuca varıyor, bir hükme varıyor. İşte bu birinci basamak olaylar, ikinci basamak hükme varış, Dehr suresinin 3. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş Allah-u Teala tarafından. Diyor ki Allah insanları mutlaka hidayet yollarına ulaştırır, Allah'a vasıl olma yollarına ulaştırır. Dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur. Demek ki Allah-u Teala herkesi hidayete ulaştırmayı istiyor. Ama ne yazık ki bunu insanların serbest iradesine bağımlı kılmış. Kişi kendi iradesiyle dilerse Allah-u Teala'nın yoluna giriyor. Ama dilerse girmiyor. Onun için Allah-u Teala dileyen Allah-u Teala'nın yoluna girer ve şükredenlerden olur. Çünkü o kadar güzellikler yaşar ki bu dünya hayatında hep Allah'a ödeyemediği bir şükran borcu vardır. Yapacağı her şey ona yetersiz görünür Allah'ın kendisine verdiği. O onu mutlulaştıran o büyük ihsanlar sebebiyle. Başka bir insan da ne yazık ki bu güzellikleri hiç yaşamayacaktır. Çünkü o Allah'ın irşat yolu değil de şeytanın gay yolunu kendisine yol ittihaz etmiştir. İşte bu iki yol üçüncü basamakta son derece net bir şekilde ayrılır. Şeytanın yoluna girenler asla üçüncü basamağa ulaşamazlar. Bundan sonraki gelecek olan 28. basamağın hiçbir 28. basamağa kadar hiçbir üst basamağa ulaşmaları da mümkün değildir. İşte bu noktada kişilerin vardığı hedefe dikkatle bakalım. Allah Teala Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah o insanlara ayetlerinin gerçek anlamlarını açıklamaktan sarf-ı nazar eder ki onlar yeryüzünde haksız yere gururla dolaşmaktadırlar. Onlara Allah'ın bütün ayetlerini söyleseniz inanmazlar. Ve onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri halde onu kendilerine yol olarak seçmezler. Şeytanın gay yolunu, dalalet yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol ittihaz ederler. Öyleyse Allah-u Teala ile olan insanların ilişkisine baktığımız zaman burada iki tane yol görünüyor. Birisi Allah'a ulaştıran irşat yolu, ikincisi şeytana ulaştıran gay yolu. Birinci yol zemin kattan başlar, yukarıya doğru bir yolculuğu gerekli kılar. İkinci yol gene zemin kattan başlar, aşağı doğru bir yol takip eder. Birincisi nurlardan oluşuyor, ikincisi de karanlıklardan. İşte kim böyle şeytanın yolunu kendisine yol edinirse, o kişinin Allah'ın yolunda işi yoktur. Allah'ın bir manevi yardımını alması da mümkün değildir. Ama kim Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesine göre tağutu devre dışı bırakır da Allah'ın irşat yoluna dönerse, o kişi Urvetül Vuska'ya sımsıkı sarılır. Urvetül Vuska, Allah'tan kopması mümkün olmayan mürşidin elidir. Ve kim mürşidine ulaşırsa, o kişi Urvetül Vuska'ya, Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılır. Artık irşat yoluna girmiştir. İşte Allah Teala'nın bu ifadesi tağutu reddeden, tağutu inkar eden, tağutu şeytan ve takımını devre dışı bırakan bir kişinin irşat yoluna girmesi halini söylüyor. Dinde zorlama yoktur diyor. İrşat yoluyla dalalet yolları birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır, tebeyyün etmiştir.
3: Kim tağutu inkar ederse Allah'tan kopması mümkün olmayan o urvetül vuskaya sımsıkı yapışır diyor. İşte bu mürşidin elidir. Kişinin ulaşacağı yer muhakkak o Allah-u Teala

sebillere Allah Teala tarafından ulaştırılma garantisi. Maide suresinin 16. ayet-i kerimesine göre. Kim diyor Allah'ın rızasına tabi olursa Allah onu sebillerine ulaştırır. Bir sonraki basamakta, 6. basamakta Allah o kişinin kulaklarındaki bir ağırlığı, işitmeyi engel teşkil eden vakrayı alıyor. Hac suresi 54. ayet-i kerimesine göre 7. basamakta da kişinin kalbindeki, nefsinin kalbindeki Ekinnet isimli fıkıh etmesine, idrak etmesine mani olan engeli alıyor Allah-u Teala. Ve böylece kişi kendisine ilim verilen oluyor. İrşad makamının sözlerinin hak denilen sözler olduğundan emin olan bir kişi oluyor. Kulaklarındaki vakra alınmış bir kişi oluyor. Kalbindeki ekinnet alınmış olan bir kişi oluyor. Ve böyle bir kişi için Allah-u Teala aminu olan diyor. Demek ki ilk 7 basamakta kişinin ulaştığı yer aminu olmak. Ne olur bir kişi aminu olursa, bu ilk 7 basamağı aşarsa, o insan aminu olur. Yani Allah onu mutlaka hem kendi zatına ulaştırmak konusunda bir garantiyle karşı karşıya bırakır, hem de o kişiyi sırat-ı müstakimine ulaştırmayı garanti eder. Hac suresi 54. ayet-i kerimede Allah-u Teala amin olan kişilerin sırat-ı müstakime ulaşmalarını kesinleştiriyor. Bu vaadi gerçekleştireceğini ifade ediyor. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde ise Hazreti Nuh diyor ki, ey kavmim, ben bir yanımda bulunanları yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka Allah'ın zatına ulaşacaklardır diyor. Demek ki kim amin olursa o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. İlk 7 basamak böylece geçiriyor. Bu kişi mürşidine ulaşmış mıdır? Mümin olmuş mudur? Hayır, ikisi de henüz oluşmamıştır ama amini olmuştur kişi. Ve bundan sonra neler olacağına beraberce bakalım. İlk 7 basamak aşıldı. 8. basamakta o kişinin kalbine Allah hidayet koyuyor. Bir kişinin kalbine Allah'ın hidayeti koyması Tekavvün Suresinin 11. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبَهُ كِمْ Allah'a amini olursa onun kalbine hidayet koyarız diyor Allah Teala. Niçin koyuyor? Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi cevap veriyor. O cennete ulaşanlar var ya, onların hepsinin kalbi Allah'a dönüktür. İşte bir kalbi Allah'ın Allah'a döndürmesi için yaptığı şey o kalbe hidayet koymak 8. basamakta ve 9. basamakta da o kalbi Allah'a döndürmek. Daha sonrasına bakıyoruz olayın. Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine bir yol açıyor. İşte Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği şey "Femen yuridullahu en yehtiyehu yeşrah sadrehu lilislami." Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslime açar diyor. Ne olur diyeceksiniz göğsü teslime açılınca? Bu 10. basamaktı. 10. basamakta göğsü teslime açılan kişi için Allah'ın hedefi ne? Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi bunu anlatıyor hepimize. Allah Teala orada diyor ki sadece Allah'ın göğüslerini teslim açtığı kişiler var ya, sadece onların kalbine Allah'ın nuru ulaşabilir. Demek ki Allah Teala bir kişinin göğsünü teslim açtığı zaman aslında o kişinin göğsünden kalbine bir yol açmış oluyor. Allah'ın zikrini yapan kişi bu zikrin neticesinde mutlaka Allah'ın katından gelen rahmet ve fazla muhatap olur. İşte bu rahmet ve fazla kişinin göğsüne gelir. Eğer göğsünden Allah'ın açtığı böyle bir şifreli yol yoksa kişinin göğsünden tekrar Allah'a döner kalbe girmeden. Ama ne zaman Allah-u Teala kişinin göğsünden kalbine bir yol açıyorsa o kişinin göğsüne gelen Allah'ın nuru göğsünden kalbine ulaşır. Kalpten içeri girer diyeceksiniz. Ama giremez.

0: Çünkü bütün kalpler bu seviyede henüz mühürlü. İşte bu mühürlü olan kalbin üzerine ulaşan Allah'ın rahmeti ve fazlından, yalnız rahmet muhtevasındaki bir özellik dolayısıyla o kişinin nefsinin kalbi üzerindeki mührün kenarlarından içeriye sızar. Bu sızıntı hafif bir aydınlık vücuda getirecektir orada. Çünkü Allah'ın nurları aydınlatmak için gönderilir. Ve bu %2 çevresindeki nur o kişinin kalbini huşu sahibi kılacaktır. Hadid suresi 16. ayet-i kerime gereğince Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı henüz gelmedi mi? O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve haktan inen nurla şeyle o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı gelmedi mi? Huşu oluşmuş oluyor 12. basamakta kişinin nefsinin kalbinde. Ne olur huşu oluşursa? Huşu oluşursa Allah'ın bir sözü var. Ancak huşuyla mürşidimizi isteyebileceğimiz, öyle olduğu takdirde Allah'ın bize mutlaka mürşidimizi göstereceği ifade ediliyor. Bakara suresi 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki namazla ve sabırla Allah'tan istianeyi isteyiniz. Vesta'inu bis sabrı ve salatı inneha lekebiretun illa alel haşiyin. İşte Allah Teala'dan sabırla ve namazla istediğimiz bu istianenin özelliğini söylüyor. Allah'tan sabırla ve namazla istihaneyi isteyiniz. Mürşidinizi isteyiniz. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir diyor Allah Teala. Böylece kim huşu sahibi olursa onun için bunun zor olmadığını, huşu sahibi olanına mutlaka Allah'ın mürşidini göstereceğini görüyoruz. Ve o gece kişi hacet namazını kılıyor. Hacet namazı perşembeyi cumaya bağlayan geceler kılınan veya kandil geceleri kılınan özel bir namaz. Kişinin bir haceti var. İşte burada hacet, mürşit istemek. Başka hacetler de olabilir tabii. Mürşidini istemek hacetinin sahibi olan kişi, perşembeyi cumaya bağlayan gece boy abdesti alıyor. Bir. Dört rekatlık hacet namazına niyet ediyor. İki. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsü okuyor. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okuyor. Yani kul huvallahu ehad, kul evzu bir rabbil falak ve kul evzu bir rabbin nas okuyor. Sonra oturuyor, tekrar kalkıyor 3. rekatta. Gene Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okuyor. 4. rekatta gene Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okuyor ve kişi hacet namazını tamamlayınca Allah'tan mürşidini istiyor. Hacet namazı kılmaktan muradının mürşidini istemek olduğunu söylüyor ve mürşidini istiyor. Eğer kişi 12. basamağa ulaşmışsa, huşuya ulaşmışsa, Allah verdiği sözü tutuyor, mutlaka o kişiye mürşidini gösteriyor ve kişi mürşidine ulaşıyor. 14. basamak ne yapıyor? Mürşidinin önünde bir tövbe ediyor diz çöküp. Mümtehine suresi 12. ayet-i kerime. Sonra mürşidinin önünde el öpüyor. Fetih suresi 10. ayet-i kerime. Sonra da La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyor. İşte kim 14. basamağa gelmişse, huşu sahibi olmuş da Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah'ın mürşidini göstermişse, o kişi mutlaka mürşidinin önünde bu tövbeyi yapacak ve mutlaka o kişi Allah'ın cennetine gidecektir. Nereden biliyoruz cennete gideceğini? Bir defa Allah-u Teala Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. Böyle bir tövbeyi yapanlar diyor, cennete giderler diyor. Mümin olurlar diyor. Nefs tezkiyesine başlarlar diyor. Ve diyor onların bütün günahlarını Allah o gün sevaba çevirir diyor. Öyleyse Allah-u Teala dininde bir olay cereyan ediyor. Bu olay açık ve kesin bir hüküm taşıyor. O kişinin Allah'ın cennetine girmesi. İşte burada söylenen sözlerden bir tanesi de La ilahe illallah Muhammedin Resulullah demektir. Demek ki kim La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse cennete gider. Sözü şartlı olarak geçerlidir. Kim Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşırsa, onun önünde tövbe edip, el öpüp La ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse, işte o kişi cennete gidecektir. Neden? Çünkü Allah Teala Mümin suresinin yani 40 numaralı surenin 40. ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Demektedir ki o kişiler ki nefs tezkiyesine başlamışlardır, ıslah-ı nefse, amel-i salihata ıslah edici amellere başlamışlardır. Onu yaparlar, ıslah edici amellerde bulunurlar. Onlar kadın olsun, erkek olsun, Allah'ın cennetine alınacak ve hesapsız rızıklandırılacaklardır buyuruyor Allah Teala. Demek ki Mümin suresinin 40 numaralı ayet-i kerimesi bize bunu söylüyor. Kim mümin olursa o kişinin özelliği ıslah edici amellere, nefs tezkiyesine başlamış olmak ve mümin olan kişinin de bir başka özelliği mutlaka Allah'ın cennetine ehil olmak. Öyleyse bu konuyla ne alakası var? Mürşidin önünde el öpmekle La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demekle ne alakası var? Çünkü Allah Teala mümin olmanın 3 standardını veriyor. 1. Kalbine iman yazılmak. Ancak mürşidimize ulaştığımız gün gerçekleşiyor. Mümin olmak demek ki ancak mürşidimize ulaştığımız gün gerçekleşen bir olgu. Nasıl bir olgu? Allah Teala mümin olmayı söylediğimiz gibi 3 ayrı cepheden incelemiş. 1. cephe kişinin kalbine imanın yazılması. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala mürşide ulaşan insanların özelliklerinden bahsediyor. 1. Onların diyor üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katında eğitim görmüş bir ruh göndeririz. O ruhla onları yedederiz, destekleriz. Kimin başının üzerine Allah Teala böyle bir ruh gönderirse İşte başının üzerine bu ruhu gönderdiği kişiler için Allah Teala onlar Hizbullah olmuşlardır diyor. Allah onlardan razı olacaktır. Onlar da Allah'tan razı olacaktır ve mutlaka Allah onları cennetine alacaktır buyuruyor. Hizbullah olan kişi o gün başının üzerine mürşidin ruhunun gönderildiği kişi. Bunun özelliği ne? Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesi diyor ki وَكَتَبَ فِي كُلُوبِهِمْ اِيمَانَ Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Demek ki kim mürşidine ulaşmışsa, hangi mürşide? Allah'tan sormuşsa, huşu sahibi olmuşsa, Allah da ona mürşidini göstermişse, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşan kişi, o mürşide ulaştığı zaman onun kalbine Allah imanı yazıyor. Kalbinin içine Allah imanı yazıyor. İşte Hücurat Suresi 14. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. Ancak İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah kalbinizin içine henüz imanı yazmadı. Öyleyse Allah kimin kalbinin içine imanı yazarsa bu ayet-i kerime net olarak bize söylüyor ki o kişi mümindir. İşte söylediğimiz şartlarla bir kişi mürşidini Allah'tan sormuşsa, huşuya ulaşmışsa, Allah ona mürşidini göstermişse, mürşidin önünde tövbe edip, el öpüp, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demişse, Allah mutlaka o kişinin kalbine imanı yazar. Yazarsa ne olur? O kişi mümin olur. Mümin olursa gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Görüyoruz ki şartlı bir olay. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözü kendi başına söylenirse olmuyor. Kendi mürşidine ulaşamadığı takdirde gene olmuyor. Ancak Allah'ın gösterdiği kişinin kendi mürşidine ulaşması kaydıyla onun önünde bu tarzda bir söz söylenip tövbe edilip el öpülüp La ilahe illallah Muhammedun Resulullah denirse bu geçerli. Mümin olmanın ikinci şartına bakalım beraberce. Demin söylediğimiz Mümin suresinin 40. ayeti kerimesi. Amelü salihata, ıslah-ı nefse başlayanlar müminlerdir diyor. Nasıl başlar bir kişi amilü salatı ıslahı nefse? İşte bunun da başlangıcında kişinin kalbine imanın yazılması vardır. Söylediğimiz şartlarla mürşidine ulaşan, kendi mürşidine ulaşan ve önünde lazım gelen ameliyeyi yapan kişi, yani tövbe eden, el öpen ve la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen kişi, kendi mürşidinin önünde kalbine iman yazılan kişi demiştir, demiştik. Ne olur bir kişinin kalbine Allah imanı yazarsa? Bakınız ne oluyor. Kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl isminde iki tane nur vardı. Şimdi kişi mürşidine ulaştığı için bir üçüncü nur daha oluştu. Salavat nuru. Ve kişi zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat isminde üç tane nur kişinin göğsüne ulaşıyor. Ve kişi Allah'ın o kişinin göğsünden kalbine açtığı yol dolayısıyla kişinin kalbine ulaşıyor. Allah bu kişinin kalbine imanı yazmış artık. Yani kalbin içine Allah'ın imanı sokmasıyla mühür hareketli hale gelmiş. Mühür artık bir silindirin içinde hareket eden bir piston gibi mühür hareketli. Ve işte ne zaman Allah'ın katından o kişi zikre başlarsa, rahmet, fazl ve salavat gelirse, kişinin göğsüne, göğsünden de kalbine ulaşırsa, kalbine ulaşan bu üç tane nur, o kalbin üzerindeki mührü nurlardaki enerjetik baskı sebebiyle aşağı doğru itiyor. Ve mühür o rahmet, fazl ve salavat enerjisiyle, nuruyla ta kalbin en alt noktasına ulaşıyor. Ve zulmani kapı var orada. Zulmani kapıya tam uyan bu mühür zulmani kapıyı kapatıyor. Demek ki mühürün iki görevi var. Rabbani kapının üzerinde bir engel, zulmani kapının üzerinde gene bir engel. Kişi zikir yaptığı sürece bu mühür hep zulmani kapının üzerinde kalacağı için hiçbir zaman o kişi zikir yaptığı sürece şeytanın karanlıkları o kişinin kalbine ulaşamaz. Başka ne olur? Hem rahmet, hem de fazl, hem de salavat o kişinin kalbine, kalbinin içine girdiği için o kişi nefs tezkiyesine başlamış olur. İşte Nur suresi 21. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki: "Velev la fadlullahi aleyhim ve rahmetuhu ma zekka minhum ebeden ehada." Eğer içinizden Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, üzerinize gelip de nefsinizin kalbine giremezse, İçinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Öyleyse bizim nefs tezkiyesini gerçekleştirmemiz nefsimizin kalbine rahmetin ve fazlın beraberce girişine bağlı. İşte burada bu kişinin kalbine iman yazıldıktan sonra Allah'ın rahmeti de fazla, hatta bir de salavatı da o kişinin kalbinden içeri artık giriyor. Öyleyse bu insan nefs tezkiyesine başlamıştır. İşte bunun Kur'an-ı Kerim'de üç adı var. Birisi ıslah edici amellere başlamak. İkincisi nefs tezkiyesine başlamak. Üçüncüsü amilü salihata başlamak. Üçü de aynı anlama geliyor. Kişinin nefsini ıslah edici, nefsini tezkiye edici ameller yapması. İşte bu noktadan itibaren o kişinin yaptığı zikir, o kişinin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını beraberce ulaştırdığı için kişi bu noktada nefs tezkiyesine başlamıştır. Yani amilü salihata. İşte Allah Teala kim amilü salihata başlarsa ıslah edici amellere, onlar mümin olmuşlardır diyor. Mümin suresi 40. ayet-i kerime. Ve Allah diyor onları cennetine alacak, hesapsız rızıklandıracaktır. Gördük ki kişinin kalbine Allah'ın imanı yazması, salt imanı yazması açısından onu mümin kılıyor. Hücurat 14'e göre. Bir de kişinin kalbine Allah'ın imanı yazması o kişinin nefs tezkiyesine başlamasına sebebiyet verdiği için bu sefer de Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre ıslah-ı nefse başlayan bir kişi mümin olduğu cihette kişi mümin oluyor. Her ikisinde de kişinin mekanı cennet. Bir de üçüncü açıdan Allah-u Teala mümin olmaya bakmış. Ne olmuş? Kişi mümin olmuş. Nasıl? Ancak mürşidin önünde el öptüğü takdirde. Neden böyle söylüyoruz? Bakınız neden. Allah Teala Betekat Hazretleri Sebe suresinin 20. ayeti kerimesinde buyuruyor ki şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular ve cehenneme ehil oldular. Demek ki kurtuluşa ulaşan bir tek fırka var, müminler. Ötekilerin hiçbirisinin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Kaç fırka diye soruyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? 73 diyor. Demek ki 73 tane fırkadan 72'sinin Allah'ın cennetine ulaşması mümkün değil. Öyleyse kimdir bu müminler? 73 fırkanın 72'sine tabi olmayanlar, birine tabi olanlar. Acaba bunlar kimler? İşte Allah Teala Enam suresinin 152 ve 153. ayet-i kerimesinde bu konuya ışık tutmuş. Diyor ki Enam 152'de. Ve bi ahdillahi evhu, Allah ile olan ahdleriniz var ya, onu ifa edin. O Allah'a verdiğiniz misaki yemini ve ahdi yerine getirin. Nedir bu? Allah Teala 153'te ifade ediyor. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışında, onun dışındaki herhangi bir yolu kendinize, herhangi bir fırkayı kendinize yol etmeyin ki, yol edinmeyin ki, Allah'ın bu sırat-ı müstakiminin dışındaki bütün yollar sizi Allah'ın yolundan saptırırlar. Öyleyse 73 tane yoldan sadece bir tanesi sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakimin üzerinde bulunan fırka. Sadece onların fırkası. Sırat-ı müstakime ruhu ulaşmış olanlar. Sadece onlar sırat-ı müstakimin üzerindedir. İşte onlara müminler diyor Allah Teala. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde görüyoruz ki cennete ulaşan Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde müminler adını alıyor. Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde de sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar adını alıyor. Demek ki tek bir fırka olduğuna göre bu, sırat-ı müstakimin üzerinde bulunanlar ancak müminlerdir. Sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmak ne demek? İşte ne zaman bir insan mürşidine ulaşırsa, önünde tövbe ederse, el öperse, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse, o kişinin başının üzerinde mutlaka mürşidin ruhu oluşuyor. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından dilediğinin üzerine, başının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. Milaki kılar, ilka eder. Niçin? O kişiye yevmit talakı, Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek için. Allah'ın emrinden bir ruh. Allah'ın katından, Allah'ın emriyle donatılmış, Allah'ın emrini alıp tebliğ edebilecek özellikle bir ruh, mürşidin ruhu geliyor kişinin başının üzerinde önden arkaya doğru uzanıyor yere paralel. İşte bu ruh o kişinin başına geldiği zaman söylediği şeye dikkat edin. Senin ruha sesleniyor. Vücudumuzun içinde bulunan ruha. Dikkat edin, bizim ruhumuz bizim içimize ve üfürülmüş. Ve nefaha fihi ruhi diyor Allah Teala. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesi. Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Hem üfürülmüş ruhumuz hem de içimize. Ama mürşidimizin ruhu üfürülmüyor, milaki kılınıyor, ulaştırılıyor. Bir, iki içimize değil başımızın üzerine. İşte bu ruh başımızın üzerine gelince bizim ruhumuza sesleniyor. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Ruhumuz bunun üzerine mürşidimizin ruhuyla beraber vücudumuzdan ayrılıp doğru onun ait olduğu, sahibi olduğu dergaha ulaşıyor. O dergâhta bizim ruhumuza bir rahle veriliyor. Bu rahle nin kim hangi ruh sahibi olursa orada rahle tedrisse yani yer eğitimine başlar. İşte rahle tedrisin başladığı yer orasıdır. Mürşidimize ulaştığımız gün olay nasıl cereyan ediyor? Ruhumuz diyoruz vücudumuzdan ayrılıyor. İşte bakın ne kadar net olarak anlatmış Allah-u Teala. Nebe suresi 39. ayet-i kerime. Zalikel yevmül hakkı femen şa'ittaze ila rabbihi me'ava. Şimdi burada ne söylüyor Allah-u Teala? İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşmak üzere, ruhumuzu hakka ulaştırmak üzere mürşidimizin elini öptüğümüz gün, o gün hak günü. Ne olur hak günü ise izah ediyor Allah-u Teala. O gün dileyen kişi, neyi dileyen kişi? Hakka ulaşmayı dileyen kişi, kendisine Allah'a giden, Allah'a ulaşan yolu, sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu bu yolu kat ederek Allah'a ulaşırsa, bu yolu aşarak Allah'a ulaşırsa, Allah o kişinin ruhuna sığınak olur, meab olur diyor Allah-u Teala. Öyleyse burada bir ciddi olguyla karşı karşıyayız. Allah'ın kişinin ruhuna meab olması, sığınak olması. İşte Yüce Rabbimizin ifadesi son derece açık. O kişinin ruhu el öptüğü gün, hak günü vücudundan ayrılıyor ve Allah'a ulaştıran yola ulaşıyor, sırat-ı müstakime. Demek ki sırat-ı müstakime ulaşan kişi, ruhunu sırat-ı müstakime ulaştıran kişi kimdir? Mümindir. Nebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre. Ve Enam suresinin 153. ayet-i kerimesine göre kimin ruhu vücudundan ayrılmış da Allah'a vasıl olmak üzere sırat-ı müstakime ulaşmışsa o kişi mümindir. Ne zaman ulaşıyor? Ne zaman kişi mürşidinin elini öperse, mürşidin ruhu başının üzerine gelirse, o zaman o kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz ediyor. Yani ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Kişi mümin oluyor. Gerçekten böyle mi cereyan ediyor olay? Kesin işte Fatiha suresi daha açık bir şekilde bunu söylüyor bizlere. Allah-u Teala diyor ki, ya da biz Allah-u Teala'ya diyoruz demek daha doğru olur. İyyâke nestaîn diyoruz. Yalnız senden istihane isteriz. Niçin isteriz istihaneyi? İhtina sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır ya Rabbi. Bunun için senden istihane isteriz diyoruz. Mürşidimizi, bizi sırat-ı müstakime kim ulaştıracaksa, sırat-ı müstakim üzerinden sana kim ulaştıracaksa, onu isteriz senden. Sırat-ı müstakime ulaştırmak için, bizi sırat-ı müstakime ulaştırman için mürşidimizi isteriz senden diyoruz Allah-u Teala'ya. Ve devam ediyor Fatiha suresi. Sırat-el lezine, o sırat-ı müstakim ki, o yol ki, en'amte aleyhim, başlarının üzerlerine nimet verdiklerimizin yoludur diyor Allah-u Teala. Allah kime? Kimin başının üzerine mürşidin ruhunu bir nimet olmak üzere verdiyse. Mürşidin ruhu bir nimet midir? Evet. Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 164. ayet-i kerimesinde müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere mürşitler bahsederiz diyor. Demek ki o mürşitlerin kişilerin üzerine bir nimet olması için vazifelendirildiklerini görüyoruz. Nasıl oluyor bu? İşte el öptükleri gün, tövbe ettikleri gün, La ilahe illallah Muhammedin Resulullah dedikleri gün, üç unsurun olması lazım. O gün mürşidin ruhu kişinin başının üzerine gelip yere paralel olarak yerleşiyor. İşte sırat-ı müstakimin üzerinde oluyor kişinin ruhu. Mürşidin ruhu başının üzerine, kendi ruhu vücudundan çıkıp sırat-ı müstakime, mürşidin ait olduğu dergâhı bir değiş tokuş. İşte kimin ruhu oraya ulaşmışsa sırat-ı müstakime ulaşmış oluyor. Ne gün? O gün. Hak günü, mürşidin de el öptüğümüz gün, tövbe ettiğimiz gün, La ilahe illallah Muhammedin Resulullah dediğimiz gün. Ve devam ediyor Fatiha suresi. Gayril magdubi aleyhim. Üzerlerine gadap duyduklarının yolu değildir diyor Allah-u Teala sırat-ı müstakim. Kimlerin üzerine gadap duyar? Sırat-ı müstakimin üzerine ulaşamayan insanlara Allah'ın gadabı var. Cehennemle onları cezalandırıyor. Dikkat edin sözüme, yalnız sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar bir tek fırka kurtuluşa ulaşabilir. Onlar müminler. İşte o bir tek fırkanın sahibi olabilmek için mutlaka ruhun vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşması lazım. Ulaşanlar, kurtuluşa ulaşanlar. Ulaşamayanlar, sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamayanlar kimler? Allah'ın gadap duydukları cehennemde cezalandıracağı insanlar. Ve Fatiha suresi meleddallin kelimesiyle sona eriyor. Ve dalalette olanlar da diyor Allah Teala sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Yani dalalette olan hiç kimsenin ruhu vücudundan ayrılıp da sırat-ı müstakime ulaşamaz. Bakıyoruz ki burada olay kesinleşiyor. Çünkü 10 ayeti kerime mürşidine ulaşamayan insanların, mürşidine tabi olamayan insanların, yani önünde diz çöküp tövbe edip La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeyen insanların, mürşidini bulup da bu lazimeyi yerine getirmeyen insanların dalalette olduğunu söylüyor Allah Teala. 10 ayeti kerime. 17 tane ayeti kerimede de dalalette olan insanların ne yazık ki cennete girmelerinin mümkün olmadığını, cehenneme gireceklerini söylüyor. İşte olay son derece açık. Bir insanın ruhunun sırat-ı müstakimin üzerinde bulunabilmesi onun dalaletten kurtulmasına mutlak olarak gereklilik gösteriyor. Eğer kişi dalaletteyse sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamaz. Kişinin dalaletten kurtulması ise mutlaka mürşidine ulaşmasına bağlı. İşte böylece 10 ayeti kerime bu tövbeyi, mürşidindeki tövbeyi yapmayan kişinin dalaletten kurtulmasının mümkün olmadığını, dolayısıyla sırat-ı müstakime ulaşmasının mümkün olmadığını ve yani mümin olmasının mümkün olmadığını ifade ediyor. Şimdi kısaca bu 10 tane ayeti kerimeyi söyleyelim. 1. Kasas 50. Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi heva ve heveslerine tabi olmuşlardır. Kendi nefslerine tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa ondan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah Teala. Ayet-i kerimenin anlamı son derece açık. Bir insan için iki tane alternatif var. Ya doğumundan itibaren olduğu gibi kendi nefsine, kendi hevasına tabi olmakta devam edecek veya o gün mürşidine ulaşacak, onun önünde tövbe edecek, el öpecek ve La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyecek. O zaman mürşidine tabi olacak. O zaman dalalette mi kalır kişi? Hayır. Artık dalalette değildir. Eğer tabi olmazsa dalalet meselesi devam edecek. Bu daha birinci ayet-i kerime. Ayet-i kerime 2. Kehf 17. Men yehdillahü fehüvel mühted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah Teala diyor ki Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa, hidayete erdirirse işte o kişi hidayete ermiştir. Ama kimi de Allah delalette bırakırsa, mürşidine ulaştırmazsa, bakınız o kişi için söylediğine, Allah kimi delalette bırakırsa o kişi için bir veli mürşit, bir evliya mürşit bulunmaz diyor. Kişi mürşidini aramadığı cihetle, Allah'ın evliya olan mürşidine ulaşmayı dilemediği cihetle, böyle bir arayışın içine girmediği cihetle, o kişi için Allah'ın mürşidi bulunamıyor. Yani o kişi mürşidini bulamıyor. Çünkü aramamış. Bakınız Allah Teala ne kadar net söylüyor. Cin suresi 14. ayet-i kerime. Aranızdan kasiyet sahibi olanlar da var. Kalpleri kapkaranlık olanlar da var. Ama Allah'a teslim olmuş olanlar da var. Arkadan diyor ki Allah Teala femen esleme fe ulaike taharrev reşeda. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse o kişi mürşidini taharri eder, arar. Demek ki kişinin mürşidini araması söz konusu. Ararsa mutlaka bulur. Çünkü mürşidini arayan kişi niçin arıyor? Allah'a ulaşmak kastıyla arıyor. Kim Allah'a ulaşmak kastıyla mürşidini ararsa Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka yerine gelecektir. Ankebut 5:6 Femen kânû yârcû likâ Allâhe fe inne ecelallâhe ilâhâ. Kim Allah'a dünya hayatında ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün, Allah'a ulaşma günü mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Öyleyse demek ki Allah Teala'ya ulaşmayı dileyen kişi mürşidine ulaşmayı dileyen kişidir ve ulaşırsa mürşidine dalaletten kurtulacaktır. Ulaşamazsa o bulamayacaktır evliya olan mürşidini. Dolayısıyla o kişi için veli olan, evliya olan mürşit bulunmaz. Üçüncü ayet-i kerime geliyoruz. Taha 123. Bu tabi Bakara suresinin 38. ayet-i kerimesiyle de paralel. Diyor ki Allah Teala orada, hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Size yaşadığınız devirde hidayetçimiz gelecek. Kim hidayetçilerimize tabi olursa, kimler hidayetçilerimize tabi olursa, sadece onlar dalaletten kurtulurlar. İşte açık bir şekilde Allah Teala'nın her devirde, her kavme, bütün insanları hidayetçilerini göndereceği ve kim yaşadığı devirde o hidayetçiye tabi olursa dalaletten kurtulacağı açık bir şekilde anlatılıyor. Taha 123. Dördüncü ayet-i kerime Câsiye 23. Allah Teala diyor ki, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri, yani hevalarına tabi olanları görmüyor musun? Allah onları bir ilim üzere dalalette bırakır. O hevalarına tabi olanlar niçin dalalette? Hevalarını kendilerine ilah edinenler, hevalarına tabi oldukları için. Eğer mürşitlerine tabi olsalardı, hevalarına tabi olmaktan kendilerini kurtaracaklardı. Ve dolayısıyla dalalette de olmayacaklardı. Allah Teala onları bir ilim üzere dalalette bırakmayacaktı. Beşinci ve altıncı ayet-i kerimeler Cuma 2 ile Âl-i İmran 164. Allah Teala birinde ümmilerin arasından birini resul olarak bahseden odur diyor. İkincisinde de müminler üzerine bir nimet olmak üzere onların, insanların arasından resul bahseden odur diyor. Sonra devam ediyor. Bu resuller o insanlara Allah'ın ayetlerini tilavet ederler. Bir, onların nefslerini tezkiye ederler. İki, onlara kitap öğretirler. Üç, onlara hikmet öğretirler. Dört, bu mürşitlere, bu resullere tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Altı ayet-i kerimede demek ki Allah Teala dalaletten kurtulmanın bir tek yolu olduğunu söylüyor. Bir mürşide tabi olmak. Tabi olmaksa mutlaka o iki tane işlemden sonra, tövbe etmek ve el öpmekten sonra mutlaka la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeyi gerektiriyor. Öyleyse ancak tabi olunduğu takdirde gerçekleşen bir olgu, o insanlar sadece dalalette olmazlar, mürşitlerine tabi oldukları için. Dalaletten kurtuldukları anda da ruhları sırat-ı müstakimin üzerine ulaşır, mutlaka mümin olurlar. O zaman mümin oldukları takdirde mutlaka Allah'ın cennetine nail olurlar. Yedinci ayet-i kerime Ahkaf 32. Allah Teala buyuruyor ki Ahkaf 32'de, o Allah'ın davetçisine tabi olmayanlar var ya, onlar Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamazlar. Ayrıca onların da Allah'tan başka dostları yoktur. Onlar Allah'ın davetçisine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içerisindedirler. Tekrar ediyorum, onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içerisindedirler. Tabi olsalar dalaletten kurtulacaklar, ruhları da sırat-ı müstakime ulaşacak. Sekizinci ayet-i kerime Nahl 36. Allah Teala diyor ki, bütün kavimlere resuller bahsederiz. Niçin? o kavimlerde bulunan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. O insanlardan bir kısmına hidayet nasip oldu. Bir kısmına da dalalet hak oldu. Kimler hidayete ulaşmışlar? O Allah'ın gönderdiği Resullere tabi olanlar hidayete ulaşmışlar. Tabi olmayanların da üzerine dalalet hak olmuş. 9. ayet-i kerime Zümer 23. Zalike hüdallahi yehdi bihi men yeşayü ve men yudlilillahi femalehu min hadin. Allah Teala diyor ki o kişiler ki işte bu Allah'ın hidayet yoludur ki Allah bu yolla kullarından dilediğini hidayete erdirir. Ama kimi de dalalette bırakırsa o kişi için bir hidayetçi yoktur. 10. ayet-i kerime Araf 186. Allah Teala diyor ki Allah dilediğini hidayete erdirir, dilediğini dalalette bırakır. Allah kimi dalalette bırakmışsa onun için bir hidayetçi yoktur. Onlar şaşkınlıkları içinde, isyanları içinde şaşkın bir halde bırakılırlar. Öyleyse Allah-u Teala ile kullar arasındaki ilişkilere baktığımız zaman 10 tane ayet-i kerime bize son derece net olarak şunu söylüyor. Bir insan eğer Allah-u Teala'nın kendisi için tayin ettiği mürşide ulaşamazsa o kişi dalalettedir. Dalalette ise Fatiha suresinin son ayeti kerimesine göre sırat-ı müstakimin üzerinde olması mümkün değildir. Ama kişi eğer 10 ayeti kerimenin muhtevası içerisinde Allah'ın net olarak söylediği gibi mürşidine ulaşmışsa o zaman dalaletten kurtulmuş ve hidayete adım atmıştır. Her kim hidayete adım atarsa o ancak mürşidine ulaşan biridir. Yani mürşidinin önünde tövbe eden, Mümtehine suresi 12. ayet-i kerime gereğince, mürşidinin önünde el öpen, Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi gereğince ve mürşidinin önünde, herkesin önünde La ilahe illallah Muhammedin Resulullah diyen kişi, işte bu kişi burada mümin olmuştur. Çünkü ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmıştır mümin olduğu gün. Gördük ki ancak kişi dalaletten kurtulmuşsa ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Gördük ki ancak ruhu sırat-ı müstakime ulaşan kişi mümindir. Birincisini Fatiha suresinin son ayet-i kerimesinde gördük ve 10 ayet-i kerimenin mürşidine ulaşamayan kişinin dalalette olduğunu söylemesiyle gördük. İkincisini de Allah-u Teala'nın Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi ve Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi gereğince gördük. Yalnız ruhlarını sırat-ı müstakime ulaştırabilenler, onlar müminler diyor Allah-u Teala. Öyleyse kimin ruhu sırat-ı müstakime ulaşmışsa sadece o kişi mümin olmak şerefine ermiştir ve Allah'ın cennetine mutlaka gidecektir. Çünkü Allah-u Teala Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesiyle bütün mümin olanları cennetine ulaştırmak istikametinde kesin bir söz vermiş oluyor. Hangi sözü vermiş oluyor? Diyor ki, kim amilü salihata, ıslahı nefse başlarsa, nefs tezkiyesine başlarsa, işte onlar müminlerdir. Allah erkek olsun, kadın olsun bütün müminlerini cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Gördük ki mümin olanlar muhakkak Allah'ın cennetine gider. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Allah'ın katında söz değiştirilmez. Allah bu sözü vermiş bir defa, asla sözünü değiştirmez. Öyleyse kim müminler, mümin olanlar kimlerdir diye bakıyoruz. Üç husus görüyoruz. Kalbine iman yazılanlar mümindir. İki, nefs tezkiyesine başlayanlar mümindir. Amel-i salata başlayanlar mümindir. Üç, ruhu vücuduna ayrılıp da sırat-ı müstakime ulaşanlar mümindir. Üçünün de aynı noktada tezahür ettiğini gördük. Ancak bir insan Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah ona mürşidini göstermişse ve kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşidine ulaşmışsa, onun önünde tövbe etmişse, el öpmüşse ve bugünkü konumuz olan La ilahe illallah Muhammedun Resulullah cümlesini, kelime-i tevhidi söylemişse herkesin huzurunda, o kişi hem herkesin huzurunda İslam dairesinin içine girer, ama asıl önemlisi o kişi mümin olur. Çünkü o Allah'a ulaşmak muradıyla bu La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözünü söylemiştir. Ve bunun dışında bir insan kendi başına La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözünü söylerse o kişinin cennete ulaşması mümkün değildir. Bu sadece şeytanın bir aldatmacasıdır. Ve şeytan asırlar boyunca her gün birer parçasını anlattığımız gibi insanları hep tuzağına düşürüp yalanlarıyla onları cehennemine ulaştırmak ister. İşte bu da La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen herkes cennete gidecektir sözü de ne yazık ki eksik anlaşılan bir hususu ifade ediyor. Bir kişi ancak Allah'tan mürşidini sorduğu takdirde, Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaştığı takdirde, onun önünde bir tövbe ettiği, iki el öptüğü, üç konumuz olan La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözünü o zaman söylediği takdirde o kişi mümin olur ve mutlaka Allah'ın cennetine gider. Öyleyse hepinizin mümin olmasını, Allah'ın cennetine ulaşmasını ve ondan sonra da dünya saadetine ulaşmasını Allah-u Teala'dan dileyerek ve bu istikamette dua ederek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
1: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir mutluluk sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Mutluluk sohbeti. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu musunuz? Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler neyi anlatıyor size? Allah'ı düşündüğünüz her an içinizde bir sevgi yumağı en güzel bir biçimde sizi etkiliyor mu? Allah'a aşık mısınız? Allah'ı seviyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bu sualin cevabı kendinizi mi daha çok seviyorsunuz yoksa Allah'a mı şeklinde sorulmalı? Ve bu sualin cevabı Allah-u Teala'nın standartlarında verilmeli. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı sevmek. Ne kadar seviyorsunuz? Tabii hepiniz çok diyeceksiniz. Ne kadar çok? Hani çocuklar, küçücük çocuklara sorarsınız. Sen beni seviyor musun? Seviyorum. Çok mu seviyorsun? Çok seviyorum. Ne kadar çok? Kollarını açıyor böyle, bu kadar diyor. İşte biz de bu kadar dediğimiz zaman, kollarımızı açtığımız zaman bizim mikrofonun kordonları çıkıyor ortaya. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile birlikte olmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak konunun ayrı ayrı safhaları. Ne kadar Allah'ı seviyorsunuz ben size kesin bir şey söyleyebilirim. Bana söyleyin ne kadar zikrediyorsunuz bunu? Eğer 2,5 saat zikrediyorsanız siz Allah'ı %10 seviyorsunuz. Eğer günün yarısı kadar seviyorsanız, %50, günün yarısı kadar zikrediyorsanız, her gün 12 saat zikrediyorsanız, o zaman Allah'ı %50 seviyorsunuz. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman Allah'ı %100 seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, sevgi fedakarlıktır. Öyleyse Allah'ı sevmek mutluluğun reçetesi ise, Allah'ı severek mutluluğa ulaşabilirseniz, bu konunun başka bir yolu yoksa, hedef daimi zikirse, o zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevmek bir mutluluktur. Allah mutluluğun merkezindedir. Biliyor musunuz Allah'ı sevmenin bir başka ölçüsü başka insanları sevmektir. Onları seviyor musunuz sevgili kardeşlerim? Size kötülük yapsalar da onları sevebilecek misiniz? İşte o zaman Allah-u Teala'yı seviyor olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir mutluluk sohbeti için buradayız. Gönüllerimiz şad olsun diye, bir güzelliği beraber yaşamak üzere, el ele gönül gönüle yeni bir yolculuğa çıktık bu akşam sizlerle birlikte. Allah'a doğru, Allah içre, öyle bir güzellik ki, sadece onunla beraber olur. O Allah, bizleri yaratan sahibimiz, hamdolsun ki, sahipsiz değiliz sevgili kardeşlerim. Biz Allah'ın azapsız kölesiyiz. Öyleyse, onun yolunda her şeyimiz feda olsun. O Allah ve biz onun için varız. O da bizim için var. Bu devirde bizler varız sevgili kardeşlerim. Hayatta olan bizleriz. Yeryüzünün bugünkü mirasçıları. Bugünkü varisleri. Bu arada varisçi kelimesi kullanılmaz. Mirasçı kelimesi kullanılır ve varis kelimesi kullanılır. Varis, mirasçı demektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir güzellikten bahsediyorum. Allah ile birlikte olmanın, onu hissetmenin, Allah'ı yaşamanın o müstesna buhurdanında bir bulut olmanız söz konusu. Varlıktan yokluğa geçmeniz. Her şeyi yudum yudum içmeniz. Allah'a aşık olmanız. Sonra ona hayran olmanız. Bir düşünün sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şu dünyaya bir göz atın. Asık suratlarla, abuz çehrelerle otobüsleri, sokakları öfkeli insanlar dolduruyor. Asabi. Yüzlerinden nefret akan, öfke akan insanlar. Topluma verdikleri şey öfke olduğu için, nefret olduğu için toplumdan onu geri alıyorlar. Nefreti geri alıyorlar. sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunlarını hiç unutmayacaksınız. Birinci kanun, siz ünitelerden birisisiniz. İkinci ünite Allah. Üçüncü ünite sizin dışınızdaki herkes. Sizinle herkes arasında bir bileşik katlar kanunu geçerli. Sizden o sizin dışınızdaki bütün insanlara ne ulaşırsa size aynen geri teper. Aynı şey mutlaka geri teper. Aynı anda değil ama mutlaka geri gelir. Ne verirseniz topluma onu aynen geri alırsınız. Öyleyse size ulaşan negatif bütün faktörler sizin çevrenize yaptığınız negatif davranışların sadece eşitliğinin size ödenmesidir. Öyleyse boşuna sızlanmayın. Onlar bana böyle böyle böyle haksızlık ettiler demeyin. O haksızlığın arkasında sizin başkalarına yaptığınız haksızlıklar yatar. Ve bu kanunu bilmezseniz hep huzursuz olursunuz. Hep mutsuz olursunuz. Hem de akıllı geçinmeyi düşünen, akıllı geçindiğini düşünen bir mutsuz. Şu akıllı olduklarını düşünen insanları bir düşünün sevgili kardeşlerim. Onlar derler ki biz niçin çalışacakmışız? Başkaları çalışsın bizim için. Biz niçin verecekmişiz? Biz alırız, başkaları versin. Biz niçin başkalarına güzel davranacakmışız? Başkaları bize güzel davransın. Onları mecbur ederiz. Onlar da öyle yaparlar. Böyle düşünen asalak kafalar hep hayatlarını mutsuzlukla, huzursuzlukla geçiren ve kendilerini çok akıllı zanneden kişilerdir. Gerçekte akılları çok iyi işlemektedir. Matematik açıdan hızla çalışan bir muhteşem makinedir akılları. Ve şeytan onları o matematik kafa yapısı içerisinde öyle bir gargaraya getirir ki onlar kendilerini insanları idare etmeye gelmiş müstesna varlıklar farz ederler. Ve bir sürü kötülüğe karışırlar. Mutlu olmak yerine her yaptıkları kötü davranışla yeni bir mutsuzluğu satın alırlar. İşte ülkeye bir göz atın sevgili kardeşlerim. Her alanda bütün mihraklar adım adım kuruyor. Ve mutsuzluk kol geziyor ülke safhında. Arkasında ahlak fıkhtanı var. Arkasında Allah'tan kaçış, Allah'ı ikinci plana almak, bu akıllılık zannediliyor. Oysa ki bilmiyorlar ki insanların bilmediği ilmin sahibi Allah'tır. Kim kendisine bağlanırsa ona öğretir mutluluk sanatını. Ve o insanlar hayatları boyunca mutsuzluk şarkıları söyleyeceklerdir. Hayatları boyunca hep başkalarını size çekiştireceklerdir. A onlara şöyle bir kötülük yapmış, B onlara şöyle bir kötülük yapmış, C onlara şöyle sıkıntılı laflar etmiş, onu bir kişiye sıkıştırmış, fırçalamış. Öfkesini ondan almış. Hayatları boyunca insanları hep şikayet ederler bunlar. Ve hiçbir zaman Allah'ın kanununun farkına bile varmazlar. Her başlarına gelen olayın aslında kendilerinin topluma daha evvel ulaştırdıkları başka bir davranışa bağımlı olduğunu, onun karşılığının kendilerine toplum tarafından geriye iade edildiğini hiç fark edemezler. Ömür boyunca tam tersine bir davranış biçimleri dizisi içindedirler. Toplumdan negatif tepkiler aldıkça kendi

Neye çalışalım? Anlarsınız. Onu sevdiğiniz zaman insanları seveceksiniz. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. O insanların yüzleri size ne söylüyor? Sizi sevdiklerini mi görüyorsunuz? Öyleyse siz onları seviyorsunuz. Onları seviyorsunuz ki onlar sizi seviyor. Eğer siz onlardan nefret etseydiniz, onlar da sizden nefret edecekti. Allah'ın kanunları siz onu kabul etseniz de etmeseniz de otomatik olarak çalışırlar. Sizin kabulünüze muhtaç değillerdir. Ama siz Allah'ın kanunlarını bilmeye muhtaçsınız. Eğer öğrenemezseniz hayatınız boyunca sadece mutsuzluk şarkıları söylersiniz. Sadece huzursuz, sıkıntılı, herkesi dert olan bir dert insan olursunuz. Bunun arkasında sakın başkalarını aramayın. Başkaları yok sevgili kardeşlerim. Siz varsınız. Sizin mutsuzluğunuzun mimarı sizden bir başkası değildir. Öyleyse şimdi durun bakalım. Şu noktada aranızdaki en mutsuz olanlara hitap ediyorum. Hani şu dünyada benden daha mutsuz bir insan var mı diye düşünen kim varsa aranızda, işte o sen. Sana hitap ediyorum. Aslında sen çevrenin seni mutsuz ettiğini zannediyorsun. Ama hayır. Sen kendi kendini mutsuz ediyorsun. Şimdiye kadar bütün mutsuzlukların arkasında hiçbirinde başkaları yok. Hepsinde sen varsın. Sen topluma ne verirsen toplumdan onu aynen geri alırsın. Öyleyse bu bir işaret değil mi? Mutluluk işareti değil mi? Eğer sen topluma mutsuzluk tohumları ekiyorsan, insanları aşağılıyorsan, insanlara kötü davranıyorsan, o zaman insanlar da sana kötü davranırlar. Ve seni mutsuz ederler davranışlarıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hal böyleyse başkalarına mutsuzluk verecek davranışlar yerine ne kaybedersiniz onları mutlu edecek bir şeyler söylemekle, o tarz bir davranış göstermekle, onlara bütün güzel şeyleri ulaştırabilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kadar mutsuz olursanız olun, unutmayın. Hayatınızın herhangi bir anından itibaren o mutluluk şarkılarını siz de söyleyebilirsiniz. Hayatınızın her safhasında buna ehilsiniz. Kim olursanız olun, nasıl bir hayat yaşarsanız yaşayın, hayatınızı bir cehennemden bir gül bahçesine döndürebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bugün insanların %90'dan fazlası mutsuz dünya üzerinde. Bu mutsuzluğun arkasında hep başkalarını zemeden, onların sebebiyle mutsuz olduklarını zanneden bir insan türü vücuda gelmiş. İblis hepsini avucunun içine almış ve onlara hep aynı şarkıları söyletiyor. Falanca bana böyle böyle davrandı, bana böyle hakaret etti. Ama ben de ona ağzının payını verdim. Falancayı bir payladım ki nasıl payladım, orada olmanı isterdim. Sevgili kardeşlerim, eğer nefsinizin bu intikam alışını bir mutluluk vasıtası zannediyorsanız çok yanılırsınız. Bu sadece sizin mutsuzluğunuzun dışa vuran bir göstergesidir. Hayatınız kavgayla mı geçiyor? Sakın
o palavraya inanmayın.

La rahate fid dünya diye bir şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylememiştir. İşte öyle söylerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki la rahate fid dünya, dünyada rahat yoktur. Öyle mi? Neden o devre asr-ı saadet diyoruz? Neden o devre saadet devri diyoruz? Biz mi diyoruz? Asırlardan beri bu söylenmiş. Asr-ı saadet, saadet devri. Bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe asr-ı saadeti yaşadılar. Bu devirde de yaşanacak. Gelecek günler bizi oraya doğru götürüyor. Öğrenecek sevgili kardeşlerim, insanlar sevmeyi öğrenecekler gelecek günlerde. Hidayet çağına girdik. Bu hidayet çağında insanlar sevmeyi öğrenecekler. Başka insanları sevecekler. Ve bu sevgi onları daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştıracak. Çünkü sevdikçe sevilecekler. Daha çok sevildikçe daha çok sevecekler. İşte 14 asır evvel sahabe birbirlerini tarihteki belki en büyük ölçüde seven insanlar olmuşlar. Herkes başkalarını kendisinden üstün görmüş. Başkaları için yaşamışlar. Düşünün sevgili kardeşlerim, Medine'de yapılan hiçbir ev, bütün sahabenin alın terini taşımamış olsun. Böyle bir ev yok. Hepsi sahabenin yardımlaşmasıyla vücuda gelmiş. Hepsi başkalarının işini kendi işlerinden daha önemli tutmuşlar. Ne kadar fedakar olduklarını anlatmak için hani biz kıssa anlatırız o devirden Hazreti Ömer'le alakalı. Savaştan sonra şehit olmak üzere olanların arasında Hazreti Ömer elindeki su kabıyla dolaşıyor, matrayla. Ve birisi ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer hemen koşuyor. Suyu teslim etmek üzereyken bir ikincisi ya Ömer su demiş. O birinci sahabe diyor ki suyu ona götür diyor. Onun benden daha fazla ihtiyacı var ya Ömer diyor. Hazreti Ömer koşarak ikinciye gidiyor. Suyu uzatıyor. Tam o sırada bir üçüncü sahabe ya Ömer su demiş. İkinci sahabe de aynı şeyi söylemiş. Ya Ömer suyu ona ver. Onun benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer üçüncüye ulaştığı zaman üçüncü şehit olmuş. Suyu içemeden şehit olmuş. Bir yudum bile alamadan şehit olmuş. Hazreti Ömer hemen ikinciye koşmuş. O da şehit olmuş. Üçüncüye, yani birinciye ilk isteyene koşmuş. Üçüncüye koşmuş dediğim o. Birinciye koşmuş. İlk isteyene o da şehit olmuş. Bu size ne anlatıyor sevgili kardeşlerim? Bir insan ölürken en çok ihtiyaç duyduğu şey sudur. Dünyadaki bütün servetlerden daha üstündür o anda su talebi. Ama bunu başkalarına vermek üzere reddedebiliyor sahabe. Onun ihtiyacının kendi ihtiyacından daha önemli olduğunun bilincinde. Onu kendisinden daha fazla seviyor. Uğrunda her fedakarlığı yapacak. Her sabah sabah namazından çıkan sahabe uyumazdı. Karşılaşanlar evvela selamlaşırlardı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Cevap. Eğer berekatühü söylenmemişse mutlaka birisi de ilave edilmek suretiyle verilirdi. Madde bir. İkincisi, bu selamlaşma merasimi biter bitmez sahabeden birisi mutlaka ben Asr suresini okurdu. Bu onlar için bir kamçıydı.
Vel Asr suresi bütünü anlatan bir muhteşem dizayndı. 28 basamağın hepsini kapsayan bir muhteşem sure. Vel Asr. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsn. İnsanlar muhakkak ki hüsnandadırlar. Gidecekleri yer cehennemdir. İllezîne âmenû. Ama âmen olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onlar cehenneme girmezler. Onlar hüsranda değillerdir. Ve amel-i salihat ve nefs tesiyesi yapmaya başlayanlar hariç. Birincisi 7. basamağı, ikincisi 14. basamağı işaret ediyor. Ve tevasav bil hak 21. basamağı ifade ediyor, işaret ediyor. Ve tevasav bil hak, hakkı tavsiye edenler. Hakka ulaşıp da ruhlarını hakka ulaştırıp da bu macerayı yaşamış, bu güzelliği tatmış olan kişi, ruhunu Allah'laştırmış olan kişi, Allah'ın evliyası olmuş olan kişi başkalarına da tavsiye ediyor. Allah'ın evliyası olmayı, asıl ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Ve tevasav bil sabr. 28. basamakta iradesini de Allah'a teslim eden kişi. Sabrın gerçek anlamda sahibi. Çünkü sabırsızlığı doğuran en büyük faktör irade yapısı artık Allah'ın iradesine bağlanmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkileriniz her saniyesiyle Allah'a bir anlamda bağlıdır. Allah'ın merkez teşkil ettiği bir hayat yaşarsınız. Hayatınızda Allah hep vardır. Onu ne kadar severseniz, başka insanları da o kadar seversiniz. Onu en çok sevenler, hayatlarını başkalarına adayanlardır. Onlar, hayatlarını başkalarına adadıkları için dünyadaki en mutlu insanlardır. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Ömer her gece yatmadan evvel mutlaka sorardı kendi kendisine, ben bugün Allah için ne yaptım? İşte arkasında muhteşem bir mutluluk reçetesi var. Başka insanlara mutluluk vermek için ne yaptım demek bu. Başka insanlara mutluluk vermek için ben bu akşam ne yaptım diyor Hazreti Ömer. Ne demek bu? Bir insanın bir derdine deva olmuş, bir problemine çözüm getirmiş, kişinin herhangi bir konuda yardıma ihtiyacı var, Hazreti Ömer onu sağlıyor. Bütün sahabe Hazreti Ömer gibiydi. Herkes birbirine yardım için vardı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Herkes başkaları için yaşıyordu. Ama kendi dışındaki ne kadar insan varsa onlar da o kişi için yaşıyorlardı. 10 kişiden birincisi diğer 9 kişi için yaşıyor. İkincisi dışında kalan 9 kişi için yaşıyor. Üçüncüsü gene dışında kalan 9 kişi için yaşıyor. Her biri kendi dışında olan 9 kişi için yaşıyor. Böylece her biri 9 kişi için yaşanıyor. Her biri dışındaki 9 kişinin yardım merkezi.
sevgili kardeşlerim aradaki ilişkiyi anlatabiliyor muyum acaba? Bir numaralı sahabe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 numaralı, 10 numaralı, 9 ve 10 numaralı 9 sahabe için yaşıyor. Bir numaralı sahabe, geri kalan 2'den başlayıp 10'a kadar gidin, diğer 9 kişi için yaşıyor. 2 numaralı kişi de 1 numara için, 3 numara için ve 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 numara için yaşıyor. Öyleyse 2 numaralı kişi, sadece 1'i alalım şimdi ele, 1 numaralı kişi için de yaşıyor. 3 numaralı kişi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kişi için yaşıyor. 3 numaralı kişi de 1 numaralı kişi için yaşıyor. Sadece 1 numaralı kişiden hareket ediyoruz neticeye varmaya. 4 numaralı kişi de 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 numaralı kişi için o da yaşıyor. 5 numaralı kişi gene 1 numaralı kişi için yaşıyor. 6 numaralı kişi, 7 numaralı kişi, 8 numaralı kişi, 9 numaralı kişi, 10 numaralı kişi hepsi 1 numaralı kişi için yaşıyor. Aynı zamanda 1 numaralı, 2 numaralı kişinin dışında kalan 1 ve diğer kişiler 9 kişi 2 numara içinde yaşıyor. Diğer 9 kişi 3 numaralı kişi içinde yaşıyor. Diğer 9 kişi 4 numaralı kişi içinde yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, karşılıklı ilişkiyi anlatabiliyor muyum? Herkes başkası için yaşadığı için bütün başkaları da o kişi için yaşıyor, herkes için yaşıyor, her biri için yaşıyor. Ve bir numaralı kişi için 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. kişiye kadar geri kalan 9 kişi kendisinden daha kıymetli. 2 numaralı kişi de kişi için de öyle. Ne oldu? 1 numaralı kişi 2 numaralı kişiye göre kendisinden daha kıymetli oldu. Halbuki biraz evvel neydi olay? 1 numaralı kişi için 2 numaralı kişi de dahil olmak üzere 2'den 10'a kadar herkes 1 numaralı kişiye göre kendisinden daha kıymetliydi. Ama 2 numaralı kişi açısından meseleye bakarsak 1 numaralı kişi 2 numaralı kişiden daha kıymetli. 3 numaralı kişi açısından bakarsak bir tek kişiden bahsediyoruz 1 numara. 1 numaralı kişi 3 numaralı kişiden de daha kıymetli 3 numaralı kişinin açısından. 4 numara açısından da durum aynı. 5 numara açısından da durum aynı. 6, 7, 8, 9, 10 numaralı kişilerin hepsi için 1 numaralı kişi kendilerinden daha sevgili. Her biri için bunu düşünün. Her biri başkaları için daha kıymetli ama o kişinin kendi enfüsi dünyasında, iç dünyasında başkaları kendisinden daha sevgili. O zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir dayanışmayı düşünebiliyor musunuz? Allah sevgisi bunu sağlıyor. Böyle bir toplum oluşmuş. İşte Allah-u Teala onlardan bahsediyor. Onlar Allah'a hayran olanlar. Onlar hakka tukatihi takvanın sahipleri. Onlar birliğin, güzelliğin sahipleri. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir toplum olarak aranızda bu muhteşem dayanışmayı gerçekleştirebilirseniz, ki bir gün gerçekleştireceksiniz, o günlere doğru gidiyoruz. O zaman en kuvvetli siz olacaksınız. Çünkü bunun manası Allah'a tevekkül etmeniz, sizin dışınızdaki herkesi kendinizden fazla sevmeniz, bunun manası Allah'ı çok sevmenizdir.
Allah'a karşı olan sevginiz, diğer insanlara karşı olan sevginiz aynı sonucu oluşturur. Ne kadar çok Allah'ı severseniz, başka insanları o kadar çok seversiniz. Sevgili kardeşlerim, zikriniz günün yarısını açtıktan sonra sizden başka herkes sizden öne geçer. Allah başta olmak üzere başkaları sizden daha değerli olur. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu bir kül halini alır. Herkesle bütünleşirsiniz. Hep onları mutlu edecek istikametlerde. Hiç üzülmeyin. Davranışlarınız yanlış değerlendirilebilir. Ama sonunda yanlış değerlendiren mutlaka doğruyu anlayacaktır. O zaman bir güzelliği yaşamış olduğunu fark edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin. Mutluluğun anahtarı almak değildir, vermektir. Mutluluğun anahtarı başkalarından bir şeyler talep etmek değildir. Talep olmaksızın başkalarına bir şeyler iletmektir. Bu iletmenin kanununa dikkatle bakın. Şu anda siz neye sahipseniz, sizin mutlu olmanız için şu anda sahip olduğunuz şeyler mutlak olarak yeterlidir. Allah-u Teala'ya "Ya Rabbi bana hazineler ver, ben başkalarına bunları dağıtayım" diye yalvarmanız güzel bir şey. Onu Allah-u Teala verecek, siz onu dağıtacaksınız, tamam. Ama o noktaya ulaşmadan evvel de siz sizdekilerle etrafınızdaki pek çok insana mutluluk verebilirsiniz. Zamanınız var. Enerjiniz var. Aklınız var. Neyiniz varsa kendiniz için değil, başkaları için kullanmaya başladığınız andan itibaren siz Allah izinde kıymetli bir insan olursunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başkaları için yaşayan bir muhteşem insan olursunuz. Ve üzülemezsiniz. Üzülecek vakit bulamazsınız. Kendinizi ne kadar başkalarına adarsanız o kadar üzülecek vakit bulamazsınız kendiniz için. Başkaları için olan üzüntünüzü ise Allah-u Teala derhal üzerinizden, omuzlarınızdan alır. Allah için ve başkaları için yaşarsınız. İşte mutluluk başkaları için olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, başka günleri bırakın. Bugün, bu akşama ulaşmadan evvel, bugün başkaları için ne yaptınız? Bir sorun bakalım kendi kendinize. Eğer cevabınız hiçse, o zaman hiçsiniz. O zaman mutsuz olmayı hak etmişsiniz. Ama aslında Allah Teala size formülü veriyor. Men dakka dukka diyor. Çalma kapını, çalarlar kapını oluyor manası. Yani başkalarına fenalık etme, aynı fenalığı mutlaka sana çevren ulaştırır demek manası. Öyleyse insanları rahatsız edecek değil, İnsanları mutlu edecek davranışlarla onlara ulaşın. Ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? İnsanlara birkaç güzel söz söyleseniz, bu sözünüzden
alınganlık değil, sadece mutluluk duyabilseler, sizden onlara bir fenalığın gelmeyeceğinden emin olsalar, sizleri sevseler, eğer seviliyorsanız, bilin ki seviyorsanız, seviyorsunuz. Eğer seviyorsanız, bilin ki seviliyorsunuz. Allah'ın kanunu bu standartlarda geçerlidir. Başkalarını mutlu etmek için yaşayan herkes, hangi ölçüde kendisini buna verebilirse, o ölçüde, o yüzde de mutluluğunu yaşar. Limit %100'e kadar vardır. Öyleyse her alanda Allah'ın emrini açık bir şekilde kendinize hedef ithal edin. Allah'ın emri mutlu olmanız. Unutmayın. Allah bizi neden yarattı sualinin cevabı Allah'ın katında sizi mutlu kılmak için yarattı şeklinde bir cevaptır. Neden Allah-u Teala Allah'a kul olmanızı istiyor? Neden Allah-u Teala ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek istiyor, etmenizi istiyor? Hiç düşündünüz mü? Bunları yaptıkça mutluluğunuz adım adım artacak. Daimi zikre ulaştığınız zaman Allah'ı yüz üzerinden yüzle seveceksiniz. Bunun manası başka insanları da seveceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiç kimse düşmanınız olamayacak. Onlar mı? Onlar size düşman olabilir. Yanlış yapacaklardır. Size kötülük etmek isteyeceklerdir. Belki sizi öldürmek isteyeceklerdir. Ama onlara kızamazsınız. Onlardan nefret edemezsiniz. Onları da seveceğiniz bir gün gelecek. Sizi öldürmek istediklerini bile bile seveceğiniz insanlar olacak. O insanlar sizden genel anlamda negatif cevap hiç alamayacaklar. Sadece siz onların sizi değil, başka insanları mutsuz etmeleri konusunda onları muahize edebilirsiniz. Başka insanların mutluluğu sizi birinci derecede alakadar ettiği için, eğer insanlar yanlış kültürleri sebebiyle Kur'an öğretisi diye öğrendikleri yanlış ilimle, faydasız ilimle başka insanların mahvına sebep oluyorlarsa, gözümüzün önünde bunu gerçekleştiriyorlarsa fütursuzca, bundan adeta zevk alıyorlarsa, onların muhatabı siz olmasanız dahi Allah'ın görevi itibariyle onlar muahizeye muhatap olurlar. Siz aslında onların şahıslarına, kişiliklerine değil, başka insanları cehenneme sürüklemelerine üzülürsünüz. Sevgili kardeşlerim, eğer biliyorsanız insanların kitle halinde mutlu olmaları da mümkün olduğunu, mutsuz olmaları da mümkün olduğunu ve gözünün önünde bir takım insanlar başka insanların mahvına çalışıyorlarsa, o zaman üzülürsünüz. Onlara belki hoşlanmayacağı laflar edebilirsiniz.
onlar onu başkalarına eza verdikleri için milyonlarca insanı cehenneme sürükleyecekleri için, sürüklemekte oldukları için hak etmişlerdir. Belki öyle konuştuğunuz zaman sizin onlara kızdığınızı, öfkelendiğinizi, düşman olduğunuzu zannederler. Oysa ki siz hiçbir zaman hiç kimseyle kendiniz için konuşmazsınız. Sadece bir hedefiniz vardır. İnsanların mutlu oluşu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuz insanları sevmenize bağlı. İnsanları ne kadar severseniz Allah'ı da o kadar seviyorsunuz demektir. Allah'ı ne kadar severseniz insanları da o kadar seviyorsunuz demektir. Yani insanlara olan davranış biçiminiz Allah'a olan sevginizin aynasıdır. Birinci ayna. Etrafınızdaki insanlar da sizin için bir aynadır. Onlar size nasıl davranıyorlar, ona dikkatle bakın. Onlar sizi seviyorlar mı? Sizden nefret mi ediyorlar? Her ikisi de sizin onlar karşısında ne olduğunuzu, onlara nasıl davrandığınızı ifade eder. Allah Teala size ne istediğini bilen bir vasıf kazandıracaktır adım adım. İstediğiniz şey başka insanların, bütün insanların mutluluğu olacaktır. O zaman sizi üzebilen şey insanların gözünüzün önünde kitle halinde cehenneme doğru yolculuk yapmaları olacaktır. Kurtuluşu bileceksiniz. Kurtuluşun nasıl olması lazım geldiğini bileceksiniz. Ve bu kurtuluştan insanların ne kadar uzak olduklarını, ne yapsanız onlara tesir edemediğinizi görmenin hüznünü yaşayacaksınız. Onlar için hüzünleneceksiniz. Onları kurtaramamanın, kurtuluşlarını bildiğiniz halde, kurtuluşların son derece kolay olduğu halde, onları kurtaramamanın hüznünü yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, şu insanlar, şu milyonlarca insan, sadece Allah'a ulaşmayı dileseler, ah bir dileseler, bir tek dilekle hepsinin cennete gitmesi mümkün. Ama bilmiyorlar. Ve iblis onları öyle bir kandırmış ki kurtuluşlarını kendi iradeleriyle kendileri engelliyor. İblis insanları zorla cehenneme götürmüyor. Onlara teklifte bulunuyor sadece. Onlar da onun teklifini kabul ediyorlar ve doğru cehenneme gidiyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah'ın kanunları, güzellikleri kişisel iradeye bağlı oldukları için her biri onları seçmeyen insanlar tarafından insanların sadece kendilerini mutsuz etmeleri olayı vuku bulur. Ve bu dünyada mutsuz oldukları gibi gidecekleri yer cehennem olur. İşte Allah'ın mutluluk düzeyini son derece açık, kesin, net. Ne diyor? Bana ulaşmayı dileyin. Sizi üçüncü kat cennetime çıkartayım. Ve benim evliyam yapayım diyor Allah-u Teala. Benim evliyam kılayım.
evliyamdan birisi olun diyor. Siz yapmayacaksınız diyor, ben yapacağım. Sizden istediğim şey diyor, sadece bir dilek. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz, bu kadar diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah bunu söylüyor. Ve bu dünyada 7 milyar insan yaşıyor, 7 milyardan fazla. Ve bu 7 milyardan fazla insanın %90'dan fazlası, yani

7 kere 9 63. 63

630 milyonu, %90'ından fazlası Allah'a ulaşmayı bilemiyor ve cehenneme gidecekler. Görüyorsunuz, insanlar gözünüzün önünde aldıkları yanlış din eğitiminin standartları içinde cehenneme gidiyorlar. Bu kadar basit bir kurtuluşun var olduğundan hiçbirisi haberdar edilmemiş iblisin o kurnaz gizlemesi sebebiyle. Din adamları hakikati bilmiyorlar. İnsanlar kitle halinde cehenneme doğru gidiyorlar. Ve siz hakikati bildiğiniz halde onları kurtaramıyorsunuz. O zaman hüzünlenmez misiniz sevgili kardeşlerim? Ülkenin ekonomisi gibi. Ülkenin ekonomisi, ekonomi bilmeyen insanlar elinde mahva doğru gidiyor. Ülke ekonomisi intihar ediyor. Ve yıllardan beri her gün biraz daha kötüye doğru gittiğimizi söylüyoruz. Yanlış formüllerle, yanlış tedavilerle her şeyi berbat ediyor insanlar gözümüzün önünde. Sonucu görüyoruz. Ve ikazlarımız bir noktaya varamıyor. Bize de sadece konunun hüznü kalıyor. Hani ne diyor Orhan Veli? Bir yer var, biliyorum diyor. Her şeyi söylemek mümkün. Pek fazla yaklaşmışım. Görüyorum. Anlatamıyorum diyor. Biz de insanların mutluluğu açısından da ekonomi açısından da ulaşılmakta olan sonucu görüyoruz. Korkunç sonuçlar. Ama insanlara, onların anlamak istemedikleri bir şeyi anlatamazsınız. Şeytan hep karşınızda olacak. Siz Allah'ın dostuysanız, iblis hep karşınızda olacak. Ve kurtuluşu bildiğiniz halde, kurtuluşu gördüğünüz halde, onlara gösterdiğiniz halde tercih etmeyecekler. Ve gözünüzün önünde adım adım %90'dan fazla insan cehenneme girecek. Ve ikaz etmeniz onları uyarmanız Allah'ın hedeflerini onları yaklaştıramayacak. Ve kurtuluşları olmayan bir son onlar tarafından ulaşılacak bir son olacak. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, sizler onlardan değilsiniz. Sizler bunları artık anlayanlarsınız. Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Allah-u Teala'nın kanunu kesin. Mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacaksınız. Ama eğer düşünürseniz siz de hüzünlenirsiniz ki onlar bu hedefe ulaşamayacaklar. Kendilerine yazık edecekler. Ama siz de onlara bu güzelliği yaşatamayacaksınız. Ne yazık ki başkaları ile bir bütün oluşturduğunuz zaman başka insanlara müdahale etme hakkınız yok. Sadece doğruları söylemek yetkisinin sahibisiniz. Sadece doğruları öğrenip tatbik edebilenler kurtulabilirler. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutluluk denilen müesseseye dikkatle bakın.
Saadet bütün insanlar için var. Ama iblis saadeti insanların elinden almayı çok iyi başarıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sözlerimi ait olduğu yere oturtursanız, sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini net olarak göreceksiniz. Ve insanların %90'ından fazlasının buna rağmen bunu yapmadığını göreceksiniz. Ve kurtuluşları mümkünken çok kolay bir standart içinde kurtulma hedefini seçmediklerini göreceksiniz. Gözünüzün önünde insanlar cehenneme doğru bir yolculuk yapacaklar ve siz onları, kurtuluşlarını bildiğiniz halde kurtuluşun ne olduğunu, onları ikna etmeye çalıştığınız halde ikna edemeyeceksiniz. Ve onlar cehenneme girecekler. Kendilerine yazık edecekler. Bunun hüznünü siz yaşayacaksınız. Hakikatleri bilmenin ama kabul etmedikleri için kendilerini mahvetmelerinin önüne geçemeyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bütün güzellikleri sizler için. Çünkü siz hakikatleri öğrenenlersiniz, yaşayanlarsınız, başkalarını da gelecek günlerde yaşatacak olanlarsınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat Allah ve salam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alamin.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, birazdan Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Konumuz doğru düşünme alışkanlığı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası Allah'ın öğretisinin yapıldığı bir hizmet yurdudur. Ne yazık ki Allah'ın öğretisi İblis tarafından asli hüviyetinden çıkarılmış ve hakka batıl karıştırılmıştır. Ve geçen zaman parçaları içerisinde insanlar yanlışları doğrular olarak kabul eden bir noktaya ulaştırılmışlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nasıl bir dizayn söz konusu? Allah Teala tarafından konulan nasıl bir nizam? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sadece hakikatleri, hakkı sergiler. Allah için bir tek hedef vardır: herkesi mutluluğa ulaştırmak. Ama dileyen şükredenlerden olur, mutluluğa ulaşır. Dileyen küfredenlerden olur. Öyleyse şükrü küfre tercih etmek veya küfrü şükre tercih etmek insanların kendi seçimleri. Peki iblisin buradaki rolü ne? İblis, insanların kurtuluşuna medar olacak olan temel hüviyetleri asırlar geçtikçe yok etmeyi başarmış. Eski mukaddes kitapları zaten değiştirmiş. Sonra ne yapmış? Son kitaba geliyoruz, Kur'an-ı Kerim. Kainatta iki din hiç olmamıştır sevgili kardeşlerim. Üç din, bugünkü gibi 20-30 din hiç olmamıştır. İnsanlar başka başka dinlerin mensupları olduklarını sadece zannetmektedirler. Yoksa aslında sadece bir tek din vardır, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Asıl ifadesiyle Allah'a teslim olma dini. İşte İblis insanlara yanlış öğretiler sunarak ve onlara bu yanlışları asırlar boyunca yaptığı çalışmalarla kabul ettirerek insanları öyle bir yerlere ulaştırmış ki doğrular yok olmuş. Yanlışlar doğruların yerini almış ve yerleşmiş. Ve Kur'an-ı Kerim'den 14 asır sonra Allah Teala'nın öğretisini başka insanlara öğretmek mecburiyetinde olanlar, Allah Teala tarafından bu vazifeyle görevlendirilenler bütün dünyadaki bütün kavimler arasında mevcut. Şu anda bütün dünyada ne kadar kavim varsa hepsinin içinde Allah'ın bir Resulü mutlaka beaz edilmiş durumda.
hiçbir devir geçmemiş ki hiçbir toplumda Resul olmasın. Külli kavmin min Resul diyor Allah Teala. Külli kavmin Resul. Bütün kavimlerde Resul vardır. Zamanın her parçasında ve dünyadaki bütün kavimlerde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım. Öyleyse öyle bir dizayn içinde olmalısınız ki hep 12'den vurmalısınız. Hep doğruyu ifade etmelisiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, doğrular orada durun. Ve şimdi insanların kurtuluş reçetesine beraberce bakalım. Reçetenin başlangıcında Allah'ın bir kanunu var. Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek diye iki grup insandan bahseder Kur'an-ı Kerim. İki düşünce standardı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek. Neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz husus son derece açık. Çünkü kanun cennet ve cehennemi birbirinden ayırıyor. Birbirinden ayırıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Hangi şartların içinde olursa olsun. Biliyorsa Allah-u Teala derhal o dileği görür. O kişi o andan itibaren cennetin anahtarına sahiptir. Öyleyse işareti buradan verelim. Tabi olduğu için değil. Bir mürşide tabi olduğu için değil. Allah'a ulaşmayı dilediği için. Ve tabiyet ikinci olgu. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin tabiyeti Allah-u Teala tarafından kabul ediliyor. Ve o kişiye 10 tane de nimet veriliyor 10 insandan sonra. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman tabiyeti de bir mana ifade etmez. O kişi tabi olmamış hükmündedir. Yani sahabe ile münafıklar arasındaki fark gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğruyu yerli yerine oturtmak bu temel mecburiyettir. Allah'ın doğrusuna dikkatle bakın. O doğru. İnsanlar 14 asırda Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutmuşlar. İblis insanları unutturmuş. Ve kurtuluşu İslam'ın 5 şartına bağlamış. Korkunç bir tuzak kurmuş insanlara Allah Teala. Zaten diğer dinlerde olanların da İslam'ın içinde olanların da %90'dan fazlası Allah'ın hakikatlerini hep unutmuşlar. Ve şeytanın insanlara doğru kabul ettirdiği kurtuluşa ulaştırması mümkün olmayan bir dizaynı benimsemiş insanlar. Onun için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğru düşünme alışkanlığı doğrular üzerine oturan bir düşünce sistemidir. Bu doğrular insanların doğruları değildir. Bu doğrular Allah'ın doğrularıdır. İnsanların doğru zannettiği şeyler Allah'ın doğrusuna hiç uymamakta. İşte bugün
bu asırda, hidayet asrında insanlara hidayeti öğretmekle vazifeliyiz. Öyleyse hidayeti Kur'an'da ararsanız, Kur'an zaten hidayet rehberidir. Kur'an bir hidayettir, bir hidayet rehberidir. Ama Kur'an'ın hükmüne uyulduğu takdirde, doğruları Kur'an'ın, Kur'an doğruları olarak ona ters düşen insanların doğrularının üzerine çıkması kaydıyla. Öyleyse 7 safhadan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şeytanın insanlara öğrettiği doğrular arasında bu yok. Şeytanın doğruları bunu ihtiva etmiyor. Şeytanın insanlara doğru diye kabul ettirdiği şeylerden bahsediyoruz. Doğru diye kabul ettirdiği yanlışlardan bahsediyoruz. İşte o yanlışları sizlere haykırmak için buradayız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Yunus 7 ve 8. Ellezine la yercune likaina feradu bil hayatet dünya vatme'ennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ilaike mevahümün naru bima kânu yetibun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize milaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ayrılık buradan başlıyor. Çünkü şeytanın müdahil olduğu asırlar, 14 asır süren bir hakikatlerin örtülme faaliyetinden sonra bakıyoruz ki uğruna binlerce cilt kitap yazılan İslam'da artık Allah'a ulaşmayı dileme diye bir kavram mevcut değil. Eğer sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, gideceği yer cehennemse, bu da bugünkü İslami öğretinin içinde mevcut değilse, bunun manası ne biliyor musunuz? Bunun manası herkesin cehenneme gitmesi. Hidayet çağının ne kadar önemli olduğunu acaba buradan anlamak mümkün mü? Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan mutlaka cehenneme gidecekse ve bugünün din öğretiminde bu kavram külliyen yok edilmişse, ortadan kaldırılmışsa, böyle bir kavram binlerce cinsten oluşan bugünün din öğretisinde mevcut değilse, geriye kalanların söylenmesi, yazılması, öğretilmesi ne ifade eder ki? Hiç kimsenin kurtulması mümkün değil. Bu hakikati bilmeyen hiç kimsenin ne yaparsa yapsın kurtulması mümkün değil. Basit bir mukayese yapalım sizinle. Bir insan düşünün, bunu öğrenmiş, Allah'a ulaşmayı dilemek lazımmış. Öyleyse ben de dilemeliyim demiş. Allah'ın varlığına kesin olarak inanıyor kişi. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanıyor. Böyle bir insan ancak ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler. Ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasına inanan bir insan Allah'a ulaşmayı diler. Bugünün din öğretisinde kitaplarda öğretilen şey, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasının mümkün olmadığı,
sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler düşünebiliyor musunuz? Allah'ın üzerinize 12 defa farz kıldığı, 73 tane ayet-i kerime ile Kur'an-ı Kerim'de derc ettiği Allah'a ulaşmak, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması bütünüyle inkar ediliyor. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığının ne kadar değer kazandığını, ne kadar değerli bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyoruz.

Arapça ismiyle İslam dininin Allah'a teslim olma dininin. Unutmayın, Hz. Musa da İslam'ı yaşadı kendisine tabi olanlarla birlikte. Yani Hz. İbrahim'in Hanif dinini. Hz. İsa da kendisine tabi olanlarla beraber Hz. İsa'nın Hanif dinini, Hz. İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam'ı yaşadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve onun sahabesi de Hz. İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam'ı yaşadı. Bütün peygamberler aynı dini yaşadılar. Kainatın tek dinini kendilerine tabi olanlarla birlikte. Daha konunun başında İblis Allah'a ulaşmayı dilemeyi insanları unutturmak suretiyle 12'den vurmuş. İnsanların kurtuluşu artık imkansız hale gelmiş. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Yetmez, 7 safayı da reddetmeyi İblis insanlara kabul ettirmiş. Mürşidi red ediyor İblis ve din öğreticilerine de bunu kabul ettirmiş. Ve bugünkü öğretide deniyor ki son nebi peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onunla beraber nübüvvet bitmiştir. Aynen Kur'an-ı Kerim'e uygun. Tamam. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber Risalet de bitmiştir deniyor. Yetmez. İrşad da bitmiştir deniyor. Ondan sonra bir daha mürşit oluşması mümkün değildir deniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabiiyetin son noktasıydı. Ondan sonra hiç kimseye tabi olunmaz deniyor. Böylece neyi İblis kaldırıyor ortadan? Tabiiyeti kaldırıyor. Tabiiyet yoksa kurtuluş yoktur. Tabiiyetin ihsanla tabiiyet olması asıldır. Öyleyse 10 tane ihsan alacaksınız Allah'a ulaşmayı dileyince ve irşat makamını Allah Teala size ulaştıracak. Dikkat edin, siz ulaşmayacaksınız. O ulaştıracak size mürşit sevgisini muhteva olarak benimsetecek ve o sevgiyle Allah'ın hacet namazını kıldığınız zaman size gösterdiği mürşide ulaşacaksınız.

Neyi başarmış iblis? Mürşit yoktur tezini kabul ettirmeyi başarmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduklarını iblis biliyor, Kur'an-ı Kerim'de de yazılı. Onu inkar edemiyor. Ama diyor, o son Resul'dü ve son Nebi'ydi. Ve onunla beraber tabiyet sona ermiştir diyor İblis. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tabiyetin onunla birlikte sona ermesi söz konusu değil. Neden öyle söylüyoruz? Neden söz konusu değil diyoruz? Çünkü biliyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e tabi oldular. Sonra Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye tabi oldular.

Ondan sonra bu Hulefai Raşid'in adı verilen, irşad etme yetkisinin sahibi olan dört halifenin ötesi sahabe. Ondan sonra sahabeye tabi olundu. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. O sabikun el-evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardı diyor Allah-u Teala. Evvelki sabikunlar hayırlarda yapılan yarışmalarda, müsabakalarda ilk üç dereceyi alanlar, ulul albab, ihlas ve selah makamlarının sahipleri diyor Allah-u Teala. Onlar ensardandı, macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsana tabi olanlardı. Öyleyse ensara da macirine de tabi olunmuş. Tabiiyet kesin. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte tabiiyet kesilmiyor. Doğru düşünme alışkanlığının dayanaklarını en sağlam temeller üzerine Allah Teala Kur'an-ı Kerim ile oturtmuş. Allah Teala bilmiyor muydu şeytanın bu tuzağını? Ona göre Kur'an-ı Kerim'ine hükümleri koymuş. Şeytan Kur'an-ı Kerim'de bu hükümlerin olduğunu biliyor. Ve onun için Kur'an-ı Kerim'i ortadan kaldırmaya çalışmış. Yani Kur'an-ı Kerim'e bakmayın diyor İblis insanlara. Siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız diyor. Bu öğreticiler vasıtasıyla söyletiyor. Kur'an-ı Kerim'i öyle kendi başınıza anlamaya falan kalkarsanız çarpılırsınız ha diyor. İşte olay bu sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve insanlar İblis'in sözlerine kulak vermişler. Ona inanıyorlar. İblis kendi söylediklerinin Kur'an hükümlerinden farklı olduğunu biliyorsa ve kendi söylediklerini insanlara kabul ettirmeyi hedef almışsa ne yapabilir? Akıl için yol birdir. Kitaplar yazdırır insanlara. Ve o yazdırdığı kitaplarla Kur'an-ı Kerim'in zıttı olan hükümleri asırlarca bir eğitim dizaynı içerisinde insanlara kabul ettirir. Eğer bu öğreti Kur'an'a bakmayın, kitaplara bakın, siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Bunun uzmanları olan anlamışlar o Kur'an-ı Kerim'i ve bu kitapları yazmışlar. Siz bu kitaptan öğreneceksiniz, kitaplardan öğreneceksiniz dininizi diye İblis insanları hegemonyası altına almış. Üniversitelerde kitaplar okutulur. Üniversitelerde dersler okutulur. Bütün dersler o kitaplardan muhteva kazanır. O kitaplarla imtihan edilirsiniz. Kitapların muhtevasını bilirseniz geçersiniz, bilemezsiniz sınıfta kalırsınız. O kitaplar yanlıştır, doğru olan Kur'an-ı Kerim'dir derseniz eğer sınıfta kalacağınız kesindir. Ve kitaplarda Kur'an-ı Kerim'in tamamen defterden silinmesi hedef alınmıştır.
yüzyıllardan beri, 15 asırdan beri, 14 asırdan beri yazılan kitaplar söz konusu. O kitaplardaki ilim neyi devreden çıkarmış? Allah'a ulaşmayı, dilemeyi devreden çıkarmış. O kitaplardaki ilim neyi devreden çıkarmış? Tabiyeti devreden çıkarmış. Kurtuluşun iki temel faktörü. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın bundan sonraki devrede yapacağı şeyler artık hiç önemli değil. Ne yaparsa yapsın o kişi Allah'ın cennetine giremez. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gireceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. O zaman bir insan düşünün, adam 80 yaşında ölmüş, 15 yaşında sorumluluğu başlamış, 65 yıl namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş kendi kendine, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah demiş. Adam cennetlerden cennet beğenemiyor. Acaba Allah Teala beni hangi cennete alır, şunu alsa daha iyi olmaz mı diye düşünüyor. Ama cennete giremez. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremez. Öbür taraftan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah onda hemen faaliyetini göstermiş. Gözlerindeki hicab-ı mestireyi, kulaklarındaki bakrayı, kalbindeki ekineti almış, yerine ifat koymuş. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiş. Göğsünden kalbine nur yolunu açmış. Birkaç dakika içinde Allah'a ulaşmayı diledikten sonra gördüğü, işittiği, bildiği an Allah-u Teala derhal bunları faaliyete geçirir. Her biriyle kişinin derecelerini arttırır ve o kişiyi kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden daha üstün hale getirir. Bunları yapan kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bir saat sonra, iki saat sonra, 10 saat sonra, ertesi gün ölmüş. O kişinin gideceği yer cennettir. Çünkü Allah Teala İbrahim 23'te diyor ki o amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler var ya, onların gireceği yer Allah'ın cennetidir. Orada onlara selam sizlere denir diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İki insan gördünüz. 80 yaşında ölen, 65 yılını ibadetle geçiren bir insan. Hangi yaşta ölse olsun, Allah'a ulaşmayı dilemiş, hiçbir ibadet yapamadan ölmüş bir insan. Bunlardan o hiçbir ibadet yapamamış insan kurtuluşa ulaşıyor. Şeytanın doğru düşünme alışkanlığının dışına çıkardığı insanlardan birisi olarak Allah'ın kanunlarını bilmeden, araştırmak gereğini duymadan, doğruyu yanlıştan ayıracak olan bilginin sahibi olmadan 65 yıl adam ibadet yapmış. Ama kurtulması mümkün değil sevgili kardeşlerim. Peki bu ibadetler yapılmayacak mı yani? Ne münasebet, yapılmayacak olur mu? Allah'ın yolunda olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, o ibadetleri en üst boyutta yapanlardır. Namaz kılmaksa, her gün 2 günlük borç öderler onlar. Zekatsa en az 2 kat verirler. Oruçsa Ramazan ayının dışında her perşembe günü oruç tutarlar, kandil günlerinde de tutarlar. Ve paraları varsa hacca giderler. Kelime-i Şehadet'i de onları kurtaracak olan yerde mutlaka söylemişlerdir. 10 tane insanla mürşitlerine tabi oldukları zaman La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demeleri emredilmiştir. Onlar da söylemişlerdir. Onun dışında da kelime-i şehadet getirirler.
E bütün bunların ötesinde Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın farz kıldığı ama farzların arasında mevcut olmayan zikir yaparlar. Önce ara sıra zikir yaparlar, sonra günün yarısından daha fazla zikir yaparlar, sonunda da daimi zikre ulaşırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, doğrular, önemli olan işte bu. Tabiyet kişiyi mümin kılar, tabiyet kişiyi dört tane hidayet başlangıç noktasına getirir. Ruhun Allah'a tesliminin başlaması, fizik vücudun Allah'a tesliminin başlaması, nefsin Allah'a tesliminin başlaması, iradenin Allah'a teslim olmak üzere güçlenmeye başlaması aynı noktada başlar, 14. basamak. Öyleyse gene doğrular, gene yanlışlar. Doğru düşünebilmek için doğruyu öğrenmek mecburiyetindesiniz. Sizlere yanlışı empoze etmeye çalışacaklar, her zaman olacaktır. Onlara karşı doğruyu müdafaa edebilmelisiniz. Bundan hiç çekinmeyin sevgili kardeşlerim. Müdafaa etmek, kavga etmek demek değildir. Onlara tasavvufu yaşayanlar olarak dostça yaklaşın ve doğruları söyleyin. Doğruların üçüncü safhasında ruhun Allah'a teslimi var, ulaştırılarak teslimi var ve adamlar diyorlar ki ruh insana hayat verir, ruh vücuttan ayrılırsa herkes ölür. Azrail Aleyhisselam ruhumuzu aldığı için ölürüz ve sadece ölülerin ruhu Allah'a ulaşır. Baştan aşağı yanlış sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala 12 defa farz kılmış ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı. Allah-u Teala bununla acaba ölür mü diyor insanlara, intihar edin mi diyor. Kur'an-ı Kerim intiharın cehenneme götürdüğünü kesin olarak ifade buyurmuş. Öyleyse Allah'ın 12 defa üzerimize farz kıldığı 73 tane ayette bahsettiği ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yok edilmiş. Binlerce cilt kitabın arasında bu konu mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, şeytanın dehasını düşünebiliyor musunuz? Bu sinsi mahluk insanların yazdığı binlerce cilt kitaptan hakikatleri birer birer yok etmeyi başarmış. Hakkın yerini batıla vermesini temin etmiş. Hakkın yerini batılın işgal etmesini temin etmiş. Ve insanlar batılla meşgul olur hale gelmişler. Sevgili kardeşlerim, konunun 4. safhasında fizik vücudunuzu ahsen kılarak Allah'a teslim etmeniz var. 25. basamakta Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. 27. basamakta daimi zikre ulaşırsınız. Nefsinizin kalbindeki afetler sıfıra iner. Ve bu noktada

Nefsiniz de Allah'a teslim olun. Nefsinizin Allah'a teslim olabilmesi için nefsinizin kalbindeki 19 afetin, 19 grup afetin bütünüyle yok olması, yerine ruhun hasletlerinin eşili olan faziletlerin, fazılların nefsinizin kalbini tamamen doldurması gerekir. Daimi zikirden başka bir ilacı yok. Bunu gerçekleştirecek olan daimi zikirdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Daimi zikrin sağlayabileceği, sadece onun sağlayabileceği nefsin teslimini daimi zikirle oluşturabilirsiniz. Başka bir yolu yok. Daha sonra nefsinizin kalbinde 12 mertebe tezyin müessesesi tamamiyet sağladıktan sonra iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Ve ne fizik vücudun teslimi, ne nefsin teslimi, ne iradenin teslimi dört teslimin hiçbirisinin o yazılan binlerce kitapta bulamazsınız. O kitaplar bunları ihtiva etmiyor. Peki ne diyorlar, nasıl müdafaa ediyorlar kendilerini Kur'an-ı Kerim'de teslimler açık ve kesin bir şekilde geçiyor. Diyorlar ki, İslam Allah'a teslim olmak demektir. Allah'a teslim olmak manasına gelen İslam ise 5 tane şarttan ibarettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz diyorlar bunların hepsini yapıyoruz. İslam Allah'a teslim olmak demek olduğuna göre ve 5 tane şarttan oluştuğuna göre teslim etmek, biz 5 şartın 5'ini de gerçekleştiriyoruz. Allah'a teslim olanlar bizleriz diyorlar. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Allah'ın bütün doğruları insanları itikat cennete ulaştırabilecek olan, dünya saadetinin bütününe ulaştıracak olan bütün muhteva 14 asırda yok olmuş. İnsanlar artık doğru düşünme alışkanlığının sahibi değiller. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, doğruları düşünebilmek, yerleştirebilmek, idrak edebilmek, kendine mal edebilmek ve onun müdafasını yapabilmek, bunlarla mükellefsiniz. Hidayet çağının muhtevası budur. İnsanları ruhun hidayetine, veçin hidayetine, nefsinin hidayetine, iradenin hidayetine ulaştırmak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a çok şükredelim, çok hamd edelim Allah-u Teala'ya ki hayattayız, varız ve Allah'ın doğruları bize öğretilmiş. Öyleyse
hak geldi, batıl yok olacak. Nerede yanlışlıklar varsa onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi yok etmiş İblis, mürşide ulaşmayı yok etmiş, irşat müessesesiyle birlikte ruhun Allah'a ölmeden ulaşmasını yok etmiş. Yani böylece insanların cennet saadetine mutlaka ulaşacağı üç ana safayı yok ederek İslam'ın bacaklarını kesmeyi başarmış İblis. Onunla da kalmamış, fizik vücudun, nefsin, iradenin, Allah'a teslimini de yok etmiş. İslam'ın kollarını da kesmiş. Ve İslam'ı kolsuz ve bacaksız bir bitkisel hayata itmiş. Sevgili kardeşlerim, şeytan vazgeçmez. Bütün insanları tekrar batıla döndürmek için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Ve Allah'ın doğrularını kim söylüyorsa onu insanlara yalan söyleyen birisi olarak, bir sahtekar olarak anlatmaya çalışacaktır. Ve doğruların yerine yanlışları öğrenenler, ellerindeki binlerce kitabı Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmamak gayretinde olanlar, karşılaştırsalar ne olacak? Karşılaştırsalar Kur'an'daki hakikati görecekler. Hakikatleri, sevgili kardeşlerim, özellikle insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ifade eden ayetlerin Türkçeleri, ülkemizde satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinde özellikle değiştirilmek için büyük gayretler sarf edilmiş. Ve her birinde farklı bir ifade, hiç Kur'an-ı Kerim'de yazmayan şeyleri oraya yazarak insanları asıl Kur'an'ın anlatmak istediği şeyden uzaklaştırmaya çalışmak söz konusu olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İşte o konuda biz bir araştırma yaptık, bu doğru düşünme alışkanlığının tabii neticesi olarak. Kur'an-ı Kerim'deki insan ruhunun Allah'a ulaşmasıyla, ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıyla ilişkili 73 tane ayetin 23 tane Kur'an mealinde nasıl şekillendirildiğini, nasıl Türkçeleştirildiğini tespit ettik. 73 ayetin hepsi ana fikirden, doğrudan mutlaka saptırılmış. Sevgili kardeşlerim, özel bir gayret sarf edilmiş bu iş için. O kitabı mutlaka okumalısınız. İbreti alem için. Çünkü her birinde 23 tane Kur'an-ı Kerim'in bütün meallerini verdik. O 73 ayet-i kerime konusunda onlardaki ne demişler? 23 tane Kur'an mealinin her biri ne demiş? Bir misal. Rad suresinin 20 ve 21. ayetleri. Diyor ki Allah Teala ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Manası ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler demek. Allah'ın ahdi bunları içeriyor. Ve la yenkudunel misak ve misaki
bozmazlar. Yani Allah'a verdikleri, ezelde verdikleri bir misak var. Ruhlarını ölmeden hemen Allah'a ulaştırmak. Ve misaklarını bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? Kelime kelime şimdi bakalım. Vellezine ve onlar yesulüne vasıl ederler, ulaştırırlar. Ma şeyi emerallahı, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi ona, Allah'a. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, ...23 tane mealin çoğunda onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler diyorlar. Ne ulaştırmaktan bahsetmişler, ne ruhun Allah'a geri dönüşünden, hayattayken geri dönüşünden bahsetmişler. Sıla-i Rahma riayet ederler, akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler gibi laflar beyan etmişler. Sevgili kardeşlerim, özel bir gizleme gayreti doğruların yerine yanlışları getirmiş, yerleştirmişler. Ama şimdi doğru çıkmadı mı ortaya? O zaman bir büyük telaşa kapılıyorlar. Aman foyamız meydana çıkmasın telaşı. Sevgili kardeşlerim, aslında ne kadar yanlış bir düşünce biliyor musunuz? Evvela en büyük yanlış, yanlışın saklanması, yanlış olduğunun beyan edilmemesi. Neden? Çünkü yanlışı doğru olarak kabul edenlerin ne yazık ki gideceği yerin cehennem olması söz konusu ve bu insanlar 60 küsur milyon insanın vebalini alıyor omuzlarına. Doğruyu ortaya koymamakla. Peki ne uğruna? Biz o kitapları yazdık. O Kur'an-ı Kerim meallerini yazdık. Orada söylediklerimizi geri alırsak o zaman halka karşı mahcup düşeriz diyorlar. Biz de diyoruz ki hayır, mahcup düşmezsiniz. Siz onları kendiliğinizden yazmadınız. Okuduğunuz ve öğretmekle mükellef olduğunuz kitap, bu kitabı öğreteceksiniz demişler size asırlar boyunca. Öğreteceğiniz, öğretmiş olduğunuz o kitapların hepsi yanlış veya doğru ama size onlar verildi. Siz o kitapları öğrendiniz, onların öğretmeni oldunuz ve o kitapları öğretmekle vazifeli kılındınız ve ücretinizi o kitapları öğretmeniz sebebiyle aldınız. Bunda size düşen bir yanlışlık yok. Sizin yaptığınız bir yanlışlık değil bu. Kitapların yazdığı gerçekten tam sizin öğretileriniz. Ama yanlış o öğretiler. Şimdi siz bu doğruları bilmeden evvel insanlara onları öğretmişsiniz. Haklı değil misiniz? %100 haklısınız. Çünkü öğrendiğiniz bu, onun ötesinde bir doğrudan haberdar olmadan siz kitapları okudunuz, öğrendiniz, diplomalar aldınız, doktora verdiniz, profesör oldunuz. Tamam. Hepsi doğru. Ve katiyen yanlış değil yaptığınız şey. Çünkü sadece onları öğrenmekle mükelleftiniz. Öğretmekle mükelleftiniz, görevinizi yaptınız. Ama şimdi size hakikat öğretiliyor. Bu hakikat öğretildiği zaman eğer siz hakikatleri insanlardan saklamaya kalkarsanız o zaman hata yapmış olursunuz. Eninde sonunda bu hakikatler
öğrenilecek. Güneş balçıkla sıvanmaz. Ne kadar onları gizlemeye çalışsanız başaramazsınız. Mutlaka öğrenilecek. İşte o zaman hesap veremezsiniz. Çünkü bir de onları gizlemek gayretinin içinde olduğunuz için. İşte Kur'an'da bu olaydan bahsediyor Allah Teala iki ayet-i kerimede. Bir tanesi Bakara 159 buyuruyor ki Allah Teala biz kitapta Kur'an-ı Kerim'de delilleriyle birlikte anlatmamıza rağmen Kur'an'daki ayetlerimizi ve özellikle hidayeti ketmedenler, gizleyenler, Allah da onlara lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder diyor. Hidayeti gizleyenler. Öyleyse şimdi zamanımızın alimleri kitaplarından öğrendikleri bilgilerle bugüne kadar öğretimlerini sürdürdüler. Tamam. Onu öğrenmişlerdi, onu öğreteceklerdi. Başka alternatifleri yoktu. Ama şimdi doğrular öğretiliyor. Hidayet öğretiliyor. Bu Allah'ın öğretisidir. Öğretilen kitaplarda Allah'ın öğretisi mevcut olmadığı için Allah Teala bizi bu konuda görevlendirdi. O zaman sevgili kardeşlerim, yapılması lazım gelen şey söylenenleri incelemek, Kur'an'da gerçekten bunlar var mı diye bakmak, kitaplarda Kur'an hakikatleri var mı diye bakmak, karşılaştırmak değil mi? Hayır, bunlardan bucak bucak kaçılıyor. Ve hakikatler özellikle örtülüyor. Bunlar bu çağın saadatları. Saadat her konudaki ileri gelenler demek. Din konusundaki ileri gelenler konusunda bakınız ne yazıyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Asaf 67-68'de. O cehennemdekiler derler ki diyor kıyamet günü Ya Rabbi biz devrimizin küberasına, büyüklerine ve saadatlarına din konusundaki ileri gelenlere itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Onlar bize yanlışı öğrettikleri için cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver. Büyük lanetle onları lanetle. Öyleyse sevgili kardeşlerim, doğruların öğrenilmesi ve öğretilmesi söz konusu. Bu insanlar bizim söylediklerimizi çok yanlış değerlendiriyorlar. Bu sözlerimizle onları küçültmüş oluyormuşuz. Hayır. Hiçbir zaman öyle bir şey düşünmüyoruz. Ve daha onların da düşünmeleri lazım gelen daha ötede bir şey söylüyoruz. Siz diyoruz haklıydınız. O yanlış öğretiyi, Kur'an'a ters düşen öğretileri onları öğretmekte haklıydınız. Çünkü size o kitaplar verildi. O kitaplardan öğrendiniz dininizi. O kitapları öğretmeniz için ücret aldınız yıllarca. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuç. Başka bir şey öğretilmedi ki size, siz de öğretesiniz. Öğrettiğinizin yanlış olduğunu zaten bilmiyordunuz. Bilseydiniz yanlışta ısrar etmezdiniz. Ama şimdi Allah Teala'nın bize öğrettiği hidayeti biz bütün insanlığa öğretmekle vazifeliyiz. Öyleyse siz bunları incelemek, doğruyu yanlıştan ayırt etmek mecburiyetindesiniz. Acaba sizin öğrendiğiniz, dini öğrendiğiniz o kitaplar mı doğru yoksa Kur'an mı doğru? Eğer kitaplar Kur'an'a uymuyorsa onların doğruluğunu iddia etmek mümkün mü? O zaman Kur'an hakikatlerini şu anda saklamaya çalışanlar o 73 tane ayeti kerimeyi
saptırmak suretiyle ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasını, herkesten gizlemeye çalışmak yanlış bir şey değil mi? Tamam, öğrettiğimiz kitaplar öyle yazıyor. Ama doğruyu öğrendiğiniz şu noktada artık onda ısrar etmek sizi karalamaz mı? İşte asıl suç budur. Onlara ne deriz diye düşünüyorsanız onlara söyleyecek çok şeyiniz var. Biz kitaplardan dinimizi öğrendik. O kitapların Kur'an-ı Kerim'e uyup uymadığını tetkik etmek mecburiyetinde hiç bırakılmadık. Ayrıca o kitapları öğretmekle vazifeli kılındık. Bu yüzden ücret aldık. Öyleyse bu konuda kabahatli değiliz dediğiniz zaman gerçekten hiç kimse size itiraz edemez. Gerçekten kabahatli değildiniz. Ama hakikati öğrendikten sonra bu hakikati insanlardan gizlemeye çalışıyorsanız o zaman kabahatli olursunuz. O zaman cevabını veremezsiniz o insanlara. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğru düşünme alışkanlığı, doğrular üzerine inşa edilen düşüncenin kalbinize yerleşmesi demektir. Herkese doğruları söylemekle vazifelisiniz. Gayretiniz o istikamette olsun. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, nurlarısınız, yıldızlarısınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Ne as-salavat, Allah'ıma salallahu aleyhi ve sellem.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh.
1: Allah-u Teala ve tekakkuz hazretlerine hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bugün konumuz dünyada rahat yoktur konusunda şeytanın insanları aldatmasıdır. Allah-u Teala ve tekakkuz hazretleri bildiğiniz gibi kainatta en çok insanı seviyor. İnsanın mutluluğunu istiyor. Hem ahiret saadetini istiyor, hem de dünya saadetini istiyor. İblis de insanların yalnız huzursuz olmalarını ve mutsuz olmalarını istiyor. Ve bu istikamette çeşitli yalanlar çıkarmış insanların arasına, salmış bu yalanları. Ve ne yazık ki insanların çoğu da bu yalanlara inanmış. İşte bu yalanlardan bir tanesi de la rahate fid dünya sözü. Dünyada rahat yoktur. Şeytan böyle söylüyor ama Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri hiç böyle söylemiyor. Dünyanın sadece rahat olmasını değil, bütün insanlar tarafından mutlak bir saadetle yaşanmasını istiyor. Evvela biliyoruz ki Allah'ın kainatta en çok sevdiği varlık insandır. Yarattığı bütün mahlukat arasında Allah en çok insanı seviyor. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü Allah-u Teala dünyayı da, kainatı da insan için yaratmış. İşte Bakara suresi 29. ayet-i kerime Hüvellezî halekaleküm mâ fîl ardı cemiyan. Odur ki o yüce Allah der ki arzda yarattığı her şeyi sizin için yarattı diyor ey insanlar. Bütün kainatın da insan için yaratıldığını ve insanın emrine verildiğini görüyoruz. Yasiye suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki: "Vesahhare lekum ma fis semavati ve ma fil ardı cemian min." O da ki o yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, bütün dünyalarda yarattığı her şeyi insanın emrine, sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Demek ki her şey, bütün kainat insan için yaratılmış ve insanın emrine Allah-u Teala tarafından sunulmuş. Öyleyse bu iki hususu birleştirdiğimiz zaman şunu görüyoruz ki gerek dünya, gerek bütün kainat ya da daha kısa bir ifadeyle Allah'ın insandan başka yarattığı her şey insan için yaratılmış. Öyleyse Allah'ın indinde en kıymetli varlık insandır. Allah'ın en çok sevdiği, en çok değer verdiği mahluk insandır. İşte bu insan adlı mahluku madem ki Allah-u Teala en değerli olarak buluyor, her şeyi onun uğruna yaratmış, öyleyse en çok insanı seviyor. Ve en çok sevdiği bu mahlukunun da mutlaka saadete ulaşmasını istiyor. İşte Allah'ın bütün insanlardan istediği şey nedir? Allah insandan ne ister diye bir sual sorulursa onlara net olarak şunu söyleyebilirsiniz ki Allah bütün insanlardan sadece bir tek şey istiyor. Onların, yani insanların mutluluğunu, insanların saadetini. Allah-u Teala insandan onun saadetinden başka hiçbir şey istemiyor. Saadetini istiyor ve saadetin şartlarını vermiş. O şartları insanlar yerine getirirse, ki hepsini farz emirler olarak indirmiş Allah-u Teala, o şartları insanlar yerine getirirse mutlaka cennet saadetine ulaşacaklar, mutlaka dünya saadetine de ulaşacaklar. Ve Allah'ın istediği şey, la rahate fid dünya değil, dünyada rahat yoktur değil, aksine dünyada hepinizin mutlu olmasını istiyorum tarzındadır. Öyleyse Allah-u Teala dünyada rahat yoktur demiyor. Allah-u Teala dünyada bütün insanların mutlak saadete ulaşmasını istiyor. Tam dünyada rahat yoktur sözünün tersini istiyor. Bütün insanların dünya saadetine ulaşmasını istiyor. Yeter mi? Yetmez. Sadece istemekle kalmıyor. Bunu bütün insanlara farz kılmış. Şu dünya üzerinde insanların dünya saadetine ulaşmasını bütün insanların üzerine farz kılmış. İşte saadet dediğimiz isminin üst seviye olanı budur, dünya saadeti. Allah Teala saadeti yani mutluluğu iki etapta dizayn etmiş. Birinci etapta ahiret saadeti var. Allah Teala ezelde hepimizden yeminler, misaklar ve ahdler almış. Nefslerimizden yemin almış ki nefsimiz teskiye olsun diye. Ruhlarımızdan misak almış ki ruhumuz Allah'a ulaşsın ve Allah'a teslim olsun diye. Ve fizik vücutlarımızdan da ahdler almış ki fizik vücutlarımız şeytana kul olmaktan kurtulsunlar da Allah'a kul olsunlar diye. Öyleyse Allah-u Teala'nın biz insanlardan üç tane yemin aldığını veya yemin, misak ve ahd aldığını görüyoruz üç ayrı cesedimizden. Hedefi ne? Hedefi son derece açık. İşte Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimeleri, 4 ayet-i kerimelerinde Allah'ın hedefi açık bir şekilde görünüyor. Diyor ki Allah-u Teala, ya eyyetühen nefsül mutmainneti, ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani Allah'a verdiğin nefsini tezkiye etmek konusundaki yemin vardı ya, işte o yemini yerine getir. Sonra ruha sesleniyor Allah-u Teala. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Yani Allah'a verdiğin misaki ruhunu Allah'a ulaştırma yeminini, ölmeden evvel Allah'a ulaştırma yeminini yerine getir. Sonra fizik vücuda sesleniyor. Fetkuli fi ibadi. O zaman nefsini tezkiye ettiğin zaman, ruhunu da Allah'a ulaştırdığın zaman, bu iki olguyu gerçekleştirdiğin zaman kullarımın arasına gir. Fizik vücutlar bildiğiniz gibi Allah'a hepimiz fizik vücutlar olarak bu vücutlarımızı şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edeceğimize dair misak vermişiz. Ahd vermişiz. Bu ahd Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde demek ki çok önemli bir yer kaplıyor. Ve Allah-u Teala çoğu zaman üç yeminimizin hepsine birden ahdler diyor. Öyleyse Allah'a verdiğimiz, fizik vücudumuzun verdiği ahd, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olma konusunda. Ve kim bu ahdini yerine getirirse, yani Allah'ın kullarının arasına girerse, 30. ayet-i kerime yürürlüğe giriyor. Diyor ki Allah Teala, vethuli cenneti ve cennetime gir. Öyleyse Allah Teala'ya verdiği nefsini tezkiye etme yeminini kim yerine getirirse, ruhunu Allah'a ulaştırma misakini kim yerine getirirse, fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul etme ahdini kim yerine getirirse, bu yeminleri yerine getiren insanların demek ki Allah Teala tarafından cennet alınacağı kesin ve cennetime gir diyor. Öyleyse burada Allah'ın birinci hedefi, cennet hedefi açıkça belli. Madem ki Allah Teala ve Tekat Hazretleri ezelde hepimizi bir araya toplamış, bütün zaman parçalarında yaşayacak olan insanların hepsini onların babalarının sırtlarından zürriyetlerini çıkarmak suretiyle Araf 172'ye göre huzurunda toplamış. Bu huzurunda topladığı insanları da Allah Teala net bir şekilde vazifelendirmiş. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesine göre onlardan nefslerinden yeminler almış, ruhlarından misaklar almış, fizik vücutlarından ahdler almış ve üstelik de bunların hepsinin yerine getirilmesini farz kılmış. Muradı ne? İşte muradı bu. Kim Allah-u Teala'nın yeminlerini, misaklarını ve ahdlerini Allah'ın bütün insanlara farz kıldığı bu yeminleri, üç tane yemini yerine getirirse, o kişinin mekanı cennet oluyor. Öyleyse Allah Teala madem ki bütün insanları huzurunda toplamıştır ezelde, madem ki bütün insanlara ben sizin Rabbiniz değil miyim, elestü bi Rabbiküm dedikten sonra bütün insanlara ahd verdirmiş, misak verdirmiş, yemin verdirmiş, arkasından da bunları insanlara farz kılmış ve madem ki bunları yerine getirenlerin hepsi Allah'ın cennetine gidecek, o zaman Allah'ın muradı son derece açık. Bütün insanlar huzurunda toplanmışsa, ki böyle olduğu kesin, öyleyse Allah insan adı verilen bütün mahlukatının mutlaka cennete gitmesini istiyor. Allah'ın hedefi, Allah'ın isteği bu kadar açık ve net. Allah ne kadar insan yaşayacaksa, bütün zaman parçalarında ne kadar insan yaşayacaksa, zaman parçalarının hepsinde yaşayan bütün insanların mutlaka Allah'ın cennetine ulaşmasını istiyor. Mutlaka bütün insanlar Allah'ın cennetine gitmeli. İşte Allah Teala bunu insanların üzerine farz kılmış. Nefsimizin tezkiyesi 3 defa üzerimize farz kılınmış. Ruhumuzun Allah'a ulaşması 3 defa üzerimize, ruhumuzun Allah'a ulaşması 9 defa üzerimize farz kılınmış. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması da 3 defa üzerimize farz kılınmış. İşte Allah Teala böylece 3 ayrı istikametteki yeminlerimizi yerine getirmemizi istiyor. Ve hepimiz için söz konusu olan Allah'a verdiğimiz bu yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi yerine getirmek. Getirirsek ne olur? Getirirsek biraz evvel söylediğimiz gibi Allah'ın indinde yeminlerini, misaklarını, ahdlerini yerine getirenler madem ki cennetliktir, kim Allah'ın üzerine farz kıldığı nefsini tezkiye etmek konusundaki yemini yerine getirirse o kişi cennetliktir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmak konusunda Allah'a verdiği misakini yerine getirirse o kişi cennetliktir. Kim de fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul etme konusundaki ahdini yerine getirirse o kişi de cennetliktir. Öyleyse demek ki Allah bütün insanların zamanın hangi parçasında yaşayacak olursa olsun bütün insanların mutlaka Allah'ın cennetine gitmesini istiyor ve bunu bütün insanlara farz kılmış. İşte bu dünya saadeti değil, bu ahiret saadeti. Konumuz bundan sonra başlıyor. Bir insanın cennet saadetini elde edebilmesi tam 21 basamak geçmesine bağlı. İşte birinci basamakta olaylar var. İkinci basamakta olayların değerlendirilmesi var. Üçüncü basamakta bir insanın kalbinde Allah'a ulaşma konusunda bir ateşin yanmaya başlaması var. Allah'a ulaşmayı kişinin arzu etmesi var. Kalbinin bu istikamette yanmaya başlaması var. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla kişinin üzerine tecelli ediyor. Artık bütün yardımları ardı ardı gelecektir Allah-u Teala'nın. Ve beşinci basamakta Allah ilk garantisini veriyor kişiye. O kişi Allah'ın rızasına tabi olduğu için Allah onu sevillerine, mürşitlerine ulaştırmayı garanti ediyor. Altıncı basamakta Allah kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor ki o insan irşat makamının söylediklerini işitebilsin. Yedinci basamakta kalbindeki ekinleti alıyor ve kalbine ihfat isimli bir idrak mevzesizi getiriyor ki bu kişi irşat makamının söylediğini fıkıh edebilsin, idrak edebilsin. Böylece ilk 7 basamağı bitiren kişi amenu olanlar ismiyle anılıyor Kur'an-ı Kerim'imizde. İman için başlangıç seviyesine ulaşmış olanlar. Böyle bir insan bu seviyeye kadar ne olur? 1- Allah'a inanır. 2- Allah'a dünya hayatında ulaşmaya inanır. Ruhunu ulaştırmaya inanır. 3- Allah'a dünya hayatındayken ruhunu ulaştırmanın farz olduğuna inanır. 4- Kendisinin de bu farzı yerine getireceğine inanır. İşte böyle bir kararlılık içinde olan kişi amenu olmuştur. İlk 7 basamağı aşmıştır. Böyle bir kişinin muhakkak hidayete ereceğini Allah-u Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde zaten belirtiyor. Bundan sonra ne olur? Kişi ikinci 7 basamağa başlar. Ve bu 7 basamakta da sırasıyla şu olaylar vücut bulur. 1. Allah o kişinin kalbine hidayet koyar. Tekabin suresi 11. ayet-i kerime. Sonra Allah-u Teala bu kişinin kalbini Allah'a çevirir. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Nefsinin kalbini Allah'a çevirir. Muradı ne? Allah'tan gelen rahmet ve faz ve salavat isminde 3 tane nur o kişinin kalbinden içeri girebilsin diye. 3. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine bir yol açar. Rahmetin, fazlın, salavatın 3 tane nurun o kalbe girmesi için. 4. basamakta kişi zikre başlar ve zikir boyunca o kişinin göğsüne gelen Allah'ın rahmeti ve fazlı kişinin kalbine ulaşır. Ama kalbinden içeriye yalnız rahmet girebilir. Çünkü kalpler mühürlüdür. 5. basamakta kalpten içeri girebilen bu rahmet kalpte belli bir miktarda aydınlığı oluşturur. Bu oluşan aydınlık o kişinin iç dünyasında %2 çevresinde bir aydınlıktır ki bu kişiyi huşu sahibi kılar. 5. basamak. Huşu sahibi olan kişiye Allah'ın sözü var. Eğer bu insanlar hacet namazını kılarlarsa Allah mutlaka o insanlara mürşidini göstereceğine dair söz vermiş Bakara suresinin 45. ayet kelimesinde. İşte her kim huşu sahibi olduktan sonra hacet namazını kılarsa mutlaka Allah ona mürşidini gösterir ve kişi böylece huşu sahibi olur, mürşidini de görür. 6. basamak ve her kim Allah'ın kendisine göstermek lütfunda bulunduğu mürşidine ulaşır, onun önünde tövbe ederse, Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre, Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesine göre, Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesine göre tövbe ederse, işte bu kişi mürşidin önünde tövbe yapan bir insandır. Bu tövbe gerçekleştiği zaman Allah'tan 7 tane

verebiliyor Allah Teala bu insana. Altıncı hediyesi Allah Teala'nın o kişinin kalbine imanı yazması. Kişi Allah'a göre o gün mümin oluyor. 14. basamakta mümin oluyor kalbinin içine Allah imanı yazdığı için. Ne olur bir kişinin kalbine iman yazılırsa? Bu kişi başka bir cepheden daha mümin olur. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlar müminlerdir ki nefs tezkiyesine başlamışlardır diyor. Islah-ı nefse başlamışlardır diyor. Ve onları Allah cennetine alıp hesapsız rızıklandıracaktır buyuruyor. İşte kişi burada bu sebeple de mümin olur. Ne demek istiyoruz? Ne zaman Allah bir kişinin kalbine imanı yazmışsa, kalbinin içine imanı yazmışsa, bu mührün, kalbin üzerinde bulunan mührün içine yazılmadır. Ve o kişi zikretmeye başladığı zaman Allah'tan gelen rahmet ve faz göğüse girer. Göğüsten kalbe ulaşır. Demin söylediğimiz şifreli yolu açarak. Ve kalbin içine girebilmek için mührü aşağı doğru bastırır. Artık mühür içine iman yazıldığı için hareketli hale gelmiştir. Ve rahmetin, fazlın ve salavatın zikir sebebiyle o kişinin kalbine ulaşan bu üç tane nurun sebebiyle o kişinin kalbindeki mühür aşağı doğru iner, zulmet kapısına kadar bastırılır, zulmet kapısını kapatır. Zikir boyunca bu sebeple zulmet kapısı devamlı kapalıdır. Bu sebeple şeytan zikir boyunca karanlıklarını o kalbe ulaştıramaz. Buna karşılık rahmet ve faz beraberce ve salavat beraberce o kişinin kalbinden içeri girer. Bu demektir ki bu kişi nefs tezkiyesine başlamıştır. Çünkü Nur suresinin 21. ayet kerimesinde Allah Teala rahmet ve fazlın beraberce bir insanın kalbine girmesi halinde o kişinin nefs tezkiyesine başladığını ifade buyuruyor. Öyleyse ne zaman bir insanın kalbine rahmet, farz beraberce girer? Ne zaman o kişi mürşidine ulaşmışsa, Allah onun kalbine imanı yazmışsa o takdirde girer. Hangi insan Allah'ın gösterdiği mürşit olmak kaydıyla ona ulaştığı takdirde mutlaka ve mutlaka Allah o kişinin kalbine imanı yazar. Bu ise kişinin nefs tezkiyesine başlamasına sebebiyet verir. İşte Allah'ın yedinci ihsanı da kişinin nefs tezkiyesine başlamasıdır. Böylece 14. basamakta nefs tezkiyesi başlıyor. Kişi iki sebepten dolayı hatta üç sebepten dolayı mümin oluyor. Bir, Mümin suresinin 40. ayeti kerimesine göre nefs tezkiyesine başladığı için. İki, kalbine iman yazıldığı için Hücurat suresinin 14. ayeti kerimesine göre mümin oluyor. 3. Enam suresinin 153. ve Sebe suresinin 20. ayeti kerimesine göre ruhu vücudundan ayrılıp da sırat-ı müstakime ulaştığı için mümin oluyor. Demek ki 14. basamağa gelen kişi mümindir. Mümin olanları da Allah Teala cennetine alacağına göre o kişi mutlaka Allah'ın cennetiyle müşerref oluyor. Dikkat edin, bir kişinin kalbine iman yazılmamışsa Allah Teala tarafından. Bir, o kişi bu sebeple nefs tezkiyesine başlayamamışsa, iki, ruhu vücudundan ayrılıp da sırat-ı müstakime ulaşamamışsa, üç, o kişi mümin değildir. Öyleyse Allah'a göre mümin olmaktan bahsediyoruz. Allah'a inanmıştır. Bu, Allah'a göre mümin olmayı yeterli kılmıyor. O kişi öyle olmadığı için, mümin standartlarına ulaşamadığı için Allah'ın cennetine ulaşması da ne yazık ki mümkün değildir. Ama Allah Teala'nın indinde mümin olanlar için, nefs tezkiyesine başlayanlar için kurtuluş muhakkak garantide. Çünkü Allah Teala daha yedinci basamakta olan kişinin mutlaka yaşarsa Allah'a ulaşacağını Hud suresinin 29. ayet-i kerimesiyle garanti etmiş. Öyleyse bundan sonra ne olur? Kişi mürşidine ulaşmıştır. Mürşidinin tebligatına uyacaktır. Mürşidinin tebligatı ise son derece açık olarak Allah'tan aldığı emirlerin tebliği şeklindedir. Kişinin zikri devamlı artacaktır. Bu kişi başkaları gibi beş vakit namaz kılmaz, yedi vakit namaz kılar, kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti. Bu kişi başkaları gibi yalnız Ramazan ayı boyunca oruç tutmaz. Ramazan ayının ötesinde de her Perşembe günü oruç tutmaya devam edecektir. Kandil günleri de oruç tutacaktır. Bu kişi başkaları gibi bir zekat nisabı zekat vermez, iki zekat nisabı zekat verir. Çünkü birinin de sahibidir. Bu kişi daimi zikre ulaşmak üzere yola çıkmıştır.
herkes gibi namazlardan sonra 33 defa Sübhanallah,

33 defa elhamdülillah, 33 defa Allah-u Ekber deyip benim zikrim bitti demez. Bu kişi daimi zikri için yola çıkmıştır. Her geçen gün Allah'tan aldığı emirlerle zikrini giderek arttıracaktır. Ve hedefi daimi zikre ulaşmaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın emirlerini üst seviyede yapan birisiyle karşı karşıyayız. Çünkü bu kişi Allah'ın yoluna artık girmiştir. Ne yapacaktır? Mürşidinden aldığı emirler gereğince zikrini giderek arttıracaktır. Ne sağlayacaktır bu? Madem ki Allah kelimesi bir şifredir, bu kelimenin tekrarı zikri oluşturuyor ve Allah kelimesinin kullanılması halinde de mutlaka Allah'ın katından rahmet ve faz isminde iki tane nur geliyor. Bu kişinin başının üzerinde mürşidin ruhu da oluştuğuna göre kalbine devamlı Allah'ın salavatı geliyor. Ahzab suresinin 43. ayet-i kerimesine göre bu kişinin kalbini aydınlatacak olan, zulmetten nura ulaştıracak olan, öyleyse bu kişinin kalbi zikir boyunca Allah'tan gelen nurlara muhatap olacaktır. Ne kişi Allah'ın emriyle zikrini giderek arttıracağı için Allah'tan gelen nurlar yavaş yavaş o kalpte yerleşmeye başlayacaktır. Kul öyle bir zikir sayısına ulaşacaktır ki, o zikir sayısına ulaştığı takdirde nefsinin kalbinde bu nefsin afetlerinin tezkiyesi zımnında %7 nispetinde bir nur oluşacaktır. İşte o zaman bu kişi nefsi emmareyi tamamlamış olan birisidir. Yani şerri emreden nefs kademesi birinci kademe tamamlanmıştır. Kişi zikrini arttırmaya devam edecektir. İrşad makamından aldığı emirlerle öyle bir zikir seviyesine ulaşacaktır ki bu Allah'tan devamlı gelen nurlar onun kalbinde bir %7 daha aydınlık oluşturacaktır. O zaman levame kademesi de tamamlanmıştır. Yani kişinin nefsini levmettiği, nefsini kınadığı kademede tamamlanmış olacaktır. Nefsini suçladığı kademede tamamlanmış olacaktır. Sonra kişi zikrini giderek daha artıracak, nefsi mülhime de tamamlanacaktır. Yani kişi Allah'tan ilham almaya başlayacaktır. Şeytandan insan zaten her zaman ilham alır. Ama Allah'tan ilham alma konusu bu noktada gerçekleşir. Şeytandan siz istiyorsunuz diye ilham almazsınız. Şeytan siz istemeseniz de mütemadiyen kalbinize o pisliklerini hep gönderecektir. Sizi yanlış yollara sevk etmek şeytanın yüklendiği bir görevdir kendisi açısından. Çünkü sizi huzursuz etmek istiyor, mutsuz etmek istiyor. Bunun gereğini her an yapacaktır. Hep devamlı nefsinizin 19 tane afetine tesir edip sizi hep günaha sürüklemek isteyecektir. Hedefi iblisin budur. Bu sebeple herkes her an şeytandan ilham alır. Bu kişinin isteğine bağlı bir olay değildir. Şeytan onlar istemese de devamlı gönderir. Ama Allah'tan ilham almak o kadar kolay bir şey değildir. Ancak bu kademeye geldiğiniz zaman Allah-u Teala'dan ilham alırsınız. O da herkes almaz, bir kısım insanlar alır. Daha ileride herkesin alacağı bir yere ulaşılır. Öyleyse üçüncü basamak nefsimizin, üçüncü basamağı nefs-i mülkime Allah'tan ilham almaya başlamış bir basamak. %7 daha insanın kalbindeki nurların oranı artar. Bir adım daha atıyor kişi, nefs-i mutmainneye ulaşıyor. Yani doyuma ulaşmış bir nefs, Allah'ın verdikleriyle yetinen bir nefs, Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunu idrak etmiş bir insan. Çünkü nefsindeki hırs adı verilen afeti artık bu kişi yenmiş. Böylece bir %7 daha aydınlık o kalbe yerleşir, nefsin kalbine. Daha sonra bu kişi mutmain olduktan sonra Allah'tan razı olacaktır ve bir %7 daha aydınlanacaktır nefsinin kalbi. Aynı anda hemen arkasından nefsin kalbinde %7 aydınlık daha oluşacaktır. Çünkü kim Allah'tan razı olursa Allah da hemen arkasından ondan razı oluyor. İki rıza birbirinin arkasından gerçekleştiği için bu kademede %7 değil %14'lük birbirinin arkasından 1.7 daha aydınlık o kişinin kalbinde oluşur. Ve nihayet 7. kademeyi kişi haklar. Bu tezkiyedir. Artık o kişinin ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculuğu tamamlamıştır. Allah'a ulaşmıştır. İşte şunu görüyoruz. Demin demiştim ki kim mürşidine ulaşırsa
sözlerime dikkat edin, herhangi bir mürşitten bahsetmiyorum. Kişi hacet namazını kılmışsa 12. basamakta huşu sahibi olup 13. basamakta Allah ona mürşidini göstermiştir. 14. basamakta da bu kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmıştır. Allah göstermedikçe bu olay gerçekleşmez. Böyle olduğu takdirde sözümüz geçerlidir. Böyle olduğu takdirde, yani kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmışsa, işte o kişinin ruhu o ulaştığı an vücudundan ayrılır. Nebe suresi 38 ve 39. ayet-i kerimeler gereğince. Allah Teala diyor ki o mürşidin önünde yapılan tövbe işlemi için o arşı tutan melekler diyor, o zaman inerler. Allah'ın mürşidine konuşma hakkı verilir. Mürşid tövbeyi tekrar eder. Tövbe alan kişiye konuşma hakkı verilir. O da tövbeyi tekrar eder. Ve arştan inen bütün melekler Allah-u Teala derler ki, ya Rabbi, bu tövbe edip de Allah'ın yoluna giren kişiyi istiğfarına muhatap kıl. Yani onun günahlarını sevaba çevir. Ve bu nokta o kişinin ruhunun vücudundan ayrıldığı noktadır. Nitekim Allah Teala Nebe 39'da diyor ki, zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaza ila rabbihim eaba. İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi kendisine, Allah'a götüren sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişi için meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın indinde demek ki insanın ruhunun vücudundan ayrılması söz konusu. İşte bu ayrılan ruh, bakıyoruz ki Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyor ve nefsin her temizlenme kademesinde bu ruh Allah'a doğru bir gök katı yükselebiliyor sırat-ı müstakim üzerinde. Neticede o kişi nefsi tezkiyeyi tamamladığı zaman, 7. katı tamamladığı zaman nefsinin kalbinde aydınlıklar, nefsin afetlerinin temizlenmesi dolayısıyla %49 olur. 2 de huşu sebebiyle yerleşmiş olan nur vardır. Bu sebeple o kişinin kalbindeki nurlar artık karanlıklara hakim olur. İşte burası şeytanın hakimiyetini o insan üzerinde kaybettiği yerdir. Düşünün ki başlangıçta Allah'tan hiçbir nur gelmeyen bir insanın kalbi için Allah Teala onlar hastadır diyor. Burada şeytanın %100 hakimiyeti altında bir kalp görüyoruz. Çünkü bütün afetler faaliyettedir. Kalp yalnız karanlıklardan oluşmuştur. Karanlıkları temsil eden afetler 100 üzerinden 100 de şeytana muhataptır. Ama her kademede bu %7'lik nur gelmesiyle, yerleşmesiyle o kalbe, o kişinin nefsinin kalbi tezkiye adını verdiğimiz, Allah'ın bize farz kıldığı, nefsimizi temizlediğimiz bir yerde nefsimizin kalbindeki nurların karanlıklara hakimiyeti söz konusudur. İşte bu nokta şeytanın hakimiyetinin %50'nin altına düştüğü, en az %49'a düştüğü bir noktadır. Bu nokta şeytanın hakimiyetinin artık yarıdan aşağıya indiği, öyleyse şeytanın artık nefsimizin kalbine hakim olmadığı, Allah'ın hakimiyetinin kurulduğu bir noktadır. Ve bu sebeple Allah'ın indinde o kişi şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Ruhu da Allah'a ulaşmıştır. İşte tezkiyeyi anlatan Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu hususu söylüyor. Diyor ki, فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse, o kişi bunu kendisi için yapmış olur ve ruhu Allah'a doğru seyreder, Allah'a ulaşır. İşte Allah'a doğru seyretmek, Allah'a doğru hareket halinde oluş, Allah'a doğru yola çıkmak, seyri sülük adlı bir yolculuktur ki burada bu konu tamamlanır. Yani nefsin 7. tezkiye kademesinin tamamlanmasında. Böylece 14. basamakta mürşidine ulaşan bu kişi 7 basamaklık daha bir yolculuk yapmıştır ve 21. basamağa ulaşmıştır. Ne olmuştur? Nefsi tezkiye olmuştur. Allah'a verdiği yemini yerine getirmiştir kişi. Bunun için Allah'ın cennetine muhatap olacaktır. Sonra ruhu Allah'a ulaşmıştır. Bunun için Allah'ın cennetine muhatap olacaktır.
Ve nihayet fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuştur. Bunun için Allah'ın cennetine muhatap olacaktır. Öyleyse bu kişi Allah'a verdiği üç yemini burada yerine getirir. Allah Teala'nın bütün insanlar için hedef gösterdiği ve bütün insanların mutlaka ulaşmasını istediği cennet saadetine bu kişi ulaşır. İşte konumuz bundan sonra başlıyor. Dünya saadeti. Bugünkü konumuz la rahate fid dünya. Dünyada rahat yoktur sözünün ne kadar yanlış, hatalı ve insanlara şeytanın o insanları huzursuz etmek için uydurduğu bir yalan olduğunu anlatmak istikametindeydi. Demek ki Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği şey bütün insanların cennete gitmesi ve Allah Teala unutmayın bütün insanların mutlaka cennete gitmesini istiyor. Yetmez. Bütün insanların dünya saadetine ulaşması da Allah'ın temel emridir. İşte bir insanın dünya saadetine ulaşması bundan sonraki 7 tane velayet mertebesinde gerçekleşecektir. Bu insan Allah'a verdiği yeminleri yerine getirmiştir, cennet saadetine nail olmuştur ve Allah'ın velisi olmuştur. Çünkü nefsi tezkiye olduğu için o kişi takva sahibi olmuştur. Necm suresinin 32. ayet-i kerimesine göre. Ruhu Allah'a ulaştığı için takva sahibi olmuştur. Kaf suresinin 31 ve 32. ayet-i kerimelerine göre. Ve bu kişi fizik vücudu şeytana kul olmaktan iştinab edip Allah'a kul olduğu için takva sahibi olmuştur. Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse 3 ayrı cepheden de Allah'a verdiği 3 yemini yerine getirmesi istikametinde de bu kişi 3 ayrı istikamette takva sahibi olmuştur. İşte takva sahibi olanların Allah'ın evliyası olduğunu söylüyor Allah Teala. Yunus suresi 61 ve 62. ayet-i kerimeler. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsarun. Onlar Allah'ın evliyasıdır ki onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Diyor ki Allah Teala sonra işte onlar takva sahipleridir. Şimdi sözüme dikkat edin. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Yani sadece ahirette müjdeler vardır. Onlar sadece cennete girerler demiyor Allah Teala. Onlara ahirette de dünyada da müjdeler vardır. Onlar ahiret saadetinin de cennetin de sahibidirler. Dünya saadetinin de sahibidirler. Şimdiye kadar saydığım 21 basamakta bir insan bu iki saadetten birincisine muhatap oldu. Cennet saadetine. Cennet saadetini bir insanın alabilmesi, elde edebilmesi Allah'a verdiği yeminleri yerine getirmesine bağlı. Bu evvel emirde mürşidine ulaşmasıyla bağımlı olan bir husus. Ondan sonra kişi nefsini tezkiye ediyor, ruhunu Allah'a ulaştırıyor, fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul ediyor. Ve üç ayrı istikamette takva sahibi olduğu için evliya oluyor. Evliya olunca da cennet saadetinin mutlak sahibi oluyor. İşte evliyalığın üst mert, evliyalığa ayak bastığı an kişi cennet saadetinin sahibidir. Evliyalığın son basamağına geldiği zaman Allah cennet saadetine bir de dünya saadetini ekliyor. Böylece bu kişi hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi oluyor. İşte konumuzun bundan sonrası bir insanın hangi şartlar altında, niçin ve nasıl cennet saadetine ulaştıktan sonra dünya saadetine de ulaştığını sizlere anlatmak. İşte kişi evliya oldu. Böyle bir insanın ruhuna bakalım beraberce ne oldu? Ruh o kişinin vücudundan ayrıldı, mürşidine ulaştığı an Allah'a doğru bir yola çıktı. Seyri sülük adı verilen sırat-ı müstakim üzerinden bir yolculuğa. Neticede de Allah'a ulaştı. Allah'a ulaşan ruh ne olur? Bu sualin cevabı 22. basamaktır. Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında İfna olur, fani olur, yok olur. Ne zaman insanın ruhu Allah'a ulaşırsa, 21. basamak, arkadan mutlaka Allah'a teslim olacaktır. Allah'ın zatında ifna olarak. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi bu olaya, Allah'ın o kişinin ruhuna sığınak olması diyor, meab olması diyor. Demek ki Allah bizim ruhumuza
meab oluyor, sığınak oluyor. Bizim ruhumuz da Allah'a varan bir ruh oluyor. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de evvab adını kullanıyor Allah Teala bu hedefe ulaşanlara. İşte bu makam velayetin ilk makamıdır. Evliyalığın ilk makamıdır. Bu makama fena makamı denir. Yani ifna olma, fani olma, Allah'ın zatında ruhun yok olması, fani olması anlamında fena makamı deniyor. O kişi artık Allah'ta fani olmuştur. Allah'ın zatında ruhu yok olmuştur. Allah'ın zatı bu kişinin ruhuna sığınak olmuştur. Sonra ikinci makama geçiyor kişi, zikrini daha arttırıyor. Ve bu makam Enam suresinin 125 ve 126. ayet-i kerimelerinde belirtilmiş. فَلَهُمْ دَارِ السَّلَامُ اِنْدَ رَبِّهِمْ diyor. Onlara Rablerinin indinde, indi ilahide teslim yurdu vardır. Bu teslim yurdu bir taht, altın bir taht. Üzeri mücevherlerle kişinin liyakatine göre daha çok süslenen bir altın taht. Adı sürür veya eraik Kur'an-ı Kerim'de öyle geçiyor. Ve Allah Teala fena makamından sonra zikri artan kişiye mekansızlıkta bu tahtı ihsan ediyor. Tahtlar huzur namazının kılındığı o sonsuz meydanda sol tarafta arkadan bakıyorsanız yerden yaklaşık 3-4 metre yükseklikten başlayan yukarıya doğru binlerce taht. Hiçbiri de bir yere dayalı değil. Boşlukta duruyor hepsi. İşte bu nokta artık kişinin beka makamının sahibi olduğu yerdir. Neden beka makamı diyor Allah Teala? Çünkü artık o ruhlar Allah'ın kendilerine ihsan ettiği o tahtlarda sonsuza kadar mukim olacaklardır. Orada baki olacaklardır. Bu sebeple orada kalacaklardır. Bu sebeple bu makama kalmak, beka makamı deniyor. Velayetin ikinci makamı. Bu kişi zikrini burada bırakacak mıdır? Hayır. Daimi zikre doğru kişi giderek yaklaşıyor ve zikrini arttıracaktır. İşte bu noktada zikrin artmasının bir işareti var. Zikir ne zaman günün yarısını aşarsa, günün yarısından daha ötede bir zamanı işgal etmeye başlarsa, o kişi Allah-u Teala'nın indinde zühd sahibi olur. Zahit olur. Neden? Çünkü Allah-u Teala Yusuf suresinin 21. ayet-i kerimesinde şöyle diyor. Onlar Yusuf'u az bir bedelle sattılar. Çünkü ona karşı zahittiler diyor. Bir şeyin zıttına değer vermek zahit olmayı ifade ediyor. Yani onlar Yusuf'a karşı Yusuf'u değerli bulsalardı satmayacaklardı Yusuf'u. Demek ki Yusuf'a değer vermiyorlar. Bu sebeple Yusuf'a karşı zahitler. Öyleyse ne zaman bir insan günün 13 saatini zikirle geçirmeye başlarsa, yani günün yarısından daha fazlasını, o kişinin zikirli geçen süresi her gün zikirsiz geçen süreden fazladır. Yani bu kişi Allah-u Teala'ya ispat ediyor ki zikirsizliğe karşı zahittir. Zikre verdiği önem, Allah'ın en büyük ibadetine verdiği önem burada anlaşılıyor. Niye öyle söylüyoruz Allah'ın en büyük ibadeti? Çünkü Allah-u Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde diyor ki اُتْلُوا اُوْهِيَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَكُمُ السَّلَاتِ اِنَّ السَّلَاتِ تَنْهَوْنَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ Habibim onlara sana vahyettiğim Kur'an'dan oku ve anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz fuhuştan ve münkerden nehyeder, men eder. Ama Allah'ın zikri en büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha büyüktür diyor. İşte bu zikir bir insanın kalbini aydınlatabilen tek faktör olduğu için böyledir. Ve kişinin kalbi gördük ki tezkiye kademesinde yarıdan daha fazla nurlarla kaplandı. Artık karanlıklar duruma hakim değil, aşağı düştü. Şimdi bu kişi zikrini günün yarısının ötesine geçirdi. Öyleyse günün yarısından çok daha fazla bir zamanda zikreden bir insanla karşı karşıyayız. Nefsindeki aydınlıklar da artık tamama doğru yaklaşıyor. İşte kim
zikrini günün yarısından öteye aşırırsa demek ki bu insanın Allah-u Teala'nın indindeki ismi zahittir. Velayetin üçüncü makamı. Sonra ne oluyor? Zühd sahibi olduktan bir süre sonra kişi Allah'a fizik vücudunu teslim ediyor, veçhini teslim ediyor. Nisa suresi 125. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki, nasıl diyordu? Femen ahsenu dinen mimmen eslebu veçhehu lillahi ve huve muhsinun. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse nasıl bir teslim bu fizik vücudumuzun Allah'a teslimi? Kişi ölümlere bakıyor. Ve bakıyor ki ölüm Allah'ın emridir. Hiç kimse de buna karşı gelemez. Yani Allah bize emanet olarak verdiği fizik vücudunu dilediği an öldürür. Öldürme emri onundur. Ve bu istikamette kimsenin yapabileceği bir şey yoktur. İşte hal böyleyse o kişi Allah-u Teala'nın indinde bu hedefe ulaşacaktır ve mutlaka ölecektir. Ben ölmek istemiyorum demesi bir şey ifade etmiyor, kişiyi kurtaramıyor. Öyleyse kişi farkına varıyor ki bu fizik vücut kendisinin olduğundan emin olduğu, kendisini temsil eden bu fizik vücut aslında onun değil, Allah'ın ona verdiği bir emanet sadece. Öyleyse emanetin sahibine ve emanete ihanet etmeme kararı alarak fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Bu kararı alan bu kişi Allah'tan aldığı talimatı aynen uyguluyor. Nasıl bir insan emanete ihanet etmez? Emanetin sahibinden talimat alır. Ben bana verdiğin emaneti nasıl kullanacağım diye. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e indirmiş, talimatını iki istikamette vermiş. Birinci istikamet emirler. Şunları, şunları, şunları yapacaksın diyor Allah Teala. İkinci istikamet nehiler. Şunları, şunları, şunları da diyor yapmayacaksın. İşte ne zaman fizik vücut Allah'tan aldığı emirleri ve nehileri tatbik edebilir bir noktaya ulaşırsa o kişinin fizik vücudu o zaman Allah'a teslim olur. Dikkat buyurun ki bu noktada artık o kişinin nefsinin kalbindeki afetler %10'a falan düşmüştür. Ruhun hasretleri de %90 nispetinde bir aydınlığın sahibidirler yaklaşık olarak. Öyleyse bu kişinin nefsinin kalbindeki afetler, onu hep uçuruma sürükleyecek olan, günaha işlemesini temin edecek olan afetler, artık %90 güçlerini yitirmişlerdir, kaybetmişlerdir. %10 güçleri kalmıştır. Bu kadar az güçle de onlara hakim olmak artık zor bir şey değildir. Bu sebeple bu kişi nefsin bütün afetlerini kontrol altına alabilmiştir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği nehileri de yapmayan bir insan hüviyetine gelmiştir. İşte böyle bir insan Allah'ın indinde veçhini, yani fizik vücudunu Allah'a teslim eden insandır ve teslim olayı burada tamamlanır. Demek ki bu insan 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim etti. Şimdi 25. basamaktayız. 25. basamakta da fizik vücudunu Allah'a teslim etti. Böylece iki teslim gerçekleşti. Bundan sonra ne olur? Üçüncü teslim için hazır hale gelir kişi. Çünkü daimi zikre artık ulaşmıştır. Demek ki fizik vücudunu teslim ettiği anda henüz daimi zikre ulaşmamıştır. Yakın bir gelecekte daimi zikre ulaşacaktır. Ulaştığı zaman yeni bir basamağın sahibidir. Artık o kişi beşinci basamaktadır. Velayetin beşinci basamağında veya Allah'a yaklaşım basamaklarının 22-26'sında. İşte burada o kişinin adı Ulul Elbab'tır. Ulul sahipleri demek. Elbab da Allah'ın sır hazineleri, sırları, Allah'ın sırrı ihata eden özü anlamına geliyor. Ve kişi ne zaman Ulul Elbab olur? Bakarız. Ali İmran suresinin 191. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Onlar ki otururken de, ayaktayken de, yatarken de hep Allah'ı zikrederler. İşte onlar ulul elbaptır diyor. Demek ki bir insan ne zaman daimi zikre ulaşırsa o kişi artık ulul elbap oluyor. Ne olur? Şu olur. O kişinin kalbi mutlak aydınlığa ulaşır.
karanlıklar hiç kalmayacaktır. Ve kalp gözü, kalp kulağı ve kalpteki Fuat hastası çalışmaya başlayacaktır. Allah Teala bütün kalplerin bir kalp gözü olduğunu, yani basar hastasıyla mücehiz olduğunu, görme hastasıyla mücehiz olduğunu, bütün kalplerde semi hastasının bulunduğunu, işitme hastasının bulunduğunu ve bütün kalplerin Fuat hastasıyla mücehiz bulunduğunu, yani gördüğünü ve işittiğini idrak edebilecek bir kapasiteyle yaratıldığını ifade ediyor. Ama başlangıçta kişinin ne kalbi ne görüyor, ne işitiyor, ne de Fuat hastasının sahibi. Aksine baştan aşağı karanlıklarla kaplanmış bir kalpten bahsediyor Allah-u Teala. Böyle kalplere kasiyet bağlamış kalpler diyor. İşte böyle kalplerde Allah'ın sonsuz... Demek ki Allah-u Teala'nın indinde bir insanın muktesef hak olarak kalp gözünü, kalp kulağını ve kalpteki Fuat hastasının Allah-u Teala'dan alması, onları kullanmaya başlaması Allah-u Teala'nın bir ihsanı olarak gerçekleşir. Ve bu daimi zikrin vücuda getirdiği bir hediyedir. Demek ki kim daimi zikre ulaşırsa, Âl-i İmrân Suresinin 191. ayet-i kerimesine göre bu insanlara ulul elbab diyor Allah-u Teala. Ve bu insanlara hediye ediyor, kalp gözünü açıyor, kalp kulağını açıyor, kalpteki fıkıh hastasını da açıyor. Böylece bunlar açılmadan evvel sadece ilmel yakine kadar yakin kademelerinin birincisini tamamlayabilen bir insan, bu ulul elbab olduktan sonra artık bundan sonraki kademeleri olan aynel yakin ve hakkel yakin konusunda da harekete geçmiştir. İşte Allah-u Teala kalp gözü açıldıktan sonra o kişiye gök katlarının sırlarını göstermeye başlar. Ve birinci, ikinci, üç, dört, beş, altı, yedinci gök katı ve yedinci gök katının yedi tane alemi hakkında o kişiye lüzumlu şeyleri gösterir. Sıddet-i Müntaha'ya kadar gördükleriyle bu kişi aynel yakin sahibi olur. Ayn varlıklar demek. Varlıklar aleminin sırlarına sahip olur kişi. Varlıklar alemi hakkında yakin sahibi olur. Sonra bu kişi zikrini daha da arttıracaktır. Ve artan zikriyle bu kişi için söz konusu olan şey daha sonraki kademede Rabbini de görmek ve böylece hakkel yakinin sahibi olmaktır. İşte ulul elbab dediğimiz zaman daimi zikrin sahibi olan insanlar. Bunlar Allah'tan öyle ilham alırlar ki her suallerinin karşılığı kendilerine Allah-u Teala tarafından cevap şeklinde iletilir. Bu sebeple Allah-u Teala Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde فَاسْتَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ diyor. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Çünkü zikir ehli kendilerinin bilmesine gerek yok. Bilmedikleri şeyleri Allah'tan sorarlar. Allah da onlara ihsan ederse bilmediği şeyleri öğretir. Böylece kişinin demek ki ulul elbab olduktan sonra, daimi zikre ulaştıktan sonra kalbine gelen nurlar artarak devam eder. Ve öyle bir gün gelir ki kısa bir zaman sonradır zaten bu, o kişinin nefsinin kalbinde hiçbir karanlık kalmaz. Bu kalp baştan aşağı nurla dolar. Artık karanlıkların kalmadığı, nurun %100 olduğu bir yeni noktaya varmıştır kişi. İşte bu noktaya ulaşan kişiye Allah-u Teala yeni bir isim veriyor. Muhlis. Kişi halis oluyor. Yani nefsinin kalbinde artık muhtevayı bozacak olan hiçbir afetin kalmadığını görüyoruz. O kişinin nefsinin kalbi mutlak bir aydınlıkla pırıl pırıl aydınlanıyor. Hiçbir karanlık nokta kalmıyor. Ve kişi halis oluyor. İşte Beyne suresi 5. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş muhlis kullar olmakla emrolundular diyor Allah Teala. İşte burası
o kişinin İslam olduğu yerdir. Çünkü artık nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Üçüncü teslim gerçekleşmiştir.

Bir insan ne zaman bu üçüncü vücudunun da teslimini yaparsa o kişi Allah'a gerçek anlamda teslim olur. İşte burada teslimler tamamlandığı için bu kişi İslam olmuştur diyoruz. Neden teslimler tamamlanmıştır? Çünkü bu kişi 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Birinci teslim. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. İkinci teslim. 27. basamakta nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Üçüncü teslim. Ve böylece bu kişi Allah'a teslim olmuştur. Yani İslam kelimesinin muhtevasında olan birincil, asıl muhtevayı gerçekleştirmiştir. İslam kelimesi sin, lam ve mim kökünden geliyor. Yani seleme. Teslim kelimesi bu kökten gelen ve İslam'ın esasını teşkil eden asıldır. Teslim. İslam dediğiniz zaman Allah'a teslim olmuş birisi olacaktır bu. Önce ruhunu teslim etmiş birisi olacaktır. Sonra fizik vücudunu, sonra da nefsini. Üç vücudunu da Allah'a teslim etmiş birisi olması lazım. İşte her kim üç vücudunu da Allah'a teslim ederse o kişi İslam şerefine erer. Bu makam, ihlas makamı kişinin halis olduğu ve Allah'a teslimlerini tamamladığı bir makamdır. Artık hedefine ulaşmıştır. İslam olmuştur. Ama bu son merhale değildir. Bundan sonra Allah Teala bir seher vakti o kişiyi tövbe-i nasuha davet edecektir. Ve Allah'ın söylediği kelimeler tek tek tekrarlanmak suretiyle bu kişi tövbe-i nasuhu gerçekleştirecektir. Allah bir insanı ne zaman tövbe-i nasuha davet eder? İhlastan sonra davet eder. Neden? Çünkü tövbe-i nasuh bozulması mümkün olmayan bir tövbedir. Bizim tövbelerimizi bozmamıza sebebiyet veren şey nefsimizin afetleridir. Bir insanın nefsinin afetleri var olduğu sürece o kişinin tövbesini bozması her an mümkün olabilir. Çünkü nefsin afetleri o kişiyi tövbesini bozmaya zorlayacaktır. Ama nefsin afetleri tamamen yok olmuşsa böyle bir kişinin tövbesini bozması artık mümkün değildir. Bir kişinin nefsinin afetlerinin tamamen yok olup olmadığını ise en iyi bilen Allah'tır. Çünkü kalbe devamlı Allah nazar eder ve nazarlarının sonunda da ne zaman bir kişinin kalbinde artık hiç karanlıkların kalmadığını, nefsin afetlerinin tamamen yok olduğunu, afetlerin boş bıraktığı yerlere ruhun bütün hasretlerinin gelip yerleştiğini görürse, ondan sonra o kişiyi tövbe-i nasuha davet edecektir. İşte Allah kimi tövbe-i nasuha davet ederse, o kişi artık Tahrim suresinin 8. ayeti kerimesine göre salihlerden olur. Yani başının üzerinde salah nuru oluşur. Önünde ve sağında Allah'ın salah nuru. Böyle bir insan tövbe-i nasuhunu tamamlamıştır. Ve tövbe-i nasuhtan sonra başının üzerine salah nuru oluşmuştur. Bu kişi salihlerden olmuştur. Bu velayetin son basamağıdır, 7. basamağıdır. Kişi burada artık velayetin en üst noktasına, evliyanın en üst noktasına, salah makamına ulaşmıştır. İşte kişi ihlas makamındayken ve salah makamındayken Allah-u Teala'nın indinde İslam olmuştur, İslam şerefine ermiştir. İslam kelimesi iki tane temel mefhum içerir. Birincisi teslim dedik, demin söyledik bunu. İkincisi ise sulh ve sükun. Yani bir insanın sulh ve sükuna ulaşması. İşte Allah'ın bugünkü konumuzla ilişkili asıl ifadesine şimdi ulaştık. Çünkü Allah Teala sulh ve sükun diye dünya saadetini kastediyor. Görüyoruz ki böyle bir hedef, dünya saadeti ancak ihlasa ulaşan bir kişiye Allah'ın nasip ettiği bir hediyedir. Ve bu bir insan için dünya saadetidir. İşte göreceğiz ki bir insan bu noktaya ulaştığı zaman o kişi hem iç aleminde huzura kavuşur, dünya saadetinin birinci bölümünü oluşturur, hem dış aleminde huzura kavuşur, başka insanlarla olan ilişkilerinde, hem de Allah ile olan ilişkilerinde huzura kavuşur. Böylece bu insanın üç ayrı cepheden de dünya saadetinin sahibi olduğunu görüyoruz.

İşte bir insan gerçekten sülh-i sükûne ulaşmış mıdır? Allah Teala bunu üç ayrı cephede mütalaa ediyor. O kişinin iç aleminde sülh ve sükûn, mutluluk ve huzur. O kişinin dış aleminde sülh ve sükûn, mutluluk ve huzur. Yani başka insanlarla olan ilişkilerinde. Ve nihayet o kişinin Allah ile olan ilişkilerinde sülh ve sükûn, yani mutluluk ve huzur. İşte ihlasa ulaşan bir kişi bu hedeflerin üçüne de ulaşmış olan bir insandır. Yani la rahate fid dünya sözü bu insanlar için geçerli değildir. Ve Allah'ın bütün insanları ulaştırmak istediği yerde burasıdır. Çünkü bunu Allah üzerimize farz kılmıştır. Yani dünya saadetine ulaşmayı Allah bütün insanların üzerine farz kılmıştır. Öyleyse Allah istiyor insanların dünya saadetine ulaşmasını. Üstelik de bütün insanlara farz kıldığına göre hepsinin dünya saadetine ulaşmasını istiyor. Öyleyse Allah'ın talebi buysa ve bu hedefe ulaşan insanlar da hep var olmuşsa insanlık tarihinde, öyleyse la rahate fid dünya, dünyada rahat yoktur sözü geçersizdir. Aksine Allah'ın istediği şey dünyada rahat etmeyin de ben sizi cennete alacağım değil, cennette de rahat edin, cennet hayatı yaşayın, dünyada da rahat edin, dünya saadetine mutlaka ulaşın tarzındadır. İşte gerçekten Allah Teala bütün insanların daha sonra açıklayacağımız dünya saadetinin standartlarına ulaşmasını gerçekten istiyor mu? Üç ayrı cephede bunu farz kıldığını görüyoruz Allah Teala'nın. Üç ayrı emirle bunu gerçek garanti etmiş Allah Teala ve bütün insanlara farz kılmış. Bir, daimi zikir emri. Allah Teala biliyor ki bir insanın dünya saadetine ulaşması daimi zikri sahip olmasıyla mümkündür. Bu sebeple bütün insanlara daimi zikri farz kılmış. Nisa suresi 103. ayet-i kerime. Fezkurun Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Bir insan üç halde bulunabilir. Oturur haldedir. Bir, ayaktadır. İki, bir de yatıyor haldedir. Ve Allah Teala hepinizin yan üstü yatmanızı istiyor. Muradı mı ne? Muradı şu. Eğer yatağınızı kıbleyi sağa alacak şekilde dizayn ederseniz ve de vücudunuzu sağa döndürerek yatarsanız eğer, o zaman ön cepheniz tamamen kıbleye gelecektir. Ve Allah Teala hepinizin böyle yan yatmanızı istiyor. Neden? Çünkü böyle yattığınız takdirde yastığın üzerinde biraz kulağınızı oynatırsanız kulağınızda kalbinizin atışlarını duyacaksınız. Ve kalbinizin çift attığını duyacaksınız. Yani kalbiniz böyle atmaz ama böyle atar. Her attığı çift eceyle de mutlaka Allah kelimesini tekrar eder, bitirir. İkinci seferinde yeniden Allah der, yeniden Allah der. Kalbini siz yaşadığınız sürece hep Allah kelimesini tekrar edecektir. Unutmayın, bir de kalbinizin, hepinizin kalbinin üzerinde Allah, Allah kelimesini yazmıştır Arap harfleriyle. İşte Almanların meşhur Zubut Atlası'nda, anatomi atlası yani insan vücudu atlası, oradaki kalp resmine dikkatle bakarsanız son derece net olarak işte şunu, Allah kelimesini net olarak, son derece net olarak yakalarsınız. Allah kalbin en mutena yerine ismini yazmış. Yani diyor ki bu insan, onu diyor ben yarattım diyor. Altına da diyor tuğrama attım Allah. İşte üzerinde Allah'ın tuğrası bulunan bütün kalpler, bütün insan kalpleri, hepinizin kalbi devamlı Allah diye atar. Allah da sizden bir şey istiyor. Kalbinizin her çift atışında siz de içinizden Allah kelimesini içinizdeki bir sesle söylemenizi istiyor. Onun için daimi zikri farz kılmış. Eğer bir insan içinden, içindeki sesle kalbinin her atışında Allah demeyi usul haline getirirse, seneler sonra bir de bakacaktır ki bu iş gerçekleşmiştir. Ve kalbinin her atışında o kişinin içindeki ses ayak uydurmuştur kalbinin ritmine ve devamlı Allah kelimesini tekrar etmektedir. Böyle bir insan daimi zikrin sahibi olmuştur. Hangi işi yaparsa yapsın, kalbinin atışları da devam eder,
hayattaysa zaten devam edecek. Ama daha önemlisi kalbinin atışlarının her birisinde o kişinin içindeki sesin Allah demesi de devam eder. O kişinin iradesiyle değil, artık olay devamlıya dönüşmüştür. Kişinin içindeki ses sonsuz bir şekilde Allah'ın ismini tekrar etmektedir. Peki bu kişi uyanıkken böyledir. Uyuduğu zaman da öyle midir? Aynen öyledir. Çünkü o içindeki ses o kişiye bağlı değildir artık. Daimi zikrin sahibi olan insanın kalbindeki ses hep devam edecektir. Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin bir hadisini hatırlayın. Ben uyurum ama kalbim uyumaz diyor. Kalbi uyumaz yani kalbi atar diye mi uyumaz? Hayır. Attıkça Allah kelimesini içindeki ses tekrar ettiği için. İşte siz de yan üstü yattığınız zaman kulağınızdaki sese paralel olarak daima Allah kelimesini söyleyerek uyursanız çoğu zaman göreceksiniz ki uyandığınız zaman da o ses tekrar ediliyor. İçinizdeki ses Allah, Allah, Allah demeye tekrar ediyor. İşte o zaman demek ki o geceyi sabaha kadar hep zikirle geçirdiniz. İşte Allah'ın bir büyük hediyesi ve istiyor ki bütün insanlar hem uyanıkken hem uyurken işlerindeki ses devamlı bir şekilde Allah'a zikretsin. Demek ki bu farz kılınmış. Başka neyi farz kılmış Allah-u Teala? İrşadı farz kılmış. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesiyle bir insanı teslime ulaştıran, bir insanı dünya saadetine de ulaştıran, ahiret saadetinin ötesinde dünya saadetine de ulaştıran bir başka faktör, irşat faktörü. Allah bütün insanlara farz kılmış. İşte Bakara suresi 186. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Ucibu davetet da'i izâ de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudu. Allah-u Teala buyuruyor ki beni davet ettikleri zaman davet edenin davetine muhakkak icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah-u Teala. Demek ki Allah'ın bir daveti var bütün insanlara, hepimize irşad. Hepiniz diyor irşada ulaşın, benim davetim budur diyor. Bu davetle irşad hepimizin üzerine farz kılınmış. Bununla yetinmemiş Allah-u Teala, Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde davetleri de farz kılmış bir defa daha. İşte diyor ki istecibu li rabbiküm min kable en yetiye yevmün la meredde lehu minallahi. Allah'tan o geri çevrilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Ölmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah-u Teala. Bütün insanların ölmeden evvel Allah'ın davetine icabetini emrediyor. Öyleyse demek ki herkes irşad için davetli ve irşada davette ayrıca farz. Bütün insanlar irşada ulaşacaklar. Ulaşmaları açık bir şekilde emredilmiş. Peki başka bir emri var mı Allah-u Teala'nın? Evet, üçüncü bir emir. İnsanı ahiret saadetiyle birlikte dünya saadetine mutlaka ulaştıracak olan üçüncü bir emir. Nedir bu emir? Teslim. Allah-u Teala Bakara suresinin 208. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenüthulu fissilmi kafeten. Ey ameni olanlar, hepiniz teslime girin. Demek ki bütün ameni olanların Allah'a teslim olması açık bir şekilde emrediliyor Allah-u Teala tarafından. Nisa suresi 58. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala diyor ki hepiniz Allah emanetleri ehline teslim etmenizi hepinize emreder diyor. Emanetleri, sizdeki emanetleri sahibine, ehline teslim etmenizi Allah emreder. İşte bizde de Allah-u Teala'nın 3 tane emaneti var. Birisi ruhumuz, 22. basamakta teslim edilir Allah-u Teala'ya. İkincisi fizik vücudumuz, 25. basamakta teslim edilir. Üçüncüsü nefsimiz,
27. basamakta Allah'a teslim edilir. Ve böylece kişi Allah'a verdi, Allah için yaptığı teslimleri tamamlar. Öyleyse teslimler de üzerimize farz kılınmış. Şimdi bu dünyada rahat yoktur sözünün gerçek olmadığını, bundan 14 asır evvel bütün sahabenin Allah'ın bu farz emirlerini yerine getirerek saadeti yaşadıklarını görüyoruz. Biliyorsunuz ki o devre asr-ı saadet deniyor. Saadet asrı, saadet devri, saadet zamanı deniyor. Bütün sahabe bu üç emri de yerine getirmiş. İşte bütün sahabe irşada varmış mı? Evet. Hücurat suresi 7. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki ey sahabe, Allah size imanı sevdirdi, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Anlıyoruz ki 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmış. Sonra acaba sahabe daimi zikre ulaşmışlar mıydı? Ulaştıklarını görüyoruz. Çünkü Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Ve Ali İmran suresinin 191. ayet-i kerimesinde ulul elbabı tarif etmiş. Otururken, ayaktayken ve yatarken hep Allah'ı zikreden kişiler ulul elbaptır diyor. Yani zikri daime ulaşmış olan kişiler bütün sahabenin ulul elbap olduğunu görüyoruz. Öyleyse hepsi daimi zikre ulaşmışlar. Peki bütün sahabe teslime de ulaşmışlar mı? Ona da ulaştıklarını görüyoruz. Çünkü teslim keyfiyeti, üçüncü teslim ne zaman gerçekleşir? 27. basamakta gerçekleşir. Salah, ihlasta gerçekleşir. Kişi halis olduğu zaman nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Son teslimini gerçekleştirmiştir. Teslimlerini tamamlamıştır. Ve bütün sahabenin bu teslimlerini tamamlayarak mürşit olduklarını görüyoruz. Bir kişinin mürşit oluşu hangi basamakta gerçekleşir? Bir kişinin mürşit oluşu 28. basamakta gerçekleşir. Allah tövbe-i nasuha davet ettiği kişilerden mürşit olarak seçtiklerini onlara tebliğ yapmak suretiyle kendilerine bildirir. Der ki irşada memur ve mezun kılındı. İşte Allah-u Teala bu noktada kulunu irşada memur ve mezun kılmıştır. İrşada yetkili kılmıştır. İşte bir insanın bu noktaya gelişi onun mürşit olduğunu ifade eder ki Fussilet suresi 33. ayet-i kerime bunu söylüyor. Onlar ki Allah'a teslim olup da Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Fussilet 34'te Allah Teala bu insanların kötülüğe karşı iyilikle mukabele ettiklerini de ifade buyurmuş. Şimdi acaba 14 asır evvel sahabe mürşit olmuşlar mı? Allah'a çağırıyorlar mıydı? Evet, Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde böyle olduğunu görüyoruz. Bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Çünkü Allah Teala diyor ki Habibim de ki ben ve bana tabi olanların bizim hepimizin bir görüş üzere kalp gözlerimiz açık olarak rüyetle Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. İşte bu yoldur. Demek ki bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Öyleyse onlar irşada ulaşmışlardı. 28. basamağa ulaşmışlardı. Öyleyse mutlaka dünya saadetine de sahip olmuşlardı. Peki bunlar bu sahabe kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek imkanına da kavuşmuşlar mıydı? Evet. Çünkü Allah Teala Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar size buğz ettikleri halde, kötü davrandıkları halde siz onlara karşı muhabbet duyarsınız diyor. Çünkü siz kitabın bütününe ittiba edersiniz. Öyleyse sahabe kendilerine yapılan kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlardı. Peki kısaca onlar mürşit miydiler? Eğer mürşitseler zaten teslimleri tescil edilmiştir. Evet, mürşittiler. Çünkü Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin mürşit olduğunu kesinleştiriyor. Diyor ki o sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardan da bir kısmı da muhacirinden de
bir de onlara ihsanla tabi olanlardandır. Anlıyoruz ki sahabeye, ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlar var. İşte o tabi olanlar varsa bütün sahabe kendilerine tabi olunmuş olan kişilerdi. Öyleyse hepsi mürşittiler, kendilerine tabi olunan kişilerdi. Öyleyse hepsi muhakkak Allah'a teslimlerini tamamlamışlardı. İki açıdan tamamlamışlardı. Hem Fussilet suresinin 33. ve 34. ayet-i kerimelerine göre ne oluyor orada? Yani onlar Allah'a teslim olup da Allah'a çağıranlar, bir de kötülüğe karşı iyilikte bulunanlar. Bunların hepsinin gerçekleştiğini gördük. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala bunu kesinleştiriyor. Bütün sahabenin Allah'ın mürşitleri olduğunu açık bir şekilde ifade ediyor. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifi de onu söylüyor. Benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer diyor. Yani ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyleyse gördüğümüz o ki bütün sahabe Allah'a verdikleri bu üç yemini de yerine getirmişler. Allah'ın kendilerine farz kıldığı daimi zikir emrini yerine getirmişler, irşat emrini yerine getirmişler, teslim emrini yerine getirmişler. Hepsi de mürşit olmuşlar. Ve öyleyse hepsi salahın sahibi olmuşlar. Acaba bunların hepsi o söylediğimiz mutluluğun, dünya saadetinin sahibi miydiler? Allah-u Teala net olarak bunu ifade ediyor. Çünkü o devre hepimizin söylediği şey asr-ı saadet. Hepsi bu hedefe ulaştıklarına göre, üç farzı da yerine getirdiklerine göre mutlaka dünya saadetinin de sahipleriydi. İşte bu dünya saadeti dediğimiz şeyi acaba bir insanda nasıl yakalayabiliyoruz? Gerçekten bir insan dünya saadetine ulaşmış mıdır yoksa ulaşmamış mıdır? Bunu net olarak görmek mümkün. İşte Allah-u Teala dünya saadetini, ahiret saadetini ilave olarak verdiği dünya saadetini üç cephede inceliyor. Bir, insanın iç aleminde sulh ve sükun. İki, insanın dış aleminde yani başka insanlarla olan ilişkilerinde sulh ve sükun. Üç, insanoğlunun Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükun yani mutluluk. İşte İslam dediğimiz zaman demek ki birinci konu teslimmiş. Teslim olmak asıl. Bu teslimi tamamlayanlarınsa mutlaka sulh ve sükuna yani dünya saadetine de ulaştığını görüyoruz. İşte bunlar dünyada rahat yoktur sözünün gerçek olmadığını bütün dünyaya ispat edenler ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunu ispat etmişler. Öyleyse şimdi bakalım bir insanın iç aleminde sulh ve sükun nasıl gerçekleşir? Olaya baktığımız zaman kişinin iç aleminde başlangıçta sulh ve sükundan eser bulunmadığını görüyoruz. Yani başlangıç kademelerinde insanın kalbine Allah'ın nurunun girmediği başlangıç kademelerinde o kişinin nefsinde sadece afetler var. Bu afetlerin hükümranlığı altında nefs. Bu sebeple nefsin vücudun kumandanı olan akla yaptığı bütün talepler şer talebidir, günah talebidir. Nefs yalnız muhtevasında afetler bulunduğu için hep günahı ister, günah işlenmesini ister akılda. İşte Allah-u Teala'nın bu günah işlenmesini isteyen nefse verdiği cevap ruh iledir. İnsan vücudunda Allah'ın bir bekçisi var, ruh. Ne zaman nefsten akla bir şer talebi ulaşsa, şer isteği ulaşsa, ruh derhal harekete geçer. O da o afetin talebinin tam zıttı olan bir hayır talebiyle akla müracaat eder. Öyleyse akla birbirinin hemen arkasından bir günah talebi geliyor, bir de hayır talebi geliyor. İşte ikisi de taleplerinden vazgeçmediği için o kişinin iç aleminde nefsle ruh arasındaki kavga kaçınılmazdır. Bu kavga devam ettiği cihetle o kişinin iç aleminde sulh ve sükundan bahsedilemez. Kişinin iç aleminde huzursuzluk vardır, kavga vardır, kargaşa vardır, kaos vardır. Çünkü savaş vardır. Nefsle ruh devamlı olarak birbirinin kuyusunu kazıyor, birbiriyle savaşta. Öyleyse kişinin içinde nefsle ruh devamlı kavgada olduğuna göre
böyle bir kavganın var olduğu statü içerisinde o kişi de sulh ve sükunun

Ama ne zaman bir günah işlerse tabiatıyla tam huzur ve kavuşmasının tersi olan işlemi yapmıştır. Bu sefer de mutlaka her günahın arkasından o kişi huzursuzluk ve sıkıntı duyacaktır. İşte bir insanın iç aleminde huzursuzluk duymasının ikinci sebebi başlangıç kademelerinde budur. Sık sık günah işliyor, her günahın arkasından da huzursuzluğu duyuyor. Yetmez, arkasından bir başka olay daha var. Akletmeyene azap ederiz ayeti kerimesi gereğince, ruh günaha sebebiyet veren nefse her günahın arkasından mutlaka onun günahına paralel bir azap tatbik eder. İşte bu azabın tatbik edilmesiyle kişi bir defa daha, üçüncü defa daha iç aleminde huzursuz ve sıkıntılı olacaktır. Kişinin iç aleminde bu huzursuzlukların devamı o kişi için bir sıkıntı verici faktördür. Ve bu sebeple kişi iç aleminde huzursuzdur ve sıkıntılıdır. Demek ki bir insanın iç aleminde huzursuz ve sıkıntı olmasının üç faktörü var. Birincisi nefs ile ruh arasındaki devamlı kavga. İkincisi kişinin sık sık günah işlemesi. Üçüncüsü de her günahın arkasından ruhun nefse azap etmesi. Kişinin dış aleminde, iç alemindeki bu huzursuzluk ne zaman biter? İhlasta mutlaka biter. Neden biter? Çünkü ihlasta o kişinin nefsindeki bütün afetler yok olur. Afetlerin yerlerini ruhun hasletleri alır. Ve bu hasletler o kişinin iç aleminde o kişiye mutlak bir huzur sağlar. O kişinin iç aleminde artık nefste afetler yoksa, afetlerin yerini ruhun bütün hasletleri almışsa mutluluk olacaktır. Şu sebepten. Madem ki nefsin afetleri yok olmuştur, yerini ruhun hasletleri almıştır, öyleyse nefsin akla yapacağı bütün talepler, bütün istekler artık hayır istikametinde olabilir. Yalnız hayrı isteyebilir o kişinin nefsi. Ruh da zaten hep hayrı istemekteydi ve böylece nefsin istediği de hayırsa, ruh da aynı şeyi istiyorsa, hayrı istiyorsa ikisinin arasındaki kavga sona ermiştir. Öyleyse savaş bitmiştir, yerini sulh ve sükun almıştır. İşte İslam kelimesiyle Allah'ın anlatmak istediği, bütün insanlara ulaştırmak istediği sulh ve sükun burada olgunlaşır. Bu nokta kişinin sulh ve sükuna ulaştığı o noktadır ki burada kavga bitmiştir. Öyleyse ihlasa ulaşan bir kişi iç alemindeki kavga biten bir insandır. Bu sebeple sulh ve sükunun sahibidir. İki, bu kişinin madem ki bütün talepleri hayır talebidir nefsinin, ruhunun bütün talepleri de hayırdır. Öyleyse bu kişinin nefsi de ruhu da aynı şeyi istiyor. Aynı şeyi istediğine göre mutlaka hayrı vücuda getirecektir. Aklın iki müşaviri de hayrı istediğine göre akılın yapabileceği bir tek şey vardır, hayrı işletmek. İşte her hayrın arkasından da kişi hiçbir zaman huzursuzluk duymaz, mutlaka bir huzur duyar, mutluluk duyar. Bu sebeple bu kişi hep hayır işleyeceği cihetle hep iç aleminde mutluluk duyacaktır, huzur duyacaktır. Sonra bu kişinin ruhunun nefsine azap etmesi mümkün mü diye bakalım. Bu da mümkün değil. Çünkü kişi artık günah işlemiyor. Günah işleseydi ruhu nefsine azap edecekti. Hiç işlemediğine göre, hep hayır işlediğine göre ruhunun nefsine azap etmesi de hiçbir zaman söz konusu olmayacak. Öyleyse demek ki kişi üç ayrı cepheden de iç aleminde huzur içindedir. Peki dış aleminde de olay aynı mıdır? Bu kişi huzur içinde midir ihlasa ulaşmışsa? Evet, öyledir. Mutlaka huzur içindedir. Bunun için gene nefse emanede ve başlangıç kademelerinde olan birinin dış yapısını inceleyelim. Acaba neden bu kişi huzursuzdur ve sıkıntılıdır başka insanlarla olan münasebetlerinde? Bir, bu insan sıkıntılıdır ve huzursuzdur çünkü nefsinde afetler duruma hakim olduğu için çevresindeki insanlara karşı davranışlarında mutlaka hatalar yapacaktır. Yani onlara zulmedecektir. İşte bir insan çevresindeki insanlara her zulmedişi onun günah işlemesi demek olduğu için

0: her zulmün arkasından mutlaka huzursuzluk duyar. Yetmez, her günahın arkasından ruh nefse azap edeceği cihetle, bu kişi bir de azaba duçar olur. Ruh tarafından azap edilir kendisine, nefse. Öyleyse bu kişi ikinci bir seferde bu azap sebebiyle huzursuz olacaktır. Burada olay bitiyor mu? Evet, kişinin davranışları burada bitiyor ve kişi huzursuz. Peki böyle bir insanda bundan sonra acaba neler olur? Bir insandan çevresine huzursuzluk yayılıyorsa, zulüm yayılıyorsa, her etki kendi istikametinde tepki doğuracağı için çevresindeki insanlar da bu kişiye zulmedeceklerdir. Öyleyse çevresindeki insanlar da bu kişiye zulmettikleri için bu kişi dehşetle üzülecektir, bundan sıkıntı duyacaktır. Ve bu zulmün arkasından o kişi huzursuz olmakla kalmayacaktır, intikam afeti harekete geçecek, intikam almaya çalışacaktır. Eğer intikamını alabilirse bir günah işlemiş olacağı için yeniden huzursuzluk duyacaktır. İntikamını alamazsa, intikamını almak isteyip de alamadığı cihetle şuuraltı birikimi başlayacaktır ve kişide stres oluşacaktır. Bu sebepler huzursuz olacaktır. Ayrıca intikamını alabildiği takdirde bir de ruhu nefsine şer işlediği için azap edeceği cihetle bir defa daha huzursuz olacaktır kişi. Öyleyse bu kişi birçok açıdan birden huzursuzdur dış aleminde. Başkalarına zulmettiği için huzursuzdur. Ruhu nefsine bu sebeple azap ettiği için huzursuzdur. Başkaları da kendisine zulmettiği için huzursuzdur. Kendisine zulmedince intikam aldığı için huzursuzdur. İntikamın arkasından ruhu nefsine azap ettiği için huzursuzdur. İntikamını alamazsa başka bir sebepten daha huzursuzdur. Şuuraltı birikimi sebebiyle. Ama salaha ulaşan, ihlasa ulaşan bir kişi bu huzursuzluklardan hiçbirisini yaşamaz. Ne yapar bu insan? Bu insan Allah-u Teala'nın indinde müstesna bir yerin sahibidir. Nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Bu sebeple ruhun bütün hasretleri gelip kendisine yerleştiği için içinden gelen bütün talepler, nefsin talepleri de ruhun talepleri de hayır olduğu için etrafındaki insanlara zulmetmez. Onların mutluluk duyacağı davranışlarda bulunur. İşte bu davranışlar sebebiyle kendisi hep huzur içinde olacaktır. Tabiatıyla arkadan ruhunun da nefsine azap etmesi mümkün olmayacaktır. Çünkü hep hayırla sonuçlanan davranışlarda bulunuyor kişi. Hal böyleyse bu kişiden çevresine hep hayır yayıldığı için çevresinden de kendisine hayır geri dönecektir genel anlamda. O zaman çevresindeki insanların kendisine yaptığı her davranış onu ayrıca mutlu edecektir. Ama acaba herkes mi ona karşı hayırlı davranışlarda bulunacak, zulmetmeyecek? Hayır, bu mümkün değildir. Mutlaka bir takım kişiler ona zulmedeceklerdir. Ama onların zulmetmesi bu kişiye hiç tesir etmeyecektir. Çünkü bu kişinin nefsinde o tesiri üzüntüye çevirecek olan hiçbir afet mevcut değildir. Yani ne öfke, ne kin, ne gayz, ne intikam, ne haset, üzülmeye sebebiyet verecek olan hiçbir nefs afeti mevcut değil. O zaman bu kişi başkasının zulmü dolayısıyla üzülmesi mümkün olmayan bir noktadadır. Yetmez, başka bir sebepten daha üzülmez. Bilir ki kendisine zulmeden kişi derecat kaybeder. Kendisi de onun kaybettiği derecatı mutlaka kazanacaktır. Allah-u Teala hayrı tarif ediyor. Size derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır diyor. Şerri tarif ediyor. Size derecat kaybettiren bütün olaylar da şerdir diyor. Öyleyse eğer başka birisi bu kişiye zulmetmişse, zulüm sebebiyle bu kişi derecat kazanmışsa, demek ki başka birinin zulmü onun hayra ulaşmasına sebebiyet veriyor. Öyleyse zulüm hayır getirdiği cihetle bu kişi hayatından memnundur, üzüntü duymaz. Peki böyle bir insan intikam alamıyor diye şuuraltı birikimine düşer mi? Bunun da mümkün olmadığını söylüyor Allah-u Teala. Neden düşmez? Çünkü zaten intikam almayı istemiyor ki intikam alamadı diye şuuraltı birikimine ulaşsın. Öyleyse bu insan başkalarına hep hayırlı davranışlarda bulunduğu için huzurludur. Bu sebeple ruhu nefsine hiç azap etmeyeceği için huzurludur. Çevresinden kendisine hep huzur verici davranışlar geri döndüğü için huzurludur. Eğer çevresinden böyle bir davranış gelmezse bu sefer de nefsinde afetler olmadığı için huzurludur. bir de hayra ulaştığı için huzurludur. Bu kişi hiçbir zaman intikam almayacağı için huzurludur. Ve intikamını alıp da huzursuz olmadığı olayının hemen arkasından ruhu da nefsine azap etmeyeceği için huzurludur. Bu kişide hiçbir zaman şuuraltı birikimi oluşmayacağı için o kişi hep huzurludur. Öyleyse demek ki ihlasa ve selaha ulaşan bir insan dış aleminde de, yani başka insanlarla olan ilişkilerinde de mutlak bir huzurun ve saadetin içindedir. Peki böyle bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde de mutluluğa ulaştığını söyleyebilir miyiz? Evet. Başlangıçta bir insan Allah ile olan ilişkilerinde neden mutsuzdur, neden huzursuzdur? Çünkü Allah'ın emirleri vardır. Namaz kıl diyor, oruç tut diyor, zekat ver diyor, şunları şunları yap diyor. Bunları yapmıyor kişi. Yapmadığı cihetle de mutlaka iç aleminden tepki görüyor ve huzursuz oluyor. Allah'ın emirlerine karşı gelmenin onun iç alemine verdiği bir huzursuzluk meselesi. Diğer taraftan böyle bir insan Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemekten çekinmez. Çünkü nefsinin afetleri hep o yasak edilen fiilleri işlemesini ona emreder. Akıl sık sık bu emre itaat eder ve şer işler, günah işler ve kişi bu sebeple Allah'ın emirlerine yasak ettiği fiillere riayet etmemiş olur, karşı gelmiş olur. Ama ihlası ulaşan bir insanda ne Allah'ın emirleri istikametinde ne de Allah'ın nehirleri istikametinde bir problem yoktur. Ve Allah Teala'nın indinde o kişi için hep mutluluk ve huzur vardır. Neden mutluluk ve huzur vardır? Allah Teala emir vermiş. Namaz kıl diyor. Bu kişi 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılıyor. Allah Teala 5 vakit emir verdiği halde. Allah Teala emir vermiş. Ramazan ayı boyunca oruç tut. Bu kişi Ramazan ayı boyunca oruç tuttuktan sonra bütün sene her perşembe orucunu devam ettiriyor. Kandil günleri de oruç tutuyor. Allah Teala diyor ki daimi zikre ulaş. Bu kişi daimi zikre ulaşmış. Teslim ol demiş, olmuş. İrşada ulaş demiş, ulaşmış. Allah'ın bütün emirlerini en üst seviyede yerine getirmiş. Ve yerine getirmekte. Öyleyse bu insanın Allah'ın emirlerini yerine getirmemek istikametinde bir problemi olup onu huzursuz edemez. Peki Allah'ın yasak ettiği fiiller konusunda ihlasa ulaşmış birinin durumu nedir? Allah neyi yasak etmişse onları bu insanın yapması mümkün değildir tabiatan. Neden? Çünkü nefsinde kendisini o günah işlemlere sürükleyecek olan, günah işlemleri talep edecek olan nefsinin afetleri mevcut değil. O kişinin nefsinde hiçbir afet olmadığı cihetle o kişi Allah'ın günah saydığı şeyleri işlemek imkanına sahip değildir. Muhtevasında bulunan bütün hasletler ona Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeyeceği için hiçbir zaman işlemesi mümkün değildir. Öyleyse bu insan Allah ile olan ilişkilerinde de hem emirler istikametinde mutlu ve huzurludur, yani sulh ve sükuna ermiştir, hem de nehiler, yasaklar istikametinde mutlu ve huzurludur, yani sulh ve sükuna ermiştir. Öyleyse üç ayrı cepheye tek tek baktığımız zaman bu kişinin nefsinin, bu kişinin iç aleminde sulh ve sükun oluşmuş mudur ihlas ve selahta? Evet, oluşmuştur. Bu kişinin dış aleminde sulh ve sükun oluşmuş mudur? Evet, oluşmuştur. Bu kişinin Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükun oluşmuş mudur? Evet, o da oluşmuştur. Böylece görüyoruz ki bir insanın üç ayrı cepheden de sulh ve süküne kavuşması ihlasta ve salahta mümkün olabiliyor. İşte ihlas bir insanın her şeyini Allah'a teslim ettiği bir nokta olduğu için teslim noktasıdır. Yani kişinin İslam olma noktasıdır. İslam olduğu noktada ise bu kişi demek ki hem teslime ulaşacaktır hem de bugünkü konumuz olan sulh ve sükuna, yani dünya saadetine. Öyleyse gördük ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe sulh ve sükuna ulaşmışlar, dünya saadetine ulaşmışlar. Ve insanlık tarihinin her devrinde mutlaka sulh ve sükuna, dünya saadetine ulaşan insanlar hep mevcut olmuştur. Öyleyse bu insanlar ahiret saadetinin ve dünya saadetinin de sahip olduklarına göre dünyada da mutluluğu, huzuru bütün boyutlarıyla yaşadıklarına göre bu insanlar için la rahate fi dünya sözü, yani dünyada rahat yoktur sözü geçerli değildir. Anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim bize açıkça bütün insanları mutlak saadete, dünya saadetine davet ediyor. Yetmez. Bunları insanların üzerine farz kılıyor üç ayrı grup ayet-i kerimeyle. Bütün insanların dünya saadetine ulaşmasını istiyor. Ve dünya saadetine bir takım insanlar bunları yaptığı için mutlaka ulaşıyorlar. Herkesin ulaşması Allah'ın temel dileği. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde la rahate fi dünya sözü asla geçerli değildir. Dünyada rahat yoktur sözü bir şeytanın aldatmacasıdır. İnsanlara iblis bu yalanı söylüyor ki insanlar buna inansınlar da şu dünyada hiç rahat yüzü görmesinler diye. Ve böylece iblis muradına ersin diye. Biliyorsunuz ki iblisin iki talebi vardır. Bir, insanlar dünyada huzursuz yaşasınlar. İki, ahirette mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gelsinler. İşte bugünkü konumuz olan la rahate fid dünya konusunu burada tamamlamış oluyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem ahiret saadetine, cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Allah-u Teala'dan dileyerek, bu istikamette dualar ederek bugünkü sohbetimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun dualarımızla.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikri sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Allah-u Teala'nın en çok sevdiği mahluk olarak insan olmanın huzurunu yaşamalıyız. Madem ki Allah-u Teala bizleri kainatta en çok sevdiği mahlukları olarak yarattı. Madem ki Allah-u Teala bizim mutlu olmamız için gereken her şeyi bize teslim etti. Ve madem ki biz mutlu değiliz, o zaman oturup bu konuyu düşünmemiz lazım. Neden mutlu değiliz? Allah'ın bize ulaştırmak istediği mutluluk hedefine nasıl ulaşabiliriz? Bu mutluluğun iki tane cephesi olduğunu biliyoruz. Birinci cephesinde ahiret saadeti var. Başlangıcı bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesine bağımlı. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlaka kurtuluşa ulaşmıştır. O kişi böyle bir dileğin sahibi ise mutlaka kurtulur. Mutlaka Allah'ın cennetine girer. Neden girer? Çünkü böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, Allah'ın da kendisini ulaştırmayı dilediği bir insandır. Allah'ın da sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Kendine ulaştırdıklarında, Allah-u Teala'ya ulaştırdıklarında Allah'ın cennetine gideceğini kesinleştirmiş Allah-u Teala. Öyleyse eğer bir insanın kendisine ulaşmadan evvel hayatını sona erdirirse o kişiyi de mutlaka Allah-u Teala cennetine kabul ediyor. İkinci faktöre baktığımız zaman bir insanın cennet mutluluğuna kavuşmasının ikinci adımına baktığımız zaman burada mürşide ulaşmayı görüyoruz. Allah Teala buyuruyor ki kim mürşidine ulaşamazsa o dalalettedir. Allah Teala buyuruyor ki dalalette olanlar cehenneme girer. Öyleyse mürşidine ulaşan kişinin mutlaka Allah Teala'nın cennetine gireceği kesin. Çünkü mürşidine ulaşan kişi hidayete adım atmıştır. Hidayete adım atmış olan kişi ise başkaları gibi cehenneme gitmesi mümkün olmayan kişidir. Mutlaka kurtuluşa ulaşacaktır. Daha ondan 7 basamak aşağıda bile bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah mutlaka onu kendi zatına ulaştıracak. Elbette mürşidine ulaşan kişi mürşidine ulaştığı gün nefs tezkiyesine başlayacağı cihetle mümin olacak. Mürşidine ulaştığı gün kalbine iman yazıldığı cihetle mümin olacak. Allah-u Teala da bütün müminlerin cennetine ulaştıracağını söylüyor. Öyleyse belayetten kurtulup hidayete adım atan kişi her şeyden evvel mümin olacağı cihette mutlaka Allah-u Teala'nın cennetine girecektir. Üçüncü basamağa bakıyoruz. Üçüncü etaba bakıyoruz. Burada Allah'a verilen yeminlerin yerine getirilmesini görüyoruz. Ne yapmış insanoğlu? Nefsini tezkiye etmiş. Ne yapmış? Ruhunu Allah'a ulaştırmış. Ne yapmış? Fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmiş. Her üçü içinde Allah Teala ezelde birden yemin almış bizlerden. Ve bizlerden aldığı bu yemini gerçekleştirmiş. İnsanoğlu gerçekleştirince Allah'ın o sözüne ulaşmış. Ne diyor Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 76 ve 77. ayet-i kerimelerinde? Onlar ki diyor Allah ile olan ahdlerini pek az bir bedel karşılığı satarlar diyor. Onların diyor ahiret evi nasıl yok. Yani Allah'a verdiği yemini misaki vaati gerçekleştirmeyen bir insanın ahirette bir nasibi yok. Kesinleştiriyor Allah-u Teala. Ama bir sonraki ayet-i kerime diyor ki kim Allah ile olan ahdini ve yeminini gerçekleştirirse onlar takva sahibi olanlardır. Ve Allah takva sahiplerini sever diyor. Sonra da Ali İmran Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala takva sahiplerinin cennete gireceğini söylüyor. Öyleyse merdivenin her 7 basamağında değişen standartlar bize hep aynı şeyi söylüyor. Hep bir insanın Allah'a ulaşmasını dilemesiyle başlayan bir sistem var. Başlangıç noktası burası. Böyle bir dileğin sahibi olan insan mutlaka kurtulup Allah-u Teala'nın cennetine gider. Ne kadar negatif şartı olursa olsun. Ama böyle bir şartı gerçekleştirmeyen bir insan Allah'ın cennetine giremez. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın Allah'ın cennetine girmesinin mümkün olmadığını görüyoruz. Son derece açık olarak Allah-u Teala Yunus Suresinin 28. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَوْضُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَطْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ diyor. Onlar ki dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar ve onunla mutmain olurlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler diyor. Bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. 8. ayet-i kerimede bir sonraki ayet-i kerimede Allah-u Teala net olarak onların gideceği yer ateştir diyor. Cehenneme gidecekler diyor. Öyleyse olayın Allah-u Teala açısından muhtevasına baktığımız zaman bunun son derece açık ve kesin bir hüviyet kazandığını görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin kurtuluşu mümkün değil. Öyleyse üç etapta bir insanın kurtuluş hüviyetinin sergilendiğini görüyoruz. Ve bunları söylediğimiz zaman sözlerimizde yanlışlık arayanlar diyorlar ki siz tenakuza düşmüşsünüz. Söylediğiniz birbirini tutmuyor. Neden öyle diyoruz? Diyorlar ki siz diyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dileyen insan kurtulur. Ama ondan sonra diyorsunuz ki nefs tezkiyesine başlayan kişi kurtulur. Ondan sonra diyorsunuz ki Allah'a verdiği yeminleri yerine getiren kişi kurtulur. Eğer bunlardan bir tanesi doğruysa diğer ikisinin yanlış olması lazım. Bu bir tenakuz değil mi? Biz de onlara diyoruz ki bir insanın hayat standartlarının muhtevası içinde her şey gerçekleşir. Yani burada önemli olan Allah-u Teala'nın verdiği bir söz. Kim diyor bize ulaşmayı dilerse biz onu kendimize ulaştırırız. Öyleyse Allah-u Teala'nın kendine ulaştırdığı kişilerin durumuna bakıyoruz. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa Allah onu cennetine alır diyor Allah-u Teala. Çünkü o kişi takva sahibi olur ruhunu Allah'a ulaştırdığı için. Öyleyse burada Allah-u Teala üçüncü basamağa ulaşmış olan bir kişiyi 21. basamağa çıkaracağının garantisini veriyor. Üçüncü basamağa kim ulaşmışsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi mutlaka kurtuluşa ulaşacağına göre kurtuluşun bulunduğu yer, ruhun Allah'a teslim yeri 21. basamak. Allah-u Teala o kişiyi 21. basamağa ulaştıracağına dair garanti veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu garanti varsa 3. basamağa ulaşan kişi 3. basamakta kurtulur. 3. basamak otomatik olarak 7. basamağa dönüşür. Orada kurtulur. 14. basamakta kurtulur ve 21. basamakta kurtulur. Ama sağ kaldığı takdirde geçerli bunlar. Yani bir insanın hayatı devam ediyorsa, Allah'a ulaşmayı diliyorsa, o kişi mutlaka yaşarsa mürşidine ulaşır. Nefs tezkiyesine ulaşır. O noktada yeniden bir defa daha kurtuluşa ulaşır. Ondan sonra ruhunu nefs kademesinde, 7 nefs kademesinde nefsini tezkiye eder, ruhu da 7 tane gök katını açıp Allah'a ulaşır. Ve bu standartlarda o kişinin ulaştığı yer Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamazdır. Evet. Allah'a verdiği yemini misakimi artık gerçekleştiren kişi 21. basamakta asli kurtuluşa ulaşır. Şimdi o zaman bu standartların kişinin yaşamasıyla alakalı olduğunu görüyoruz. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş, hemen arkasından rahmetli olmuşsa bu kişi kurtulur. Allah'a ulaşmayı dilediği için kurtulur. Eğer bu insan mürşidine ulaşmışsa, rahmetli olmuşsa mümin olduğu için kurtulur. Eğer yeminlerini yerine getirdikten sonra ölmüşse zaten yeminini, misakini, ahdini yerine getirmiştir. Asıl hedefine ulaşmıştır. Allah'ın evliyası olmuştur. Ondan sonra ölmüştür. Zaten kurtuluşa mutlaka ulaşır. Ondan sonraki kesim gene kişinin sağ kalmasına bağlı ama bu o noktada gerçekleşmeyen bir olan. Yani dünya saadeti bir kişi yeminini, misakini, ahdini yerine getirdi diye dünya saadetine ulaşamaz. Buradan itibaren konu değişiklik kazanıyor. Mutlaka yaşayıp gerçekleştirmek lazım bundan sonraki kesimde. Yani o kişinin fena makamını aşmadıkça bekanın mutluluğuna ulaşması mümkün değil. Beka makamını aşmadıkça zühd makamının mutluluğuna ulaşması mümkün değil. Zühd makamını aşmadıkça ulul-elbab makamının teslim makamının hüviyetine ulaşması mümkün değil. Onu aşmadıkça ulul-elbabın mutluluğuna ulaşması mümkün değil. Ulul-elbaba ulaştıktan sonra ulul-elbabın, ihlasın ve selahın mutluluğunu yaşaması söz konusu. Sonuç basamakta durum değişmiyor. Aslında orada da değişiklik var. Neden var? Çünkü ulul-elbapta yalnız 7 kat gösterilir. İhlasta 7 kat gösterilir. Ama ötesi gösterilmez. Allah gösterilmez. Salatı da Allah'ın zatı gösterilir. O zaman aynı statü devam ediyor demektir. Belki cephe küçülüyor. Daha küçük bir saha kişinin önünde var. Ama öyle de olsa değişiklik olduğu kesin. Yani hiçbir zaman bu 7 tane velayet makamının birbirine eşitliği söz konusu değil. Son 3 makama Allah-u Teala bir isim koymuş. Hayırlarda yarışanların makamları. Ulu'l-Elbab, İhlas ve Sılar. Kim bunlar? Sabikun. Ama Sabikun da kendi aralarında eşit değil. Yani Sabikun'un birinci bölümü Ulu'l-Elbab. Allah Teala kalp gözlerini açıyor. Yalnız zemin katı gösteriyor. Onun ötesinde bir şey göremiyorlar. Sonra bir gün nefslerindeki bütün afetler yok oluyor. İhlas sahibi oluyorlar. Birinci katına itibaren başlıyor göstermeye Allah Teala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'ye kadar 7. katın bütün alemlerini gösterene kadar tövbe-i nasuha davet etmiyor. Tövbe-i nasuha davet ettiği zaman kişi zemin katı görmüştür. Göğün bütün katlarını görmüştür. Ve bütün gördüklerinden sonra 7. katın 7 tane alemini görmüştür. Sitesi müntaha kadar her şeyi artık biliyor. Bir tek sır kalıyor. Allah'ın zatı. O zaman Allah-u Teala tövbe-i nasuha davet ediyor ve kendi zatını da gösteriyor. Öyleyse bir insanın aynı standardın sahibi gibi görünen o üç tane makamın bir tanesinde bulunması, yani sabikun adı verilen üç makamın bir tanesinde bulunması ötekilerden farklı bir hüviyet gösteriyor. Başlangıçta o kişi sadece zemin katı görüyor, sonra yedi katı görüyor, ondan sonra Allah'ın zatını görüyor. Ama onların hepsinin adı ulul elbab. Neydi? Ha tamam. Hepsinin adı ulul elbab. Hepsinin adı sabikun. Üçüne birden verilen adı isim. Fakat değişiklik var. Yani Allah'ın onlara verdiği ihsanlar açısından değişikliklerin olduğu kesin. Şimdi böyle bir dizayn söz konusuysa adına velayet dediğimiz şey, evliyalık dediğimiz şey demek ki birbirinden farklı yedi tane basamaktan oluşuyor. Bu yedi basamağın bir insana sağladığı mutluluk da her birinde diğerinden farklı. Ve şimdi bakıyoruz bundan 14 asır evvel sahabinin durumuna, hepsi salaha ulaşmışlar. Salaha ulaştıkları için Allah Teala azim kullanıyor. Fevzül azimin sahipleri, hazül azimin sahipleri ve ecrül azimin sahipleri. Şimdi böyle bir dizayn içerisinde bu insanların ulaştıkları yer, üç tane azim konusuna ulaştıkları yer, onların tövbe-i nasuha mutlaka ulaştıklarını ifade ediyor bize. Allah Teala bir insanı irşat kademesine kendisi tayin edecekse ulul elbab makamında tayin ediyor. Pardon. Salah makamında tayin ediyor. Ve sahabenin hayatına baktığımız zaman Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği şeyi görüyoruz. Diyor ki o sabikun el evelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensare ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Ne görüyoruz? Böyle bir noktada bütün sahabenin ihlas makamının sahibi olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü tabi olanlar var kendileri. Ve Allah-u Teala tabi meselesini kabul etmiş durumda. Tabiyeti, yani Allah-u Teala'nın kabul ettiği bir tabiyet meselesi var. Ve Kur'an'da açıkça yer almış. Öyleyse bütün sahabe, ister ensar olsun ister muhacirin, adına sahabe dediğimiz kişiler hep aynı güzelliğin sahibi olmuşlar. Şimdi ne görüyoruz burada? Bu muhteşem statünün içinde olan bütün sahabe Allah'ın kendilerine ihsan ettiği cennet saadetinin sahibi oldukları gibi dünya saadetinin de bütününe nail olmuşlar. Gerçekten Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala diyor ki ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, ki bunun arkasında işkence var, bunun arkasında öldürmek var, bütün bu kötülükleri size onlar yaptıkları halde diyor ki siz onlara gene de muhabbet duyarsınız diyor. Arkasından bunu gerçekleştiren sonucu veriyor Allah Teala. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Manası tabi olursunuz. Şimdi gerçekten sahabeyle zamanımız tatbikatını karşılaştırdığımız zaman çok kesin bir hüviyetle karşılaşıyoruz. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Diledikleri kesin. Sahabe Allah'a verdikleri yeminlerin hepsini gerçekleştirmiş. Daha evvelden başlayalım. Yani kademe kademe gidelim. Sahabenin hepsi müşriklerine ulaşmış. Sonra hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a kul etmiş. Hepsi nefslerini tezkiye etmiş. Sonra sahabenin hepsi ta salah makamına kadar ulaşmış. Öyleyse derece derece Allah'ın kurtuluş adına koyduğu bütün hükümlerin onlar tarafından tatbik edildiğini görüyoruz. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? Siz kitabın bütününe iman edersiniz, bütününe tabi olursunuz. İşte bu tabiyet meselesine dikkate aldığımız zaman neyi görüyoruz? Tabiyetin temelinde gördüğümüz şey bütün sahabenin Allah'ın en üst makamına layık olacak olan bütün özelliklerin sahibi olması. Bunun için yaptıkları şey ne? Kitabın bütününe tabi olmak. Zaman açısından kitabın bütününe tabiler. Mekan açısından kitabın bütününe tabiler. Kur'an-ı Kerim'in muhtevası açısından Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabiler. Meseleye baktığımız zaman diyoruz ki bütün sahabe Allah-u Teala'nın indinde en üst makamı, salah makamının sahipleriydi ve yaptıkları şeyler bugüne ibret olacak olan bütün özelliklerin sahibi. Şimdi bakıyoruz onlar ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hemen bugüne bakıyoruz. Bugün din öğretiminde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yok. Öyleyse daha baştan herkes kaybetmiş partiyi. Daha baştan Allah'a ulaşmayı kişi dilemedikçe hiçbir şekilde o insanların kurtuluşa ulaşmaları mümkün değil. Bitti olay. Bugün artık din öğretenler insanlara Allah'a verilen yemini misaki ahdi bunları gerçekleştirdikleri takdirde mutlaka Allah'ın cennetine gideceklerini asla söylemiyorlar. Çünkü bilmiyorlar. Bir adım daha atalım. Bugün insanlar müşriklerine ulaşmak diye bir şeyin farkında bile değiller. Ama bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmış. Sonradan sahabe arasına katılanlar Hazreti Ebu Bekir'e tabi olmuşlar, Hazreti Ömer'e tabi olmuşlar, Hazreti Osman'a tabi olmuşlar, Hazreti Ali'ye tabi olmuşlar. Daha sonra gelenlere ne diyoruz? Daha sonra gelenlere verdiğimiz isim tabi'in, sahabeye tabi olanlar, sahabeden sonraki devri içeren bu. Şimdi böyle bir muhteva içerisinde Allah-u Teala'nın söylediklerine bakıyoruz. Olay bütünleniyor. Ve sahabeye bakıyoruz, Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Sahabenin Kur'an-ı Kerim'e %100 uyum sağladığını görüyoruz. Ne emretmiş Allah-u Teala? A'yı emretmiş. A'yı gerçekleştirmişler. B emretmiş, B'yi gerçekleştirmişler. C emretmiş, C'yi gerçekleştirmişler. D emretmiş, D'yi de gerçekleştirmişler. Şimdi o dört tane faktörü sayıyorum. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek, gerçekleştirmişler. İki, müşriklere ulaşmak, gerçekleştirmişler. Üç, Allah'a verilen yeminleri yerine getirmek, gerçekleştirmişler. Dört, dünya saadeti için gerekli olan üç emri yerine getirmek. İrşad emri, daimi zikir ve teslim. Onu da gerçekleştirmişler. Ve bu saydığımız dört faktörün hiçbirisi bugün tatbikat sahnesinde yok. İşte burada şeytanın korkunç bir tuzağını görüyoruz. Bütün insanlık bu korkunç tuzağa düşmüş vaziyette. Neden bütün insanlık yok İslam alemi demiyorum? Çünkü ötekiler zaten çoktan bu tuzağa düşmüşler. Şeytan insanları cennet saadetine ulaştıracak olan temel faktörleri Tevrat'tan, İncil'den ve Zebur'dan çıkarmış. Ama teslim faktörünü çıkaramamış. Çünkü incelediğimizde Tevrat'ta da, Zebur'da da, İncil'de de şeyi görüyoruz, teslim olmak standartlarını görüyoruz. Ama insanları unutmuşlar. Teslim olmanın ne olduğunu da zaten onlar hiç bilmiyorlar. Yani koskoca bir Hristiyan alemi, Yahudi alemi gitmişler. Bu dünyada artık kurtulmaları mümkün olmayan bir standartın içinde öyle yaşıyorlar, ot gibi. Ki aralarında kurtuluşa ulaşanlar var mı?
0: Var.
1: Kim onlar? Hristiyanlığın bugünkü tatbikatını yaşayanlar değil. Onlar Hazreti İsa zamanında tatbik edilen esasları yaşamakta olanlar. Şişerif de onlardan bir tanesi. O günleri yaşıyor. Yani o günden bu tarafa ne aktarmışsa onları yaşıyor. Sen Hristiyan mısın diyoruz. Onlar gibi değilim diyor. Yani yaptığı muhtevaya baktığımız zaman onun da bizim gibi eğilip kalktığını görüyoruz. Yani şeyin Levi'nin namaz kılma stiliyle Jeff'inki de herhalde birbirine çok benziyor. Biz Levi'yi seninle beraber gördük değil mi? Buzlu camın arkasından eğilip kalkıyordu böyle. Yani resmen bizim gibi secde ediyordu o da. Şimdi Jeff'e sorduğumuz zaman daha açıklık getirdi. Ayağa kalkmıyoruz dedi. Ayağa kalkmadan yapıyoruz secdeyi dedi. Yere kapanıp oturuyoruz, kapanıp oturuyoruz dedi. Allah Teala da diyor ki onların içinde de sizin gibi tek Allah'a inanan. Çünkü cephe soruyorum şimdi, diyorum ki ya bak siz diyorsunuz ki üç tane Allah var. Baba Allah, oğul Allah, Ruh-i Kudüs olmak üzere. Neydi? Holy Spirit. Olmak üzere üç Allah'a inanıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki Holy Spirit gene sizin kitabınız yazıyor. Kitabın bir yerinde böyle yazıyor. Holy Spirit Hazreti İsa'dır diyor. O zaman üç Allah olmadı, iki Allah oldu. Bunu neyle izah edeceksiniz? İzahı yok diyorlar. Peki nasıl olursa üç tane Allah var diyorsunuz. Bizim cep samimiyetle onu da söylüyor. Diyor. Onu da diyor izah edemem. İzah edebilecek bir durum yok diyor. Orada. Şimdi yani tek Allah ancak halif olan insanlar için geçerli. Ve olaya baktığımız zaman insanların neden Allah-u Teala'ya baba dediklerini anlamak da pek kolay bir şey değil. Ama onlar bilseler bizim tasavvuf büyüklerine baba diye hitap ettiğimizi, siz bunlara bile baba diyorsunuz diyecek. Yani sefer baba diyoruz mesela cerrahi tarikatın rağbetli olduğunda. Onların başında bulunan kişiye sefer baba diyoruz mesela. Şimdi sorduğum zaman bunun cevabını veremiyor. Neden baba diyorsunuz diyorum Allah-u Teala'ya. Cevabı yok. Cevabını kimse veremiyor bana. Biz gerçekten Allah-u Teala'nın çok bahtlı kullarıyız ki İslam standartları içinde doğmuşuz. Ama bu fazla bir şey ifade etmiyor gördüğümüz kadarıyla. Çünkü eğer biz bugün Türkiye'deki ilahiyat fakültesinden mezun olan birisi olsaydık, size bu güzelliklerin hiçbirisini vermemiz mümkün değildi. Onun için Allah-u Teala bizi yetiştirmiş, dayı beye göndermiş ya da dayı beyi bize göndermiş, Muhammed Raşid Hazretleri'ne göndermiş. Bunun arkasında hep bir eğitim var. Düzeni öğrenmek var. Ve bizi onların da verdiği cereyanla yetiştirmiş Allah-u Teala. Ve bu yetiştirmenin arkasından bizi vazifeli kılmış. Şimdi eğer öyle olmasaydı biz ne olacaktık? Öyle olmasaydı biz ilahiyat fakültesinden mezun bir tane zavallı olacaktık. Yani insanlara beş vakit namaz emreden, Allah'tan korkmayı emreden, sevgi diye bir şeyden haberi bile olmayan bir ukala bir öğretim üyesi olacaktık herhalde. Ama Allah Teala'nın standartları hiç onların söylediği gibi değil. Bütün güzellikler onun statüsü içinde gerçekleşiyor. Biz insanlardan her kim muhtevayı yerlerine oturtursa o kişi kurtuluşa ehil olur. oturtamazsa hiçbir zaman öğrenemez, hiçbir zaman tutulamaz. Şimdi asıl üzülmemiz lazım gelen noktaya giriyoruz. Bizim ülkemizde ve bütün dünyada din adamları, İslam alimleri ne yazık ki Allah'ın söylediklerinden artık haberdar değiller. Ve hep Allah'ın İslam dininin yaşantısı içinde değil, tam aksine insanların kendi kendilerine uydurdukları yeni bir dinin standartları içinde yaşıyorlar. İnsanların kendi kendilerine uydurdukları yeni bir din. İnsanların uydurusu. Dinin muhtevasına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de hiç benzer tarafı yok. Ne kalmış geriye? Şeytanın kurnazlığına bakın. Şeytan şöyle düşünüyor. Diyor ki, ibadet edin diyor. İnsanların ibadetine engel olmuyor. Neden? O ibadetlerin kendilerini kurtaracağını sansınlar diye. İbadetine engel olmuyor. Ama en önemli ibadeti devre dışı bırakmayı başarıyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet. Hiçbirisi yasak edilmemiş iblis tarafından, unutturulmamış. Yalnız kelime-i şehadetin asli unsuru unutturulmuş. Yani kelime-i şehadet deyince bir insanın kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi kelime-i şehadet kabul ettirilmiş iblis tarafından. Halbuki konunun aslına girilebilseydi ve iblis insanlara bunun esasını unutturmasaydı insanlar şunu bileceklerdi. Hayret namazını kılıp mürşidine ulaşmadıkça, o mürşidin önünde diz çöküp tövbe edip bu kelimeyi söylemedikçe bu kelime bir insanı cennete ulaştıramaz. Kelime-i şehadet. Yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek

La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demek. Hiç kimseyi bu kelimeyi kendi kendine söyledikleri takdirde Allah'ın cennetine ulaştıramaz. İşte şimdi buradan itibaren hadislerle Kur'an-ı Kerim arasında farklılıklar birer birer ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü Buhari'de çok açık ve net bir hadis var. Kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah derse cennete girer. Halbuki bir insan bu kelimeyi 1000 defa kendi kendine söylese sadece derecat kazanır, sevap kazanır. Ama hiçbir zaman cennete giremez bunu söylüyor diye. Ama kişi 1 defa söylese bunu hayatında, ama hacet namazını kılmışsa, mürşidini görmüşse, mürşidinin önünde tövbe etmişse, o tövbeden sonra, el öptükten sonra bunu söylemişse, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye, işte o kişi mutlaka kurtuluşa ulaşır. Öyleyse aslıların insanlar tarafından açıklamasının zaman içerisinde muhteva değiştirdiğini ve asıl hedefinden uzaklaştığını görüyoruz. Dinde böyle olmuş. Ve iblis inanılmaz derecede kurnazca bir taktik uygulamış. Yani öyle bir taktik uygulamış ki ibadetleri yapmasına mani olmuyor insanların. Hangi ibadetleri? Onları kurtuluşa ulaştırmayacak olan ibadetleri. Yapın diyor, namaz kılın diyor. Oruç tutun diyor, zekat verin, hacca gidin, çok iyi edersiniz diyor. Devam edin böyle yapmaya. Kendi kendinize diyor, ara sıra la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyin, cennete girersiniz. Böyle bir sıtı içinde bütün insanları aldatan iblis, onların kurtuluşunu bütün boyutlarıyla engellemiş. Hiç kimse için İslam standartlarında yaşadığınız nedeni, hiç kimse için cennete gitmek ve dünya saadetine ulaşmak mümkün değil. Ne demek istiyoruz? Yani insanlar asırlar geçtikçe bir problem var mı? Tamam. İnsanlar asırlar geçtikçe bir hedefe ulaşmışlar. Bu ulaştıkları hedefe dikkatli baktığımız zaman şunu görüyoruz. Onun yaptığı çok ince hesapların mahsulü. Yani şunu demek istiyorum biz, insanlar ibadet yapsınlar. Bir, bu ibadetlerin kendilerini kurtaracağını zannetsinler. İki, ama hiçbirisi bu ibadetleri yapıyor diye kurtulamasın. Üç, aynen tatbik etmiş planını ve insanlar bugün ibadet ediyorlar. Yaptıkları ibadetlerde de kurtulması mümkün değil. Şimdi bugün radyo sohbetini yaparken sualler geliyor. Suallerden bir tanesi şöyle. İnsan mürşide ulaşmazsa, mürşide ulaşmayan bir insanın yaptığı ibadetler kabul olur mu? Yani şimdi belki sualin sorulmasında bir farklılık var. Yani kabul olur da insanları kurtuluşa ulaştırır mı anlamı taşıyor aslında sual. Ama sadece kabul edin olur mu diye sorduğunda gerekli cevabın şöyle verilmesi lazım. Elbette kabul olur. Kim namaz kılarsa, kim oruç tutarsa, kim zekat verirse, Allah'ın emrini kim yerine getirirse, her yerine getireceği emrin bir derecat karşılığı var. O derecat karşılığını mutlaka kazanır. Yani hayat filminde hem işlem görülür, hayat filmimizi seyrettiğimiz zaman hem namaz kıldığımızı göreceğiz orada, hayatımızın namaz kılma anlarında, hem de o namazlar karşısında ne kadar derecat kazandığımızı göreceğiz. Sadece tasavvufta olanlar değil, herkes görecek. Kim namaz kılmışsa o dereceyi mutlaka kazanmıştır. Ama eğer kişi bu namazı Allah için kılmamışsa, başkalarını kandırmak için kılmışsa, o kazandığı dereceden daha fazlasını kaybeder. İşte sahabe ve münafıklar beraber namaz kılıyorlardı. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselam imam oluyordu. Sahabe arkasında saf halinde ama aralarında münafıklar da var. Onlar da saf halinde. Hepsi aynı işlemi yapıyor. Sahabe bundan derecat kazanıyor. Görüntü derecatı kazanıyor evvela. Sahabe bundan düşünce derecatı da kazanıyor. Birinci planda birinci hedef var. Görüntü derecatının kazanılması. Yani filme giren bütün görüntülerde Allah'ın ibadetine ait olan kesimden insanlar aynı dereceyi kazanırlar. İkinci kesim giriyor. Allah-u Teala diyor ki benim diyor meleklerim, kiramen katibim meleklerim, sizin düşüncelerinizi de diyor filme alırlar diyor. Sizin düşüncelerinizi de bilirler diyor. Derece
Onlara da derece atlattı kenarlar. Şimdi ne oldu? Sahabe de bu düşüncelerinden dolayı da derecat kazandı. Ama münafıklar düşüncelerinden dolayı derecat kazanmadılar, kaybettiler. Öyle derecat kaybettiler ki kaybettikleri derecat sırf başkalarını kandırmaya yönelik olduğu için yaptıkları işler görüntü kazancından daha fazla. Her namazda onlar sadece bir şeyler kaybetmiş oldular. Öyleyse bir insan eğer Allah için namaz kılıyorsa mutlaka derecat kazanır. İster mürşide ulaşsın, ister ulaşmasın. Ama mürşide ulaşmayan bir insanın yaptığı ibadetlerin ona kazandırdığı dereceler onu cennete götürür mü? Hayır, götüremez. İşte bu mümkün değil. Yani bir insan ne kadar çok namaz kılarsa kılsın, ne kadar çok oruç tutarsa tutsun, normal standartlarda o kişinin cennete ulaşması mümkün değil, mürşidine ulaşmadığı sürece. İşte burada o kardeşimizin asıl sormak istediği suale geliyoruz. Yani acaba mürşide ulaşmadan önce insanın yaptığı ameller amülüs salihat hükmünde midir? Böyle bir sual sorulsaydı bunun cevabı farklı olacaktı. Hükmünde değildir. Yani mürşidinize ulaşmadıkça nefs tezkiyesine başlayamazsınız. Başlayamazsanız yaptığınız hiçbir ibadet amülü salat hüviyetine giremez. O zaman muhtevaya baktığımız zaman Allah-u Teala'nın söylediklerine yerli yere oturtmamız lazım. Mümin suresinin 40 numaralı sure, 40 numaralı ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar ki amülü salat yaparlar diyor. Yani ıslah edici ameller demek. Peki neyi ıslah edici ameller? Kur'an-ı Kerim boyunca hiç kimse ruhun ıslahı diye bir şeyden bahsedemez. Hiçbir ayet bu istikamette yok. Çünkü zaten ruh tekamülün son safhasında yaratılmış. Programlandığı anda ahsak. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapan, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir hüviyetin içinde ruhumuz. Öyleyse bir insanın ruhundan bahsediyorsa ruhun ıslaha hiçbir zaman ihtiyacı yok. Ruh asla nefs hüviyetine dönmez. Kötüye dönmesi de söz konusu değil. Onu hiçbir şey ait olduğu standartlardan aşağı indiremez. Ona göre programlanmış. Ama nefsimiz ıslaha muhtar. İşte tezkiyetin nefs denilen olay, nefsin tezkiyesi denilen olay bu hedefe yönelik. Yani nefsin tezkiyesi nefsimizi ruh hüviyetine ulaştırmak için yolun yarısı eder. Ne zaman nefsimizin afetlerinin yarısından daha fazlası çıkar da nefsimizin kalbinden onların yerine yerden daha fazla Allah'ın nurlarını ikame ederiz. İşte o zaman bizim için söz konusu olan şey nefs tezkiyesinin tamamlanmasıdır. 7 kademede tamamlanmıştır. Her kademede de ruhumuz birer kat birer kat göklere doğru yükselmiştir. Ve bu göklere doğru yükselen statü içerisinde ruhumuz Allah'ın zatına ulaşmıştır. Nefsimiz tezkiye olduğu için, ruhumuz Allah'ın zatına ulaştığı için o ulaştığımız noktada bizler için söz konusu olan şey şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaktır. Öyleyse hem nefsimiz Allah'a verdiği yemini gerçekleştirmiştir bir, hem ruhumuz Allah'a verdiği misaki gerçekleştirmiştir iki, hem fizik vücudumuz Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirmiştir üç. Bu üç tane faktör tamam olduğu cihetle biz nefs tezkiyesini gerçekleştirmişizdir. Allah'ın cennetine de kabul edilmişizdir, onu garanti etmişizdir. Ama neyle etmişizdir? Nefsimizi ıslah ederek etmişizdir. İşte mürşidimize ulaştıktan itibaren, ulaştığımız andan itibaren nefs tezkiyesi diye bir olay başlıyordu. Ondan evvel nefs tezkiyesi mevcut değil. Yani yaptığımız ameller, bize derecat kazandıran ameller tamam ama nefsimizi ıslah edici ameller değil ondan evvel. Bir nefsin ıslahı demek, o nefsin kalbindeki afetlerin azalması, hasletlerin çoğalması demek.
zaman içerisinde hasletler çoğaldıkça o hedefe yönelmemiz söz konusu. Şimdi bir kardeşimiz bir sual soruyor. Diyor ki, başka insanlar tarafından kullanıldığınızı hissediyorsunuz. Ve sizi o insanlar her istikamette kendi hedeflerini bir vasıtası yapıyorlar. Bunları ne ölçüde rıza göstermek lazım? Ne yapmak lazım? Tabii kalın çizgilerle burada iki tane alternatif var. Bunları rıza göstermek veya rıza göstermemek. Şimdi meselenin biraz daha derinine girdiğimiz zaman daha bir açıklığa kavuştuğunu göreceğiz olayın. Biz iki ayrı parçayla oluşan bir verme dizaynının sahibiyiz. Parçalardan bir tanesi bize ait şeyler. Bizim kimliğimizin bir parçası. Başkalarının onu, onları kullanmasına müsaade etmek veya etmemek. Burada faktörü hep Allah-u Teala'nın meşru zeminlerinde ilavesiyle yerlerine oturtuyoruz. Şimdi paramız var. Başka insanlar bu parayı kullanmak istiyorlar. Acaba bu parayı hangi ölçüde onlara vermemiz lazım? Ne kadarını verebiliriz? Ne yapmamız lazım? Bunun ölçüsü bizim iş dünyamızda. Bunu onları kullandırmak da söz konusu, kullandırmamak da söz konusu. O parayı helal standartlarda biz kazanmışız. Öyleyse bizim helal standartlarda kullandığımız o parayı harcamak etkisi de tamamen bize verilmiş. İşte bu, bunun başka insanların kullanılmasının sınırları ne olabilir? Bizim kendimize ait olan şeyler var. İrademiz, çalışmamız,

yemek için yemek yemeye muhtacız. Her birisi başka bir el tarafından gerçekleştiriliyor. Öyleyse muhtaç olmak kesin. Tıpkı ekonomik açıdan muhtaç olmak gibi sosyal açıdan da insanlar birbirine muhtaç. İşleri yapıyoruz. Mesela bir dergi çıkartıyoruz. Derginin yanı başımıza çıkartamıyoruz. Mesela ben TV okuyorum söylemek istediklerimi. Ondan sonra Seyhan kardeşimiz bunu dizayn ediyor. Yalnız yapmıyor. Etrafındaki birçok kişi bunun dizaynıyla meşgul. Ondan sonra yazıldıktan sonra tekrar bize dönüyor. Hataları tespit ediyoruz. Onları düzeltip tekrar taksitliyoruz. Ondan sonra bir defa daha yazılıyor. Yetmez, gidiyor matbaaya. Matbaada filmi alınıyor, baskısı yapılıyor, kesimi yapılıyor, dağıtıma geliyor. Yine dağıtımda bir takım kardeşlerimiz vazifeli. Baskıda bir takım kardeşlerimiz vazifeli. Öyleyse bir dergiyi çıkarmak ne kadar çok insanın emeğiyle gerçekleşiyor. Şimdi bu emeklerin dizaynı içerisinde bizim bir yerimiz var. Bu yerimizde etrafımızdaki bütün insanlarla ilişki içerisindeyiz. İşte bu ilişkilerde biz onlara ne verebiliyoruz? Kısaca Allah için ne yapabiliyoruz? Bu sualin cevabını vermek mecburiyetindeyiz. Eğer insanlar bizi istismar ediyorlarsa buna ne kadar tahammül etmeliyiz? Ne kadarına müsaade etmeliyiz? İşte bazı kardeşlerimiz soruyorlar. Diyorlar ki insanlar var, bizden borç para istiyor. Tespit edilmiş bir durum. Ve biz ona o parayı veriyoruz. Bir süre sonra bu kişi borcunu ödemeden geliyor, bir defa daha istiyor. Gene veriyoruz. Borcunu ödemeden geliyor, bir defa daha istiyor. Gene veriyoruz. Buna ne kadar devam etmemiz lazım? İşte burada bir ölçü koymak o kişinin davranış biçimlerine bağımlı. Acaba bu kişi bunlara güvenip çalışmaktan tamamen elini eteğini geçip, elini eteğini çekip, başkalarından aldığı bu ödemediği borçlarla yaşayan bir tüfeğli bir insan haline mi gelmiş? O zaman onu bari getirelim, biz olduğumuzu düşünmek mecburiyetindeyiz. Burada bir karşıt unsur doğuyor. Yani insanlara yapılan yardımın, onların ulaşmak istedikleri hedeflere ne ölçüde yardımı var veya engel olması var. Ya da şöyle söyleyelim, bizim yaptığımız yardımın Allah'ın onları ulaştırmak istediği hedeflere ulaşmakta ne ölçüde yardımı var veya ne ölçüde engeli var. İşte bir insan iki nevi statünün içine girebilir. Birincisi yozlaşma, ikincisi olgunlaşma. Dikkat edelim, bütün yardımlarımız insanları olgunlaştırma istikametinde olmalı. Eğer bir insan bizi istismar ediyorsa ya da biz istismar edildiğimiz kanaatindeysek o kişinin gelişmesine dikkatle bakacağız. Acaba bizi istismarı, bizden kullandığı şeyler onu olgunlaştırmaya mı götürüyor? O zaman ona müsaade etmek durumundayız. Ne kadar imkanımız varsa, Allah-u Teala bize ne kadar o imkandan bahşetmişse onları onun için kullanmak mecburiyetindeyiz. Ama ona, onun bizi istismarı o kişiyi yozlaşmaya mı götürüyor? Orada duracağız. Yozlaşma söz konusuysa Allah-u Teala bunu müdafaa etmiyor. Bunun gerçekleşmesini istemiyor da. Çünkü söz konusu olan insanları tereddiye yozlaşmaya götürmek değil tasavvufta. İslam'da insanların tekamülü asıl. O tekamüle medar olmak üzere bizdeki imkanları başkalarının kullanmasına göz yumabiliriz. Hatta bize bir rahatlık ve huzur da vermeli. Ama bunun üst boyutlara ulaştığı ve buna rağmen o insanın tekamül yerine tereddiye gittiğini görmek, bu noktada durup ondan bunun hesabını sormak imkanının sahibiyiz. Kimsenin kalbini kırmadan onların en güzel ulaşmasını sağlamak hepimizin üzerinde görev. Her yaptığımız, başkasına yaptığımız hizmetler onlara ne verebildiğimizi dikkate almak mecburiyetindeyiz. Bizim onlara olan yardımlarımız onların kumar iptilasını mı arttırıyor?

0: İnsanların lüzumsuz yerlere para sarf etmesi ne mi yol açılıyor? Açıyor. Onların daha her geçen gün biraz daha kötüye gitmesine mi yol açıyor? O zaman bizdeki imkanları tüketecek kadar bizi zorlamalarına müsaade etmemek mecburiyetindeyiz. Şimdi burada öteden beri söylediğimiz iki tane husus var. Birincisi, bize bir dilenci misali veriyorlar. Diyorlar ki, dilenci geliyor bizden para istiyor. Ama biz biliyoruz ki o adam bizden aldığı parayla içki içecek. Bu bir yozlaşmanın işareti. Ama dilenciye verdiğiniz para ne ki? Böyle bir parayı ona verdiğiniz zaman siz sevap kazanırsınız. O onu kötüye kullandığı zaman o derecat kaybeder. Ama o derecat kaybediyor diye siz o derecat kaybetmezsiniz. Ama şimdi sizin imkanlarınızın, parasal imkanlarınızın veya zamanınızın veya iş yapma kapasitenizin başkaları tarafından kullanıldığını düşünüyor. Bu kullanma egzoz edecek hale gelirse, sizi tüketecek hale gelirse ve buna rağmen o insanlarda hiçbir tekamül görmüyorsanız buna devam etmek çok yanlış bir şey. Bu devam onları Allah'ın yolunda güzele ulaştıracak yerde, tekamül ettirecek yerde yozlaşmaya götürüyorsa sizin yardımınızın hiçbir faydası yok. O zaman bu iki taraflı kötüye kullanma oluyor. Hem sizin size ait olan değerleriniz yok oluyor, sıfırlanıyor. Hem de onu kullanan kişi onları kullanarak güzele gideceğine daha da kötüye gidiyor. Buna hiçbir zaman müsaade etmeyeceksiniz. Burada negatif bir faktör var artık devrede. Öyleyse insanlara hizmet etmekle hepimiz vazifeliyiz. Onlara Allah'ın bize verdiği her şeyi ulaştırmakla vazifeliyiz. Ama Allah Teala her şey olduğu gibi buna da hudutlar koymuş. Nasıl bir insanın hürriyeti sonsuz bir hürriyetse ama bu sonsuz hürriyet başkalarına zarar verdiğimiz anda son buluyorsa, bunun ötesine Allah Teala müsaade vermiyorsa, işte bizzat olan güzellikleri başkası uğrunda kullanmamızın da bir hududu olmalı. O insan bizden aldıklarıyla, bizi tüketmesiyle eğer Allah yolunda bir tekamülün sahibi oluyorsa ona vermekte devam etmeliyiz o güzellikleri. Onun yaşaması bizim mutluluğumuzun bir parçası olur o zaman çünkü. Bütün insanlar aslında başkalarına verebildikleri mutlulukla mutlu olmayı bir gün öğrenecekler. Bütün mürşitler şunu yaşarlar ve görürler ki onlar başkalarına ne kadar mutluluk verebiliyorlarsa o mutlulukla huzurludurlar. Kendileri için bir şey yapmaları mümkün değildir. Kendilerine verebilecekleri bir şey yoktur artık. Başkalarına verebilecekleriyle mutlu olmayı Allah Teala onlara öğretmiştir. Onun için yaşarlar. Ne yaşadıkları sürece başkalarına ne kadar mutluluk verebildiklerini gördüklerinde o mutluluk kadar mutlu olabildiklerini fark ederler. Ve de hayatlarını buna göre dizayn ederler o noktadan itibaren. Hep başkaları için yaşamayı ikrarına getirdiler. Böyle bir dizaynda başkalarına verebildikleri mutlulukla ne demek istiyoruz? Yani onların ruhları istikametinde onlara ne kazandırıyorsa o kadar kazançları. Ve bu insanın mutluluğunun en güzel standartlara ulaşmasıdır. Bir gün şu anda da aynı şeyleri yaşıyorsunuz ama bir gün daha büyük boyutlarda yaşayacaksınız. Bakacaksınız ki başka insanlar sizden ancak aldıklarıyla mutlu olabilirler. Eğer onlara o istedikleri Allah-u Teala'nın size sunduğu nimetleri, manevi nimetleri onlara ulaştıramazsanız onlara mutluluğu yaşayamazlar. Yaşayabilmeleri için Allah'ın size verdiklerinin onlara arttırılması lazım, uzatılması lazım. Onlara iletilmesi lazım, vardırılması lazım. İşte onlara o güzellikleri ulaştığında, Allah'ın bütün maddi ve manevi nimetleri sizin elinizde ulaştığında o insanlar mutlu olmanın standartlarına giriyorlar. Şimdi burada mutluluğu zevkle karıştırmamak lazım. Zevk gelip geçici bir hoşlanma halidir, o kadar. Ama mutluluk devamlı bir meteridir. Ve mutluluk %100 ruhun hasletlerine dayalıdır. Zevk ise nefsin afetlerinde de kendini gösterir. Öyleyse insanların daha güzele ulaşabilmesi, kemal derecelerinde yücelmeleri, olgunluğa ulaşmaları, manevi alanda başarıya ulaşmaları, Allah'ın manevi güzelliklerini daha üst ölçüde her geçen gün biraz daha fazla yaşamaları, eğer bizim verdiklerimize bağımlıysa, bu verdiklerimiz onlarda bu sonucu ulaştırıyorsa, oluşturuyorsa, o zaman bize düşen şey onlara elimizden geldiğince hep daha çok daha çok vermek oluyor. Ölçüler, Allah-u Teala'nın ölçüleri bu standartlarda. Burada açıklanmayan bir konu var mı bunun için? Evet. Tamam. Böyle bir üstünlüğü nefsin tahakkuk ettirebilmesi ancak ispatla olur. İspat edilmesi istenen bir şey varsa ortalıkta, yani başkası ondan onun ispatını istemiyor. O kendisi başkalarına bir şeyler ispat etmek istiyor. Bu onun iş dünyasından gelen, başkalarına kendisini kabul ettirmek isteyen, daha açık konuşayım, üstünlüğünü onlar tarafından da kanıtlamak isteyen bir baskı ifadesi oluyor. Arkasında olan bir tek varlık var, nefs. Ona hizmet etmek mecburiyetinde değilsiniz. Bu ona yardım hüviyeti de taşımaz. Ona yardım etmiş olmazsınız. Yani kalın çizgilerde kesin bir misal, bir bankayı soymak isteyen bir adama yardım ettiğiniz zaman bu aslında onun nefsine hizmetten başka bir şey değildir. Siz de kötü istikamette kullanmış olur. Ama birisi başkasına hizmet etmek istiyor, ona bir iyilik yapmak için gayret etmek istiyor ama gücü yetmiyor. Sizden de yardım istiyor, siz ona yardım ediyorsunuz. İkiniz de bir insana yardım etmenin, pozitif istikamete yardım etmenin huzurunu yaşıyorsunuz. İkincisi de birincisi arasında çok farklı bir mesafe var. Negatif istikamette yardım, pozitif istikamette yardım. Birisi negatif istikamette kullanılma, birisi pozitif istikamette kullanılma. Pozitif istikamette kullanılmaya hep açık olmalısınız. Elinizdeki imkanlar neye müsaade ediyorsa. Kaldı ki eğer Allah-u Teala'dan sorabiliyorsanız ne yapmanız lazım geldiğini zaten probleminiz yok. Her alanda ona müracaat edersiniz. İşte burada mesela teyit makamları için kardeşlerimiz arasında bir takım şeyler geçiyor. Tartışma demeyeyim de anlaşmazlık da değil. Ama ayrı ayrı fikirler geçiyor. Mesela birisi diyor ki ben falancayı teyit ettiririm. Onlara diyeceksiniz ki bir tane teyit makamı var. O eskiden sadece bizdik. Şimdi iki tane teyit makamı var. Bana ulaşamayanlar artık burada olduğuma göre ulaşmaları da gerekmiyor. Ama Cebar hocamıza ulaşacaklar. Teyit makamı sadece bir tek kişidir. Cebar hocamız. Yani herkes teyit makamı olarak başka başka insanları görürse o zaman hedefe ulaşamayız. Cebar'dan sonra gelen herkes teyidini Cebar'dan alacak. Kim olursa olsun. Ama ben buradaysam, buradaki kardeşlerimiz teyidi benden alacaklar. Cebar teyidi kimden alacak? O da benden alacak. Aslında onun buna ihtiyacı yok. Zamanımızın gafsıdır. Ama gene o ihtiyaç duyar, sorar. O, bu ihtiyacı, buna ihtiyacı olduğundan duymuyor. Mürşide olan bağlılığının bir bağımlı unsuru olarak görüyor. Başkalarından çok farklı bir düşüncenin sahibi. Onun için o makamı ispat ediyor. Yani orada benim yardımcım değil Cebar şu anda. Orada benim vekilim. Benim yerime hareket etmek yetkisinin sahibi olan tek insan Türkiye'de. İşte makam, o makam ki teyitlerin hepsinin ondan olması lazım. Ama kardeşlerimiz birçok yerden teyit alıyorlar ve kendilerini tamam diyorlar biz teyitimizi aldık. Hayır almadılar. Teyit alma makamları başka bir yer olursa başka bir yerin Cebar'a müracaat edip ben falancaya böyle söyledim diye ondan tekrar teyit alması gerekir. Her halükarda bir tek teyit makamı vardır. Nihai makam Türkiye'de bir tane şu anda Cebar kardeşimiz. Herkes ondan teyit alacak. Yani muhtevaya baktığımız zaman insanlara verebileceğimiz şeyleri yerlerine oturttuğumuz zaman şunu görüyoruz. Biz onların tekamülü istikametinde, manevi olgunlaşması istikametinde onlara yardımcı olabiliyorsak her şeyimiz ulusa hasredebiliriz. Hasretmemizde de zarar yok. Çok büyük faydalar var. İnsanlar bizden bir şeyler istiyorsa bu istedikleri şeyleri onlara verdiğimiz zaman onlarda manevi olgunluk şöyle dursun, yozlaşma görüyorsak o zaman buna mecbur değiliz. Hatta vermemiz zararlı bir şey. O kişinin yozlaşmasına sebebiyet veren bir şımarıklığa onu davet etmek istikametinde oluyor bu. Bu noktadan itibaren böyle bir girişimin içinde asla olmamalıyız. Bir başka insanlarla olan ilişkilerimizde onlar bizden hep bir şeyler isterler. Biz onların o istediği şeyleri onlara veririz. Acaba bunun ne zamana kadar devam ettirmemiz lazım? Sonsuza kadar devam ettirmemiz mi lazım? Tükenene kadar bunları vermeye devam mı etmeliyiz? Yoksa Allah-u Teala buraya bir takım ölçüler koymuş mu? Bu noktada iki türlü düşünce ortaya konuluyor. Birincisinde deniyor ki aslında o hizmeti yapmaya bizim ihtiyacımız var. Biz o hizmeti yaptıkça o kişi yozlarsa da derecat kazanırız. Ve bizim bu hizmeti yapmamız bizi olgunlaştırır, kemal derecelerine ulaştırır. Onu negatife de götürse biz bunu yapmaya mecbur hissetmeliyiz kendimizi. Düşüncenin bir tanesi bu. Böyle bir statü içerisinde Allah'ın ne düşündüğüne bakmamız lazım. Allah Teala diyor ki ben bütün insanları tekamül için yarattım. Yani sıfır noktasından alacak insanları ve salaha kadar götürecek. 28 basamaklık bir yolculukta onları hedefe ulaştırmak istiyor Allah Teala. Hepimiz başka insanları bu hedefe ulaştırmanın bir parçasıyız. Ve bütün gayretlerimiz bu asla dayalı olmak mecburiyetinde. Bizi istismar eden bir insana biz veriyoruz. Ve bu vermemizin karşılığında müşahede ediyoruz. Acaba karşımızdakinin durumu ne? Bizim verdiklerimiz ona hangi istikamete tesir ediyor? Başlangıçta negatif tesirler görüyoruz ama dayanıyoruz. Diyoruz ki biz bunu biz yapmak mecburiyetindeyiz. Bizim mutluluğumuz için, bizim kemal derecelerine ulaşmamız için ona o kötüye de kullansa vermemiz lazım. Devam ediyor ama müşahedeniz hep negatif çıkıyor. Yani o kişinin davranışları sizin ona yaptığınız bu manevi yardımlarla, güzel davranışlarla, bundan örnek alınarak, bu davranışlar örnek alınarak güzelleşecek yerde, o da başka insanlara hizmet edecek, yardım edecek yerde özellikle sizi daha çok kullanmak istikametinde bir gayretin sahibi. Asıl ifadeyi kullanın, sizi nefsini tatmin etmek istikametinde bir vasıta olarak kullanıyor. Size emretmeye çalışıyor, hakim etmeye çalışıyor. Ve verdiklerinizi sizin Allah yolunda bir hizmetin karşılığı olarak değil, sizin vermek mecburiyetinde olduğunuzu düşünüyor. Ne oluyor? Bunun mesela para. Parası var. Parasını vermek mecburiyetinde versin. Onun bu tarzdaki düşüncesi de sizi alakadar etmez. Ama sonuç alakadar eder. Çünkü böyle bir düşüncenin sahibi olan bir insan yozlaşacaktır. Sizin ona yaptığınız her yardım onu tekamül yolunda ilerletecek, kemal derecelerinde olgunlaştıracak yerde şeytana doğru yaklaştırıyorsa, her geçen gün sizin yaptığınız gayretler, harcadığınız emek, verdiğiniz para onun tarafından hep kötüye kullanılıyorsa bir yere kadar buna devam etmelisiniz. Bir yerden sonra durmalısınız. Demelisiniz ki Allah-u Teala benim bir yardımı ona niçin yapmamı istiyordu? Onu Allah'a yaklaştırmak için. Eğer benim yardımlarım onu Allah'a yaklaştırmak için, şeytana yaklaştırıyorsa ben onu şeytana yaklaştıracak olan bir vasıta oluyorum. Kendimi harcadığım bir tarafa ama onun üzerindeki tesir negatif. Bunu hissettiğiniz yerde onun dikkatini çekmelisiniz. belki bu kadar açık konuşarak değil ama davranışlarının hatalı olduğunu hatırlatmalısınız. Burada iki türlü neticeye ulaşabilirsiniz. Bir, o kişi samimiyetle Allah-u Teala'nın yolunda gayret sarf etmek için bir mücadelenin içine girer. İki, sizin böyle söylediğinizi görür, müraileye sapar. Öyleymiş gibi görünmeye çalışır. Ama bunu hemen hissedersiniz. İster davranışlarıyla daha güzele doğru döndüğünüzde ispatı çalışsın, arkasında yatan sahtekarlığı hemen fark edersiniz. İsterse gerçekten her gün yozlaştığını açık bir şekilde size göstersin. Davranışlarına mani olamaz, gösterir muhakkak. Her iki halde de devam etmekte mükellef değilsiniz. Hatta devamı kesmek mecburiyetindesiniz. Yani onu şeytana yaklaştıran bir vasıta olmaktan kendinizi kurtarmak için buna mecbursunuz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere bizleri bir araya getirir. Bugünkü konumuz kalplerin sırları. Hepiniz biliyorsunuz ki bir insanda üç tane ceset var. Bir fizik vücudumuz var. Hicr suresi 26. ayet-i kerime. وَلَكَدْ حَلَكْنَا الْاِنْسَانُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَيْنْ مَسْنُونَ buyuruyor Allah Teala. Biz insanı şekillenmiş bir balçıktan halk ettik diyor, yarattık diyor. Demek ki fizik vücudumuz yaratılmış, halk edilmiş. Sonra nefsimizden bahsediyor. Ve nefsin ve ma sevvaha. Şems suresi 7. ayet-i kerime. O nefse ve onu sevva edene. Nefsimiz ise sevva edilmiş, dizayn edilmiş. Ruhumuzdan bahsediyor Allah-u Teala. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan düşürdüm diyor Allah-u Teala. Böylece halk edilen bir fizik vücudumuz, sevva edilen, dizayn edilen bir nefsimiz, bir de üfürülen ruhumuzla biz insanlar üç ayrı cesedin sahibiyiz. İşte bu cesetlerin ikisinde kalp adı verilen bir müessese var. Ruh için bu gerekli değil. Ama fizik vücudumuzla nefsimizin kalpleri var. Fizik vücudumuzun kalbi, bildiğiniz gibi en hayati unsuru insan vücudunun. Çünkü kalp atmadığı an insan ölür. Öyleyse hayatta bulunduğumuz sürece biz istesek de istemesek de kalbimiz atacaktır. Nasıl atacaktır? Hep çift teceli olarak atacaktır. Yani bir insan kalbi şöyle atmaz. Ama böyle atar. Görüyorsunuz ki bütün insan kalpleri hep çift teceli olarak atarlar. Ve bizim hepimizin fizik vücutlarının kalbi de çift teceli olarak atar ve her çift tecede Allah kelimesini mutlaka tekrar eder. Yetmez, zaten bütün kalpler bu hedefe ulaştırılmak üzere Allah-u Teala tarafından imzalanmıştır. Almanların Zobota atlasına, anatomi atlası, bu insan vücudu atlası baktığınız zaman insan kalbini göreceksiniz. Orada insan kalbinde Allah kelimesini Arap harfleriyle son derece net olarak müşahede edebilirsiniz. Bütün insanların kalpleri Allah kelimesinin yazılımıyla oluşmuş. Yani Allah-u Teala bunu diyor, ben yarattım ve imzasını atıyor sanki Allah. İşte insan için söz konusu olan şey, demek ki kalbinde Allah'ın tuğrasının bulunması ve bu tuğranın sahibi olan kalbinde sonsuz bir şekilde her çift atışında Allah'ın ismini tekrar etmesi. Bu tekrarın adı, eğer sizin de ona iştirakiniz söz konusu olursa, zikir adını alıyor. Allah-u Teala Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde veskür ismi Rabbike ve tebettel ilehi tebtile diyor. Allah'ın ismiyle zikret. Yani hep Allah kelimesini tekrar ederek zikret ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a dön diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın ismiyle zikreden bir özelliğin sahibi oluyoruz. İşte bütün insanların kalpleri mutlaka sonsuz bir şekilde o kişi yaşadığı sürece hep Allah'ı zikreder. Allah ise bütün insanları daimi zikri farz kılmış. Nisa suresi 103. ayet-i kerime. Feskürün Allah'a kıyamen ku'uden ve ala cunubihim buyuruyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor. Bir insan üç halde bulunur ve üç halin üçünde de Allah zikri emrediyor. Demek ki Allah Teala'nın istediği zikir daimi zikir. Hepimiz için daimi zikir söz konusu. İşte kalple zikir arasında son derece sıcak bir ilişki var. Bir insanın Allah'a verdiği üç yeminini de yerine getirebilmesi mutlaka zikre bağlı bir olgu. Biliyorsunuz ki ezelde nefslerimiz Yüce Rabbimize nefsimizi tezkiye edeceğimize dair yemin vermiş. Ruhlarımız Allah'a ölmeden evvel ulaşacaklarına dair misak vermişler. Fizik vücutlarımız da Allah-u Teala'ya şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağımıza dair ahd vermiş. Böylece üç çizelimizin üç tane yemini var. Bu yeminlerin odak noktasında nefsin tezkiyesi var. Nefs tezkiye olmadıkça ruh Allah'a ulaşamaz. Nefs tezkiye olmazsa, ruh da Allah'a ulaşamazsa fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olamaz. Öyleyse her olayı dizayn ettiğimiz zaman bakıyoruz ki arkasında yeminlerimiz var. İşte bu yeminlerimizin gerçekleşebilmesi, yani Allah-u Teala'ya verdiğimiz nefs tezkiyesinin gerçekleştirilebilmesi mutlaka nefsimizi tezkiye etmemize, Allah'ın nurlarını şeytanın zulmetine hakim kılmamıza bağlı. Böyle bir olaysa nefsin kalbinde gerçekleşen bir olgudur. Bütün insanların nefslerinin kalbi başlangıçta sadece karanlıklardan oluşur. Yani nefsin afetlerinden oluşur. İşte baştan aşağı karanlıklarla, zulmetle dolu olan, nefsin afetleriyle dolu olan insan nefsinin kalbini Allah'ın nurlarının hakim olduğu bir devreye ulaştırmak mecburiyeti var. Allah-u Teala'ya söz vermişiz. Nefsimizi tezkiye edeceğiz diye. İşte Allah-u Teala bu hususu şöyle ifade ediyor. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. Kazandıkları derecelere karşılık olmak üzere. Ama yeminlerini yerine getiren, yemin sahibi olan nefsler, onlar cennette olacaklardır buyuruyor Allah-u Teala. Yemin sahibi olan, yani yeminlerini yerine getiren nefsler. Ne yemin vermişler tezkiye konusunda ki onları cennete ulaştırıyor, felaha ulaştırıyor? Bunu Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi anlatıyor hepimize. Allah-u Teala buyuruyor, kat eflaha men zekaha. Ant olsun ki onlar felaha ererler, cennete ulaşırlar. Kimler? Nefslerini tezkiye edenler, tezkiye olanlar. Demek ki bütün insanların nefslerinin Allah'a verdikleri bir yemin var. Nefs tezkiyesi yemin. İşte bu yemini gerçekleştirmemiz söz konusu oluyor. Ve gerçekleştirebilmek için de Allah'ın nurlarının nefsimizin kalbindeki afetlere, karanlıklara hakim olması gerek. Demek ki bütün insanlar doğuşlarından itibaren karanlık bir kalple doğuyorlar. Ayrıca her geçen dakika, her geçen saat, her geçen gün kişinin kalbindeki karanlıkların kesafetini, koyuluğunu arttırıyor, daha karanlık bir hale getiriyor. Nefs baştan aşağı afetlerden örülüyor. İşte bir insan ne zaman nefs tezkiyesine başlarsa o zaman kalbindeki karanlıklara artık aydınlıkların ulaşması, Allah'ın nurlarının ulaşması söz konusu oluyor. Böyle bir olayın tahakkuk edebilmesi kalple alakalı. İşte bu kalple alakalı olan kesimin, yani nefs tezkiyesinin nerede başladığını anlayabilmek için kademeleri dikkatle gözden geçirmemiz lazım. Bir insanın nefs tezkiyesine başladığı yer 14. basamaktır. Allah Teala vel Asr Suresi'nde 4 tane yedili basamak olarak bir insanın Allah'a yaklaşım basamaklarının hepsini ifade etmiş. Birinci 7 basamakta kişi amenü oluyor. İkinci 7 basamakta nefs tezkiyesine başlıyor. Üçüncü 7 basamakta nefsini tezkiye ediyor, ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Ve hakkı ulaşan ruh hakkı tavsiye edilecek duruma geliyor. Dördüncü 7 basamakta bu kişi nefsini tamamen tasfiye ediyor. Yani hiçbir karanlık nokta kalmıyor kişinin nefsinde. İşte nefsin tezkiyesi dediğimiz zaman 14. basamakta başlayan bir olgu. Bu da kalple, şimdi göreceğiz ki, çok yakından alakalı bir konu. Birinci basamakta olaylar var. Etrafımızda olaylar cereyan ediyor. İkinci basamakta bu olayları biz değerlendiriyoruz, mukayese ediyoruz ve neticede muhakeme ediyoruz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmak konusunda, ölmeden evvel ruhumuzu Allah'a ulaştırmak konusunda bir talebin sahibi oluyoruz. Yani bir meyil duyuyoruz ruhumuzu ölmeden Allah'a ulaştırmak konusunda. Dördüncü basamakta Allah Rahim esmasıyla üzerimizde tecelli ediyor. Beşinci basamakta Allah'ın bu Rahim esmasıyla tecellisi bizi bir garantiye ulaştırıyor. Bu garanti sebillere, yani mürşitlere Allah'ın ulaştırma garantisi. Beşinci basamak. Altıncı basamakta Allah kulaklarımızdaki vakrayı alıyor ve irşat makamının söylediklerini işitmeye başlıyoruz. Ondan evvel sadece kulağımız duyuyordu. Vakra var olduğu için kulağımızda. Bir engel var olduğu için bu engeli Allah Teala çıkarıyor ve kulağımız sadece duymakla kalmıyor. Kulağımıza ulaşan kelimelerin manalarını, irşat makamının söylediği kelimelerin manalarını yakalamaya başlıyoruz. Bu artık işitmeye başladığımızı ifade eder. Ve yedinci basamak burada tamamlanıyor. Ve böylece bu kişi kulağındaki vakra alınmış, nefsinin kalbindeki ekinnet alınmış, yerine ihbat adlı bir idrak müessesesi getirilmiş olarak bu kişi artık işiten ve idrak eden, kalben idrak eden, fıkıh eden bir insan oluyor. Böyle kişilere ameli olanlar deniyor. Ve Allah bunları mutlaka hidayete erdireceğini, yani ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracağını garanti etmiş. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesiyle. Bundan sonra ne oluyor? Bundan sonraki konular artık kalple alakalı. İlk 7 basamak aşılıp da kişi ameli olunca, bundan sonraki basamaklarda hep bugünkü konumuz olan kalp var. İkinci 7 basamaktan bahsediyoruz. Bu ikinci 7 basamağın birincisinde, ilkinde Allah Teala şunu söylüyor. Tegabin suresi 11. ayet-i kerime. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amenü olursa o kişinin kalbine hidayet koyarız diyor Allah Teala. Bir kişinin nefsinin kalbine Allah Teala'nın hidayet koyduğu bir yer var. İnsanın Allah ile olan ilişkilerinin 8. basamağında, 2. 7 basamağın ilki. Ne olur? Allah bir insanın kalbine hidayet koyarsa ne olduğunu Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi söylüyor. Allah Teala diyor ki o cennete gidecek olanlar var ya, onlar Allah'ın huzuruna kalpleri Allah'a dönmüş olarak ulaşanlardır diyor. Demek ki bir insanın kalbi başlangıçta Allah'a dönük değil, şeytana dönük. Biliyorsunuz ki Allah Teala rahmetini ve fazlını yukarıdan aşağı doğru indiriyor. İnzal kelimesi kullanıyor. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu büyük gerçeği anlatıyor hepimize. Diyor ki Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabihen mesaniye takşeirru minhu culudullezine yahşevne rabbehum sümmetel inü culuduhum ve kulübühüm ila zikrullah. Şöyle buyuruyor. Allah ihlas ettiği şeylerden ihlas ettiklerinden yani vücuda getirdiklerinden, hadis kıldıklarından ahsen olanlarını, ahsen en güzel demek. En güzel olanlarını ikişer ikişer indirir diyor. Nasıl indirir? Kitaba müteşabih olarak, Kur'an-ı Kerim'de anlattıklarına paralel olarak, benzer olarak nasıl anlatmışsa Kur'an-ı Kerim'de aynı o şekilde ama indirir diyor, inzal eder diyor. İşte Allah'tan inen bu iki tane nur, birinin adı fazldır, ikincinin adı rahmet. Bu fazlın ve rahmetin indirilmesinin bir sebebi var. Çünkü Allah Teala o inen rahmetin kişinin nefsinin kalbini huşuya ulaştıracağını, arkadan da rahmet, faz ve salavatın o kişinin kalbinde aydınlıkları oluşturacağını ve o kişinin kalbini ve vücudunu şiddetle sarsacağını söylüyor. Yani cezbe isimli bir müessesinin doğuşuna zikrin sebebiyet verdiğini anlatıyor. Görüyorsunuz ki zikir bir insanın nefsinin kalbinde huşunun oluşması için asıl olduğu gibi nefsin kalbinin aydınlanması için de asıldır. Ve bu zikrin Allah'tan getirdiği şeyler, rahmet ve fazl ismindeki iki tane nur yukarıdan aşağı iniyor. Sırat-ı müstakim boyunca yukarıdan aşağı iniyor. Öyleyse yukarıdan inen bu nesnelerin kalbe girebilmesi, kalbin rahmet kapısının Allah'a dönük olmasına bağlı. İşte bir çeşme akıyor buradan diyelim. Bu çeşmeye sular, bu çeşmeye siz bir sürahiyle yaklaşıyorsunuz ama sürahiyi ters tutmuşsunuz. Sürahinizin içine bir damla bile su girmez. Ne zaman ki sürahi doğrultursunuz, ağzını çeşmeye döndürürsünüz, o zaman sürahiniz dolar. İşte tıpkı bunun gibi nefsinizin kalbinin rahmet kapısı aşağı olduğu sürece, aşağı dönük olduğu sürece nefsinizin kalbinden içeri, rahmet kapısından içeri Allah'ın nuru giremez. Ama eğer nefsinizin kalbi Allah'a dönerse o zaman Allah'ın rahmeti ve fazlı velir ve salavatı sırayla önce yalnız rahmet girer, sonra rahmet fazl ve salavat girer. Bunların içeri girmesi, kalbinizden içeri girmesi mümkün olur. Böylece görüyoruz ki insanın Allah ile olan ilişkilerinde kalbinden içeri Allah'ın nurlarının girmesi gerek. Bunun için de kalbin Allah'a dönmesi gerek. İşte bunu temin etmek üzere Allah-u Teala 8. basamakta o kişinin kalbine hidayet koyuyor. Maksadı var. Bu hidayet kişinin kalbini şeytana dönük konumdan, kişinin kalbinin rahmet kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük hale getiriyor. Önemli mi? Evet, son derece önemli. Çünkü kalbimizin, nefsimizin kalbinin Allah'a verdiğimiz nefs tezkiyesi yeminini yerine getirebilmesi mutlak olarak bu şartlara bağımlı. Yani onun içine Allah'ın nurlarının girebilmesine. Bilelim ki bütün insanların nefslerinin kalbinde iki tane kapı var. Birisi rahmet kapısıdır, öteki de zulmet kapısıdır. İşte Bakara suresi 257. ayet-i kerime ve Allah-u Teala buyuruyor. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri vellezine keferu evliyahümüt tağute yuhricunehum minen nuri ilezzulümati. Diyor ki Allah amenu olanların dostudur. İlk 7 basamağı aşanların, kulaklarındaki vakra alınıp kalbindeki ekinnet alınmış olan, yerine ihbat konmuş olanların, amin olanların Allah dostudur. Onların nefslerinin kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor. Karanlıklardan nura çıkarır. Allah'ın nurları gelip o kalbi aydınlatır. Devam ediyor ayet-i kerime. Onlar ki küfür üzeridirler, onlar da şeytanın dostlarıdırlar, tağutun dostlarıdırlar. Onlar da tağut tarafından onların da kalpleri nurdan zulmete götürülür. Aydınlıklardan tekrar karanlık hale girer. Öyleyse Allah'ın nurlarının geldiği bir rahmet kapısı var hepimizin kalbinde. Şeytanın karanlıklarının girdiği bir de zulmet kapısı var. Öyleyse bir nur kapısı, Allah'ın rahmetinin nurlarının kalbimize girdiği nur kapısı, bir de şeytanın karanlıklarının kalbimize girdiği zulmet kapısı. Bütün insanların nefsleri bu iki kapının sahibi. İşte bu hedeflere ulaşabilmemiz için nefsimizin kapısının demek ki Allah'a dönmesi lazım. Yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın rahmeti ve fazlı göğsümüze gelir. Eğer göğsümüzden kalbimize bir yol açılmamışsa göğsümüzden tekrar Allah'a döner. İç alemimizde hiçbir aydınlanmayı vücuda getiremez. Getirebilmesi için ne olması lazım? Allah-u Teala'nın göğsümüzden kalbimize bir yol açması lazım. İşte bu hususu Allah-u Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Diyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse o kişinin göğsünü teslime açar diyor. Bir kişinin göğsünü Allah'ın teslime açmasıyla kalbe yol açılması aynı şey midir? Aynı şey olduğunu Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi söylüyor. Allah-u Teala buyuruyor ki sadece onların kalplerine Allah'ın nuru ulaşabilir ki Allah onların göğüslerinden göğüslerini teslime açmıştır. Demek ki Allah kimin göğsünü teslime açmışsa ki kendini ulaştırmayı istediği kişinin göğsünü teslime açıyor. O kişinin göğsünden kalbine Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin nurunun ulaşması gerekiyor. Yani Allah'ın bir insanın göğsünü teslime açmaktan muradı göğsünden kalbine yol açmak olduğunu anlıyoruz. Çünkü Zümer suresi yalnız göğüsleri teslime açılanların kalplerine Allah'ın nurunun girebileceğini ifade ediyor. Aksi takdirde Allah'ın nuru hiç kimsenin kalbinden içeri giremez. İşte bu basamak 10. basamak. 10. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine, nefsinin kalbine bir yol açıyor. 11. basamakta kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar ediyor. Ve Allah'tan gelen rahmet fazl. Bu kişinin göğsüne gidiyor, göğsünden de kalbine ulaşıyor. Diyeceksiniz ki tamam işte geldi, kalpten içeri girer ama giremiyor. Ancak sızıyor kalpten içeri ve rahmetle fazıldan bir tanesi hiç sızamıyor. Fazl hiç sızamıyor. Yalnız rahmet sızıyor. Neden sızıyor? Çünkü bütün insanların kalpleri mühürlü. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesi şöyle diyor. Habibim, o nefslerini, hevalarını ve heveslerini kendilerine ilah edinenleri, yani nefslerine tabi olanları görmüyor musun? Allah onların kalplerini mühürlü tutar ve onları bir ilim üzere dalalette bırakır. Demek ki bütün insanlar hevalarına tabi iseler, mühürlü bir kalbin sahipleri ve dalalettiler. Ne zaman kurtulacaklar dalaletten, hidayete ne zaman adım atacaklar? Ne zaman hacet namazlarını kılarlarsa, mürşitlerini Allah-u Teala'dan istenlerse ve Allah onlara gösterir de ona ulaşırlarsa, o gün dalaletten hidayete adım atacaklar. Bu olay son derece net olarak görünüyor. Çünkü 10 ayet-i kerime bir insan mürşidine ulaşamazsa onun dalalette olduğunu söylüyor. Dalalet kelimesi herkesi korkutuyor zamanımızda. Ama unutmayın ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de, Bakara suresinde bütün sahabenin de eskiden dalalette olduğunu söylüyor açık açık. Ne kadar sahabe varsa hepsi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmadan evvel dalaletteymiş. Bundan daha tabii de bir şey olamaz. Çünkü herkes başlangıçta dalalettedir. İşte bir insanın nefsinin kalbinde Allah'ın nurlarının harekete geçmesi, o kalbin içine girmesi bu basamakta başlar. 11. basamakta, 10. basamakta Allah göğüsten kalbe yol açar. 11. basamakta zikir yapan bir kişinin göğsüne gelen Allah'ın rahmeti ve fazlı o kişinin göğsünden kalbine ulaşır. Ama ne yazık ki kalbin üzerinde mühür var. Mühürün kenarından yalnız rahmet içeri sızabilir ve kalpte hafif bir aydınlık oluşturur. Bu kalpte oluşan hafif aydınlık huşu adını alıyor. Kalple alakalı olan bir konu. İşte Hadis Suresinin 16. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve haktan inen şeyle huşu oluşması zamanı daha gelmedi. Demek ki zikir haktan, Allah'tan bir şeylerin inmesine, inzal edilmesine sebebiyet veriyor. Bu inen şey her neyse o da o kişinin kalbinde huşuyu oluşturuyor. Böylece o kişinin kalbinde %2 çevresinde bir nur oluşması söz konusu olur. İşte bu Allah-u Teala'nın nuru o kişinin kalbinde bu kadarcık %2'lik bir aydınlığı tahakkuk ettirdiği zaman o kişi huşu sahibi olmuştur. Ne olur huşu sahibi olmak önemli mi? Evet çok önemli. Çünkü bir kişi huşu sahibi olmuşsa o kişiye Allah'ın sözü var. Hacet namazını kılıp da mürşidini Allah-u Teala'nın istediği zaman Allah mutlaka ona mürşidini gösterecek. Bakara suresinin 45. ayet-i kerimesi gelince diyor ki وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكِبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِعِينَ Allah'tan sabırla ve namazla, hacet namazıyla istihaneyi, mürşidinizi isteyin, özel yardımı isteyin. Bu kebiretün zor bir iştir ama huşu sahibi olanlar için zor değildir diyor Allah-u Teala. Öyleyse kişi huşu sahibi olmuştur, hacet namazını kılacaktır ve hacet namazını kıldığı zaman da Allah mutlaka mürşidini gösterecektir. İşte 12. basamakta Allah-u Teala o kişiyi huşu sahibi kılıyor. 13. basamakta huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılıp mürşidini Allah-u Teala'dan soruyor. Allah da mutlaka gösteriyor mürşidini. Basamak 13. Ve kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşıp onun önünde tövbe ediyor. Allah'ın emrettiği tövbeyi yapıyor. Ve böylece o kişi nefs tezkiyesi diye bir olaya başlıyor. Niçin başlıyor? Çünkü Allah-u Teala kim mürşidine ulaşırsa, mürşidine ulaşan herkesin kalbine imanı yazıyor, kalbinin içine. Bu kişinin de nefsinin kalbinin içine, bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaştığı zaman Allah imanı yazıyor. Ne olur bir kalbin içine Allah imanı yazarsa ne olur? Çok önemli bir şey oluyor. Bu iman kelimesinin yazıldığı kalplerde kalbin üzerindeki mühür artık o kişi mümin olduğu için kimin kalbine iman yazılırsa o kişiyi mümin standartlarının içine alıyor Allah-u Teala. Bu kişi mümin olduğu için Allah'a göre mümin olduğu için üstelik de insanın kendi kendisine ben müminim demesi Allah'a göre bir şey ifade etmez. Ama bir insanın kalbine Allah imanı yazarsa kalbinde iman yazılı olan kişi mümin olmuştur. Kime göre? Allah'a göre mümin olmuştur. İşte önemli olan da böyle bir mümin olmaktır. Kişi mümin olursa ne olur? Kalbindeki mühür hareketli hale girer. Hareketli hale geçer ve bir silindirin içinde bir piston nasıl hareket haline geçerse o şekilde hareket edecektir. Önemli mi? Evet. Kişi zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmet faz. Bir de salavat var mürşidine ulaştığı için. Üçüncü nurda giriyor devreye. 3 tane nur kişinin göğsüne ulaşıyor. Göğsünden Allah'ın açtığı şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşıyor. Kalbindeki mühür artık sabit değil, hareketli hale gelmiş. Ve 3 tane nurun basıncı, enerjetik gücü o kişinin nefsinin kalbindeki mührü kalbin aşağılarına doğru bastırıyor. Bu aşağı doğru bastırılan bu mühür nefsin kalbinin en alt noktasına ulaşıyor. Burası zulmani kapıdır. İki kapının büyüklüğü birbirine eşit olduğu için bu kapıyı yukarıdaki baskı devam ettiği sürece mühüre kapalı tutar. Yani kişi zikir yaptığı sürece eğer kalbine Allah imanı yazmışsa, ki bu dördüncü şart oluyor gördüğünüz gibi, o kişinin zikir boyunca şeytanın karanlıklarına kalbi kapatılmış oluyor. Yani zikir boyunca o kişinin kalbine şeytan karanlıklarını göndermek imkanına sahip olamıyor. Buna karşılık rahmet kapısı açıldığı için, çünkü rahmet kapısı mühürle kapalıydı, mühür oradan ayrılıp aşağı indiği için kapı genişleyince bir açıklık oluştu. İşte bu kapı genişleyince Allah'ın hem rahmeti hem de fazlı hem de salavatı kişinin kalbinden içeri girmeye başlıyor. Ne sağlar bu? Bu o kişinin nefs tezkiyesine başlamasını sağlar. Neden? Çünkü Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. وَلَوْ لَا فَضُّ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّا مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدَى Allah Teala diyor ki eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmazsa, nefsinizin kalbine ulaşamazsa, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Demek ki bir insanın nefs tezkiyesine başlayabilmesi için mutlaka nefsinin kalbinden içeriye hem rahmet girecek hem de faz girecek. İki tane nur birden girecek. İşte şimdi 14. basamakta bu olay başladı. Kişi zikir yapıyor, rahmetle faz göğsüne geliyor, göğsünden kalbini açılmış yolu takip ederek kalbine ulaşıyor, mühürü içeri bastırıyor ve mühür aşağı ulaşıyor. Ondan sonra zikir boyunca gelen bütün rahmet, faz ve salavat kişinin kalbini doldurmaya başlıyor. Ve kişi her gün zikrini biraz daha mürşidin aldığı emirlerle arttırmak suretiyle nefsinin kalbinde artık nefs tezkiyesiyle aydınlıklara sebebiyet veriyor. Biliyorsunuz ki nefsin 7 tane kademesi var. 7 tane kademeyle sevva edilmiş. Nasıl Allah Teala gökleri 7 kat olarak yaratmışsa, nefsi de 7 kat olarak sevva etmiş. Herkes için de sevva tabirini kullanıyor. Yani dizayn etme, katlı halde dizayn etme tabirini kullanıyor. Nefsin bu kademeleri emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye isimlerini alıyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu 7 tane kademeden aydınlıklarını göndermek suretiyle o kademeleri tasfiye etmek gibi, evvela teskiye etmek gibi, sonra da tasfiye etmek gibi bir muradı var. İşte kişinin zikri artıyor artıyor, mürşidinden aldığı arttırma emirleriyle bir gün öyle bir yere geliyor ki kişinin zikri öyle bir kademeye ulaşıyor ki burada artık o kişi için nefs-i emmarenin, bu kişi için nefs-i emmarenin temizlenmesi, yani Allah'ın nurlarının kalıcı nurlar olarak o kişinin kalbinde %7 çevresinde bir nur, o aydınlık oluşturması söz konusu oluyor. Nefs-i emmare emri, nefs şerri emreden nefs kademesi demek. Bu kademenin aklanması %7 nispetinde bir nurun o kalpte kalıcı olmasını sağlıyor. Gelen nurlar o kalpten o kadar karanlığı çıkartmış, yerine onlar yerleşmiştir. Bunlar artık oradan ayrılmaz. Sonra kişi zikrini aldığı emirler gereğince arttırıyor, arttırıyor ve nefsi levameye ulaşıyor. Levmeden kınanan bir nefs bu. %7 daha kişinin kalbindeki nurlar, kalıcı nurlar artıyor. Sonra bu kişi gene zikrini arttırıyor aldığı emirler gereğince. Nefsi mülkimeye ulaşıyor. Yani Allah'tan ilham almaya başladığı bir nefs kademesine ulaşıyor. Burada artık %7 daha aydınlık oluşmuştur nefsinin kalbinde. Ve kişi daha sonra zikrini artırarak nefsi mutmainneye ulaşıyor. Yani tatmin olduğu, doyuma ulaştığı bir nefs kademesi bu. Burada kişinin nefsinin hırsa verilen afeti artık mağlup olmuştur. Ve kişi Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunun farkına varmıştır. ve nefs-i mutmainne de %7 nispetinde daha nur o kişinin kalbine giriyor ve yerleşiyor. Kişi zikrini arttırıyor, zikir yavaş yavaş artarak kişi radiyeye ulaştığında, Allah'tan razı olma noktasına ulaştığında %7 daha nur o kişinin kalbine giriyor ve yerleşiyor. Nefs-i mardiye de, yani Allah'ın da o kişiden razı olduğu 6. basamakta %7 nur daha yerleşiyor kişinin kalbine. Ve nihayet nefsi tezkiye de artık o kişinin kalbinde %7 daha nur oluşarak nefsin kademelerinde oluşan nurların toplamı %49'a varıyor. %2'de huşudan oluşan nur vardı, kalıcı nur. Böylece o kişinin kalbindeki kalıcı nurlar, zikir bitse de o kalbi terk etmeyecek olan nurlar %51'e ulaşıyor. Yani %50'yi aşıyor. İşte bu nokta insan hayatında son derece önemli bir nokta. Kim nefsinin kalbinde %50'den daha fazla Allah'ın nurunu oluşturabilirse o kişi Allah'a göre tezkiye olmuştur. Nefsini tezkiye etmiştir. İşte görüyorsunuz ki bir kişinin nefsini tezkiye etmesi aslında o kişinin nefsinin kalbindeki karanlıkların eskiden %100 iken %50'den aşağı düşmesidir. Buna Allah Teala nefs tezkiyesi diyor. Demek ki nefsimizin kalbi son derece önemli bir organ. Hayati bir organ değil nefs için. Yani nefsin kalbi insanın kalbi gibi kan pompalamaz, kan çekmez, başka görevleri var. Kararır veya aydınlanır. Özelliği bu. İnsan nefsinin kalbinin. Halbuki bizim kalbimiz vücuda kan pompalayan, sonra vücuttan çektiği kirli kanı akciğerlere basan, orada oksijenle temizlendikten sonra temiz kanı alıp tekrar vücuda basan bir özellik taşıyor. Halbuki nefsin kalbinde nefsin kanı olmadığı cihetle böyle bir olgu yok. Ama o kalp Allah'ın ihsanlarına açıktır. Bütün ihsanlar orada tecelli eder. İşte Allah'ın rahmet, faz ve salavat ismindeki 3 tane nuru bu sebeple önemli. Demek ki bir kişi zikretmeye başladığı zaman Allah'ın katından Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince iki tane nur geliyor. Kitaba müteşabih olarak iki tane nur ikişer ikişer indiriyor. Birisi rahmet, birisi fazl. Sonra bu kişinin daha sonraki devrede Allah-u Teala ve takıdalıklarının kalbine iman yazdığını görüyoruz. Burada 4 tane özelliği oluyor kişinin kalp açısından, nefsinin kalbi açısından. 1. O kalbe Allah hidayet koymuştur. 2. O kişinin kalbi bu hidayet sebebiyle Allah'a dönmüştür nefsin kalbi. 3. Allah o kişinin göğsünden kalbine rahmetin, fazlın ve salavatın ulaşabilmesi için bir yol açmıştır. 4. Bu kişinin kalbine Allah Mücadele Suresinin 22. ayet girmesi gereğince imanı yazmıştır. 4 şartın sahibi olan bu kişide nefs tezkiyesinin başladığını gördük. Neticede 7 kademedeki nefs tezkiyesi gerçekleştiğinde bu kişinin kalbindeki nurlar %50'yi gördüğünüz gibi aşıyor ve kişi nefs tezkiyesini oluşturuyor. İşte böylece o kişinin kalbinde nurlar artık hakim duruma girmiştir. Bu kişi Allah'a verdiği 3 yemini yerine getirmiştir. Çünkü nefsini böylece gördüğünüz gibi tezkiye etmiştir. Ve nefsini tezkiye ettiği bu noktada mürşidine ulaştığı an vücudundan ayrılan ruhu 7 gök katını aşarak sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a doğru seyri sürükesinde bir yolculuk yapmıştır. Ve yolculuğunu burada tamamlamıştır. Allah'ın zatında ifna olmuştur. Ve Allah o kişiye meaf olmuştur, sığınak olmuştur. Öyleyse bu kişinin ruhunun Allah'a verdiği misak da böylece gerçekleşmiştir. Sonra üçüncü yemini kişinin, eğer nefsinin tezkiyesi gerçekleşmişse, ruhu da Allah-u Teala'ya ulaşmışsa, o kişi fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmiştir. İşte burada 3 yeminin de gerçekleştiğini görüyoruz. Ama nefsin kalbinin aklanması bitmiş midir? Hayır, bitmemiştir. Devam ediyor. Velayetin bundan sonra kişi evliya olmuştur. Nefs tezkiyesini gerçekleştirdiği gün kişi artık Allah'ın velisidir.

gün 13 saat zikir yapan bir insan bu. Zikirsiz geçen süresi ise 11 saate iniyor. Yani zikirli geçen süre, zikirsiz geçen süreye hakim. Yani o kişinin nefsinin kalbine Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının girdiği zaman parçası 13 saat ve onların girmediği zaman parçasından daha fazla bu. Artık kişi duruma hakim. İşte bu nokta o kişinin ne olduğu noktadır? Zühd sahibi olduğu noktadır. Zahid oluyor kişi, zühd sahibi oluyor. Bundan sonra o kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğini göreceğiz. Nasıl? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazandığı cihetle. Neden oluyor bu? Çünkü kişi ölümlere bakıyor, fizik vücudunun kendisine verilen bir emanet olduğunu görüyor ve emanetin sahibine de, emanete de ihanet etmeme kararı alıyor ve böylece Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği fiilleri de hiç işlemiyor. Bu kademede zor da bir şey değil bu. Çünkü nefsinin afetleri %90'ı aşkın bir şekilde güçlerini kaybetmiştir. Geriye o güçlü nefsin afetlerinden %10 bir kuvvet kalmıştır. %90 kuvvet yok olmuştur, rezistans yok olmuştur. Bu sebeple kişinin iradesiyle nefsinin afetlerine hakim oluşu artık bir problem olmuyor. Ve kişi burada fizik vücudunu da Allah'a teslim ediyor. Dördüncü makam, velayetin dördüncü makamı. Velayetin beşinci makamında bu kişinin daimi zikre başladığını görüyoruz. Artık daimi zikre ulaştığını görüyoruz. Ulul erbab oluyor, daimi zikrin sahibi oluyor. İşte bir insan ne zaman bu beşinci basamakta daimi zikrin sahibi olursa, hemen arkasından altıncı basamak gelir. Daimi zikir o kişinin kalbinde zaten %9 falan çevresinde kalan karanlıkları da yok eder. Allah'ın sadece nurlarından oluşan bir kalp yapısını vücuda getirir. Artık nefsin kalbi Hücurat suresinin 12. ayet-i kerimesine göre, 7. ayet-i kerimesine göre müzeyyen olmuştur. Mutlak bir aydınlığa, mutlak bir nura ulaşmıştır. İşte bu müzeyyen oluşu ifade ediyor Allah-u Teala tarafından. Bir kişinin kalbi ne zaman müzeyyen olur? Sahabenin olduğunu söylüyor Allah-u Teala tamamen. O kişi daimi zikre ulaştıktan sonra ve bu kademe artık kişinin ulul elbab olduğu daimi zikre ulaştığı kademenin bir ötesidir. Çünkü daimi zikre ulaştığı an kişinin kalbinde hala karanlıklar vardır %9 çevresinde. Ama kısa bir zaman sonra %9 karanlık da yok olur. Allah'ın nurları o kişinin kalbinin artık bütününe hakim olur. Allah'ın nurları vardır ama nefsin afetleri artık orada mevcut değildir. Allah'ın nurları da ruhun hasletlerini fazıllar adıyla temsil etmektedir. Ve kişinin nefsinin kalbi böylece en güzele dönüşür. İşte Tin suresi 5. ayet-i kerime ve 6. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Biz insanı bir ahseni takvim içinde halk ettik. Sonra onu esfeli safiline reddettik diyor. İşte ahsene dönüşme özelliği, ahsen takvimi burada tamamlanıyor. Kişinin nefsinin kalbinde karanlıklar varken o kişinin nefsi duruma hakimdi. Ama şimdi nefs ruh hüviyetine büründü. Nefsin bütün afetlerinin yok olduğunu, yerine onların zıtlarını teşkil eden ruhun hasletlerinin gelip fazıllar adıyla yerleştiğini ve o kişinin nefsinin kalbini tamamen işgal ettiğini görüyoruz. İşte bu işgal ahsen oluştur. Nefs ahsene dönüşmüştür ve ruh hüviyetini almıştır. Artık sadece Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirecek olan, yasak ettiği hiçbir fiil ise işlemesi mümkün olmayan bir yapı oluştu kişide. Bu o kişinin nefsinin kalbinin ahsen olduğu yerdir. Görüyorsunuz ki insan nefsi en kötü statüden, tamamen karanlıkların içinden en güzel statüye, ahsene dönüşüyor. Tamamen nurlardan oluşuyor. İşte bu nokta, ihlas noktası o kişinin

0: halis olduğu noktadır. Beyne suresi 5. ayet-i kerime ve ma umiru illa liyabudullahe muhlisine lehuddin de münefa ediyor Allah-u Teala. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş muhlis kullar olmakla ve bunu hanif olarak yerine getirmekle emrolunurlar diyor Allah-u Teala. İşte burada o kişinin nefsinin kalbinin mutlak haline ulaştığını görüyoruz. Ne olur ulaşırsa? Evvela bundan sonra bir kademe var mıdır diye sual soralım. Vardır. Bir kademe daha. İhlastan sonra salah kademesi. 7. velayet basamağı geliyor. Bir seher vakti Allah o kişiyi tövbe-i nasuha davet ediyor. Ve kim ihlastan sonra Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha çağa davet edilirse, tövbe-i nasuhunu gerçekleştirirse o kişi salaha ulaşmış oluyor. Ve başının üzerinde Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince daire şeklinde bir nur oluşuyor. Bu nur büyüyebilir, küçülebilir. Ve birçok fotoğraf makinesi de bu nuru yakalayabiliyor. Her zaman değil ama bazen yakalayabiliyor. İşte salah kişi için son basamaktır. Peki ne olur? Bir insanın nefsinin kalbiyle bu konunun alakası ne? Bir insanın nefsinin kalbi başlangıçta yalnız karanlıklardan oluşuyordu. Bakınız bunlar için Allah Teala kalpleriyle alakalı olarak ne söylüyor? Araf 179. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların kalplerinde işitme hassası vardır, semi hassası vardır ama işitmezler. Onların kalplerinde basar hassası vardır ama görmezler. Onların kalplerinde fıkıh hassası vardır ama işitmezler. Ama idrak etmezler. Öyleyse herkesin kalbinde o kişi cehenneme gideceği halde 3 hassa vardır. Kalbin görmesi, kalp gözüyle görmesi, kalbin işitmesi, kalp kulağıyla işitmesi ve kalbin idraki, kalbin idrak etme hastası. İşte böylece Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin indinde kişinin demek ki kalbi başlangıçta karanlıklardan ibaretse ne işitir, ne görür, ne de idrak eder. Ama ne zaman ki bir insan amenü olur, amenü olduğu zaman o kişi işiten ve idrak edendir. Yani fıkıh edendir. Kalbindeki fıkıh etmeyen sistem, fıkıh edebilen, idrak edebilen, mürşidin söylediklerini işiten, işittikten sonra da fıkıh edebilen bir özellik kazandırıyor kişiye. 7. basama. Bu fıkıh hastası ne zaman fuade dönüşür, fuat hastasına dönüşür? 27. basamakta dönüşür. Burada fıkıh hastasının yani idrak etme seviyesinin neye göre idrak etme seviyesinin baş gözüne ve baş kulağına göre idrak etme seviyesi ki bu idrak etmeye fıkıh deniyor. Kalp gözüyle ve kalp kulağına idrak etmeye başlayınca kişi o idrake Allah Teala fıkıh demiyor, fuat diyor. İşte burada farklı bir olayla karşıyayız. Artık kişinin kalp gözü açılmıştır. Yani Allah Teala'nın Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde söylediği, o kişinin kalp gözü üzerindeki gışavet adlı perdeyi Allah kaldırmıştır. Ve kişi görmeye başlamıştır. Allah-u Teala ne diyordu? Onlara afakta ve enfüste ayetlerimizi göstereceğiz. İşte bu, afakta ve enfüste Allah-u Teala'nın afetlerini göstermesi olayı, o kişinin kalp gözünün görmesi anlamına geliyor. Şimdi, bir kişinin daimi zikir sebebiyle kalbi mutlak aklanınca bu neyin tersidir? Tamamen karanlık olan bir kalbin tam ters konumudur. Burası tamamen kapkaranlık olsaydı da duvarda aynalar olsaydı hiç kimse aynada hiçbir şey göremezdi. Çünkü karanlık aynadaki bütün görüntüleri oluşturmazdı, yok ederdi. Ama bütün insanların kalbinde böyle ayna vardır. Ve karanlık o kişinin kalbindeki gışamettir. Bu perde o kişinin kalbindeki görme hassasını, işitme hassasını tamamen paralize eder. Ama kalp mutlak aydınlığa ulaşınca bu onun tam tersi bir olaydır. Yani başlangıçta tamamen karanlık olan kalp, sonunda tamamen Allah'ın nurlarıyla donanmış, tam aydınlık bir hale geliyor, nur haline geliyor. İşte bu nokta o kişinin kalp gözünün, kalp kulağının ve kalbindeki fuar tasasının çalışmaya başladığı yerdir. Niçin Allah Teala bunu yapıyor? İnsanoğlunun Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmesi için. İşte Allah Teala Hazreti İbrahim'e diyor ki: "Biz İbrahim'e yerlerin ve göklerin melekutunu gösteriyorduk." Ayetlerimize yakin hasıl etmesi için. Bir insanın Allah'a yakın kademeleri 3 kademededir. İlmen yakin, aynen yakin, hakken yakin. Bir insan kalp gözü açılmadan da ilk yakın kademesine ulaşabilir. Bunun adı ilmel yakindir. İlim için bir insanın kalp gözüne ihtiyacı yok. Normal şartlarda bütün profesörler bir ilmin kendi ilimlerinin sahibidir. İlmel yakinin sahibidirler. Ama bir insanın aynel yakin olabilmesi mutlaka kalp gözünün, kalp kulağının açılmasını icap ettirir. Ne zaman bir insanın kalp gözü ve kalp kulağı açılırsa, böyle bir insan için artık Allah Teala bütün gök katlarını ona göstermek için harekete geçecektir. Ve kişiye Sırat-ı Müstakim adlı Allah'a ulaştıran yolun birinci gök katındaki olayları, ikinci gök katındaki olayları, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarındaki olayları ve yedinci gök katındaki 7 tane alemdeki olayları birer birer gösterecektir. Bunlar ruhların seyri sülukudur. Bütün ruhlar Allah'a doğru yolculukları halinde müşterek hareket ederler. Ve Allah'a doğru yolculuk edebilen ruhun yolculuk edebilmesi mürşidinin elini öpmesine bağlı. Bundan sonra seyri sülük başlar. İşte bu seyri sülükün oluşması boyunca gök katlarında çeşitli işlemler yapılır. Mesela ikinci katta bir suvarılma işlemi vardır. Altıncı katta ise nurlanma işlemi söz konusudur. Böylece Allah Teala ve Tekat Hazretlerinin indinde aydınlanmanın, nurlanmanın olması için yol boyunca bir gidiş söz konusu. İşte bu 7 tane gök katında hangi olaylar cereyan etmişse ta Sitretül Münteha'ya kadar 7. katın son katın en üst noktasına kadar, ışık saçan ağaca kadar bütün sırlar Allah Teala'nın kuluna göstermesini, göstermeye uygun gördüğü bütün sırlar bu kişinin kalp gözüyle o kişiye gösterilir. Kişi Allah Teala'ya sordukça cevap da verilir. Kalp gözü görür, kalp kulağı da Allah'ın cevaplarını alır. Böylece Allah Teala'nın bu cevaplarını kişinin alabilmesi, kalp gözüyle görerek ve kalp kulağıyla işiterek yeni bir idrake varmasını temin eder. Bu idrakin adına fıkıh denmiyor. Bu idrakin adına Kur'an-ı Kerim'imiz Fuat adını vermiş. Artık kalp gözü fiziğin ötesini görüyor. 7 tane gök katını görüyor. Kalp kulağı onlar hakkında sorduğu suallerin cevabını alıyor ve kalbindeki Fuat hassası artık en üst seviyede çalışıyor. İdrak hassası. Ve böylece kişi üst seviye bir idrakin sahibi oluyor. Gördüğü bu alan içerisinde en son görebileceği yer Sitretül Münteha'dır. Sitretül Münteha'ya kadar Allah'ın ayn aleminde yani varlıklar aleminde gösterdiği her şeyi gören kişi, bu konudaki bilgileri işiten kişi Allah Teala'nın indinde aynel yakinin sahibi olur. Peki bu kişi hakkel yakinin sahibi olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Gene kalple alakalı bir konu hakkel yakin olmak. Bir gün salaha ulaştıktan sonra yani velayetin 7. kademesine ulaştıktan sonra Allah Teala mutlaka o kişiye kendi zatını da gösterecektir. Kişi Rabbini yani Allah'ı görecektir. İşte bu görüş, kalp gözüyle görüş o kişinin hakkel yakin olmasını ifade eder. Öyleyse bir kişinin 3 tane yakinin birincisine sahip olması kalple alakalı bir konu değildir. Kişinin kendi gayretlerine bağlı bir konudur. Hatta Allah ile olan ilişkisine de bağlı değildir. Çünkü tam tersine yollarda, zulmani ilimlerde ilim yapan birçok insanın ilim sahibi olduğunu görüyoruz. Bu insanlar ilim sahibidir. Ama zulmani yolda ilim sahibi olmuşlardır. Onlar Allah-u Teala'nın hiçbir ilişkinin içine girmeden o hedefe vardılar. İşte öyleyse insanların Allah ile olan ilişkileri son derece önemli ve kalplerinin aydınlanması onları ilm ve yakinin ötesine, yani ilmin ötesine, yani irfana götürüyor. Aynel ilm ve yakin kademesi ilimdir. Ama aynel yakin kademesi ile hakkel yakin kademesi irfandır. Ve kişi böylece ilim ve irfanın birden sahibi oluyor. Hem zahiri aleme ait bir kanadın, hem de gayb alemine ait ya da manevi alemlere, batına ait bir ikinci kanadın sahibi oluyor. Zahir ve batın kanatları. Çift kanatlı olmak, zülcelain olmak neyle sağlanıyor? Kalp gözünün fır çalışmasıyla, kalp kulağının çalışmasıyla ve kalpteki fuat hastasının çalışmasıyla. İşte bu nokta o kişi için öyle bir nokta oluyor ki orada o insan 3 tane yakin kademesinin sahibi oluyor ve Allah Teala o zaman ona irşat görevi veriyor. Ve Allah Teala'nın irşat görevine sahip olan bir kul oluyor o. İşte Secde Suresi 24. ayet-i kerime ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukunun. Biz insanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. Niçin? Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye, insanların ruhlarını bize ulaştırsınlar diye emrimizle. Sabırları dolayısıyla ve Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmeleri dolayısıyla diyor. Görüyorsunuz ki bir insanın Allah'ın ayetlerine yakin hasıl edilmesinin asıl önemli olan kısımları mutlaka kalp gözüne ve kalp kulağına ihtiyaç gösteriyor. İşte insanların bazılarında kalp kulağı var. Bunların zikir ehli olduklarını söylüyor Allah Teala. İşte Enbiya Suresi 7. ayet-i kerime Fes'elu ehlen zikri in kuntum la ta'lemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun, daimi zikrin sahiplerine sorun. Neden? Çünkü onlar Allah ile direkt ilişkiye girmişlerdir. Allah'ın söylediklerini işleyebilmektedirler. Başka dergahları düşünmezsek eğer, bizim dergahımızda şu anda 250'den fazla kardeşimiz, hamdolsun ki kalp gözü açık durumda. Öyleyse kalp kulakları işitiyor durumda. Bir insana Allah-u Teala böyle bir insanı vermemişse o insan hep başkalarına da verilmez zannediyor. Eğer diyor bende yoksa Allah bunu başkasına da vermez. Onun için bırakınız 250'den fazla kardeşimizi. Bizim bile kalp kulağımızın, kalp gözümüzün açık oluşu birçok insanda inanılmaz bir şey olarak değerlendiriliyor. Eğer kardeşlerimizin hepsiyle tek tek konuştular, acaba ne hale gelirler diye düşünüyorum. Şu zavallı insanlar. Görüyorsunuz ki bir insanın kalbinin, Allah'ın ayetleri son derece açık, kalbinin mutlaka daimi aydın, daimi nura, sonsuz nura ulaşması mümkün. Ve Allah'ın da hedefi bu. Bütün insanların oraya ulaşmasını emrediyor. Çünkü bütün insanları irşada davet etmiş Allah-u Teala ve irşada farz kılmış. İrşadın sonu nedir? Kalbin mutlak aydınlığıdır. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabenin salaha ulaştıklarını, kalplerinin mutlak olarak bu aydınlığa vasıl olduğunu, müzeyyen olduğunu görüyoruz. İşte şöyle söylüyor Allah-u Teala. Ey sahabe, Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bir insanın kalbinin müzeyyen kılınması ne demek? Mutlak aydınlığa ulaşması demek. Daimi zikrin sahibi olması demek. Ve ne zaman bir insan daimi zikrin sahibi olursa Kur'an-ı Kerim'i ancak ondan sonra anlayabilir. Çünkü Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde bir insanın Kur'an-ı Kerim'in müteşabih ayetlerini ve muhkem ayetlerini idrak edebilmesinin ulul elbab olmasına bağımlı olduğunu söylüyor. Eğer ulul elbab olamazsa, daimi zikrin sahibi olamazsa yalnız muhkem ayetleri anlayabiliyor kişi. Yani zahiren anlaşılması mümkün olan ayetleri, ama batın ayetleri anlaması mümkün değil. Üniversiteyi bitirse, 10 tane üniversiteyi bitirse, Allah kalp gözünü açmadıkça bir insanın, o kişinin yaşamadıkça Allah'ın müteşabih ayetlerini idrak etmesi mümkün değil. böylece görüyoruz ki insanın bir fizik vücudunun kalbi var. Zikir açısından son derece önemli. Çünkü içimizdeki sesle zikrimiz bize Allah'ın katından rahmet ve fazlı taşıyacak. Ve Allah Teala çok güç bir şey istemiyor insanlardan daimi zikir deyince. Ne istiyor? Kalbimizin atışlarına kulak vermemizi ve kalbimizin her çift atışında dilimizi kımıldatmadan, dudaklarımızı da kımıldatmadan, ses de çıkartmadan, içimizdeki sesle kalbimizin her çift atışında hep Allah dememizi istiyor. İşte bir gün hepiniz oraya ulaşacaksınız. Yani ne zaman dalmış olursanız kendinize geleceksiniz. Acaba ben zikrediyor muyum diye hep bakacaksınız, zikrediyorsunuz. Bunun aralıksız olduğu gün sizin için mutlaka Allah'ın bu büyük hediyesine ulaşmak var. 14 asır evvel nasıl bütün sahibi ulaşmışsa hepiniz için aynı şey söz konusu. Eğer yola devam ederseniz ki zaten devam etmemeniz söz konusu olmaz. Yalnız zaman herkese göre mutlaka değişecektir. Büyük aralıklar gösterebilir. Ama herkes için hedef hep o hedeftir. Yani daimi zikre ulaşma hedefi, Allah'ın bütün güzellikleri onun arkasına saklanmış. Öyleyse bir insanın kalbi deyince bir fizik vücudunun kalbi var. Fonksiyonlarını söyledik. Allah'la ilişkili fonksiyonlarını. Bir de nefsinin kalbi var. Nefsinin kalbi ise neticede Allah'ın nurlarıyla full aydınlığa, mutlak aydınlığa ulaşacak olan bir özellik gösteriyor. Öyleyse bir kalbin esrarı deyince, sırları deyince ne çıkıyor ortaya? Allah'ın bütün sırları nefsin kalbine, kulağına ve fıkı ve fuat asasına açıktır. İşte bir insanın nefsinin kalbi o söylediğim sonsuz aydınlığa ulaştığı zaman Allah'ın kullarına açıklamak ihtiyacı duyduğu, açıklamayı uygun gördüğü, onların öğrenmesine müsaade ettiği ne kadar sır varsa bu sırların hepsi bu insanlara açılır. Ötekiler de buna akıl erdiremezler. Kendi gözleri, kalplerinin gözleri, kalplerinin kulakları kapalı olduğu cihetle hiçbir zaman ihtimal de veremezler. Ve Kur'an-ı Kerim'de yazması da onları hiç alakadar etmez. Sanki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e bu söylediklerimizi koymamış gibi düşünürler. Ve zavallı insanlar bu zavallıklar içinde o dünyada Allah'ın o yüce zevklerine hiç ulaşamadan bu dünyadan giderler. Görüyorsunuz ki bu nokta bir kişinin daimi zikir sebebiyle mutlak aydınlığa ulaştığı nokta o kişi için çok önemli bir nokta. Ayrıca bu nokta o kişinin hem iç aleminde hem dış aleminde hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutlak sulbe sükuna yani dünya saadetine de ulaştığı nokta. Bu kişi nefs tezkiyesine ulaştığı zaman cennet saadetine de ulaşmıştır. Ama burada nefsi tasfiye olmuştur. Nefsinin kalbinde karanlıklar tamamen yok olmuştur. Burada cennet saadetine Allah bir de dünya saadetini ilave ediyor. Öyleyse nefsimizin kalbi deyince bu kalbin sırları dediğimiz zaman o kişinin nefsinin kalbindeki kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması ve kalpteki fuhat hastasının açılması demek ki sır adını verdiğimiz Allah'ın lüplerini o kişiye görünür, işitilir ve idrak edilir kılıyor. Öyleyse hepinizin Allah'ın bütün sırlarına ulaşmanızı ki o kademe sizin için hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin mutlaka oluştuğu bir kademe olacaktır. Oralara da ulaşmanızı Allah-u Teala'dan dileyerek bu sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
1: İnsan mutluluğa dönük bir dünyanın sahibi. Bir insanın nefsi şeytanla işbirliği yaparak onu yerden yere çarpmak için mutsuzluğun tüm boyutlarını yaşatmak için faaliyettir. Bir insanın ruhu da Allah'la beraber o kişiyi mutlak saadete ulaştırmak için bir gayetin içinde. Öyleyse tarihin her devresinde, insan hayatının her safhasında bu iki grup kendi ideallerine doğru insanı sürüklemek ister. Allah Teala ve ruh sizin mutluluğun için yeterli olan bir vücut tepsilerler. Şeytan ve nefsiniz mutluluğunuz için yeterli olmayan bir vücut tepsilerler halde şeytanın yalanlarına kalan birçok insan için mutsuzdur, vazgeçilmez bir hedef tepsilerler. İşte ne görüyoruz baktığımız zaman? Allah sizden sadece mutlu olmamızı istiyor. Ruhunuz sizden sadece mutlu olmamızı istiyor. Ve kendilerinden yardım istediklerinde bu yardımı bütün muhitlerine vermeye hazırlar yetmez. O yardımı isterseniz de alırsanız şeytana ve nefsinize mutlak galip geleceğinizi bilmenizi istiyoruz. Buna rağmen insanlar hep mağlup. Hep nefs ve şeytan kullanabildikleri imkanları öyle bir şekilde insanlara sunuyorlar ki insanlar onlara inanıyorlar. Halbuki bilmiyorsunuz ki şeytan kıyamet günü Kur'an-ı Kerim'deki hükmeye istinaden söylüyor. Şöyle diyorlar insanlara. Ben de size vaatte bulundum. Allah da vaatte bulundu. Bu sözler kıyamet günü söyleniyor. Cehennemde söyleniyor. Ne diyor şeytan? Allah da size vaatte bulundu, ben de bulundum. Allah sözü bulundu, ben de tutmadım. Benim kabahatim var mı bunda diyor. Siz bana inandınız diyor. Ben size yalan söyledim, siz de bana inandınız. Öyleyse diyor, beni kabahatim tutmayın. Kendinizi kabahatim tutmayın, bana inandınız. Şimdi size söylemek istediğim şey var. Şeytan insanlara sadece yalan söyleyeyim. Kandırabilir, kandırabilir takdirde sizi mutluluk bir yerinden bu yerden yere çarpar. Dünyadaki en mutsuz hatta intiharı düşünen bir insan haline sizi getirebilir. Öyleyse niçin onu dinliyorsunuz? Yegane özelliği Allah'ın bütün güzelliklerini çirkin göstermeyi başarmaktır. Bunun ikinci cephesi de Allah'ın haber verdiği bütün çirkinlikleri size güzel gösterip onlara yaklaştırmaya çalışmak. İkisi de yalan. Güzellikleri çirkin göstermek, çirkinlikleri güzel göstermek. İkisi de gerçeği sapıtarak, yansıtarak farklı göstererek insanları mutlulukla sevk etmek. Eğer insanların büyük kısmı huzursuzsa etrafınıza bir bakın. Ne demek istediğimi hemen görürsünüz. Etrafınıza bir bakın ve görün insanlar ne kadar huzursuz, ne kadar sıkıntısı var. Bazen bu Amerika'daki toplum içerisinde biraz da sonuçtan bahsetmek istiyorum. Bakıyorum bir kısım insanlar hemen karşı çıkıyorlar. Büyük kitle dinleme karşısında ama insanların bir kısmı özellikle o anda hakim noktada olanlar hemen karşı çıkıyorlar. Neden? Çünkü şeytan eğer insanlar bizim söylediğimiz dinler derse doğruyu olacaklarını biliyor. Köfte o. Biliyor ve hemen harekete getiriyor o insanları ki ben kalplerinde aydınlığa dönük bir şeyler bulunan insanlara o güzellikleri anlatmak istersiz bulamayayım. Sonuçtan ne olacak? Sonuçtan aramıza katılan Amerikalılar gibi onlar da katılmak isteyecekler. Unutmayın, bizi yaratan şeytan değil, bizi yaratan Allah. Üstelik şeytanı da yaratan Allah. Ve o yaratan Allah şeytana da tabii bütün mahlukatına hakim olduğu gibi şeytana da hakim dilese şeytanı bir anda yok da edebilir. Ama şeytan bir iddia meselesidir. Bizim durumumuz bir iddia meselesidir. O iddialar olmasa üniversiteyi bitiremezsiniz. Allah'ın hayat üniversitesi. İşte bu dünyada kim velayet seviyesine ulaşmışsa o üniversiteden mezundur. Allah'ın üniversitesinden. Ve mutluluğu öğrenmiştir. Yarı yarı yaşası da bunu öğrenmiştir. Ne yapacaktır? Velayet makamları boyunca fena, feka, büyük, muhsinler, umudelbap, ihlas, selam makamları boyunca dünya saadetini de adım adım daha mütkosu yaşayacaktır. Evliya olduğu noktada, veli olduğu noktada zaten cennet tarifini elde etmiştir. Ve neticede dünya tarifini de elde etmiştir. Her geçen gün merdivenin basamaklarını biraz daha çıkarak, karanlıklardan biraz daha sıyrılarak, Allah'ın önlerinde biraz daha eleyerek, Allah'ın bütün insanların istediği şeye daha doğru yaklaşacaktır. Unutmayın, Allah Teala sizden, sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir şey istemez. O mutluluğa ibadetlerle varıldığı için şeytan insanlara ibadetleri göstermeye çalışır. Halbuki ibadetler hedef değildir, amaç değildir. O hedeflere ulaşmak için birer vasıtadır, birer amaçtır. Allah'ın insanları yaratmaktan muradı onları mutlu kılmaktır. Mutluluğa ulaşmak için kullanacağınız vasıta işte o ibadetlerdeki bunların en önemlisi. Bir teşkil eder. İşte bu standart içinde zikri ve satış birisi bir daire içerisinde siz mutlu olmak için yaratıldınız. Hepiniz. Ne kadar mutlu olsanız olun, diyorum ki sizin için de mutluluğa ulaşan bir yol kesin olarak var. Kim olursanız olun. Ne kadar büyük sıkıntıların içinde olursanız olun. Şu anda bulunduğunuz yerden vaziyetinizi müşahede ettiğiniz zaman, mülahaza ettiğiniz zaman vaziyetinizi bütün detaylarıyla ilgilendiğiniz zaman ne kadar umutsuz görüyorsanız görün. Bu ümitsiz görmenin son noktasında intihar etmeyi düşünmek var. İntiharı düşünseniz bile sizin içinde mutlaka bir korkunçluğu kesin olarak mevcut olduğunu söylüyorum. Belki de o noktada bulunanlar bir bunu söylediğiniz an bir de yanmayacaklar bu. Ama bizimle konuştuğunuz zaman söylediklerimizin ne kadar doğru olduğunu her an size ispat edebileceğimizi ifade etmek istiyorum. Unutmayın, kainatta en büyük teminatın sahibi. Tekrar ediyorum. Kim olursanız olun. Dünyanın neresinde bulunursanız olun. Ne kadar büyük dertler üzerinde çubalmış olursanız, ne kadar büyük üzüntülerin altında ezilmiş olursanız olun. İntiharı düşünüyorsanız o da dahil sözlerime, o bulutu dahil. Hepiniz için diyorum. Hepiniz için mutlak olarak bir kurtuluş vardır. Bir çözüm kesin olarak vardır. Siz bilmiyorsunuz. Hayat standartınız, size öğreten düşünce platformlarında sizi hep en güvensiz noktaya sürükler. Şeytan devamlı sizin düşüncenizmiş gibi size bir takım masalları, martavanları yutturur ömrünüz boyunca. Belki öyle düşündünüz zannedersiniz. Sanki siz öyle düşünüyormuşsunuz gibi değerlemelerinizi yaparsınız. Ama aslında hangi düşünce sizin bunu izliyorsa, kıymetini ediyorsa o sizin düşünceniz değildir. Şeytan size çaktırmadan sizin düşünce platformlarınızın şekline girerek size bütün kötülükleri adım adım kabul ettirir. Sizin mantık standartlarınızı çok yakından takip eder. Sakın şeytanın işi yok da benimle meşgul olun demeyin. Hepinizle ayrı ayrı meşgul olun madde 1. Ve madde 2 her an meşgul olun. Her an sizi nasıl yoldan çıkarabileceğine, sizi nasıl yere vurabileceğine dair planlar kurar. Ve şunu kabul etmek istiyorsunuz ki çok zeki bir mantıkla karşı karşıyayım. Bu ilmin size olmadık yanlışlıkları o keskin zekanın sayesinde kabul ettirir. Ve bir an kendinizi Allah yolunda hissederseniz, mutlu hissedersiniz, kenarından köşesinden hakikatleri yakalamaya başlamışsınızdır. Bir başka an, evde size bütün güzellikleri ters çevirip tepe takmasınlar sizi. Mutlu tam yakalanmış durumdayken tepe takmasınlar sizi. Bütün değer ölçülerinizi yıkmıştır. Neyle yaparsınız? Sadece yalanlarıyla yaparsınız. Bu kadar basit. Bütün mesele yalan söyleyip söylememekte değildir. Mesele o yalanlara inanmamaktadır. İblis bütün numarası bu kadar basit bir çerçeve içinde olan aslında zavallı bir mahluktur. İnanmasanız size hiçbir şey yapması mümkün değildir. Sizi Allah'ın yolundan asla ayıramaz. Size en ufak bir kötülükte bulunamaz. Bulunamaz hangi standartlarda? Onu seçebildiğiniz zaman ve ona inanmamayı başarabildiğiniz zaman. Öyleyse gücü nereden geliyor? Söylediği yalanlara sizi inandırabilme kabiliyetinden. Peki bunu hangi gizlilikte gerçekleştiriyor? Sizin düşünce platformlarınızın arkasına saklanarak. Kendi düşüncelerine size sizin düşüncelerinizmiş gibi yutturmaya çalışarak ve daha bir hadi kullanayım yutturarak. Tabii bu size biraz sıkıntılı gelecek şimdi. Benim gibi zeki birine şeytan nasıl yutturabilir falan diye düşünüyorsunuz herhalde. Ama hangi olay sizi üzmüşse ona dikkatle bakın. Gelin beraberce araştıralım arkasını ve ben size şeytanın hangi noktalarda size nasıl hakim olduğunu her safhada göstereyim. Neden ilmin daimizlikte ulaşanları bir testi iddia edemiyor? Çünkü onlar onu her an teşhis edebiliyor. Ve bütün söylediklerine güler geçerler. Hani bir atalar sözü vardır. İt gülür, kervan gülür. Hep yalanlarıyla size martavanlar atacaktır. Sizi üzmek için aklınıza gelmedik dezinseler uyduracaktır. Kandırmaya çalışacaktır. Bir tek hedef var sizi yerden yere vurmak, sizi mutluluk vurmak. Ama söylediğim gibi elinde yalanlarından başka hiçbir şey yok. İzlenmemeyi başardığınız an onun kıskacını da alırsınız. Ve siz onunla alay edersiniz. Her fırsatta onu yerden yere vurarak. O size nasıl acımıyorsa siz ona karşı acımasız davranmak mecburiyetinde değilsiniz. Zaten o buna müsaade. Sizler için söz konusu olan şey sadece inanmamak. İnanmamak için onu tanımak mecburiyetindesiniz. Evet, tanımamızın işaretini veriyor. Nerede sizi bilen düşünce aklınızdan geçiyorsa sizin tüyü hissettiğiniz an hemen durun. Onun sahibi siz değilsiniz. Onun tüyünün sahibi siz değilsiniz. İblis ne yapıp edip onu sizin düşünce platformlarınız içine sokmuştur. Ve işte onu yakalayın. Hangi noktada hangi şey sizi üzüyor? Hangi düşünce sizi üzüyor? Ve yapmanız lazım gelen şey onu yakalar yakalamaz Allah-u Teala'dan yardım istemek. Ona hakim olmak için Allah-u Teala'dan yardım istemek. Eğer isterseniz kesin olarak bilmenizdir, mutlaka yardım edin. Ama İblis o yardımı Allah'tan istememeniz için dinlerinden getirecektir. Hep içinizden iki tane sesin adeta birbiriyle münakaşa ettiğini hissedersiniz. Bu seslerden birisi size hep iyiliğe çağırır. Hep güzellikleri işlemenizi ister. İşte o ruhunuzun sesidir. Allah'ın ruhunun vasıtasını sizlerin bildirilerdir. Sonra ona karşı gelen bir başka güç hissedeceksiniz. Sizi kötülüklere çağıran, günahları işlemeye çağıran, sanki bunun orada olduğunu ima eden, ispat etmeye çalışan bir başka ses. İşte o nefsimizin bir başka ifadesi şeytanın sözüdür. Ve ne zaman onu yaparsanız, o ikinci sesin, şeytanın sesinin, nefsinizin sesinin sizi ulaştırmak istediği yer olacaksınız, arkasından mutlaka yüzünü duyacaksınız. Yüzünü duyacaksınız. İçiniz kararacak. Pişmanlık duyacaksınız. Bunların hepsinin oluşması sizin şeytanın sözlerini kendi düşünceniz ve etmenizle başlayan bir trajedinin kaynağı hesaplanırdı. Her yenik düştüğünüz olay bir trajedidir şeytana. Şeytana her yenik düştüğünüz olay sizi sadece üzer. Ama yenik düşmek istemiyorsanız yapabileceğiniz bir şeyler var. O yapabileceğiniz şeylere başlayamaz. Evvela her şeyden evvel bunu bilmenizi istiyorum. Ne zaman biz size şeytandan bahsedecek, nefsinizden bahsedecek, kendimize o sırada dikkatle bakın. Bundan sıkıntı olmuyor. Bunları dinlemek size biliyor, bunu size geliyor. Bunları dinlemek üstümüzü de istiyor. O zaman tam onun size tesir ettiğini unutmuyorsunuz. Ne zaman bu sözler sizi açarsa, ne zaman düşmanınız tutmak konusundaki bu söylediklerimiz sizin kalbinizi sarpan ışık dalgaları gibi sizin içinizde aydınlatırsa öldürürüz. Tesir almaya başlıyoruz pozitif tesire. Şeytana hakim olmak için merdiveni adım adım çıkıyorsunuz. O bunları hissetmemeniz için, bunları dinlememeniz için size çeşitli numaraları uygulayacaktır. Mesela başka şeyler düşündürmeye çalışacaktır. Mesela uykunuzu getirmeye çalışacaktır. Mesela sizin bu güzelliklerden zevk almamanız için sizi tepe takla getirmeye çalışacaktır. Oysa ki her anlattığı şey sizin kurduğunuz için kesin bir vasıtadır. Oysa ki 34 yıldır bu konunun içindeyiz. Ve şeytanın bizi atlatabileceği her köprüyü birer birer açtık bu süre içerisinde. Hepsinin ayrı savaşını verdik. Hepsinin detaylarını biliriz. Eğer siz onu gelmek istiyorsanız o zaman bizim 30 küsur yılda elde ettiğimiz şeyleri de sizin mutluluğunuz için aktardığımızı hatırlayın. Giderken geliyor. Öyleyse şunu da düşünün. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü biz din adamı değiliz. Biz Allah'ın adamı. Ve o Allah bize mutluluğun sadece başkalarına verebileceğimiz mutluluğunu ispat etti. Öyleyse hepinize verebileceğimiz, bizim verebileceğimiz mutluluk aslında bizim mutluluğumuzun teminatıdır. Kendi mutluluğumuz size ulaştırabileceğimiz ve sizin çıkarabildiğiniz mutluluk dinlesiyle orantılıdır. Görüyor musunuz ne kadar büyük bir farkımız var? Bizim mutluluğumuz bizi mutlu etmenin anahtarıdır. Bütün irşat makamının sahipleri sadece bir tek şey için yaşarlar. Başkalarını mutlu edebilmek için. Çünkü Allah Teala onları öyle bir yere getirmiştir ki orada artık onlar yoktur. Orada artık kendilerine verebileceği bir şey kalmamıştır bu insanlara. Bu insanlar Allah'tan aldıkları ve kendilerinin geçtiği bütün evlendirileri başkalarının aşabilmesini temelecek anahtarların hepsine sahiptirler. Ve o anahtarlarını başkalarına teslim edildiği sürece onları izlerler. Ne zaman şeytanın düşünce platformlarından çıkacaklar? Ne zaman Allah'ın güzelliklerini yaşamaya başlayacaklar? İşte bu anlattıklarım size anlatılırken kendinize bir tane demektir. Bunları dinlemek size de yeteriyor mu? Yok. Yoksa şeytan Abdülrıza söylediklerimizi dinlememeniz için bir sürü masal sokuyor. Unutmayın şu dünyada sizi mutlu edebilecek veya mutsuz edebilecek olan tek şey sizin standartlarınızdır. Genetlisin. Kulaklarınızı ve kalbinizi Allah'ın sohbetine ne kadar kapatırsanız o kadar mutsuzluğu yaşarsınız. Ne kadar açarsanız o kadar mutsuzluğu yaşarsınız. Unutmayın, siz Allah'a düşman da olsanız Allah'a bir şey yapamazsınız. Ama siz Allah'a düşman olursanız kendinize çok kötülük yaparsınız. Bir gün anlayacaksınız ne demek istediğimi. Birçok insan materyalist felsefenin bir gereği olarak zanneder ki şu fizik dünyada sadece fizik standartlar hakim. Hayır. Bu fizik dünyada da moral hakimdir. Bu fizik dünyada da fiziğin etkisi hakimdir. Her şeyin başında siz varsınız. Sizin düşünce standartlarınız var. Sizi mutluluğa götüren gene siz olacaksınız. Allah'ın yardımıyla. Sizi mutluluğa götüren gene siz olacaksınız. Şeytanın yardımıyla. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Siz sadece bir aldatmanın içindeyseniz başkalarını da aldatamazsınız. Aldanan sadece siz olursunuz. Zannetmeyiniz ki Allah-u Teala aklınızdan geçenleri bilmiyor. Zannetmeyiniz ki Allah Teala kalbinizden geçenleri bilmiyor. Nerede kimi aldatmak için varsınız? Onları da işte Allah Teala biliyor. Biz de biliyoruz. Onun için kendinizi aldatmaktan başka bir yere gidemezsiniz. Unutmayın. Allah Teala sözünü mutlaka tutar. Ama siz onu kendi menfaatiniz için kullanırsanız bundan sadece zarar görürsünüz. Allah'ın hedefi sizi mutluluğa ulaştırmaktır. Bunun için bütün yardımları yapmaya hazırdır. Siz küçücük dünyanızda, küçücük menfaat dünyanızda onun size yardımını layık olmadan elde etmenin hesaplarını yapıyorsanız o yardımı alırsınız, merak etmeyin, mutlaka alırsınız. Ama heba edersiniz. Kendinizi de heba edersiniz. Bu fizik dünyada size şimdiye kadar edindiğiniz kültürün öğretileri sizi mutsuz etmekten öteye nereye taşıdı? Bunca sene yaşadınız bu dünya üzerinde. Hep mutsuz oldunuz. Bir adımda size mutluluğu getirdi Allah-u Teala. Onun kıymetini bilmiyorsunuz. Onu ait olduğunuz yere oturtamazsınız. Yardımlarını gene size ulaştırmaya devam eder. Ama siz o yardımları almanıza rağmen mutsuzluğunuza yeni basamaklar eklersiniz sadece. Bu da Allah'ın düşünerek durun. Kendinize bakın. Kimi kandıracağınızı zannediyorsunuz? Vatanınız Allah ise dediğim gibi sizin kalbinizden geçini saniyeti saniyesine bilir. Biz de biliriz demekten muradım biz bilmeyiz. Allah bize bildirdiği için biliriz. Çok kötü sıfatlarına geçtiği bizi ne alakadar eder ne de onu biliriz. Ama Allah Teala mutlaka söyler. Söylediği için biliriz. Bir konuyu kesinlikle aydınlığa kavuşturmak istiyorum. Aklınızdan geçenleri bildiğimiz zaman onu bizim bildiğimizi zannetmeyin. Biz bilmeyiz. Aklınızdan geçenleri Allah Teala bize söylediği için biliriz. Mutlaka biliriz. Ama aklınızdan geçenleri bildiğimiz için değil. Allah bize söylediği için bile. Arabik parti çok iyi değerlendirin. Biz ait olduğumuz yere biliriz. Biz bir insanız. Hiç kimsenin kalbinden geçenleri bizim doğrudan doğruya bilmemiz söz konusu değildir. O Allah'a mahsus bir iş. Allah-u Teala mutlaka kalbinizden geçenleri bilir. Ve bize söyler. Biz de bu sebeple biliriz. Öyleyse Allah Teala diyor ki eğer iki kişi bir araya geliyorsanız, bir iş yapıyorsanız ve birbirinizi aldatmaya çalışıyorsanız, üçüncü bir ortağınız daha vardır diyor. O şeytandır. Eğer diyor iki kişi bir araya gelirseniz ve bir iş yaparsanız, benim maksadınız birbirinize gerçekten Allah için yardım etmekte. Üçüncü bir ortağınız daha var diyor. O Allah diyor. Öyleyse Allah Teala'yı siz dinç olduğunuz zaman Allah için olduğunuz zaman yanınızda bir. Dünyadaki bütün kuvvetler bir araya gelse sizi yıkamaz. Allah'la beraber olduğumuz sürece. Biliyor musunuz ki şu anda şu dünya üzerinde şeytanın en büyük düşmanı biziz. Ama bir diğer mesele şüpheyiz. Çünkü kainatta onun en büyük düşmanı olan Allah bizim yoktur. Biz neden bu dünyadaki en güçlü insanız? Çünkü Allah'ın en çok sevdiği kişiyiz. Madem ki bu kainatı Allah yarattı. Madem ki Allah bu kainatın hakimidir, eğer o bizim dostumuzsa en kuvvetli biziz. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu yazıyor. Eğer Allah'a inanıyorsanız, Allah'a tevekkül ediyorsanız, Allah sizin dostunuzsa bilin ki en kuvvetlisisiniz. Biz kuvvetli olduğumuz için mi? Hayır. Allah bizim dostumuz olduğu için. Öyleyse dünyanın neresine gidersek gidelim her zaman en kuvvetliyiz. O bizimle beraber olduğu için. Her zaman en kuvvetliyiz, en çok bizi sevdiği için. Öyleyse sakın ola ki dürüstlükten ayrılmayın. Sakın ola ki kafanızda bir takım planlar kurmayın. Kimseyi aldatamazsınız. Ve o aldandığınız neden insanların gene size yardım edeceklerini göreceksiniz. Ama bilin ki onlar aldanmazlar. Bilin ki sözlerine her zaman sadıklardır. Hangi şartlar içinde olursa olsun. Bilin ki sözlerine her zaman sadıklardır. Hangi şartlar içinde olursa olsun. Ve bilin ki sadece hile düşündüğünüz zaman kendinizi aldatırsınız ve bunun ızdırabını yaşarsınız. Kendi içinizden kendinize karşılıklarınızı. Unutmayın. Biz Allah'ın dostuyuz. Kim olursanız olun, nerede olursanız olun, Allah'a yaklaşmak istediğinizde bizi kendinize çok yakın bulacaksınız. Allah'tan uzaklaşmak istediğinizde bizi kendinize yakın bulamayacaksınız. Hatta bizim söylediklerimizden sıkılacaksınız. İşte dikkat edin. İç dünyanızdan gelen şey eğer bizim söylediklerimizden bulmaksa bir ait olmamızdan gelen yerde değil. Öyle olsaydı söylediklerimiz sadece bizi mutlu etmeyiz. Öyleyse biz hayatımızda kaç gece sabaha kadar konuşmuşuz. Sabah namazını kurduktan sonra sohbet etmiştir. Öyle bir standartta bütün mutlulukları o kardeşlerimizle beraber yaşamışızdır. Allah-u Teala güç verdiği sürece hep insanlar bu güzellikleri yaşarlar. İşte Allah-u Teala'yla olan ilişkilerinizde güzellikleri yaşamakta bütün insanlar için ideal olan bir şey var. Bir başlangıç noktası, bir çıkış noktası. Bunun adına iştiyat diyoruz. Nedir iştiyat? Allah yolunda hizmeti alelade insandan, ordinary insandan daha ötede yapmanın hedef tayin edildiği bir dünyada yaşama. İstiyor musunuz böyle bir şeyi? Allah'ın yolundaki hizmeti herkesten daha iyi yapmayı. Ben size söyleyeyim. Gerçekten istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bunun işaretleri her zaman sizin taşıdığınız işaretlerdir. Kim Allah'ın yolunda daha fazla hizmet etmek istiyorsa bunu söylemesi, ben Allah'ın yolunda daha fazla hizmet etmek istiyorum demesi ne kendini kandırabilir ne de söylediği kişileri kandırabilir. Osmanlı kendisine az bir laf etmiş. Diyor ki Osmanlı, hiçbir kişinin aynası kâfa bakılmaz. Görünür kişinin rütbesi

bakan bütün insanlar anında iştiyakınızı kabul etmek meclisindedirler. İşte bu kişi iştiyak sahibi insan. Neden bahsediyorum? Her gün kendisi başka insanlarla karşılaştırır. Akşam yatmadan hemen kendinizi o gün hesaba çekin. Bugün ben Allah için ne yaptım diye. Ve ölçün. Benim yerimde başka birisi olsaydı aynı şeyi yapabilir miydi? Herhangi birisi olsaydı aynı şeyi yapabilir miydi? Yapabilir diyorsanız İhtiyaç sahibi olduğunuzu boşuna iddia etmeyin. Evvela zamanı en iyi değerlendirmek mecburiyetindesiniz. Her geçen 24 saat sizin için her gün size verilen yeni bir fırsattır. Niçin? Allah'a kendinizi ispat etmeniz için. Onun dostu olduğunuzu, onun için var olduğunuzu, onun için çalıştığınızı ve kendinizi ona köle etmek için bir gayretin sahibi olduğunuzu ona ispat etmek mümkündür. Unutmayın, kainattaki kölelerin en kölesi Allah'a gerçekten köle olanlardır. Ve bu kölelik nasıl bir köleliktir ki? Köleliğiniz arttıkça hürriyetiniz sonsuza ulaşıyor. Köleliğinizin en son noktasında bütün kainatı Allah Teala size açıyor. Dilediğiniz an kainatın her yerindedir. Bu nasıl bir sorgu cümledir ki insanoğluna köleliğinin en son noktasında veriliyor. Kölelik nedir? Hiçbir şekil şartına tabi olmadan İnsanın kendisini teslim etmesidir. Yavuz Sultan Selim Mısır seferinde kulağında değmek küpeler olan insanlara rastlıyor. Yahu diyor, kimdir bu insanlar böyle kulaklarında küpeler var? Diyorlar ki bunlar Pazarca Paşa'nın kulları. Onları esir olarak satın almış, işlerinde kullanıyor. Yavuz Sultan Selim diyor ki getirin bir tane ona beni kulağına takılıyor ve takılıyorlar. Evet, beni gördünüz Yavuz Sultan Selim'i. Hani şu bıyıklı tanışan. İşte orada da var. Ve küpeli olan kulağına dönmüş resmen. Allah Allah demiş birçok insan. Bu Yavuz Sultan Selim'de nasıl adammış ya? Adamlar küpe takıyor kulağına. Evet. O kulağına küpe takıyor. O küpelerden birini getirin, benim kulağıma takın diyor. Şu anda yaşayanların içinde Allah'a en çok köle olan benim diyor. İşte o Yavuz Sultan Selim. Geçen akşam size anlattığım o korkunç çölü geçerken atından inip de o çöl sıcağında yaya yürüyen Yavuz Sultan Selim. Görmüyor musunuz diyen Yavuz Sultan Selim. Kardeş, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önümüzde yaya yürüyor. Görmüyor musunuz? O yaya yürürken ben nasıl atla giderim? Diyen Yavuz Sultan Selim. Allah'a köle olan Yavuz Sultan Selim. İşte köleliğin en mukaddesi Allah'a köle olmaktır. Köleliğinin dozajı arttıkça mutluluğunuzun da dozajı artacaktır. Bir gün bu duvarların size bir şey ifade etmediği bir noktaya ulaşacaksınız. Namaz kılarken önünüzdeki duvarların kaybolduğunu, yok olduğunu, bir başka aleme açılan bir kapıdan öteye bakmakta olduğunu göreceksiniz. Kendinizi Mekke'de değil, Kabe'de değil, İndi ilahide hissedeceksiniz. Allah'ın huzurunda hissedeceksiniz. Önünüzdekileri göreceksiniz. Sizin önünüzde namaz kılanları göreceksiniz. Arkanızda namaz kılanları göreceksiniz. O zaman köleliğin

0: Allah'a olan güvenin neleri ihata ettiğini idrak edeceksiniz. Onu sonsuz zevkiyle ürpereceksiniz. Şu dünyada mutluluğu soluklarında yaşayacaksınız. Mümkün mü? Hepiniz için olacak. Ama bunun için vermeniz lazım gelenleri Allah'a vermekle mükellefsiniz. Bu sizin köleliğe sahip olmak için bedeliniz lazım gelen bir bilgiyettir. Her kutlu ödenir, her şeyin bir bedeli vardır, bu bedel çalışmaktır. Çok dikkatlidir. Bilin ki ne kadar çok Allah'a kadar edersiniz, onu o kadar çok seviyorsunuz. Unutmayın, sevginin ölçüsü insanların söyledikleri şeylerin hiçbiri değildir. Sevginin ölçüsü fedakarlıktır. O zaman dikkatle bakın, Allah için ne veriyorsunuz? Allah için uykunuzdan ne kadarını feda edebiliyorsunuz? Allah'ın zikrini yapmak için ne kadar zaman harcıyorsunuz? Her 24 saatlik zaman devresinde 100 kabul edersiniz. O 100, %100'ün içinde acaba her 24 saatte Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz? İşte onu, Allah'ı o kadar çok seviyorsunuz. Aslında elinde. Dikkat edin. Şeytan size kendinizi sevmeyi gerçekten hizmet istikametinde bir vasıta sayarak öğretmeye çalışır. Allah ise sizin kendinizi sevmenizi Allah'a hizmet istikametinde ölçüye vurur. Allah'ın en çok sevdiği insan 24 saatlik zaman devresinde Allah'a en çok zikreden insandır. Yani daimi zikir sahipleridir. Bu zikir 24 saatlik devrede ne kadar aşağı inerse kişi Allah'ı o kadar az seviyor demektir. Öyleyse sevgi fedakarlık mıdır? O size vereceğiniz diyete bağlı. Allah-u Teala'nın yolunda neyi, nasıl diyoruz seni? Öyle bir ödemin içine girersiniz. Sizin için kıymetli olan ne? Zaman mı? Zamanınızın bütününü Allah'a vereceksiniz. Sizin için kıymetli olan ne? Para mı? Onun bütünü zaten sizin değildir. Hepsi Allah'ındır. Hep insanlar kendilerini aldatmakta meşgullerdir. Rabbena hep bana değil, her şeyi sahip olmak isterler. İşte o her şeyin sahibi olurken, sahip olduğunuz her şeyin tekrar Allah'a döndürülmek üzere size verdiğini hatırlayın. Onu siz elde ettikten sonra Allah yolunda kullanabiliyor musunuz? O zaman köleliği adam adım satın alacaksınız. Sonraki köleler ve rejimler satın alınarak ulaşırlar. Siz de öyle yapacaksınız. Kendinizi satın alacaksınız. Ve Allah'ın bilesi yapacaksınız. Size ait olan değerleri hep Allah'ın yolunda kullanıyorlar. İşte ihtiyaç sahibi olan insan kimdir? Allah'ı çok zikredendir. Neden acaba Allah-u Teala Ahzab Suresi'nin 21. ayet kelimesinde Allah'ı çok sevenler için bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler için iki ve Allah'ı çok zikredenler için üç. Peygamberimizde hasen bir örnek vardır diyor. Neden başkaları satmam cesaba? Çünkü ötekilerde ümit yok. Ötekiler ihtiyar sahibi değil. Bu saydığım standartların sahibi olan insanlar ihtiyar sahibi. Bir kapkaranlık dünyada bunca yılınızı geçirdiniz. Ve İslam'ı hiç öğrenmeden bu yaşa geldiniz. Yine Allah'ın vasıflarısınız. biz sizden çok para bu güzellikleri yaşayalım. Düşünün ki Allah kaderinde bir insanın ihtiyaç sahibi olması demek, Allah yolundaki hizmeti kendisine şiar etmek demek. Öyleyse her biten 24 saati ihtiyaç sahibi bir insan hep dikkate alacaktır. Acaba ben bugün Allah için ne yaptım? Acaba gerçekten zamanımı Allah için mi kullanıyorum? Acaba gerçekten ben Allah için miyim? Kendi kendinize karar verin. Biz bir şey söylemeyelim. Allah için misiniz? Yoksa kendiniz için misiniz? Zamanın ne kadar kendiniz için kullanıyorsunuz? Ne kadarını Allah için kullanıyorsunuz? Allah'ın size mükafatlar vermesini istiyorsunuz. Bu mükafatların başında para geliyor. Eğer para gerçekten bir mutluluk parçası olsaydı, o gün dünyadaki bütün zengin insanların çok mutlu olması gerekirdi. Ama bütün zengin insanlar mutsuz. Gidin bakın bakalım. İshak Tabancı, Bill Koç, biz dünyadaki en zengin insanlara dikkatle bakın. Aile yaşantılarına bakın. Neden mutsuzlar? Çünkü para mutluluğun anahtarı değildir. Mutluluğun anahtarı sizin Allah yolunda yapabildiğiniz bedel çağrısızlardır. Zamanınızı Allah için kullanmayı. Yeter ki siz onlardan gidersleri anlayın, idrak edin. Anlamak için anlamaya çalışmak, onun için de kalbinizden o anlamaya çalışmanın gelmesi söz konusudur. Böylece hepinize söz konusu olan şey, Allah'tan en kısmeti bizden süre geçirmeye çalışmak. İşte mutluluk dediğim zaman iki ayrı cepheyi beraber yükselmek mecburiyetindesiniz. Bir dünya kanadınız var, siz bu dünyada yaşıyorsunuz herkes gibi. Zannetmeyin ki Allah-u Teala sizin çalışmanızı istemiyor. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Necm Suresi'nin. 39. ayet kerimesi gider. Öyleyse ne demek istiyor Allah-u Teala? İki kanatlı bir çalışmanın içinde olacaksınız. Hem dünya için çalışmasınız hem de alet için. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evliyanın uykusu diyor cahillerin ibadetinden her zaman daha fazla değerlidir. Unutmayın bunlar 14 sıra bütün sahabe de aynı zikredeyizler. Onlar uykudayken de zikrediyorlardı. Kalpleri çift atarken içlerindeki ses otomatik olarak kalbiler çift atışında Allah kelimesini söylüyordu. Yani ibadetle uyuyorlardı. Onda inkantını duyuyorsun. Çok teşekkür ederim size. Allah-u Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Zikir en büyük ibadet. Ve onlar uykularındayken de zikrediyorlarsa uykularındayken de en büyük ibadeti yapıyorlar. Hangi ibadet olursa olsun belli bir zaman parçası içinde o ibadet zikirle yarış edemez. Öyleyse bir namazın yarım saat sürdüğünü düşünelim. Bir saat sürdüğünü düşünelim. Ve bir insan düşünelim. Zikir yapmadan namaz kılıyor. Namaz da bir zikirdir. Ama zikrullah değildir. Allah'ın ismini tekrar ederek yapılan bir ibadet değildir. Öyleyse namaz kılan bir insan Allah-u Teala'nın namaz kılarken de zikir yapın demesine rağmen o insan namazı zikirle yapmıyorsa, o sırada namaz kılmayan ama zikir yapan bir insanın kazandığı değere hiçbir zaman ulaşamaz. Öyleyse buradan gerekli manayı çıkaracaktım. Peygamber Efendimiz'in hatırını bitirdiklerinden çıkarmanız lazım gelen asıl muameyat. 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikirdeydiler. Onlar uykularındayken bile zikirsiz namaz kılan bir insanın kazandığından daha fazla vereceği her saniye kazanmaktaydı. Öyleyse ihtiyacınızın arkasında zikir olmalıdır. İhtiyaç yani başkalarından çok daha üst seviyede hizmet verme isteği, arzusu. Eğer bu sizin içinizde varsa sizi belli bir hedefe ulaştıracaktır. İhtiyacınız varsa hizmetten sadece ama sadece zevk alacaksınız. Zevk aldığınızı kendinize ispat etmenin yolu daha çok hizmet etmek arzusunun içinizde bulunmaktır. Ve böyle bir arzuyla bir gün geçirdikten sonra o günün sonunda bir hesaba vurun bakalım. Kaç saatinizi Allah için sarf ettiniz? Kaç saatinizi kendiniz için yaşadınız? Bir de bakacaksınız ki her seferinde kendinize harcadığınız saatler Allah için harcadığınız saatlerden ötede. Hadi gelin size temeli anlatayım. Temelin küçücük bir tarlası var. Denizin kıyısında. Bu küçücük tarlada temelcik senelerce mısır ekiyor. Fakat mahsulden bir hayır yok. Demişler ki sen Allah'tan istersen Allah Teala mutlaka sana verir. Temel demiş ki ey Allah'ım demiş. Eğer bana vereceğiniz mısırlar söz konusuysa yarısı senin yarısı benim. Ve temel o aşkla mısırları ekmiş. Aman Allah'ım bir mısır çıkıyor tarladan. Temelin gözleri açılmış baltacı gibi. Ve hasat günü temel bütün mısırları toparlamış. Ayırıyor şimdi. Ha bu Allah'ımın, ha bu benim. Ha bu Allah'ımın, ha bu benim. Böyle diyerek Yunus mısırları iki gruba ayırmış ama bir bakmış ki Allah'ın tarafı dağ gibi Yunus'un tarafı, şeyin tarafında Yunus diyorum. Yine Yunus geliyor aklıma. Temelik tarafındakiler ötekinin yanında küçücük kalmış. Temel bakmış bakmış. Ey Allah'ım demiş. Eklerken demiş yok idim. Hiç göremedik seni daha demiş. E demiş bunları toplarken de yok idim. Sana demiş aynı derece o. Vermeyelim. Ama hemen bunu der demez de bir fırtınalar kopmuş. Bir yağmur başlamış bardaktan boşanıcısına. Fırtınalar bütün o mısırları zaten denizin kıyısına mislarlar. Hop denize. Yunus bizim temelde bir mağaraya sığınmış ama şimşekler de çıkıyor. Estun demiş, yere verdim demiş. Yağdın demiş, sana verdim. Ha şimdi de demiş, mum yakup beni mi arayın? İşte o değerlerinizi hesaplarken ben bugün Allah için ne yaptım derken sadece zamanı hesaplamanız bile yeter. O 24 saatlik zaman sizin için bir imkandı. Her gün. Her gün denenirsiniz. Kendinizi temize çıkarmak için her gün bir fırsat verir Allah Teala elinize. Bu temize çıkarmak sizin mutluluğunuz için gerekli. Dikkat edin. Allah'ın yolundaysanız En çok hizmet verdiğiniz gün, en mutlu olduğunuz gündür. Neden? Huzurunuz bütün boyutlarıyla o gün karşınıza çıkacak. O gün sizi bütün standartlarda en büyük mutluluğa götürecek olan şey sizin Allah'a için verdiğiniz hizmettir. O hizmete dikkatle bakın. Hizmetin muhtevasına dikkatle bakın. Çünkü bu sizin olan değerleri Allah'ın olan değerlerinden ayıran temel ayıraçtır. Öyleyse zamanınızın ne kadarını Allah'a verdiniz her 24 saatte, ne kadarını kendine çıkardınız, sadece bunu ayıracaksınız. Ayırdığınız zaman göreceksiniz ne olduğunuzu. Ben bir şey söylemiyorum. Eğer bir yerlere varmak istiyorsanız, hani o düşündüğünüz yerlere, o zaman bunun bir yani saçının anlattığım şeyler olduğunu bilmiyorsunuz. Ve ne verirseniz yalnız onu içersiniz. Allah için ne verirseniz yanınızda onu bulursunuz. O sizi Allah'a yaklaştıran yegane vasıtadır. İşte bütün güzellikleri daha üst seviyede yaşamak istiyorsanız Allah-u Teala'yı çok yükleştirirsiniz. İhtiyacınız ise Allah'a hizmetinizi arttıran bir vasıtadır. Bu artış boyutunda sizin mutluluğunuzun ona paralel olarak arttığını göreceksiniz. Ne zaman şöyle birkaç saat daha uyuyayım hele kendimi bir bulayım. Ondan sonra Allah-u Teala'ya bir hizmet edeceğim, bir hizmet edeceğim diye düşünürsünüz. Ve saatleri yatağınızda harcayarak günün sona erdiğini görürsünüz. Ve o zaman neden mutlusunuz o zaman? Çünkü siz size bir şey yapamadınız. İhtiyacın sizi ulaştırmak istediği yere nefsiniz sizi ulaştırmadı. Tabii oraya ulaşmanız çok önemli değil. Ama çay içmeye ulaşabilirsin. Burada konumuzu keselim, çayımızı içelim. Ondan sonra da ikinci kısma geçeriz inşallah. Hay Allah razı olsun. O senin kelimeleri oynar. Sizin liyakatinizi arttıran bir fazla. İhtiyacı kullandığınız zaman başkalarından daha üst seviyede Allah'a hizmet eden birisi olursunuz. Bunun anlamı hizmetinizin seviyesi kadar liyakatinizi arttırır. Allah-u Teala'nın koyduğu kanun liyakate paralel mükafat kanunudur. Kim hangi liyakatin sahibi ise mutlaka onun karşılığında mükafat olarak Allah'a sarmalıdır. Bence liyakatiniz arttıkça mükafatınız da artacak. İşte artan liyakatimizle artan mükafatınız sizin süreninizi devamlı olarak yükseltecek. Daha üst seviyede birisi olacak. Ve böylece hedeflerinize ulaşmak için spiral devamlı hareket halinde olacak. İhtiyacınız liyakattir. Liyakatınız mükafatınızı arttıracak. Ve artan mükafatınız sizi daha üst seviyede bir seviyeye ulaştıracak. Bir yetenek sahibi olacak. Bu yeniden iştiyak gibi harekete geçmesi, geçmesini onun daha üst seviyede bir liyakate ulaşmasını, liyakatinizin de daha üst seviyede bir mükafatı yakalamasını icap edecektir. Böylece devamlı daha yükselen bir spiral içerisinde Allah'a doğru yaklaşacaktır. Öyleyse niyadetinizin artışının kesin işareti vardır. Allah'ın ürünlerinizin her bir şekilde daha uzun zaman farkında yayılması. Bu liyakat konusunda bizim tüm gayretler layık olduğumuzuyla yüzüne getirdikçe liyakatımızı kesin olarak artıklarını bilmemiz istiyor. Liyakatin artıcı Allah'a yolunu ilişkileri kısmı bizi daha üstün noktalara çıkarttı. Bu üstün olma standartlarında Allah'a karşı nasıl daha samimi olabiliriz diye bir sual gelmiştir. Allah'a karşı bir insanın samimi olabilmesi, kendisine karşı samimi olması anlamına geliyor. Eğer kendinize karşı samimiyseniz, Allah Teala samimi olduğunuz zaman da, samimi olduğunuz zaman da kalbinizi bilir. Öyleyse her zaman size olan tavsiyemiz şu. İçinizden çıkın. Kendinize dışarıdan tarafsız bir hakim sıfatıyla bakın. Tarafsız bir hakim gibi. Kendinizi yardım edin. Ama kendinize yumuşmanız. İşte bunu nasıl yapıyorsunuz? Allah'ın da ondan daha üstün şekilde bunu yapacak. Çünkü her yargılamasında size biraz yontar. Sizin tarafınızdadır her zaman. Biz size adaletle davranın dediğiniz zaman Allah'ın adaletinin bir tarafının mutlaka size kaymış olduğunu söylüyor. Sizin için Allah-u Teala adaletinin sizi biraz kayırıcı bir hüviyetle karşısına çıkıp göreceksiniz. Sizi çok seviyorum. Herkesi seviyor ama sizi de seviyor. Dolayısıyla onun sevgisine layık olmak için çok çalışacağız. Böyle bir şey için de samimi olmalısınız. Samimiyetsizliğiniz Allah'a bir zarar veremez tabii. Ama size zarar verir. Çünkü samimi olmadığınız zaman şeytan esiri sizi demektir. Bir insan ne zaman samimidir? Şeytanın desisesinden, şeytanın tesirinden kendisini kurtarabilir.
1: Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah-u Teala dini indirmiş. Hepinizi şu kendisini çok akıllı zannedenlere sesleniyorum. Dinin dışında kalıp da dini kötüleyerek akıllı olduklarını ispat etmeye çalışanlara sesleniyorum. Sadece bir zavallılık, Allah'ı tanımadan şu dünyadan göçüp gitmek ve cehenneme gitmek. Sevgili kardeşlerim, kendinize yazık etmiyor musunuz? Şimdiye kadar aklınızı kullandınız. Şeytanın düşünce platformunda bugüne kadar geldiniz. Mutlu musunuz? Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı eseri olduğunuzun. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye. Dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var, mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur. Daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiye veren biz değiliz, o. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır. Bir üçkağıtçılıkla, sahtekarlıkla. Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah-u Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız. Kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere üç grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın on ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zilmani kapıdan, şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar ve mührü zilmani kapının üzerinde tutar. Zilmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Evet, kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazılları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri, iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %50 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %50 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek. Mutluluğunuza asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu, yasak ettiği fiilleri işletiyordu. başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, 80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız. Yapmıyorsunuz. Mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar. Sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinizi. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri, özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
2: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed ezel kardeşim. Elhamdülillahi rabbil alamin errahmanir rahim malikiyevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Allah'tan bahsetmek üzere. Onun öğretisinden bahsetmek üzere. Bugünkü konumuz İslam nedir, tasavvuf nedir serisinden Ahdallahi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de ahd müessesesi iki ayrı veçe gösteriyor. Bir tanesi bizim Allah'a verdiğimiz ahd. İkincisi Allah'ın bize söyleyerek Allah'ın bizden istediğini oluşturan Allah'ın ahdi. Allah'ın bize ahd etmesi. Mutlaka bunu yerine getirin diye emretmesi. Allah ile aramızda Allah'ın açısından bir ahitleşme. Ahdallahi de Allah'ın ahdi söz konusu. Bizim ahdimizde ise, fizik vücudumuzun ahdinde ise bizim fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd var. Öyleyse farklı sonuçlarla karşı karşıyayız. Nedir bizim ahdimiz? Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde Allah Teala bizim ahdimizden şöyle bahsediyor. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eyni buduni hazâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadın mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Ahdallahi'nin gereği olan standartlarda tam 4 tane sırat-ı müstakim söz konusu. Burada Allah Teala'nın söylediği fizik vücudumuzun ahdinin sırat-ı müstakimi. Fizik vücudumuz Allah Teala'ya şeytana kul olmaktan kurtulacağına ve Allah'a kul olacağına dair ahd vermiş. Hadi gelin şimdi beraberce ezele gidelim, zamandan evvele. Allah Teala diyor ki biz bütün Ademoğullarının sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık Ve onların hepsine birden dedik ki Elesü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki

Bela, evet. Evet dediler. Sen bizim Rabbimizsin. Onları yani fizik vücutlarına ve ruhlarını nefslerine karşı şahit tuttuk. Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Fizik vücutlar ve ruhlar nefslere şahit oluyor. Tehlike nefste. Çünkü nefs afetlerden oluşan bir müessese. Öyleyse sonra ne olmuş Enes bezminde bu olay tahakkuk ettikten sonra Allah-u Teala'yı biz hepimiz bela dedikten sonra evet sen bizim Rabbimizsin dedikten sonra ne olduğunu Maide suresinin 7. ayet-i kerimesi söylüyor hepimize. Diyor ki Allah-u Teala orada o gün işittik ve itaat ettik dediniz. Biz de misakinizi üzerinize yükledik diyor Allah-u Teala. Bu üzerinize farz oldu diyor. Öyleyse Allah-u Teala bu cevabı aldıktan sonra bizden ruhlarımızı ve fizik vücudumuzu nefsimize şahit gösterdikten sonra hepimize diyor ki madem ki ben sizin Rabbinizim öyleyse ey nefsler sizlerden yemin istiyorum tezkiye ve tasfiye olacağınıza yani bana teslim olacağınıza dair ey fizik vücutlar sizlerden ahd istiyorum bana teslim olacağınıza dair. Ey ruhlar, sizlerden misak istiyorum, bana teslim olacağınıza dair. Ve hepinizden dünya hayatını yaşarken bunu gerçekleştirmenizi istiyorum diyor Allah Teala. Sonra soruyor. Sözlerimi işittiniz mi? Semina diyoruz. İşittik. Öyleyse İtaat edin diyor Allah Teala. Hadi bakalım bana yemin verin ey nefsler. Misak verin ey fizik vücutlar, ey ruhlar. Ahd verin ey fizik vücutlar diyor. Ve yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz bizim tarafımızdan Allah Teala'ya veriliyor. Ruhlarımızın misaki, fizik vücudumuzun ahdi, nefsimizin de yemini. Üçü de teslimi içeriyor. Ve Allah Teala bunun üzerine soruyor. Emrimi duydunuz mu diyor. Söylediğimizi duydunuz mu diyor. Semina diyoruz, işittik. İtaat ettiniz mi diyor. Yemin, misak ve ahd verilmiş. Atana diyoruz. İtaat ettik. İşte o gün yeminlerimiz, misaklerimiz ve ahitlerimiz üzerimize farz oluyor. Sevgili kardeşlerim, bunlar bizim Allah'a verdiğimiz ahitler. Hadi gelin Allah'a verdiğimiz ahdin mahiyetinin ne olduğunu görelim. İster ruhumuzun Allah'a verdiği misak olsun, ister fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahd olsun, ister nefsimizin Allah'a verdiği yemin olsun, hepsinin yerine getirilmesi teslimle gerçekleşir. Ve hepsi de kendi sahalarında bir hidayettir. Ruhumuzun Allah'a biz dünya hayatını yaşarken ulaşıp teslim olması hidayettir. Ruhumuzun misakini yerine getirmesidir. Fizik vücudumuzun biz dünya hayatını yaşarken Allah'a muhsin olarak teslim olması fizik vücudumuzun hidayetidir ve şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması manasını tazammül eder. Ve nefsimizin biz hayattayken daimi zikre ulaşır.

Irak, bütün afetlerden kurtulmak suretiyle Allah'a teslim olması, o da bir hidayettir. Ve nefsimizin yeminidir. Ruhumuzun misakini yerine getirmesi, fizik vücudumuzun ahdini yerine getirmesi, nefsimizin yeminini yerine getirmesi, üçü de hidayettir. Üçü de bizim Allah'a verdiğimiz yeminin, misakin ve ahdin yerine getirilmesidir. Öyleyse şu fizik vücudumuzun ahdinin ne olduğuna bakalım. Fizik vücudumuzun ahdi. Demin söylediğimiz Yasin suresinin 60 ve 61. ayetlerinde şekillenmiş. Yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz. Bu ahdin muhtevasının ne olduğuna bakalım. Nahl suresi 36. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlerde Resul be'as ederiz. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Neymiş fizik vücudumuzun hidayeti? Fizik vücudumuzun hidayeti, fizik vücudumuzu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmemizmiş. Öyleyse fizik vücudumuzun hidayeti, fizik vücudumuzun ahdinin gerçekleştirilmesidir. Peki nefsimizin yemini ve ruhumuzun misaki nedir? Ruhumuzun misaki, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Ve böylece ruhumuzu hidayete erdirmek. Allah Teala Rad suresinin 20 ve 21. ayetlerinde şöyle söylüyor: Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa edenleri yerine getirirler. Ve la yankudunel misak. Misaklerini bozmazlar. Allah'ın ahdini yerine getirirler. Neyi kastediyor? Ruhlarını Allah'a teslim ederler. Fizik vücutlarını teslim ederler. Nefslerini teslim ederler. Ve iradelerini de Allah'a teslim ederler. Ama onlar özellikle misaklerini bozmazlar diyor Allah Teala. Ve misaklerini bozmayan insanların ne yaptığı anlatılıyor. 21. ayet-i kerimede vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaştırılmasını emrettiği bir şey var. Ruhumuz var. Misakini yerine getiren kişi ruhunu Allah'a ulaştıran kişi. Onlar misaklerini bozmazlar. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştıranlardır diyor Allah Teala. Öyleyse ruhumuzun Allah Teala'ya verdiği misak, ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a geri dönmesi, Allah'a ulaşması. Biliyorsunuz ki ruhumuz bizde bir emanet. Allah Teala bize ruhumuzu üfürmüş. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Ona, insana

Allah Teala nefslerimizden yemin almış. Bu yemin nefsimizin temizlenmesi, bütün afetlerden temizlenmesi, yani halis olması. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala böyle bir olgudan bahsediyor. Ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Allah'a kul olmakla, muhlis kul olmakla ve bunu hanif olarak dinde halis kul, dinde muhlis kul olmakla ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular diyor Allah-u Teala. Burada nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin yok olması söz konusu. Öyleyse nefsimizin hidayeti nedir? Nefsimizin Allah'a teslimidir. Ruhumuzun hidayeti nedir? Ruhumuzun Allah'a teslimidir. Ruhumuzun hidayeti konusunda Allah Teala Ali İmran 73'te diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Ruhumuzun hidayeti, ruhumuzun Allah'a verdiği yemini, misaki, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaktır. Bu istikamette Allah-u Teala'nın tam 12 tane farzı söz konusu. Nefsimizin Allah'a verdiği yeminin ise adı yemin. Allah Teala diyor ki Allah'a verdiği yeminlerini, burada yeminler dediği zaman yemin, misak ve ahd hepsi içine giriyor. Allah'a verdiği yeminlerini az bir bedel karşılığı satanlar var ya diyor. Ali İmran 76. Onların diyor ahirette bir nasibi yoktur. Kim de yeminlerini ve misaklarını yerine getirirse onlar takva sahipleridir ve Allah takva sahiplerini sever diyor. Böylece görüyoruz ki yeminimizin yerine getirilmesi söz konusu. Allah Teala Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayetlerinde diyor ki külli nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler rehinedirler. Ama yeminlerini yerine getiren nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Nasıl bir yerine getirme? Şems suresinin 9. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Kat eflaha men zekkaha. Andolsun ki onu, nefsi tezkiye eden felaha erdi. Öyleyse nefs tezkiyesi diye bir olay var. Ve tezkiye birinci safhada nefsin kalbine %50'den daha fazla, %51 oranında fazilet ve rahmet birikimi, %2 rahmet, %49 fazilet. Tezkiyenin ötesi ise tasfiyedir. Nefsin kalbine %100 nurlarla doldurmak, bütün afetleri kapı dışarı etmek. Bu konuda da Allah-u Teala'ya ezelde yemin vermişiz.

Peki nefsimizin hidayeti tezkiye olmak. İşte Maide suresi 105. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum. La yedurrukum men dalle izate deytum. Sümme merciukum cemi'an. Ey aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz nefsinizi tezkiye ederek hidayet üzere olduğunuz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Nefs tezkiyesinin hidayet olduğu açıkça burada ifade buyurulmuş. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhumuzu da ve içimizi de nefsimizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Ve gördük ki ezelde Allah-u Teala bizden ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi Allah'a teslim etmek konusunda yemin, misak ve ahd almış. Öyleyse bunlar bizim Allah'a verdiğimiz yemin, nefsimiz için, misak ruhumuz için, ahd fizik vücudumuz için. Bizimle Allah arasındaki ilişkide Allah'ın ezelde bizden aldığı bir yemin var, bir misak var, bir de ahd var. Üç ayrı tür yemin. Nefsimizle, ruhumuzla, fizik vücudumuzla ilişkili. Ama Allah Teala bunları bir kenara kaldırıyor. Ve ahdallahi'den bahsediyor. Allah'ın ahdinden bahsediyor. Öyleyse Allah'ın da ahdi var. İşte Bakara suresinin 150 Enam suresini affedersiniz. 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala şunları söylüyor. Ve la takrebu mal-el yetimi illa billeti hiye ahsenu hatta yebluga eşiddehu. Ve efur keyle vel mizane bil kısti. La nükellifu nefsen illa vusaha. Ve izâ kultum fadilu ve levkâne zâ kurba. Ve bi ahdillâhi efu. İşte burası bizim için önemli. Ve bi ahdillahi efu ve Allah'ın ahdini ifa et. Yerine getir. Vassaküm bihi bu size Allah'ın vasiyetidir. Lealeküm tezekkürün tezekkürün umulur ki tezekkür edersiniz diyor Allah Teala. Öyleyse baştan itibaren söyleyelim. Yetimin malına o en kuvvetli çağına gelinceye kadar en güzel şekliyle olmadıkça yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Kimseyi gücünün dışında bir şey ile sorumlu tutmayız. Söylediğiniz zaman yakınınız olsa bile artık adaletle söyleyin. Allah'ın ahdini yerine getirin. İfa edin. Ve yahtillahi efu. Bu Allah'ın size vasiyetidir. Tezekkür edersiniz umulur ki. İşte Allah'ın vasiyeti burada kullanılan ahdillahi ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini ifa edin diyor Allah Teala. Enam 152'de bunu söylüyor. Bu ahdin Allah'ın vasiyeti olduğunu, mutlaka bu ahdi yerine getirmemiz lazım geldiği buyuruluyor.
bu ahd Allah'ın vasiyeti ve bizim mutlaka bu vasiyeti yerine getirmemiz lazım sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse bu dizayn üzere her şeyin en güzel standartlarda oluşması lazım. Allah'ın ahdini yerine getirmek. Bu aynı zamanda Allah'ın vasiyeti. Ve bir sonraki ayet 153 Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi. Ve enne hâzâ sırat-ı müstakîm fettebiûhu. İşte bu muhakkak ki bu benim sırat-ı müstakîmimdir. Fettebiûhu. Ona öyleyse ona tabi olun. Ve lâ tettebissübûle fetteferrika biküm ansebîlihi. Diğer yollardan hiçbirine tabi olmayın ki diğer yollara, başka yollara tabi olmayın ki o takdirde o yolların hepsi hangisine tabi olursanız olun yani sizi onun yegane yolundan, Allah'ın yolundan ayırır. Zalikum vassakum bihi. Allah size böylece böyle vasiyet etti. İşte bu Allah'ın vasiyetidir. Lealeküm tettekûn, umulur ki takva sahibi olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Enam suresinin bu 153. ayet-i kerimesi Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesiyle alakalı. Allah Teala buyuruyor ki Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde ve lekad saddaka aleyhim iblisü zannehu fettebe'uhu illa ferikan minel müminin. Şeytan insanlar üzerindeki vaadini yerine getirdi. Ne zaman? Kıyamet gününde. Müminlerden ibaret bir tek fırka hariç hepsi iblise tabi oldular. Öyleyse bu ayette Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde bütün yollar var, bütün fırkalar var ama bir tane de kurtuluşa erenlerin fırkası var. Enam suresinin 153. ayeti kerimesinde de bütün fırkalar var, bir de kurtuluşa erenlerin yolu var. Sırat-ı müstakim. Ya Allah Teala açık ve kesin olarak diyor ki işte Allah'ın ahdini ifa etmek sırat-ı müstakimdir. Bu sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın öteki fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki hepsi sizi Allah'ın yolu olan sırat-ı müstakimden ayırır. Ve ayıracağı da Sebe 20 ile kesinleşiyor. Bütün fırkalara tabi olanlar şeytana kul oluyorlar. Sadece sırat-ı müstakimin üzerindeki kişiler Allah'a kul olanlar. İşte böyle bir dizaynda hem Enam 152'de hem de Enam 153'te Allah'ın ahdi geçiyor. Ayrıca Rad 20'de de geçiyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Yani Enam suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın emrettiği ve bi ahdillahi efu,
Allah'ın ahdini ifa edin sözünü sahabenin yerine getirdiğini söylüyor Allah Teala Rahat 22'de 20'de. Ellezine yufune bi ahdillah, onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. Ruhlarını da, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ederler. Şimdi En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'ın ahdini yerine getirin deyince neticesine ulaşıyoruz. Bakıyoruz ki gene vasiyet kelimesini kullanmış Allah Teala. İşte bu Allah'ın vasiyetidir diyor. Olur ki takva sahibi olursunuz. Buradaki takva ta nihayete kadar ulaşıyor. İradenin de Allah'a teslim edildiği bir hakkın takva. Öyleyse En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir sırat-ı müstakimden bahsediyor. Bu sırat-ı müstakim Allah'ın ahdinin sırat-ı müstakimi, Allah'ın vasiyetinin sırat-ı müstakimi. Böylece burada dört tane sırat-ı müstakimden bahsetmiş oluyor Allah Teala. Ruhumuzun Allah'a ulaştığı sırat-ı müstakim, fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu sırat-ı müstakim, nefsimizin Allah'a teslim olduğu sırat-ı müstakim, irademizin Allah'a teslim olduğu sırat-ı müstakim. Ve görülüyor ki ruhumuz, içimiz, nefsimiz ve irademiz dört ayrı sırat-ı müstakimi içeriyor. Ahdullahi, Allah'ın ahdi. Bu kelime bazen ahdillahi şeklinde yazılıyor. Bazen de ahdallahi şeklinde yazılıyor.

Rahat Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Ahdillahi olarak yazılmış. Enam Suresinin

153. ayet-i kerimesinde 152. ayet-i kerimesinde bir ahdullah ediyor.

Ahdi Allah'ı Ahdillahi. Öyleyse Allah'ın ahdi dört tane sıratımızda kim içeriyor? Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Üçüncü basamaktayız. Allah bize 10 tane ihsan veriyor. Ve bizi 10 tane ihsanla irşat makamına ulaştırıyor. Tabiyetimizi tamamlıyoruz. 14. basamaktayız. Ve ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması, ruhumuzun sırat-ı müstakiminin başlaması demektir. Bu fiziki bir sırat-ı müstakim. Allah'a kadar uzanan bir yol, iki yatay, iki dikey sebilden oluşuyor. Birinci yatay sebil, sonra tarik-ı müstakim, birinci dikey sebil, sonra ikinci yatay sebil, yedinci kattan soldan sağa doğru ve sonra da ikinci dikey sebil, 4 tane sebille sırat-ı müstakim tamamlanıyor, ruhumuz Allah'a ulaşıyor. İşte ruhumuzun irşat makamına ulaştığımız zaman bizden ayrılması ve sırat-ı müstakime ulaşması ve sırat-ı müstakim üzerinden bir yolculuğa başlaması ruhumuzun sırat-ı müstakimidir. Ruh fizik standartlarda nefsimiz 7 kademede tezkiye oldukça emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye 7 kademede nefsimiz aklanıyor. Nefsimizin kalbine faziletler %7 doluyor. Her %7 nur birikiminde ruhumuz bir gök katı yükseliyor ve neticede 7 tane gök katını aşıp 7 tane alem geçip dikey bir yolculukla Allah'a ulaşıyor. Bu 14. basamakta başlayan ve fizik standartlarda ruhumuzun Allah'a ulaşmasını sağlayan sırat-ı müstakim. 14. basamakta ikinci bir sırat-ı müstakim daha başlar. Bu ruhumuzun sırat-ı müstakimi değildir. Bu fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimidir. Ne diyordu Allah Teala? Bir defa daha bakalım. Yasin 60 ve 61'e ne diyordu Allah Teala? Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum adumun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir. Yani Allah'a fizik vücudumuzun kul olduğu bir başka sırat-ı müstakim var. Bu ikinci sırat-ı müstakim. Allah'a ruhumuz ulaşıyor ama fizik vücudumuz ulaşmıyor. 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaştıktan sonra da 14. basamakta başlayan fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi fena makamında devam eder, beka makamında devam eder, züht makamında devam eder ve muhsinler makamında tamamlanır. Fizik vücudumuz nefsimizin kalbinde %81'den fazla nur oluştuğu an Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanmıştır. Allah'a teslim olmuştur. Allah Teala bu konuda diyor ki İsa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehulillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki veçini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu veçi ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimi burada 25. basamakta tamamlanır. Hidayete ereriz. Bu fizik vücudumuzun hidayetidir.
yani fizik vücudumuzun Allah'a kul olması ve Allah'a verdiği ahdini yerine getirmesi. Allah'ın fizik vücudumuzdan aldığı ahdin yerine getirilmesi. 21. basamakta Allah'ın ruhumuzdan aldığı misakin yerine getirilmesi söz konusuydu. Ruhumuz hidayete erdi. Ve yemin, misak ve ahdimizden birincisi olan misakimiz tamamlandı ruhumuzun hidayetiyle. Nefsimizin misaki gerçekleşti. 25. basamakta fizik vücudumuzun ahdi gerçekleşti. Ama o da 14. basamaktan başlamıştı. Sonra gene 14. basamaktan başlayan nefsimizi tezkiye ettikçe nefsimizin giderek aklanması söz konusu. Ve 28. basamakta nefsimiz tamamen aklanıyor. Ve nefsimize Allah-u Teala 7 tane gök katını gösteriyor. Nefsimiz de Allah'a teslim oluyor. Nefsimiz de burada hidayete eriyor. Bu sırat-ı müstakimle hidayete eriyor. Fizik vücudumuzun sırat-ı müstakimini Allah-u Teala Maide 16'da da anlatıyor. Zaten fizik vücudumuzun sırat-ı müstakiminin sırat-ı müstakim olduğu Yasin 60 ve 61'de açıkça ifade edilmiş. Nefsimizin sırat-ı müstakimi de söz konusu. Nefsimiz aklandıkça hidayete doğru yol alıyor. En sonunda halis oluyor. Nefsimiz halis oluyor. Biz de nefsi halis olan birisi, yani muhlis adını alıyoruz. Muhlisler takvasına ulaşıyoruz. 27. basamakta. Allah Teala böyle bir teslimi de bizim teslimimiz olarak devreye alıyor ve bizim Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahd sırasıyla misak, ahd ve yemin tamamlanıyor. Ama Allah'ın misaki ve Allah'ın ahdi, ahdullahi tamamlanmıyor. Allah Teala bizden aldığı yemin, misak ve ahdin ötesinde başka bir şeyi daha bize emretmiş. İrademizin Allah'a teslimini. İşte bu irademizin Allah'a teslimi keyfiyeti yeni bir teslimdir. Ve nefsimizin tesliminden iki safa sonradır. Yani nefsimizin tesliminden sonraki ikinci safadır. Nefsimizi Allah'a teslim ettik. 28. basamaktayız. Ve Allah bize 7 tane gök katını gösteriyor. Siddet-i müntehada bitiyor 27. basamak. Nefsimiz Allah'a teslim olmuştur. Allah Teala nefsimizin tesliminin de bir sırat-ı müstakimle olduğunu açıklıyor. Bu sırat-ı radikal müstakim üçüncü sırat-ı müstakim. Nefsimizin sırat-ı müstakimi. O da 14. basamakta başlıyor. Ama 27. basamakta tamamlanıyor. Ve sırat-ı müstakimler bitmiyor. Bir de irademizin sırat-ı müstakimi var. Ne zaman Allah Teala bizi tövbeye nasuha davet ederse salah makamına geçiyoruz.
Mesela makamının birinci makamı Tövbe-i Nasuh. Birinci kademesi Tövbe-i Nasuh. İkinci kademesi günahlarımızın örtülmesi. Üçüncü kademesi Allah-u Teala'nın salah nurunu vermesi. Dördüncü kademesi irşada ulaşmamız. Burası 28. basamağın 4. kademesi, irşada ulaşıyoruz. İslam'ın 6. safhası ve 6. kat cennetin elde edildiği yer. Allah'ın emri buradan daha da öteye geçiyor. İrademizi de Allah'a teslim etmemizi gerektiriyor. Bu noktadaki kişi Ulu'l-Elbab makamında bir mertebe müzeyyen olmuştur. Nefsinin kalbi bütün afetlerden temizlendikten sonra bir mertebe müzeyyen olmuştur. Daha sonra kişinin nefsi 7 mertebe daha müzeyyen oluyor. İhlas makamında göğün 7 katı gösterildiği sürece her katta bir derece, bir mertebe müzeyyen olma. Salah makamında ise ard arda 4 mertebe müzeyyen olma. Tam 12 mertebe müzeyyen olan bir nefsin kalbine sahibiz bu noktada. İşte böyle bir müzeyyen kalple Allah'ın huzurunda oluyoruz ve irademizin teslimini istiyoruz Allah-u Teala'nın. Ve Allah-u Teala irademizi kendi iradesine bağlıyor. İşte burası irşat makamıdır. Allah-u Teala'nın kişiye irşada memur ve mezun kılındın emrini verdiği nokta. Ve dördüncü ve son sırat-ı müstakim buraya kadar. Kişi iradesi Allah-u Teala'nın iradesine bağlandığı için tabiiyet makamı oluyor, irşat makamı oluyor. Bu kişilere tabi oluyor insanlar. İrşada ehil kılınıyorlar. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle kişi irşat ehli oluyor. İşte bundan 14 asır evvele baktığımız zaman bütün sahabenin irşad ehli olduğunu, dördüncü sırat-ı müstakimi de tamamladıklarını görüyoruz. 14. basamaktan başlayan 4 tane sırat-ı müstakim. Nefsimizin Allah'a teslimi daha evvel de söylediğimiz gibi Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Ema uberruhu ve onlar emrolunmadılar. Allah'a nefsleri halis olarak kul olanlar olmakla emrolundular ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular. Ema umiru. Onlar emrolunmadılar ve arkasından Allah-u Teala tamamlıyor konuyu. İlla hariç liyabudullâhe Allah'a kul olmak ile muhlisine
muhlisler olarak nefslerinin kalbini bütün afetlerden kurtararak halis kılanlar olarak yahut dine, onun dinine, hünefaya, hanifler olarak. Allah'ın dininde nefslerinin bütün afetlerini yok eden, nefslerini halis kılanlar olarak Allah'a kul olmakla emrolundular. Öyleyse Allah'a kul olduğumuz bir nokta var. Burası bir hakkın takvadan evvelki nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz takva. Üçüncü sırası müstakimin bittiği yer. Ama bütün sahabenin irşat makamına ulaştığını görüyoruz. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o sabikunen evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Öyleyse ensar olsun, sahabe olsun, her ikisine de tabi olunmuş. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Burası hakkul yakin takvası. Bir hakkın takva. Takvaların, normal standartlardaki takvaların sonuncusu, 7. takva. Bakara 102'de Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine aminet tekullâhe hakka tukatihi illa ve entüm ve la temutunne illa ve entüm müslimûn. Ey amin olanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslimi külliyle teslim olun. Öyle ölün. İşte bu teslim, teslimi külliyle teslim, son tesliminde yapılmasını, iradenin teslimini de içeriyor. Allah'ın ahdinde bu da var. Ahdullahi bunu da içeriyor. İrademizin Allah'a teslimini de içeriyor. Allah'ın vasiyeti bunu da içeriyor. Ama Allah-u Teala hiçbirimizden irademizi teslim edeceğimize dair yemin, misak, ahd veya buna benzer bir şey yemin türüyle bizden yemin almıyor. Neden almıyor acaba? Çünkü kim daimi zikre ulaşırsa ve hayatta kalırsa o kişinin mutlaka kalbi müzeyyen olacaktır. Mutlaka o kişi önce irşada ulaşacaktır. Kalbi 12 kademe müzeyyen olup irşada ulaşınca da iradesini teslim etmek için hazır hale gelecektir. İradesini de mutlaka Allah'a teslim edecektir. Bunun için Allah'ın ahdi ve Allah'ın vasiyeti 4 teslim içerir. Ama bizim misakimiz 1. teslim, ruhumuzun teslimi. Ahdimiz 2. teslim, fizik vücudun teslimi. Yeminimiz 3. teslim, nefsimizin teslimi. 3 tane teslim içerir. Allah-u Teala ise Allah'ın ahdini de ifa etmemizi gördüğünüz gibi emrediyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği birlikte yaşamayı Allah-u Teala nasip kıldı bize ve ahdullahi konusunu beraber işlemek mümkün oldu. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha meha salavat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaştığımız 14. basamakta Vel Asr suresinin 2. 7'sinin sonuna ulaştık. Allah Teala 14. basamağa ulaşan, mürşidine ulaşan bütün kullarına tam 7 tane hediye veriyor Kur'an-ı Kerim'imiz mucizince. Kim mürşidine ulaşmışsa, Allah'tan hacet namazını kılarak mürşidini sormuşsa ve o mürşide ulaşmışsa, o gece Allah-u Teala rüyasında o mürşidi göstermişse, bu kişinin Allah-u Teala'nın indinde Allah'tan 7 tane hediye alması söz konusu. Birinci hediye, o kişinin başının üzerine mürşidinin ruhu gelir ve yerleşir. Arkadan öne doğru uzanmış vaziyette yere paralel bir şekilde gelir ve yerleşir. Allah Teala bunu Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde onların başlarının üzerine Allah'ın katında eğitim görmüş bir ruh gönderilir ve o ruhla onlar desteklenir buyuruyor Allah Teala. Demek ki öyle bir ruh ki bu, mürşidin önünde el öpen kişiyi desteklemek üzere onun başının üzerine gönderiyor Allah Teala. Mümin Suresi'nin 15. ayet-i kerimesi bu konuyu daha bir açık şekle sokmuş, belirginleştirmiş. Allah Teala şöyle söylüyor: dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından dilediklerinin, yani layık olanların başlarının üzerine emrinden bir ruh ulaştırır. O kişilere Allah'a ulaşma gününün geldiğini haber vermek üzere. İşte böyle bir olguda demek ki kişi el öptüğü an mürşidin ruhu geliyor, başının üzerine yerleşiyor. Bu nasıl bir olgu? Mürşidin önünde el öpme olayı nasıl bir olay? Nasıl bir tövbe bu? Bunların standartlarını Allah-u Teala veriyor. Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor: arşı tutan melekler ve oradaki kişiler Allah'a devamlı talepte bulunurlar. Bir takım kişiler hakkında mağfiret dilerler. Ve Allah'a şöyle derler: ya Rabbi, sen tövbe edip de Allah'ın yoluna giren kişiler var ya, işte onlara mağfiret et. Mağfiret demek, bir kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi demek. Böyle bir olgunun tahakkuku halinde şunu görüyoruz. Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, o gün yalnız kendisine izin verilen kişi konuşur. Melekler saf halinde dizilirler ve müşahit olurlar. Sonra da Allah'ın kendisine konuşma izni verdiği kişi sevap söyler diyor. Bu bir mürşidin önünde el öpme olayının, merasimin açık bir şekilde ifadesi Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesinde. Burada bir mürşit var. Mürşit Allah'tan aldığı izinle müride tövbe ettiriyor. İlk izin verilen kişi mürşit. Kimler bulunuyor? El öpen kişi bulunuyor, mürit. Kimler bulunuyor? Mürşit bulunuyor. Kimler bulunuyor? Allah'ın bütün el öpme merasimlerinde hazır bulundurduğu arşı tutan meleklerin hepsi orada hazır bulunuyor. Ve bir de mürşidin ruhu hazır bulunuyor. Melekler, ruh, mürşidin kendisi ve müridin kendisi. Böyle bir statü içinde merasimin eda edildiğini görüyoruz. Ve Allah-u Teala'nın ifadesine bakın. Mürşidin sevap söylediğini söylüyor. Ne demek istiyor acaba? Mağfiret eylemek ve sevap söylemek. İşte günahların sevaba çevrilmesinin çok açık bir şekilde ifadesini görüyoruz Nebe Suresinin 38. ayet-i kerimesinde. Mürşid, müridin günahlarının sevaba çevrilmesi konusunda Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Ve Nisa Suresinin 64. ayet-i kerimesinde bu tövbe daha bir güzel şekilde ifade buyurulmuş. Kendilerine, nefslerine zulmedenler diyor. Allah'ın Resullerine ulaştıkları zaman, mürşitlerine ulaştıkları zaman hem onlar Allah'tan tövbe dilerler hem de mürşitler. Eğer onların tövbelerine mürşidin sözleri de eklenirse diyor Allah-u Teala, Allah'ın onlara mağfiret eylediğini göreceklerdi diyor. Günahlarını affedeceğini demiyor, mağfiret edeceğini diyor. Yani günahları sevaba çevireceğini söylüyor. Öyleyse burada bir müridin Allah-u Teala'dan af talebi var. Yani Allah'a ulaşmayı murad eden kişinin Allah'tan af talebi var. Bir de mürşidin buna ilave ediliyor. Bu iki tane tövbe bir araya geldiği zaman Allah bu tövbelerden birisiyle kişinin günahlarını sıfıra indiriyor. İkincisiyle de o sıfıra indirdiği günahları sevaba çeviriyor. Burada son derece açık bir olgu görüyoruz. Peki Allah-u Teala kimlere mağfiret eylemez? Bu konu Rad Suresinin 25. ayet-i kerimesinden başlıyor ve Nisa Suresinin 167, 168, 169. ayet-i kerimelerinde tamamlanıyor. Allah kimlere mağfiret eylemez? Rad Suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, onlar Allah'a misaklerini verdikten sonra o ahdlerini nakz ederler, yerine getirmezler. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah'ın laneti onların üzerinedir diyor Allah-u Teala. Kimdir bu insanlar? Allah'ın Allah'a ulaşma konusundaki ahdini, misakini yerine getirmeyen insanlar. Bu ayet-i kerime ile Rad Suresinin 21. ayet-i kerimesini karşılaştıralım. Diyor ki Allah-u Teala, Rad 20, اَلَّذِينَ يُفُونَ بِيَحْتِلَهِ Onlar Allah ile olan ahdlerini yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيسَكِ Misaklerini naksetmezler. Naksetmezlerse ne yaparlar? 21. ayet-i kerime onu söylüyor. وَالَّذِينَ يَاسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Şimdi Rad 25'e geliyoruz. Bunun tam tersi bir işlemle karşı karşıyayız. Onlar Allah'a misak verdikten sonra misaklerini nakz ederler, bozarlar. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar, vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah'ın laneti onların üzerinedir diyor Allah-u Teala. İşte Nisa Suresinin 167, 168, 169. ayet-i kerimeleri bu insanlardan bahsediyor. Allah-u Teala diyor ki, onlar küfür üzeredirler. Onlar Allah'ın yoluna girmedikleri gibi, yani bir mürşidin önünde tövbe etmedikleri ve Allah'ın yoluna girmedikleri gibi, başkalarını da Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Allah'ın laneti onların üzerinedir. Allah onları asla sırat-ı müstakimine ulaştırmaz. Onları ancak cehennem yoluna ulaştırır. Ve Allah asla onlara mağfiret etmez. Neden mağfiret etmez? Neden onların günahlarını sevaba çevirmez? Çünkü onlar hiçbir zaman Allah'ın kendileri için tayin ettiği mürşidi aramak zahmetine katlanmayan gafillerdir. O insanlar Allah'ın kendilerine 9 defa farz kıldığı ruhlarını Allah'a ölmeden ulaştırmak konusunda Allah'a verdiği yeminlerin farkında bile değillerdir. Rad suresinin 25. ayet-i kerimesi işte böyle gafillerden bahsediyor. Onlar diyor Allah'a misak verdikleri halde o misaklerini nakz ederler. Bozarlar. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Anlaşılıyor ki bu insanlar başkalarının da yoldan çıkmasına sebebiyet veriyorlar. Allah'ın yoluna girememesine sebebiyet veriyorlar ki Allah Teala bunlar için bu ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştırmaktan kaçınan insanlar için açık bir şekilde söylüyor. Allah'ın laneti onların üzerinedir diyor. Bu Allah'ın Allah'a mülaki olmak, Allah'a dünya hayatında ulaşmak konusundaki ayetlerini inkar eden insanların Allah-u Teala indindeki değerlendirilmesine bakın. Bu adamlar, bu insanlar cehennemi dolduracak olan kişiler Allah-u Teala'nın ifadesiyle. İşte Yunus suresi 7. ayet-i kerime. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَاِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ Allah-u Teala diyor ki onlar Allah'a dünya hayatındayken ulaşmayı dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve onunla tatmin olmuşlardır. O zavallılar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Mekanları cehennemdir diyor Allah-u Teala. Kim bunlar? Hiç düşünemiyorlar insanlar. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri bunu üzerimize 9 defa farz kılmış. Bunu yerine getirmeyenleri gafiller diyor. Ve mekanlarının cehennem olduğunu söylüyor. İnsanlar hiç düşünemiyorlar bu hususları. Bizim diyorlar bilgimiz bize yeter. İkinci kesim gene Allah-u Teala'ya münakip olmak konusunda kat hasirellezine kezzebu bi likaillahi فَمَا كَانُ مُحْتَدُونَ Diyor ki Allah-u Teala onlar andolsun ki nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Niçin nefslerini hüsrana düşürmüşler? Allah'a mülaki olmak konusundaki ayetleri tekzip ettikleri için. Yani yalanladıkları için. Bu zavallı insanlar diyorlar ki insan ruhu Allah'a bir defa döner. Ölür kişi, öldükten sonra ruhu Azrail Aleyhisselam tarafından Allah'a ulaştırır. İşte Allah'a mülaki olmak budur. Bu zavallı insanlara Allah Teala cevap veriyor. Bakara suresi 46. ayet-i kerime. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onlar kesin şekilde inanırlar ki ölmeden evvel Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da tekrar Allah'a döndürüleceklerdir. Bir insanın ruhu Allah'ın emri gereğince 2 defa Allah-u Teala'ya ulaşır. Eğer kişi ulaştırmayı dilerse, böyle bir şey yapamazsa, o kişinin Allah'a ruhu ancak ölümden sonra ulaşır ki, bu Allah'ın katında makbul bir şey değildir. Çünkü herkesin ruhu kim olursa olsun, en büyük katili düşünün, 10.000 tane insan öldürsün, onun da ruhu günahsızdır. Onun da ruhu mutlaka Allah'a dönecektir. Allah'a vasıl olacaktır. Öyleyse demek ki insanlar için söz konusu olan şey, bu ayetin muhtevası, insan ruhunun iki defa Allah-u Teala'ya ulaşması söz konusu. Bakara suresi 46. ayet-i kerime, Allah-u Teala huşu sahiplerinden bahsediyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar kesin şekilde inanırlar ki, ölmeden evvel Allah'a ruhlarını ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da tekrar Allah'a döndürüleceklerdir. Demek ki bir, ölümden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşması, bir de ölümden sonra Azrail aleyhisselam tarafından ulaştırılması. Biri kişinin kendi iradesiyle gerçekleşen bir olgu, mutlaka dergahlardan saflar halinde yükselmeyle tahakkuk eden bir konu, seyri sülük. Diğeri ise ölümden sonra Azrail aleyhisselamın bir insanın ruhunu Sitret-i Münteha'ya kadar ulaştırması, ondan sonra da ruhu Sitret-i Münteha'ya açıp Allah'a kavuşması. Allah-u Teala'nın üzerimize 9 defa farz kıldığı olay, bizim ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. İşte kim bu konuda Allah'a verdiği yeminini naks ederse, yerine getirmezse, o kişi Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah'ın lanetine muhatap oluyor. Bu konu son derece ciddi bir konudur. Ve Allah'a dünya hayatına mülaki olmak konusunu reddedenler, inkar edenler Allah-u Teala'nın indinde ağır cezalarla muhatap olmak mecburiyetindedirler. İşte birincisi en basiti Allah'ın ayetlerinden haberleri olmayan, bundan gafil olan zavallılar. Onlar dünya hayatından razıdır diyor Allah-u Teala ve diyor bununla mutmain olmuşlardır. Onların Allah'a ulaşmak konusunda bir talepleri yoktur ölmeden evvel Allah'a ulaşmak konusunda. Onlar diyor cehennemde olacaklardır. İkinci grup Allah'ın Allah'a mülaki olmak konusunda ayetlerini tekzip edip de nefslerini hüsrana düşürenler. Diyor ki kat hasirellezine kezzebu bi likaillahi ve ma kanu muhtedin. Onlar andolsun ki nefslerini hüsrana düşürmüşlerdir. Niçin? Allah'a mülaki olmak konusundaki, ölmeden evvel Allah'a ulaşmak konusundaki Allah'ın ayetlerini tekzip ettikleri için, yalanladıkları için onlara asla hidayete eremezler. Bu hüsrana düşen, nefslerini hüsrana düşen insanların durumlarını, ahirette nereye gideceklerini Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesi anlatıyor. O nefslerini hüsrana düşenler var ya, onların mekanı cehennemdir diyor Allah-u Teala. Nefslerini hüsrana düşürenler, Allah'a mülaki olmak konusundaki ayetleri yalanlayanlar. Kehf Suresi 103, 104, 105, 106. ayetlerde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Size, Habibim onlara de ki, size amellerinizi en çok hasara uğratacak olan şeyi söyleyeyim mi? Bu Allah'a mülaki olmayı tekzip etmektir diyor. Yalanlamaktır. Ve bunu yapanların amellerinin sapmış olacağını söylüyor. اَلَّذ۪ينَ دَلَّ سَاَيَهُمْ Onların amelleri sapmıştır. Hasara uğramıştır ve sapmıştır. Ve diyor ki arkasından onlar, o zavallı insanlar şu dünya üzerinde en güzel ibadetleri yaptıklarını zannediyorlardı diyor. O en güzel ibadetleri yapan insanlar eğer Allah'a dünya hayatında insan ruhunun ulaşmasına inanmıyorlarsa, eğer bu istikamette bir tereddütleri varsa, o amellerin en güzelini yaptığını sanan insanların amellerinin hasara uğradığını, onların hüsrana düştüğünü söylüyor Allah-u Teala. Sırf Allah'a mülaki olmayı tekzip ettikleri için, yalanladıkları için, başka herhangi bir ayet-i kerime değil, sadece bu kadar basit bir konu. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını tekzip ettikleri için, yalanladıkları için, onların diyor, yaptıkları ibadetler sapmıştır diyor. Dalle, sapmak. Ve onlar hüsrana uğratmışlardır nefslerini diyor. Müminin yüzü hüsrana düşüp nefslerini hüsrana uğratanların mutlaka cehenneme gideceklerini söylüyor. Yetmez. Bu insanlar meseleleri daha derinden inceledikleri zaman meselelerin iç tarafındaki olayları da keşfediyorlar. Ama ne yazık ki başkalarına hep yanlış şeyler söylüyorlar. Ne kadar hazin bir şeydir ki bu sözlerine güvenilen insanların sözlerine kanan ve neticede cehenneme gidecek olan insanlar Allah-u Teala'ya şöyle sesleniyor. Ahzab suresi 67 ve 68. ayet-i kerimeler. Ya Rabbi, biz çağımızın küberasına ve saadatlarına tabi olduk. Onların emirlerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver.

Biz söylemiyoruz, Allah söylüyor. İnsanlar eğer araştırmadan, gerekli incelemeyi yapmadan başkalarının sözlerine kanıyorlarsa, işte bu insanlar bir sorumluluk altına girmişlerdir ve onları o hedefe ulaştıran insanlar daha büyük bir sorumluluk taşımaktadırlar. Allah Teala buyuruyor, kimin hidayetine sebebiyet verirseniz onun sevapları size de yazılır. Kimin dalalete düşmesine sebebiyet verirseniz onların günahları size de yazılır diyor. Öyleyse dikkat edin, hidayetle dalalet çok ince bir köprüdür. Hidayetin başlangıç noktası mürşide ulaşılan noktadır. Ve hidayete inanmayanlar, hidayetin ne olduğunu bilmeyenler başlangıçtan itibaren bir mürşide ulaşmanın gerekli olmadığını iddia etmektedirler. Söyledik ki tam 10 tane ayet-i kerime mürşidine ulaşamayan bir insanın dalalette olduğunu söylüyor. Ve dalalette olan insanları da 15 ayet-i kerime mutlaka cehenneme gider diye tarif etmiş. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'den değil, okudukları kitaplardan edindikleri emaniye bilgilerle bunların mevcut olmadığını zannediyorlar Kur'an-ı Kerim'de. Oysa ki Allah Teala ve tekatazıkları son derece net olarak bütün konuların üzerine ışık tutmuş. Görüyorsunuz ki meseleler dönüp dolaşıp hep mülaki olmak fiiliyle noktalanıyor. İnsanların aldandıkları en büyük nokta işte bu nokta. Allah'a mülaki olmak konusunun olmadığını zanneden, mürşide ulaşmanın farz olmadığını zanneden, daha açık konuşayım, mürşide ulaşmadan da kurtulabileceklerini zanneden insanlar büyük bir yanılgının içerisindedirler. Bu konu mutlaka Diyanet İşleri Başkanlığı'nca da incelenecektir. Bütün ilahiyat fakültelerinde de mutlaka incelenecektir. Önümüzdeki günlerde bu olaylar mutlaka oraya ulaşacaktır. Hiç kimse Kur'an-ı Kerim hükümlerinin yokluğunu iddia edemez. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiş, hamdolsun ki bir tane Kur'an-ı Kerim var. Hala o Kur'an-ı Kerim bütün insanlara ışık saçmaktadır. Bugün de saçacaktır, yarın da saçacaktır, kıyamete kadar saçacaktır. Hiç kimse ondaki ayetlerin olmadığını iddia edemez. Öyleyse konumuza devam edelim. Bu Allah Teala'nın Allah'a mülaki olma konusundaki ayetlerini ketmedenler, örtenler, Bakara suresi 159. ayet-i kerime. Onlar Allah'ın Allah'a mülaki olma konusundaki ayetlerini ketmederler diyor, örterler diyor Allah Teala. Sonucu söylüyor. Allah da onlara lanet eder. Lanet edicilerin de hepsi onlara lanet eder diyor. Gidecekleri yer cehennemdir diye bitirmiş olayı. Kim bu adamlar? Neden ketmediyorlar? O okudukları kitaplarda Kur'an-ı Kerim'e uymayan birçok şey olduğu halde bunların farkına varmayan zavallılar. İnsanlara ilim öğretenler bunun sorumluluğunu yüklenmek mecburiyetindedir. İşte o çok şeyler bilen, çok şeyler bildiğini iddia eden zavallılara sesleniyorum. 4 tane hak mezhep var. Hanefi mezhebi, Hanbeli mezhebi, Maliki mezhebi ve Şafii mezhebi. Bunlardan 2 tanesini inceledik. Ve gördük ki her ikisi de, bu mezhebin kurucularının her ikisi de Allah'ın mürşitlerine ulaşmışlar. İşte Ebu Hanife Hazretleri, eğer Numan mürşidine ulaşmasaydı mahvolmuştu diyor. İşte İmam-ı Şafii Hazretleri, o bir çobanın önünde diz çökmüş, el öpmüş. Şeybani Rahi Hazretleri çoban. Etrafındaki insanlar diyorlar ki sen mezhep imamısın, mezhebin sahibisin. Bu büyük ilminle nasıl olur da bir çobanın önünde durup o çobanın elini öpersin? Bu kadar ilmine yazık olmadı mı senin? Cevap veriyor.
İmam-ı Şafii

0: Hazretleri, ben diyor onun önünde el öptüğün gün cehaletimin büyüklüğünü idrak etmiş birisiyim. Ve kurtuluşum söz konusuysa onun sebebiyle kurtulacağım. Bu mezhep imamları bilmiyor da, bu büyük insanlar bilmiyor da, bugün yaşayan zavallılar, onların bilmedikleri şeyleri bildikleri iddiasındalar. Biliyorsunuz burada bir süre önce vali Sayın Yazıcıoğlu'ydu. Onun kardeşi Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Bundan evvelki başkan. O başkan bilmiyor da onun eğer makam söz konusuysa yüzlerce makam aşağısında olanlar bildiklerini iddia ediyorlar. 3 saatlik konuşmamızın sonunda Sayın Yazıcıoğlu, o zamanki Diyanet İşleri Başkanı hiçbir sözümüze itiraz etmedi. Ne yazık ki müftülere vermemiz lazım gelen 2 aylık seminer alt taraftaki insanlar tarafından iptal edildi, durduruldu. Yoksa bugün bütün Diyanet İşleri Teşkilatı'ndan benim söylediklerimi işitecektiniz. Herkese aynı şeyler söylenecekti Kur'an-ı Kerim'in. 14 asır evvel gerçekleştirilen, 14 asır evvel mutlaka tatbik edilen büyük gerçekleri. 14 asır sonra bütün farzlar, insanları Allah'a ulaştıracak olan, Allah'a verdikleri yeminleri yerine getirecek olan bütün farzlar devreden çıkmış. Hiçbir kitapta, İlmihal kitabında artık Allah'ın 14 asır evvel tatbik edilen Kur'an-ı Kerim farzları farz olarak yer almıyor. Dikkat edin ki Allah'ın amaç olarak koyduğu, hedef olarak koyduğu her şey devreden çıkarılmış. Ve insanlar o amaçlara ulaştıran araçları amaç edinmişler kendilerine. Her yerde namazın farziyetini duyuyoruz. Her yerde orucun farziyetini duyuyoruz. Her yerde Allah-u Teala'nın insanlara hedeflere ulaşmak için verdiği araçların farz olduğunu duyuyoruz. Ama amaçların farz olduğuna dair hiçbir işaret yok. İblis bunları yok etmiş. Zavallı insanlar da o öğrendikleri ilimle araçları kendilerine amaç edilen insanların öğrettikleri ilimle devreden bütünle çıkmışlar. Sonuç ne olmuş? İşte bu perişan durumumuz olmuş. Dünya mı diyorsunuz, İslam ülkeleri mi diyorsunuz? Dünyanın en geri ülkeleri. Neden en geri? İslam'ı yaşamadıkları için en geri ülkeler bunlar. Eğer İslam bundan 14 asır evvelki İslam olarak yaşanmış olsaydı, bugün dünya üzerinde en ileri ülkeler muhakkak ki İslam ülkeleri olacaktı. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim değil bugünün ilmini, bugünün çok ötesindeki sonsuz ilmi insanlara her zaman ihsan etmiştir. Unutmayın, Batı'ya bütün teknolojiyi İslam öğretmiştir. Nerede bir teknik açıdan ilerleme varsa bu İslam'a borçlu olan bir büyük gerçektir. Bundan asırlarca önce bütün yıldız ilimleri, astronomi ilminin bütün esasları İslam tarafından ortaya konmuştur. Ve sıfırdan sonraki 6 tane rakamdan 4'ü mutlaka tutuyordu. Bugün çok hassas matematik aletleriyle elde edilen sıfırdan sonraki 6 rakamın 4'ü mutlaka tutuyordu. İşte İbn Haldun'un o büyük eserleri 400 sene Fransa'da üniversitelerde okutuldu. Bundan asırlarca evvel El Cabir matematiğe negatif değerleri sokmasaydı Kur'an gerçekleri matematikte de yaşanmayacaktı. Şu anda hiçbir ilimde Kur'an gerçekleri yaşanmıyor. Negatif değerler hiçbir ilimde yerini alabilmiş değil. Onun için hiçbir ilimde yer yerine oturmuyor. Hepsinde noksanlıklar var. Demek ki konumuza dönelim. Bir insanın mürşidine ulaştığı yerde 7 tane hediye alması söz konusu. Birincisi dedik, kişinin başının üzerine mürşidin ruhu ulaşıyor. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesine göre ulaşıyor ve Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesine göre ulaşıyor. Sonra Allah'ın ikinci hediyesi, kişinin ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakim oluşuyor. Demin Nebe 38'deki bir tövbeden bahsettim. Meleklerin saf, Cebrail aleyhisselam bahsettiği Peygamber Efendimiz aleyhisselam'a, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece boy abdesti alacaksınız. Hacet namazı kılmaya niyet edeceksiniz. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayet-el kürsü okuyacaksınız. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okuyacaksınız. Üçüncü rekatta gene Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okuyacaksınız. Dördüncü rekatta gene Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okuyacaksınız. Ve hacetiniz neyse onu Allah'tan talep edeceksiniz. Allah'tan mürşidinizi isteyeceksiniz. İşte hacet namazıyla istenen bu mürşid, Allah-u Teala tarafından gösterildiği gün kişi onu görmeye, ona ulaşmaya ehil olduğu için Allah ona göstermiştir. Eğer göstermiyorsa o zaman sabretmek gerekiyor. Allah-u Teala bir defa mutlaka herkese mürşidini gösterir. Ama kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa bu mutlaka gerçekleşir. Böyle bir talebi yoksa hiçbir zaman bir insanın mürşidini görmesi de mümkün değildir. Her şey Allah'a ulaşmak konusunda bir insanın bir talebin sahibi olmasına bağlıdır. Bu taleple ancak her şey gerçekleşir. Allah Teala hangi ayetleriyle söylüyor bana soracaksınız diye, yalnız Allah'tan sormamız hangi ayetlerle belli? Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki sebillerin tayini, tespiti, kastı yalnız Allah'a aittir diyor. Her sebil bir mürşidin bulunduğu dergâhtan zamanın halifesinin bulunduğu sırat-ı müstakimin başladığı ana dergâha giden yeryüzünün sattığına paralel görünmez yollardır. Bu yollardan her sabah namazından sonra bütün dergâhlardaki eğitim gören ruhlar sırat-ı müstakime ulaşırlar. Yükseleceklerse birinci kata, ikinci kata, 3, 4, 5, 6. katlara kadar oradan yükselirler. 7. kat ve ondan sonrası gene o halifenin bulunduğu dergâhtan gerçekleşen bir yoldur. Öyleyse Allah-u Teala sebil dediği zaman mürşitleri kastediyor ve mürşitlerin kasti diyor, tayini, tespiti, kast edilmesi Allah'a aittir. Öyleyse Allah'tan soracaksınız. Ya Fatiha suresinde ne diyoruz? O Fatiha suresi ki eğer 5 vakit namaz kılıyorsak, sünnetleri de kılıyorsak, tam 45 tane Fatiha okumak mecburiyetindeyiz her gün. 5 vakit namaz kılan bir insan her gün tam 45 defa Fatiha suresini okur. Ne diyoruz acaba Fatiha suresiyle Allah-u Teala'ya? Diyoruz ki İyyâke nâbüdü. Hadi baştan başlayalım. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Ham, alemlerin Rabbi olan Allah'ıdır. Errahmanirrahim. Rahman ve Rahim esmalarının sahibi olan. Maliki yevmiddin. Din gününün sahibi olan. İyyâke na'budu. Yalnız sana kul oluruz. Ve iyyâke nestaîn. Ve yalnız senden istihane isteriz. Niçin isteriz? Cevap geliyor. İhtinas sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Demek ki ya Rabbi biz yalnız senden istihane isteriz. Niçin? Bizi sırat-ı müstakimine ulaştırman için. Sırat-ı müstakimi bugünkü konuşmamızda anlatmıştık. Nedir sırat-ı müstakim? İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştıran yol. Kimin ruhu sırat-ı müstakime ulaşmışsa o kişinin ruhu Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Çünkü sırat-ı müstakime ulaşan bir ruhu ne şeytan ne de onun herhangi bir yardımcısı durduramaz. Böyle bir yetkisi yok. Kimin ruhu sırat-ı müstakime ulaşmışsa mutlaka Allah'a ulaşır. İşte Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri ona söylediğimiz söze bakın. İyyâke nestaîn. Yalnız senden istihane isteriz. Niçin isteriz? Bizi sırat-ı müstakime yani sana ulaştırman için. Öyleyse istaneyi niçin isterizden sonra bir sual daha sormamız lazım Allah-u Teala'ya. Nasıl isteriz? Kur'an-ı Kerim cevap veriyor. Bakara suresi 45. ayet-i kerime. Vesta'inu bis-sabrı ves-salatı inne hale kebiretün illa alel haşiyin. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istianeyi isteyin. Bu zor bir iştir, kebiretün bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir diyor Allah-u Teala. Öyleyse nasıl huşu sahibi oluruz da Allah'tan hacet namazı kılarak mürşidimizi sorduğumuz zaman Allah bize mürşidimizi hemen gösterir. İşte bu sualin cevabı bize tam 12 tane basamak işaret ediyor. Ancak bir insan Allah'a yaklaşım basamaklarının 12.sinde huşuya ulaşır ve huşuya ulaşınca, huşu sahibi olunca Allah'tan sorduğunda Allah bu söylediğimiz ayet-i kerime gereğince mutlaka o kişiye mürşidini gösterecektir. Öyleyse bir insan huşuya nasıl ulaşır? Hangi basamaklardan geçmesi lazımdır? Bu basamaklar konusunda Allah-u Teala bütün basamakları muhtevasını alan bir sure indirmiş. Vel Asr. Bu Vel Asr suresi şöyle Allah-u Teala tarafından inzal edilmiş. Vel Asr. Asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç. İlk 7 basamağı aşanlar hariç. Ve amülüs salihat, ıslah edici amellere başlayanlar, yani 14. basamağa ulaşanlar hariç. Ve tevasav bil hakkı, hakkı tavsiye edenler, hakka ulaşanlar hariç. Ve tevasav bil sabr, sabra ulaşıp da sabrı tavsiye edenler hariç diyor Allah-u Teala. Her biri 7 basamaktan tam 28 basamaktan oluşan bir yaklaşım vücuda getiriyor Allah Teala. 28 basamak. İşte bu basamakların her birisi ayrı bir ayet-i kerimenin mevzuu olmuş. Evvela etrafımızda olaylar var. Nehir suresi 3. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki lehedeynâhü sebîlâ. Allah, o Allah sebillere ulaştırır. İmmâ şâkirâ imma kefûrâ. Ama dileyen kişi küfredenlerden olur, dileyen kişi ise şükredenlerden olur. Ne demek istiyor Allah Teala? Bütün insanların etraflarında her an olaylar vücuda gelmekte. Bu olaylara dikkat edin. Allah olayları seçerek vücuda getirir. Her insanın etrafında vücuda getirdiği olaylarla o insanı Allah kendine doğru yönlendirmek istiyor. O kişinin yeminlerini mutlaka yerine getirmesini istiyor ki cennetini alabilsin. Bu kişiye bağlı bir olgu ve bunun için Allah-u Teala o kişinin etrafında vücuda getirdiği her olayla aslında kişi idrakin sahibi olsa mutlaka Allah'ın yoluna girecek. İşte Allah-u Teala onun için söylüyor. Allah olaylarla hidayete insanları ulaştırır. Ama ne var ki insanların iradesine bırakılmış bir olguyla karşı karşıyayız. Ne demek istiyorum? İnsanoğlu dilerse Allah'ın emirlerini yerine getirir. Ama dilemezse yerine getiremez, getirmez. Hiç kimse de hiçbir insanı Allah ile kul arasındaki emirleri uygulatmak konusunda zorlamak yetkisine sahip değildir. La ikrahe fiddini diyor Allah Teala. Dinde zorlama yoktur. Öyleyse insan dilerse amini salihat yapacaktır, salih ameller işleyecektir, nefsini tezkiye edecektir, tasfiye edecektir. Allah'ın emirlerini yerine getirdiği cihette de Allah'ın hem cennetine hem dünya saadetine ulaşacaktır. Ama istemiyorsa hayır. O zaman kendisini kendi eliyle cehenneme atacaktır. Öyleyse olaylardan sonra ne oluyor? Her insan olayları değerlendiriyor. Evvela mukayese ediyor olayları, karşılaştırıyor. Sonra değerlendiriyor. Yani muhakeme ediyor. Her muhakeme bir hükme varmak için yeterli sebebin muhtevasını taşır içerisinde. Ve kişi karşılaştırdıktan sonra olayları ve değerlendirdikten sonra bir hükme varıyor. Birinci basamakta olayları yaşıyor, ikinci basamakta olayları değerlendiriyor ve bir hükme varıyor. İşte üçüncü basamakta bu hüküm son derece önemli bir keyfiyet olarak çıkıyor karşımıza. Çünkü insanın hayatının dönüm noktası bu üçüncü basamakta. İnsan ya Allah'ın irşat yoluna doğru bir meyil duyuyor kalbinde veya hiç duymuyor. İşte hiç duymayan bir insanı Allah-u Teala zulmani yola giden bir insan olarak kabul ediyor. Veya Allah'ın irşat yoluna doğru bir insanın meyil duyması söz konusu oluyor. O kişi de kurtuluşa imzasını orada atıyor. İşte iki tane ayet-i kerime ile Allah-u Teala birbirine taman taman zıt iki tane grup insanı gösteriyor. Araf 146 zülmani yolu kendisine yol edinenleri ifade ediyor. Allah-u Teala diyor ki o insanlara Allah ayetlerinin sırlarını açıklamaz ki onlar yeryüzünde gururla, haksız yere gururla yürüyenlerdir. Onlara Allah irşat yolunu gösterdiği halde onlar irşat yolunu yol ittihaz etmezler. Onlar şeytanın dalalet yolunu, gay yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. İşte transandantal meditasyonla meşgul olanlar, işte spiritizma ile ruh çağırmayla meşgul olanlar, işte reenkarnasyon diye bir insanın ruhunun birçok bedenlerde yaşadığına inanan zavallılar, işte büyü yapanlar, küddam yapanlar, bunların hepsi zulmani yolun temsilcileri. Ve işte onlar Allah-u Teala'nın irşat yolunu değil de şeytanın dalalet yolunu, gay yolunu kendilerine yol edinmiş olanlar. Hiçbir zaman kurtuluşa ulaşmaları mümkün değil. Allah-u Teala Bakara Suresinin 102. ayet-i kerimesinde bu zulmani ilimlerle, büyülerle, hüdamlarla meşgul olanların nefslerini satmak karşılığında en kötü şeyi satın aldıklarını söylüyor. Cehennemin en alt basamağını, esferi safilini. Ama bir de Allah'ın yolunu kendilerine yol ittihaz eden insanlar var. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu insanlardan bahsediyor hepimize. Diyor ki, la ikrahe fiddini, dinde zorlama yoktur. İrşat yollarıyla dalalet yolları birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. Kim ki şeytanı, tağutu devreden çıkartır, reddeder, inkar eder, o mürşidin eline, urmetin vuskaya, Allah'tan kopması mümkün olmayan kulba sımsıkı sarılır diyor Allah-u Teala. Demek ki bir de bu insanlar var. Allah'tan kopması mümkün olmayan kulba sımsıkı sarılan, Allah'ın dostu olmayan, namzet olan insanlar. Kimdir o Allah'tan kopması mümkün olmayan insanlar? Allah-u Teala cevap veriyor. Şeytana veriyor cevabı, hem de diyor ki sen benim İhlas sahibi kullarımı benden kopartamazsın. İşte 27. basamak, 27. basamakta nefsini tasfiye edip ihlas sahibi olan, halis olan kullar var. Allah'ın halis kulları, ihlas sahibi olan kullar, bunların Allah'tan kopmaları mümkün değil. Bu 27. basamak. Bir sonraki basamağa bu insanlar mutlaka ulaşıyorlar, sağ olurlarsa ve mutlaka Allah onları mürşit tayin ediyor eğer tayin edecekse. Çünkü salaha ulaşan herkes mürşit olmaz. Ama mürşit olan herkes mutlaka salaha ulaşmıştır. İşte salaha ulaşan kişinin de Allah'tan kopmasının mümkün olmadığını görüyoruz. İhlastakiler de, salahtakiler de, yani 27 ve 28. basamağın sahiplerinin Allah'tan kopması mümkün değildir. Onun için Allah Teala burada mürşidin eline hurmetini müska diyor. Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kul, onlar diyor o kulba ulaşıp ona sımsıkı sarılırlar diyor. İşte bu bir tövbe olayı. Allah Teala'nın demek ki indinde kim kalbinde Allah'a ulaşmak konusunda bir talep duyarsa, kalbinde bir ateş yanmaya başlamışsa, işte o kişi korkmasın, mutlaka kurtuluşa erecektir. Böyle bir ateşi, böyle bir talebi hiç duymayan bir insan o Allah'a ulaşamaz. Biraz sonra göreceğiz ki zaten böyle bir şey hissedebilmesi için kişinin mutlaka işitmesi ve idrak etmesi lazım. İşte Allah-u Teala Üçüncü basamakta kişinin kalbini görür. Bütün basamaklarda kişinin kalbini görür. Allah hep ibretle bekler. O kişinin kalbinde acaba irşat makamına doğru bir meyil ulaşacak, oluşacak mı? O kişi Allah'a dönmeyi, Allah'a dünya hayatındayken ulaşmayı dileyecek mi? Kalbi bunu söyleyecek mi Allah-u Teala'ya? Maide Suresi 7. ayet-i kerimesi, Allah kalplerde olanı bilir diyor. Bütün insanların kalbinde olanı Allah bilir. Ve kimin kalbinde Allah'a ulaşmak konusunda bir ateş yanmışsa, Allah onun derhal farkına varır. Üçüncü basamak ve ondan sonra böyle bir şey varsa, kişinin kalbi Allah'a doğru bir talebin sahibi ise, kişi Allah'a ulaşmayı kalben diliyorsa, Allah mutlaka onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu dördüncü basamağı Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi anlatıyor bize. Şöyle diyor Hazreti Yusuf. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَارَةٍ بِالسُّٰيِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, ibra edemem. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Suhi olanı, kötü olanı emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği insanlar bundan müstesnadır diyor. İşte Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ne zaman? Kişinin kalbinde Allah'a ulaşmak konusunda bir talebi gördüğü an Allah o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmiştir. Dördüncü basamak. Sonra ne yapıyor Allah-u Teala? Beşinci basamakta bu kuluna bir garanti veriyor. Ne garantisi veriyor? Sebillerine ulaştırma, mürşitlerine ulaştırma garantisi veriyor. Diyor ki Maide Suresinin 16. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor Allah-u Teala. Kim Allah'ın rızasına tabi olursa Allah onu mutlaka sebillerine ulaştırır diyor. Kimdir o Allah'ın rızasına tabi olanlar? Allah ne istiyor? Bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasını istiyor. İşte kimin kalbinde Allah'a ulaşmak konusunda bir ateş yanmaya başlamışsa o kişi Allah'ın rızasına tabi olmuştur. Allah'a ulaşmayı kim isterse kalben bunu isteyen kişinin mutlaka bu hedefe ulaştığını söylüyor Allah Teala. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın rızasına tabi olmuştur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Şu olur. Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Allah Teala bu istikamette son derece açık hükümler koymuş. Rab 20 21 22'de şöyle söylüyor. Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah ile olan ahdlerini ifa ederler. Ve la yankudunel misak, misaklarını naksetmezler. Ve yahşemle Rabbim, Rablerine karşı huşu duyarlar. Vellezine sabır iftigaye ve çerab hüküm. Onlar sabırla Allah'ın zatına ulaşmayı Allah'tan dileyenlerdir. Kur'an-ı Kerim'imiz kim Allah'tan bunu dilerse mutlaka Allah'ını kendi zatına ulaştırır diyor. Ankebut suresi 5 ve 6. ayet-i kerimeler. Femen kânû yercû likâ Allâhe fe inne ecelallâhü leyâf. Kim Allah'a dünya hayatında ulaşmayı, ruhunu Allah'laştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Kul Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendine ulaştırmayı diler mi? Diler. İşte Enam suresi 125. ayet-i kerime. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحَ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse o kişinin göğsünü teslimi açar diyor. Demek ki Allah bir insanı kendine ulaştırmayı diler. Ne zaman? O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse. Demek ki her şey üçüncü basamakta şekilleniyor. Bir insandan Allah'ın istediği bir tek şey var. Bu üçüncü basamağa ulaşmak, Allah'a vasıl olmayı, Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim dilemişse mutlaka kurtuluşa Allah onu ulaştırıyor. İşte bütün mesele kişinin kendi iradesinden beklenen şey bu. İnsanoğlunun etrafında oluşan olaylardan lüzumlu dersi alıp Allah'a ulaşmayı istemesi, kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi, kalbinde bir kıvılcımın yanması, bir ateşin yanmaya başlaması. Allah aşkının o kalbe girmesi. İşte böyleyse dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor kişinin üzerinde. Beşinci basamakta ise Allah garanti veriyor. O kişiyi mutlaka sevillerine ulaştıracak diye garanti veriyor. Peki altıncı basamakta ve yedinci basamakta neler oluyor? Bu basamakların bir tanesinde Allah Teala'nın kişinin kulağından vakrayı aldığını, ikincisinde de yedincisinde de o kişinin kalbinden ekinleti aldığını görüyoruz. Acaba nasıl kavramlar bunlar? Bu kavramlar ikili çalışıyor. Gerek vakra olsun, bir insanın kulağında Allah'ın koyduğu işitmeyi engelleyen engel olsun, gerek ekinnet olsun, kişinin kalbine Allah'ın koyduğu idraki engelleyen faktör olsun. Her ikisini de Allah koyuyor. İşte İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri. Allah Teala diyor ki, Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i tilavet ettiğin zaman onlarla senin arana görünmez bir perde koyarız. Gizli bir perde, hicab-ı mestura. Sonra onların kulaklarına vakra isimli bir engel koyarız. Seni işitmelerine mani oluruz. Sonra onların kalplerine ekinnet isimli bir engel koyarız. Seni fıkıh etmelerine, seni idrak etmelerine mani oluruz. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. Demek ki Allah Teala'nın o insanların kulaklarına koyduğu, o devirde yaşayan münafıkların kulaklarına koyduğu vakra, onların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i işitmelerine mani oluyor. Kalplerine koyduğu ekinnet, münafıkların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kalben idrak etmelerine mani oluyor. Aralarına koyduğu perde, hicab-ı mesture ise onların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nefret etmelerine sebebiyet veriyor. Demek ki Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hem kulaklarını işitmez hale getiriyor, hem kalplerini idrak etmez hale getiriyor, hem de irşat makamına muhabbet duymalarını önlüyor, nefret duymalarına sebebiyet veriyor. Bu insanlar kim? O yevmül ahire, ahiret devresine inanmayanlar. Bunların tarifini getirmiş Allah Teala. Hud suresi 19. ayet-i kerime, o yevmül ahire inanmayanlar var ya diyor, onlar Allah'ın yoluna kendileri girmeyenler, başkalarının da girmesine engel olmaya çalışanlardır diyor. Yani hiçbir zaman mürşitlerine ulaşması mümkün olmayan, Allah'ın yoluna girmeyi hiç istemeyen, Allah üzerlerine farz kıldığı halde yetmez, başkalarının da Allah Teala'nın yolundan saptıran insanlar. Öyleyse demek ki bu tarz insanlara Allah Teala 3 tane engel koymuş. Bir, irşat makamıyla aralarına bir perde koyuyor. İrşat makamına karşı muhabbet duydurmuyor. Muhabbeti hissettirmiyor. Onun yerine nefret hissettiriyor. İki, o kişilerin kulaklarına vakra isimli bir ağırlık koyuyor. Bu sebeple o kişiler irşat makamının sözlerini işitemiyorlar. Duymak ve işitmek birbirinden farklı faktörler. Bir insanın kulakları duyuyorsa o kişi duyar ama işitmez. İşitebilmesi için mutlaka kulaklarındaki vakranın alınması lazım. Kişinin zihninin o konu üzerinde bu sebeple konsantre olabilmesi lazım. İşte Allah Teala'nın kulağına koyduğu kişinin vakrayı çıkarması halinde o kişinin duyması, arkasından da işitmesi mümkündür. Kalp ise fıkıh etmek üzere yaratılmıştır Allah Teala tarafından. Fıkıh edebilmesi ise işittiği, duyduğu, işittiği şeyi kalbinde kendisine mal edebilmesi demektir. Bu da Allah'ın ancak o kişinin kalbine koyduğu, bunu engelleyen şeyi, ekinneti o kişinin kalbinden alarak yerine ihfat koymasıyla mümkün olan bir şeydir. Ne zaman Allah Teala bir kişinin kalbindeki ekinneti alırsa, onun yerine ihfat koyarsa, işte o zaman o kişi hem işitir hem de fıkıh eder. Ve böylece onların işitmesi ve fıkıh etmesi mümkün hale gelir. İşte Allah Teala'nın işittirdiği, ve fıkıh ettirdiği insanlar da var mı? Bu sualin cevabı kesinlikle evet, var böyle insanlar. İşte o insanları Allah Teala ve Tekat Hazretleri açık bir hüviyete sokuyor. Bu konu Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde açıklığa kavuşturulmuş. Allah Teala ve Tekat Hazretleri Hac 54'te buyuruyor ki onlar diyor kendilerine ilim verilenlerdir diyor. Demek ki irşat makamı herkese ilim vermeye çalıştığı halde bir kısım insanlar ilmi alabiliyorlar ama bir kısmı alamıyor. Alamayanlar kimler? Kulaklarında vakra olanlar, kalplerinde ekinet olanlar. Alabilenler kimler? Kulaklarındaki vakrayı ve kalplerindeki ekineti Allah'ın kaldırmış olduğu kişiler. İşte Hac suresinin 54. ayet-i kerimesindeki insanlar bunlar. Kaldırdığı insanlar. Allah Teala diyor ki onlar için onlar kendilerine ilim verilmiş olanlardır. Arkasından diyor ki onların kulaklarındaki vakra alınmıştır. Kalplerindeki ekinnet alınıp yerine ihfat konulmuştur. Onlar irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğundan emindirler. Ve Allah Teala şöyle bitiriyor. Onlar amenü olanlardır. Allah onları mutlaka sebillerine ulaştıracaktır. Sırat-ı müstakimine ulaştıracaktır. Şimdi beraberce Hud suresinin 29. ayet-i kerimesine bakıyoruz ve şunu görüyoruz. Hazreti Nuh diyor ki kavmine, ey kavmim ben bu yanımda bulunan amenü olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi muhakkak Allah'a ruhen ulaşacaklardır. Demek ki kim ilk 7 basamağı aşarsa, amini olursa, yani kulağındaki vakrayı Allah almışsa, kalbindeki ekinneti almışsa ve perdeyi almışsa, o gizli perdeyi almışsa, hicab-ı mestureyi almışsa, o kişiler amini olanlardır. Amini olan kişi daha 7. basamaktadır. Ama Allah Teala bir garanti veriyor onların hepsine. Ta 21. basamağa ulaşma garantisi veriyor. İşte böylece ilk 7 basamağı aşan insanların görüyoruz ki hiç kimse, şeytan veya onun avanesinden hiçbirisinin 7. basamağa ulaşan bir insanı 21. basamağa ulaşmaktan men etmesi mümkün değildir. Allah garantiyi vermiş. Bu sebeple amenü olduktan sonra o insan mutlaka Allah'a ulaşacak ama ulaşmadan evvel ölürse Allah emanetini, amen olduktan sonra o kişi geriye alırsa, kişiyi öldürürse o zaman o kişiyi Allah-u Teala kurtuluşa ulaşmış sayıyor. Çünkü yaşasaydı o kişi mutlaka hidayete erecektir. İşte hidayete ermeden evvel Allah emanetini geri almışsa, biliyorsunuz ki ölüm bir kaderdir, hasbelkader kader unsuru olarak Allah emanetini geri almışsa, o kişiyi öldürmüşse, o kişi için sağ kalsaydı mutlaka hidayete ereceği cihette kurtuluş Allah Teala tarafından kabul edilmiş bir veri olarak çıkıyor karşımıza. Kim amini olur da ondan sonra ölürse, muslata ulaşmadan ölse bile sağ kalsaydı mutlaka muslata ulaşacağı için Allah onları da kurtuluşa ehil sayıyor. Bir insan işitemezse ve kalben idrak edemezse, 7. basamağa ulaşamazsa ne olur? Cennete gitmesinin imkansız olduğunu söylüyor Allah Teala. 8, 9, 10. Cehenneme gelenlere, cehennem bekçileri derler ki, sizlere buraya geleceğinizi söyleyen Allah'ın nezirleri gelip size bunları söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Ama biz onların sözlerine inanmadık. Onları dinlemedik. Eğer biz onların söylediklerini bir, işitmiş olsaydık, iki, ve idrak etmiş, fıkıh etmiş olsaydık, burada cehennemde mi, ateşte mi olurduk? Demek ki bir insan işitemiyorsa, kulağındaki vakrayı Allah almamışsa ve kalbindeki ekinneti alıp yerine ihfat koymamışsa, kişi idrak edemiyorsa, fıkıh edemiyorsa, o kişinin cennete ulaşması mümkün değildir. Ama işitebiliyorsa ve idrak edebiliyorsa Allah'ın ona verdiği garanti var. bu garanti girince kişi mutlaka o hedefe ulaşacaktır. Mutlaka o kişi Allah'a ruhunu ulaştıracaktır. Ve tabiatıyla kim Allah'a ruhunu ulaştırmışsa onun mutlaka cennete gitmesi söz konusudur. Öyleyse bu noktada Vel Asr suresinin ilk 7 basamağının nasıl aşıldığını gördük. Ne diyordu Allah Teala? Vel asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllel lezine amenu. Ama amenu olanlar hariç. İlk 7 basamağı aşıp da amenu olan insanların kurtuluşa ulaştığını görüyoruz. Eğer amenu olduktan sonra bu insanlar hedeflerine ulaşamadığına evvel ölmüşlerse. Evet. Sözlerimizin ikinci kısmı da burada tamamlanıyor. Üçüncü kısmını inşallah akşam namazından sonra gerçekleştiririz. Ve Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek ve bu istikamete dua ederek sözlerimin ikinci kısmını inşallah burada bu düğün gününde, bu camimizin, mescidimizin açılma gününde tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
1: Yine güzel bir günde daha sizlerle birlikteyiz ve bir sohbetiyle daha Muhterem Efendimiz Tasavvuf Doktoru İskender Ademir. Az sonra sizlere bir soracaklar ve müsaadenizle hemen kendilerine dönüyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle Efendimiz'e inşallah sonsuz sürmek istiyoruz. Çok kıymetli dualarınızı bekliyoruz. Ve bugünkü bu eski sohbetimizde zaten bizi muhterem dinleyici, izleyici ve de sevgili öğrencilerimizle baş başa bırakırken mübarek evlerinizden sonsuz hürmet yapıyoruz muhterem efendimiz inşallah.
2: Allah razı olsun Berhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Errahmanirrahim. عليهم وعلى sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini yaşamak için kalp kalbe, gönül gönüle bir Allah beraberliği. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyorum ki o bizleri bir defa daha bir araya getirdi. Yeni bir mutluluğu yaşamak için yeniden kalbimizde onu, Allah'ı hissedebilmek için sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepimizden razı olsun. Dünyanın neresinde olursanız olun, işte şu anda sizlere ulaşmış durumdayız. Hamdülillah, şükür ederiz dünyanın her tarafından. Kardeşlerimiz bizlere ulaşıyor artık. Allah-u Teala'nın bizi böyle bir imkanla, bilgisayar aracılığıyla, radyo aracılığıyla bir araya getirmesi, bize göre dünyadaki en büyük mutluluk sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte sizler, biz ve Allah bir üçlü. Bir yeni mutluluğu bir defa daha yaşamak. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada Allah-u Teala'nın bir zahmeti statüde her şey mutluluğa yönelik. Biz insanlar o mutluluğu yok etmekte sanki yarış ediyoruz birbirimizle. Her tarafta asık suratlar, kavga eder gibi konuşmalar, dokunsan öfkeden çatlayacak insanlar ve birbirine sanki sadece kötülük etmeye çalışan bir insanlar, insanlar, insanlar dizisi. Böyle mi olmalı sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler ve dinleyenler? Allah-u Teala sevgiyi emrediyor. Allah-u Teala dostluğu emrediyor. Allah-u Teala diyor ki başkasına hizmet edin. Başkasına hizmet edin ki bana hizmet etmiş olursunuz. Adeta zikirle hizmeti aynı parantezi almış Allah-u Teala. Her ikisinde de mutluluk içkeninde Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. İster Allah'ın size verdiği bütün imkanları, bir başkasını veya başkalarını mutlu etmek istikametinde kullanın. İster Allah-u Teala'yı zikredin. İkisi de sizi mutluluğun meltem rüzgarlarında dolaştıracaktır. Bu mutluluğu bir defa yaşadıktan sonra onun tiryakisi olacaksınız. Her zaman başkalarına hizmet etmek isteyeceksiniz. O hizmetin sizde oluşturduğu o sonsuz mutluluğu yaşamak için. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki herkes sizin mutluluğunuzun bir kapısıdır. Onun için var onlar. Hepinizin etrafındaki kardeşleriniz veya başka insanlar sırf sizin mutlu olabilmeniz için var. Siz de başkalarının mutlu olabilmesi için varsınız. Öyleyse dikkat edin. Neslin talebi Rabbena hep bana demek şeklidir. Hep kendilerine bir hisse çıkarmak, başkalarını kendileri için kullanmak isterler. Bütün nefsler. Ama sadece ruhlar mutluluğun sırrını bilirler. Bilirler ki kendilerinin mutlu olabilmesi başkalarını mutlu etmelerine bağlıdır. İşte doğru çözüm. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde başkalarına mutluluk vermek için harekete geçtiğinizi düşünelim. Bir gününüzü başkalarına adadınız. Etrafınızdaki herkesle ama herkesle meşgul oldunuz. Herkesin halini sordunuz, hatırını sordunuz. Onlarla ilgilendiniz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Herkes kendileriyle ilgilenmenizi bekler. Bunu size söyleseler de, söylemeseler de konunun gerçeğinde bu yeter. Eğer onlarla ilgilenirseniz size bir şey sormak istiyorum. Ne kaybedersiniz? Nefsiniz sayılmak ister, saygı görmek ister. Başkalarına üstün olduğunuzu vurgulamak ister. Yani hep kendisinin sayılmasını, üst seviyede olmasını, videoda olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, bunun size mutluluk getireceğini zannediyorsanız çok acı bir şekilde aldandığınızı göreceksiniz. Hiç kimse hak etmediği bir saygıyı görüyor diye mutlu olmaz. Sevgili kardeşlerim, çok çok zengin insanlar vardır. Garsonları para yağmuruna tutar. Kendilerine garsonlar saygı göstersin diye. Bunun sahte mutluluk, sahte nezaket, onlara her zaman gösterilir. Ama bu onları tatmin etmez. Her şey gönülden gelen bir güzelliği aksettirmedikçe insanı mutlu kılamaz. Sevgili kardeşlerim, insanlara mutluluk ulaştırdığınız zaman onlara yaşattığınız mutluluğun iki katını Allah-u Teala ve ruhunuz size yaşatacaktır. Üstelik o insanlara mutluluğu ulaştırabilseniz de ulaştıramasanız da, ulaştırmak istediğiniz mutluluk onları mutlu etse de mutlu etmese de, siz onu ulaştırmaya çalıştığınız süreç içerisinde Allah'ın size ulaştırdığı mutluluğu mutlak olarak yaşarsınız. Yani Allah'ın size verdiği her şeyi, zamanınızı, enerjinizi, Allah'ın size verdiği parayı, elinizdeki bütün imkanları, bütün vasıtaları herhangi bir insanın mutluluğu için harcamaya başladığınız zaman itibaren içinizde sebebini bilmediğiniz bir hafiflik, bir ferahlık, kendini bir şeylere adamanın o sonsuz sevincini, yaşama sevincini hissedersiniz. Ve hizmete koşarsınız. Gayeniz sadece o kişiye mutluluk vermektir. Onun ruhu istikametinde, Allah'ın istediği güzellikler malzemesi içerisinde bir kişi için bir saatinizi harcadığınızı ve ona hedeflediğiniz mutluluğu ulaştırdığınızı düşünün. Bu bir saatin başından itibaren, yani siz ona o mutluluğu ulaştırmayı düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın sizi mutlu kılma hususundaki yardımı size derhal ulaşmıştır. O mutluluğu ona ulaştırıp da sunduğunuz ana kadar Allah-u Teala size hep o gönül huzurunu, iç huzurunu, mutluluğu yaşatacaktır. O kişiye mutluluğu ulaştırdığınız zaman olay tamamlanmıştır. Orada Allah-u Teala size bir defa daha mutluluk verecektir. Ruhunuzda, nefsinize huzur ulaştıracaktır. Ferahlık ulaştıracaktır. Diyelim ki bu noktadan itibaren bir başkasına yardıma gittiniz. Bir saatte onun için harcadınız. Zamanınız hep kıymetli zamanlar içerisinde. Yani zamanı faydalı alanlarda kullanıyorsunuz. Zaman siz onu kullansınız da kullanmasanız da geçecektir. Tembel tembel yattınız, uyudunuz, dünyayla ilgilenmediniz. 24 saat isteseniz de istemeseniz de mütemadiyen geçer. Her yeni gün size mutluluk değil, sadece huzursuzluk getirir. Ama diyelim ki bir gününüzde 10 saatinizi her birine birer saat olmak üzere 10 insana harcadınız. Bunlardan bir kısmı sizin onlara ulaştırdığınız mutlulukla büyük bir mutluluğa ulaştılar. Hissettiniz gözlerindeki ışıltıdan, davranış biçimlerinden bir güzelliği yaşadınız onlarla birlikte. Ve yine gördünüz ki daha siz onları mutlu etmek konusunda düşünce sisteminizde harekete geçtiğiniz zaman daha kuvveden fiile çıkarmamanız halinde bile Allah Teala size büyük bir ferahlık hissettirdi. İşte bir günlük devrede 10 saatinizi birer saatten 10 kişiye tahsis ettiğinizi düşünelim. O insanlara o mutluluğu ulaştırdığınız sürece asıl mutlu olan sizsiniz. İşte mutluluğun eşyanın tabiatına uygun olan çözümü budur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dostluk varsa düşmanlık sıfırlanmıştır. Sevgi varsa nefret ve bunun benzeri bütün negatif duygular yok olmuştur. Sevgi bütün negatif duyguların hepsine tek başına yeter. 10 saat boyunca başkalarına ulaştırdığınız mutluluğun iki katını hep siz yaşayacaksınız. Yani o 10 kişiden bir tanesinin ona ulaştırdığınız mutluluğu yaşadığı bir miktar mutluluğun tam 20 katını yaşayacaksınız. Her birinde 2 kat yaşayacağınız için bu sayı arttıkça, onlara tahsis ettiğiniz zaman parçası arttıkça sizin mutluluk ufuklarınız devamlı büyüyecektir. Herkes, etrafınızdaki insanlar kimler olurlarsa olsunlar, herkes sizin mutluluğunuza açılan bir kapıdır. Mutluluğunuzun açılış kapıları. Sevgili kardeşlerim, bu sonsuz bir vesiledir. İsterseniz bütün zamanınızı başkalarının mutluluğuna adayıp sonsuz bir saadetin içinde olabilirsiniz. Her mutluluğun ulaştırdığınız insanın gözündeki sevinç ışıltısı, onunla ilgilendiğinizin, ona yardım etmek istediğinizin samimi huzuru size mutlaka onlardan geri dönecektir. Herkes, etrafınızdaki herkes bir aynadır sevgili kardeşlerim. Onlara ışık tutarsınız, onlardan size ışık gelir. Onları seversiniz, onlardan size sevgi döner. Onlardan nefret edersiniz, onlar da sizden nefret eder. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Onların sizin mutluluğunuz için elzem olduğunu, mutlaka bulunmaları lazım geldiğini düşünün. Mutluluğun doğru bilançosu bu bilançodur. Sevgi vererek sevgi almak. Mutsuzluğun yanlış bilançosu ise nefretle başkalarına davranmak, onlardan da nefretle karşılık görmek. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Her halükarda zarar söz konusudur. Öfkeli kişi intikamını almak için harekete geçmiştir. Başardığını kabul edelim. İntikamını aldı. Rahatlayacak mı? Şeytanın ona verdiği "oh olsun, ondan intikamını alsın" duygusu birkaç dakika sizi meşgul edebilir. Ondan sonra o kişinin kalbini kırdığını

Minnet ışıltılarından derhal sezersiniz. Mutluluğunu hissedersiniz. Arkasında siz varsınız. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Etrafınızdaki insanları mutlu ettiğiniz zaman onların o mutluluk havasını siz teneffüs edersiniz asıl. Bütün bunlar nefsinizi ona dur diyerek devre dışı bırakmanız, ruhunuzu öne geçirmeniz ve başka insanlara yardım için seferber olmanızdır. Hep Hazreti Ömer'i hatırlamanızı istiyorum. Ben bugün Allah için ne yaptım dermiş her gece yattığı zaman. Kaç kişiye hizmet götürdüm? Kaç kişinin gönlünü aldım? İnsanlara daha başka nasıl hizmet edebilirim? İşte Hazreti Ömer'in bilançosu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aynı imkanlar hepinize verildi. Sakın boş şeylerle oyalanmayın. Ben başkalarına hizmet edemiyorum, onlara para veremiyorum. Allah bana çok para verseydi de, ben onlara para verseydim ne kadar güzel olurdu diye. Hayallerle kendinizi aldatmayın. Allah'ın şu anda size verdiği şey neyse, ne kadar paranız varsa, ne kadar zamanınız varsa, elinizdeki vasıtalar ne olursa olsun, onlar etrafınızdaki herkese sizin hizmet etmeniz için yeterlidir. Olsaydı şöyle yapardım, böyle yapardım diye düşünmeniz şeytanın bir tuzağıdır. Sakın böyle bir tuzağa düşmeyin. Bilin ki şu an Allah'ın size verdiği her şey başkalarının mutluluğu konusunda en sağlam teminattır. Yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yaşlı insana siz de geçerken hizmet ettiniz, koluna girdiniz, onun karşıya ulaşmasını sağladınız. Ne yaptınız? Birkaç dakikanızı onu karşıya geçirene kadar harcadınız. Onun bundan duyduğu mutluluğu mutlaka yaşayacaksınız. Davranışlarından onun mutlu olduğunu hissedip siz mutlu olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, düşenin dostu olmaz derler. Siz düşeni kaldırmak için harekete geçin. Başkaları varsın, onu terk etsinler. Sevgili kardeşlerim, siz sakın öyle olmayın. O düşeni bırakıp da onun etrafından kaçanlar, onlar kaybedenlerdir. Siz düşenle beraber olun. Onu kaldırmak için bir gayretin içinde olun. Ona yardım edinizi uzatın. Sevgili kardeşlerim, şunu bilmenizi istiyorum. Herkes birbirine muhtaç olarak yaratılmıştır. Bir düşünün, şu dünyada yaşayabilmeniz için üstünüze elbise almak mecburiyetindesiniz. Ayağınıza ayakkabı almak mecburiyetindesiniz. Yemek içmek mecburiyetindesiniz. Her bir ihtiyacınızı başkalarından temin etmek mecburiyetindesiniz. Başkaları da sizin ürettiğiniz şeye muhtaçtır. Öyleyse her şeyden evvel düşünün ki insanlar sizin sevginize muhtaç. Neden onlara o sevgiyi vermiyorsunuz, hiç düşündünüz mü? Şeytan ve nefsinizin afetleri, nefret, kin, öfke, kıskançlık, haset, düşmanlık, bunlar şeytanın devamlı

beslediği sizin mutsuzluk odaklarınızdır. Şeytan bunları beslemekten hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. Bir tek maksada dayalıdır bütün davranışları. Sizi başkalarıyla düşman hale getirmek. İblis ister ki şu dünyada kim varsa hepsiyle ayrı ayrı kavga etsin. Hepsiyle ayrı ayrı ulaşarak onların hepsiyle uğraşmak suretiyle hepsini birbirine düşman etmeye çalışır. Düşmanlık varsa, kin tohumlarını atmışsa insanların kalbine, orada düşmanlık vardır. Düşünün sevgili kardeşlerim, sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğu zaman hepsi kanlı katildiler. Her bir kabileden başkaları o kişilerin annelerini, babalarını, akrabalarını öldürmüşlerdi. Bu sebeple başka kabilelere karşı kin besliyorlardı. Ama onlar da başka kabilelerdeki insanları öldürmüşlerdi. Başka kabilelerdeki insanlar da onlara kin besliyordu. Böylece bitmek, tükenmek bilmeyen bir kan davası asırlardan beri cinayet denetiği yönelen binlerce olayda onları devamlı birbirine daha çok, daha çok, daha çok düşman olmuştu. Allah Teala onların kalplerini telif etti. Geçmiş, geçmişte kaldı. Bir belli günden sonra onlar birbirlerine kucak açtılar. Can dostları oldular. Allah Teala Fussilet Suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde diyor ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağıranından daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiat ve hasenat bir olur mu? Siz seyyiatı hasenatla önleyin. Bu seyyiate hasenatla kötülüğe iyilikle mukabele etme yetkisi herkese verilmez. Onlar Hazır Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Sahabe için Allah Teala diyor ki ey sahabe sizler birbirinizin can düşmanıydınız. Sonra Allah kalplerinizi telif etti de birbirinizin can dostları oldunuz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı hayata Allah Teala'nın dizaynıyla asr-ı saadet adı veriliyor. Saadet devri, mutluluk devri. Neden biliyor musunuz? Her sahabe başkası için yaşadı. Hayatını onlara vakfetti. Mutluluğun sırrını 14 asır evvel onlar çözmüşlerdi. Her peygamber devrinde yaşayan insanlar, o peygambere tabi olanlar, onların hepsi aynı mutluluğu yaşadılar. Her peygamber devrinde o peygambere tabi olanlar, hepsi Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini teslim etmeyi başardılar. Sevgili kardeşlerim, nefsinizdeki afetler yok oldukça şeytanın tuzaklarını birer birer seneceksiniz. İblisin sizi nerelerde nasıl aldattığını, yokuşa sürdüğünü, başka insanlara kavga için kışkırttığını hemen yakalayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah için olun. Allah için olmak, Allah'a hizmetle gerçekleşir. İşte başkalarına hizmet mi ediyorsunuz? Allah Teala bu hizmeti kendisi için hizmet olarak kabul eder. Allah Teala diyor ki, hanginiz başka bir kardeşinize
bir daha geri istememek üzere borç verir. Bu karz-ı hasendir diyor. Borçların ahsen olanıdır. En güzel olanıdır. Bu Allah'a verilmiş bir borçtur diyor Allah-u Teala. Ama siz onu Allah'a vermediniz. İhtiyacı olan bir insana verdiniz. Ama almamak kastıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman böyle bir şey yaparsanız, o zaman bu parayı siz o kişiye değil, Allah'a vermiş olursunuz. Allah bunun kendisine verildiğini kabul ediyor. Allah'a verilen bir borç. Böyle bir güzelliği yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Allah her zaman size yardım için hazırdır. İnsanların arasındaki sevgi terazisinde severseniz sevinirsiniz muhtevası var. Ama dikkat edin sevgili kardeşlerim. Karşılığı mutlaka o kişiden almanız gerekmiyor. Siz kim olursa olsun insanlara sevgi ile yaklaşın. İnsanlara sevgiyle hitap edin. Onlar hangi yanlışı yaparlarsa yapsınlar, onlardan intikam almaya çalışmayın. Onlara acımayı öğrenin. İnsanlar başkalarına kötülük ettikleri sürece hep acınacak bir pozisyondadırlar. Sadece acınacak bir durum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onları bir tanısanız, o kötü insanların iç dünyalarını bir görebilseniz, sadece onlara acıyabilirsiniz. O kötü görünüşlerinin arkasında öylesine karanlık bir dünyada yaşıyorlar ki, öylesine mutsuzlar ki, başkalarından intikam alarak, başkalarına kötü davranarak mutsuzluklarının azalacağı zihniyetindeler. Şeytan onlara öyle gösteriyor. Arkasından da her kötülüğü gerçekleştirdikleri zaman yeni bir huzursuzlukla daha tanışmış oluyorlar. Şeytanın her davranışı bir tuzaktır. Ulaşmak istediğinizi değil, onun tam tersini size tattıracak olan bir tuzak. Sevgili kardeşlerim, başkalarının size saygı göstermesi için siz onlara karşı kuvvetli sizde ise sert muamele ediyorsunuz ve onlara hakimiyetinizi ispat etmek istiyorsunuz. Öyle bir şey yaptığınızı düşünün. Mutlu mu olacağınızı zannediyorsunuz? Nefsinizin talebiyle olan bütün bu üstünlük iddialarınız, davranışlarınız onlara karşı sizi sadece huzursuz kılar. Onlara karşı her yaptığınız üstün olduğunuz mesajını verme gayreti, nefsani bir davranışın sizden onlara ulaşmasını temin eder. Bu onlarda aynı standartlarda size cevap verme eğilimini oluşturur. Üstünlük iddiasında bulunduğunuz ve bunu ispata yeltendiğiniz her noktada etrafınızdaki insanlardan aynı cevabı alırsınız. Nefsin bir afetine karşılık bir başka afetle cevap. Onlar sizden nefret ederler. Onlar sizi sevmezler.
sizin üstünlük tasarlığınız her davranışınızdan etrafa yayılmaktadır. Siz boşuna bir gayretin içindesiniz. Emek harcıyorsunuz, zaman harcıyorsunuz, para harcıyorsunuz, başkalarını mutlu etmek için değil, mutsuz etmek için. Siz şeytanın negatif dünyasında, şeytanın üçgeninde yaşıyorsunuz. Bir kenarı nefsinizin afetleri olan, bir kenarı şeytan olan, üçüncü kenarı da kaybettiğiniz dereceler olan bir karanlık dünyada karanlık hedeflerin arkasından koşturuyorsunuz ve şeytanın ülkesinde hep mutsuzluğu yaşıyorsunuz. İnsanlar her şeyi yaparlar. Para kazanmak için çeşitli Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlerler. Arkasından duydukları şey hep mutsuzluktur, hep huzursuzluktur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün bu güzellikler sizin için, sizin mutluluğunuza dayalı. Ne ekerseniz sadece onu biçersiniz. Bu Allah'ın kanununu hiç unutmayın. Bütün insanlar sadece bir aynadır. Onlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Size nasıl davranıyorlar? İşte o davranış sizin onlara davranışınızın bir karşılığıdır. Aksetmesidir. Eğer sevilmeyen bir insansanız, başkalarına kabahat bulmayın. Sevilmemenizin arkasında sadece sizin nefsiniz var ve nefsinizin arkasında da şeytan. Siz onlara kötü davrandığınız için, siz onlara sevecen davranmadığınız için onlar sizi sevmiyorlar. Arkasında sizin onlara karşı olan sevgisizliğiniz var. Sakın onları suçlamayın. Kendilerinden bir şeyler ilave etseler bile temelde bazı olarak sizin onlara yaptığınız yanlış davranışların onlar üzerinde oluşturduğu karanlığı hissedersiniz. Sevgili kardeşlerim, neden? Diyelim ki öyle bir dünyada yaşadınız ki orada sadece nefret vardı. İnsanlar birbirlerine alabildiğine kötülük ediyorlardı. İnsanlar gruplara ayrılmıştı. Hatta birbirlerini öldürüyorlardı. O günler çok gerilerde kaldı. Siz nefrete dayalı, düşmanlığa dayalı bir dünyada yaşamamalısınız. Sevgiye dayalı, dostluğa dayalı, başkalarına bütün gönlünüzü açtığınız, onlara kucak dolusu sevgiler ulaştırdığınız bir dünyada yaşamaya çalışın. Yüzünüz her zaman gülmeli. Onları mutlu edecek olan güzel şeyler söyleseniz, böyle davransanız ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Sorumluluklarınız bile başkalarına kötü davranmaya sizi itmemeli. Allah uğrunda yaşantınızda başkalarından hizmet isteyebilirsiniz. Böyle bir zorunlulukla Allah Teala sizi karşı karşıya bırakabilir. İnsanlardan beklediğiniz hizmeti alamayabilirsiniz. O zaman dahi onların kalbini kırmamalısınız. Sevgili kardeşlerim,
burada bir hususa mutlak dikkat etmeniz gerekiyor davranış biçimlerinizde. Eğer insanların nefsani istikametteki davranışlarına devamlı müsaade ederseniz onların yozlaşmasına sebebiyet verirsiniz. Bunun düzeltilmesi konusunda davranış biçiminizin onları üzmesi gerekmiyor. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Ne zaman bir insanı üzecek bir davranışta bulunsanız arkasında mutlak olarak şeytan vardır. İkinizi de kullanır. Sizin ona karşınızdakine yaptığınız, o anda öfkenize kapılarak yaptığınız bir negatif davranışın şeytan ondaki etkisini arttırmaya çalışır. Öfke spiralini devamlı yükseltmek istikametinde bir gayetin sahibidir. İki tarafa da tesir eder. Birinci taraf bir yanlışlık yapmıştır. Karşısındaki de öfkelendirecek olan bir davranışta bulunmuştur. Şeytan hemen ikinciye ulaşır. Onun yaptığı hareketin negatif yönlerini onu öfkelendirecek bir biçimde kullanıp onun da karşısındakine daha kötü davranması için zemin hazırlar. İşte bu noktada şeytanın tuzağına düşersiniz. Öyleyse sakın şeytanın tuzağına düşmeyin. Ve bunları yaparken İblis hep etrafınızdaki insanların size karşı negatif davranacaklarını, sizi küçümseyeceklerini, bir mutsuzluk süreci içerisinde size söyleyecektir. Maksadı aynı öfke spiralinin içine sizi de alıp karşılığın size yapılandan daha şiddetli bir şekilde, daha intikam alıcı bir şekilde karşıya ulaştırılmasını sağlamaktır. Böyle bir gayretin içinde olan şeytan ikinci etapta karşınızdakinden size daha şiddetli bir olayı ulaştırdı diyelim. Şimdi sıra sizdedir, size ulaşacaktır. Onun yaptığını daha kötü göstermeye çalışarak sizin ona daha şiddetli bir cevap vermenizi isteyecektir. Böylece iki tarafı devamlı bir öfke zinciri içinde birbirine bağımlı kılarak insanların arasındaki kini, öfkeyi, haseti mutlaka canlandırmak isteyecektir. Körüklemek isteyecektir. İstediği tek şey insanların birbirlerine en üst seviyede düşman olması. Kanlı bıçaklı olması. İnsanları katle ulaştırmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynı en güzel standartlarda gerçekleştirebilirsiniz. Öyleyse nelerden bahsediyoruz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün söylediklerimiz sizin mutluluğunuza birer destektir. Unutmayın, Allah-u Teala sizi huzursuz olmanız için ve başkalarını da huzursuz etmeniz için bu dünyaya göndermedi. Bu dünyada Allah'ın sizi yaşatmasından murat, bütün insanlara dostluk kucağınızı açmanızdır. Dikkat edin, dostluğunuzun muhtevasında sakın şeytan sizi aldatmasın. Sevgi, nefsani dizaynda bir varlık değildir. Nefsin afetleriyle hiçbir zaman bağdaşmaz. Öyleyse sevginizi başka insanlara hasrettiğiniz zaman bu sevgiyi onların şeytani taleplerinin tatmini istikametinde kullanamazsınız. O zaman onları mutlu etmezsiniz. Daha çok mutsuz olmalarına sebebiyet verirsiniz.
Öyleyse sevginin dizaynında daima bir ölçünün olması lazım geldiğini bileceksiniz. İnsanlara yaptığınız bütün yardımlar onların ruhlarının mutluluk duymasını sağlayacak olan yardımlar olmalıdır. Nefsin hegemonyasına, şeytanın hegemonyasına kesinlikle kapınızı açmayacaksınız. Orada iblis sizi sakın tuzağına düşürmesin. Başka bir insanın nefsani taleplerinin tatmini doğrultusunda siz kendinizi ona hizmet etmiş sayarsanız yanlış bir hedefe yönelmiş olursunuz. Şeytana hizmet etmiş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, bu nazik konuyu ait olduğu standartlarda yerlerine oturtun. Bir hırsız bir bankayı soymak istiyor diye siz de benim görevim insanlara yardım, ona yardım edeyim de beraber bankayı soyalım diye düşünür müsünüz? Böyle bir şey yaptığınız zaman siz ona yardım etmiş olmazsınız. Onu daha da aşağı öfke seviyelerine, daha da primitif bir noktaya, ilkel bir noktaya, nefsinin daha çok hizmetinde olacağı bir noktaya ulaştırıyorsunuz. Öyleyse sevgi kötülükte birleşmez. Sevgi kötülükte meyve vermez. Kötülük varsa sevgi yoktur. Sevgili kardeşlerim, ışık karanlığın sona ermesi halidir. Öyleyse ışık varsa karanlık yoktur. Işığı ne kadar kuvvetlendirirseniz karanlığı o kadar yok edersiniz. İşte sevginin yeşerdiği her ortamda karanlığı temsil eden sevgisizlik, nefret, kin, düşmanlık yok olur. Öyleyse yakın geleceğin dünyasında bir yeni asr-ı saadet söz konusu sevgili kardeşlerim. Bunun meyvelerini ancak asr-ı saadeti yaşayan sahabe gibi davranabildiğiniz takdirde toplayabilirsiniz. Sevgi, sevgiyi, nefret, nefreti celbeder. Başkalarına ulaştırdığınız her kalbinizin aydınlığı, nuru, başkalarında da nur oluşturacaktır. Her kötü kalpli insanın başkalarına yaptığı kötülük, onları da kendisine karşı kötülüğe teşvik eden bir hüviyet taşır. Her yapılan iyilik, insanlara mutluluk ulaştırma gayreti, o insanlarda da bu eğilimi arttıran bir özellik taşır. Şimdi toplumun bütün üyelerinin birbirlerine karşı en güzel davranışları sergilediğini, birbirlerine karşı hep yardım etmek için yaşadıklarını düşünün. Herkesin başkaları için olduğu bir ortamda sonsuz bir saadet söz konusudur. Bu saadete dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu saadet sizi en güzele ulaştıracaktır. En güzele ulaşmanız sizin gayretinize bağlı. Etrafınızdaki insanların en güzeli ulaşması gene sizin gayretinize bağlı. Öyleyse sevgi
sevgiyi çekerek bütün toplumu sevginin yerleşmesinin mimarları yapar. Nefret, nefreti çekerek bütün toplumu nefretin tohumlarının saçıldığı bir yer haline getirir. İnsanların rahatça öldürülebildiği, onların en basit haklarının bile kendisine verilmediği bir ortam düşünün. Böyle bir ortam varsa herkes birbirinin aleyhinde, herkes birbirinin mutsuzluğu için çalışıyorsa, mutsuzluk için çalışanların hepsi de zaten mutsuz insanlardır. Ve ektikleri şey mutsuzluk tohumlarıdır. Bunun karşılığında çıkan meyveler mutsuzluğu sadece daha çok, daha çok, daha çok arttırır. İnsanlar sözlerine sadık değillerse, sözlerine sadık olanlarda da sözlerine sadık olmamak eğilimini adım adım oluşturacaktır. Kişisel ahlak, toplumsal ahlakın sadece bir parçasıdır. Toplam, bu ahlakın dejenerasyonuna paralel bir seviye gösterir. Sevgili kardeşlerim, bir ülke düşünün, bizim ülkemiz. Nüfusun dörtte biri birbiriyle davalı durumda. Her bir dava dosyasında 3 kişi mevcut diye düşünüyor genel ölçüde insanlar. Nüfusun 1/4 birbiriyle davalı ve davacı durumunda. Öyleyse hangi mutluluktan bahsedebiliriz ki? Sevgili kardeşlerim, toplumsal değerlere, etik değerlere, yani ahlaki değerlere öylesine uzak bir toplum olmayı başarmışız ki insanımız mutsuz, huzursuz, sıkıntılı. İnsanlar birbirine yardım etmek yerine birbirine başkalarına duydukları kini başkalarından intikam almak suretiyle eritmek sevdasındalar. Toplumun fertlerinden birinin bir başkasına kötü davranması halini düşünün. O kişi kendisine kötü davranandan kuvvetlidir diye intikamını alamıyorsa başkalarına yönelip onlardan intikam almak isteyecektir. Her tarafında toplumun haksızlıklar varsa, her taraftaki negatif etkiyi alan insanlar bu negatif etkiyi başkalarına negatif şekilde ödeyeceklerdir. Böylece kaos adım adım büyüyecektir. Ülkemizin kaderinde bir negatif zincir insanları daha çok daha çok, daha çok mutsuz etmek konusunda bir faaliyet sürdürmektedir. Sevgili kardeşlerim, siz bu negatif zincirin dışında kalın. Öfke ve intikam kaosu sakın sizi zincirleri içine almasın. Sakın şeytanın esiri olmayın. İnsanlar vaatlerini yerine getirmeseler, senetlerin, çeklerin %58'i ödenmese gene de siz borçlarınıza sadık kalın. Mutlaka borcunuzu ödeyin. Herkes ödemiyor. Ben niye ödeyeyim demeyin. Sevgili kardeşlerim, siz bu toplumun geleceğinin güneşlerisiniz, nurlarısınız, ışıklarısınız. Her şey size bağlı. Başkaları kötülük yapabilir. Başkaları başkalarına kötü davranabilir. Onları dövebilir, yaralayabilir, öldürebilir. Onlardan bir şeyler çalar.
toplumun bu yapısının içinde o karanlık sahneleri siz aynı karanlıkla mukabele ederek daha karanlık hale getirmeyin. Unutmayın, gelecek güzel günlere gebedir. O güzel günler çok uzaklarda değil. Yeni bir devrede ikinci asrı saadet yaşanacaktır. Güzellikler sizin sağlam tutumunuzla yerleşecektir. Öyleyse başka insanlar hangi kötülüğü yaparlarsa yapsınlar, sakın siz onlara uymayın. Sahabe gibi olun. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele etmişlerdi. Onlar sahabeydiler. Kimdir kötülüğe iyilikle mukabele edenler? İşaret veriyor Allah Teala. Allah'a çağıranlar. Allah'a teslim olanlar. Siz Allah'a çağırın. Siz Allah'a teslim olun. Öyleyse toplumun yapısını değiştirebilecek olan özün ve Allah'ın yardımının sadece sizler sahibisiniz. Allah'ın yolunda olan başkalarına her zaman en güzel davranışlarda bulunan sizler. Sakın bu güzelliğinizi, Allah ile beraber oluşunuzu şeytanın tuzağına düşerek zayıflatmayın. İnsanlar hangi kötülüklerinize bunu olurlarsa olsunlar, siz onlar için her zaman bir ışık olun, bir nur olun. Bütün davranışlarınız topluma yol gösterecek bir güzelliği sergilesin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda üzerinize düşen rol öylesine önemli ki, geleceği en güzele ulaştıracak olan standartlar sizlerde. Öyleyse her şeyi Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta ait olduğu yere oturtmalısınız. Muhtevaya dikkatle bakın. Bütün bir dizayn içerisinde hepiniz en iyinin temsilcileri olmalısınız. Topluma güzellikleri aşılayan, örnek olan insanlar olmalısınız. Sizler Mir Vakfı'nın müntesiplerisiniz. Allah'ın üniversitesinin öğrencilerisiniz. Öyleyse davranışlarınız da buna değer olmalı. Sizi tanımayanlar bile davranışlarınızdan onu çıkarmalılar. Bu insanda bir başkalık var. Başkalarının hangi kötü standartlarda davranışına muhatap olurlarsa olsunlar, onlar karşılarındaki gibi, muhatapları gibi davranmazlar. Onlar Allah'ın kendilerine emrettiği güzellikleri sergilerler. İşte sizi ilk defa tanıyanlar bile sizin davranışlarınızdan bu sonucu çıkartabilmeli. Allah'ın dostu olmanın onurunu ve şerefini sakın lekelemeyin. Allah'ın dostu başka insanların düşmanı değildir. Onların da dostudur. Onlar kendisine düşman olsa bile. Sevgili kardeşlerim, işte toplum devamlı çürüyor. Her geçen gün ahlaki değerler biraz daha sıfıra doğru iniyor. Böyle bir ortamda kirli akan suları
temizleyebilecek olanlar o suların tesirini pozitife çevirmeye çalışanlardır. Sevgili kardeşlerim, bu istikamette yapmanız lazım gelen şey dayanmak, gayret etmek, topluma Allah'ın güzelliklerini aşılayabilecek mesajları verebilmektir. Onlar yanlış yapıyorlar. Onlar nefslerine uymuşlar. Her türlü toplumsal yanlışlar onlar tarafından birer birer toplum içinde toplumu karartıcı bir hüviyette işleniyor. Siz toplumu karartan değil, toplumun yüzünü ağartan, kalbini aydınlatan, onlarda doğruluğu, güzel davranışı oluşturan bir dizaynın temsilcilerisiniz. Öyleyse unutmayın, topluma güzel davranışlarınızla yön vermek mevkiinde olanlarsınız. Size bakanlar, biz bu toplumu çürümüş zannediyorduk ama işte bu toplumda böyle misaller de var diyebilecekleri örnek kişiler olmanızı istiyorum sizlerden. Şartlar ne olursa olsun taviz vermeyin kötülüğe, şeytana, nefsinizin afetlerine. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman bu söylediğim tavsiyelere hiç ihtiyacınız kalmayacak. Çünkü içinizden gelen şey zaten iradenizi kullanmanıza gerek kalmadan bütün insanlara en iyi sunmak olacak. Onlar size yaptıkları kötülüklerin karşısında sizden aldıkları beklemedikleri güzellikteki davranış biçimleriyle size karşı sevgi duyacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün bu dizayn içerisinde geleceğin nurları, geleceğin ışıkları, geleceğin güneşleri olan sizlere sesleniyorum sevgili kardeşlerim, öğrencilerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizler geleceğin teminatısınız. Allah'ın huzurundaki yerinizi iyi muhafaza edin. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salatu ve selamı aleyhi.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: İçiniz dilinizi kımıldatıyorsunuz. Allah diyorsunuz. Hatiylikin ikinci konu, ikinci tatbikatı. Üçüncü bir zikir var. Hepinizin ulaşması lazım gelen üçüncü zikir. Kalp zikri. Dilinizle değil, sesinizle de değil, fısıltıyla da değil, kalbinizdeki sesle Allah'ı zikredeceksiniz. İçinizdeki sesle. Bir dakikalık tatbikat yapacağız. Dilinizi hiç kullanmayacaksınız. Fısıltı da çıkarmayacaksınız. Kalbinizdeki sesle Allah diyeceksiniz. Tatbik edelim.

0: Duyabildiniz mi içinizdeki sesi? İşte o sessiz sesiniz var ya, kalp zikrinin anahtarı odur. Kalp zikrinin anahtarı sessiz sesle Allah'ı, Allah kelimesiyle zikretmektir. Sessiz sesiniz, o duyduğunuz ses aslında bir ses değil. Böyle bir ses değil. Havada rezonans yaparak sizin kulaklarınıza ulaşmıyor. Rezonanssız olarak ulaşıyor kalbinize. İşte içinizdeki sesi öğrenirseniz Allah ile konuşmak sizin için çok daha kolay olur. Çünkü Allah-u Teala'nın içinizdeki sesle onunla konuşmasınız çok daha fazla hoşuna gider. Bunun manası siz kalp zikrinin manasını anlamışsınız. En azından onun tatbikatına başlamışsınız ki Allah-u Teala ile içinizdeki sesle konuşuyorsunuz. Şimdi hepiniz Allah-u Teala'dan herhangi bir dilekte bulunun. Ama sesinizle değil, dilinizle de değil. Buradan dilekte bulunacaksınız. Kalbinizden. 2-3 kelimelik bir dilek. Söyleyebiliyor musunuz? Sessiz sesinizi kullanabiliyor musunuz? İşte bu kalp zikrinin kapısını açan yegane anahtardır. İçinizdeki sessiz sesi kullanabilmek. Herkes kullanabilir. Şu anda yapamadığınızı düşünelim. Akşam yattığınız zaman yapın. Ne zaman ki kulaklarınızda söylediğim şekilde yatıp da sağ kulağınızda kalbinizin atışını duyacaksınız, çift atar. Her çift hecede içinizdeki ses ve dilinizi hiç kullanmadan Allah kelimesini tekrar edeceksiniz ve öyle uyumaya çalışacaksınız. Neler gördüğünüzü sonra gelip bana anlatın. Hayatınızın en güzel gecesini yaşayacaksınız. Bugüne kadar gelen geçen gecelerin içinde. Eğer zikirle uyuyabilirseniz bir gün bir sürprizle karşılaşacaksınız. Kalbinizdeki zikirle uyanacaksınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Bütün geceyi zikirle geçirdiniz demektir.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bizleri bir mutluluk sohbetinde gene bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizi yaratma maksadına baktığımız zaman bir tek sonuç görüyoruz. Bu sonucun adı mutluluk. Yani hepiniz dünyada verilen bu gezegende mutlu olmak için hayata getirildiniz. Allah-u Teala hepinizin istisnasız olarak hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bu maksada matuf olarak yaratıldınız. Allah'ın hedefi hepinizi mutlu kılmak. Sizi yaratan Allah-u Teala sizi hanif fıtratıyla yarattı. Yani mutlu olmaya ehil bir yaratılış. Fıtratınız, yaratılışınız mutlu olmaya yönelik bir yaratılış. Mutluluğa dönük bir fıtratla yaratıldınız. Yapı ile, tabiatla yaratıldınız. Tabiatınız mutlu olabilme hassasını içeriyor. Ve her şeyiniz ona göre, o mutluluğa göre dizayn edilmiş. Hem fizik vücudunuzun yapısı, hem nefsinizin yapısı, hem ruhunuzun yapısı. Ve Allah-u Teala kainata bir tek din vazetmiş. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Adem Aleyhisselam, ilk insan ve ilk peygamber, ondan itibaren Allah'ın dünya üzerinde vazifelendirdiği bütün peygamberleri, yani nebileri ve bütün resulleri hep insanlara bizim sizlere anlatmış olduğumuz mutluluğu anlatmakla ömür geçirdiler. Hepsi mutluluğun tabana yayılması istikametinde gayret gösterdiler. Sevgili kardeşlerim, bu cümleden olarak Allah-u Teala buyuruyor ki, biz bütün kavimlerde Resul beaz ederiz. Ve bütün kavimlerdeki bu Resulleri ard arda göndeririz. Ard arda vazifeli kılarız. Yani hiçbir kavim o kavmin var olduğu noktadan yaşadığı bütün zaman parçalarının sona erdiği güne kadar hiçbir resulsüz devre geçirmemiştir. O kavmin diliyle konuşan bir resul mutlaka onların arasında mevcut. Niçin mevcut? Onlara mutluluğu anlatmak için. Sevgili kardeşlerim, unutulmasın ki hepimiz netice itibariyle sadece mahlukuz. Birer yaratıkız. Yüce Rabbimizin, Allah-u Teala'nın yarattığı insan adı verilen bir mahlukuyuz. Bizden başka cinleri yaratmış. Bizlerden başka melekleri yaratmış. Hayvanları yaratmış. Bitkileri yaratmış. Denizde balıkları yaratmış, havada kuşları yaratmış, her tarafta canlılar dolu. Hepsi birer yaratık. Sevgili kardeşlerim, biz insanları da hanif fıtratıyla yaratmış. Yani hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle. Şimdi bu dinin özellikleri ve insan yapısını karşılaştırdığımız zaman
insanın Allah'ı ne kadar çok sevmesi lazım geldiği neticesine ulaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, başlangıçta bütün insanların Allah'a açılması lazım gelen kapıları kapalı. Allah'ın söylediklerini işitebilmek için, yani onun söylediği Resullerin sözlerini dinleyebilmek için kulağımız var. Ama kulaklarımızda bakra var. Allah'ın Resulü bize anlattığı zaman onun söylediklerini anlayamıyoruz, manasına varamıyoruz kulaklarımızdaki bakra sebebiyle. Başka bir açıdan şu demek bu, kulaklarımız sağır. Gözlerimizde hicab-ı mestüre var. İrşad makamına Resul'e baktığımız zaman onun herhangi bir insandan bize farkı görünmüyor. Bizim gibi o da bir insan diyoruz. Gözlerimiz de kör. Ve onun söylediklerini kalbimize indiriyoruz bakalım bir manası var mı diye. İdrak etmeye çalışıyoruz ama bize manalı gelmiyor. Çünkü kalbimizde ekinnet var. İdraki irşat makamının, hidayet makamının söylediklerini anlayabilme yeteneği, kendine mal edebilme yeteneği nefsimizin kalbindeki o ekinnet var olduğu sürece kapalı. Ekinnet anlayabilmeye, idrake

kesin bir engel. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece o kadar değil. Kalbimizdeki Allah'ın nurlarının kalbimize gireceği nur kapısı Allah'a dönük değil, tam tersine şeytana dönük. Göğsümüzden kalbimize nur yolu açılmamış. Kalbimizdeki kapı ters olduğu gibi, kapalı olduğu gibi göğsümüzden kalbimize nur yolu açılmamış. Daha mı ötesi? Daha ötesi, nefsimizin kalbi mühürlü. Nurların girmesi mümkün değil. Hem nur yolu yok, yol açılmamış, hem de kalbimiz de mühürlü zaten. İşte ne görüyoruz? Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalı. Şeytana açık olan kapı, zulmani kapı, karanlıkların nefsimizin kalbine girdiği kapı, o kapı açık. Yani şeytanın kapısı açık ama Allah'ın kapılarının hepsi kapalı. Böyle bir ortamda hayata başlıyoruz. Ve bütün bu kapalı dediğimiz kapıların hepsinin açılması lazım. Açılır mı? Evet, açılır. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilersek o zaman açılır. İşte bir insanın demek ki doğuşunda, doğduğu anda Allah'la ilişkiye kurması lazım gelen bütün imkanları Allah-u Teala tarafından kapatılmış, önlenmiş. Şeytanla ilişki kuracağı kapı, hücar kapısı, zulmani kapı, karanlıkların kapısı, o kapı açık. Yani şeytan devamlı olarak size tesir edebilecek olan imkanın sahibi. İçinizde hep bir ses duyarsınız. Sizi Allah'ın emirlerini yapmamaya zorlar. Yasak ettiği fiilleri de işlemenizi ister. İşte o şeytanın sesidir. Bir negatif faktör daha, şeytan nefsinizin afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Niçin sahibidir? Çünkü nefsinizin afetleri de zaten şeytanın istediklerini istiyor. Onun için sahibidir. Onun tesir etme yetkisi olmasaydı bile nefsinizin afetleri zaten şeytanın istediklerini ifade eder. Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini asla yapmak istemez, yerine getirmek istemez. Şeytan da Allah'ın emirlerini asla yerine getirmenizi istemez. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasak etmişse onu işlemek ister. Şeytan da Allah neyi yasak etmişse sizlerin onu işlemenizi ister. Öyleyse her açıdan her şey negatif. Ve şeytan nefsinizin kalbine devamlı tesir ediyor. Nefsinizin kalbine şeytanın tesiri afetlere tesirdir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe şeytan onun üzerinde hükümrandır. Şeytanın bir sultası yoktur. Zor kullanmak yetkisi yoktur. Ama nefsiniz zaten şeytan ne söylese onun emretme yaptırım gücü yoktur ama şeytanın söylediği her şey nefsinizin afetlerinin zaten istediği şeyler. Onun için şeytanın zorlayıcı bir etkisinin olması, yetkisinin olması gerekmiyor. Sultası yoksa da yaptıklarını mutlaka şeytanın istediği şeyler teşkil ediyor nefsinizin. Nefsinizin yaptığı

O kişinin nefsinin istediği şeyler de şeytanın istediği şeyler olduğu için şeytanın o kişiye her şeyi yaptırabilmesi söz konusudur. Yani nefsiniz şeytan tarafından istediğinin dışında bir şeye zorlanmıyor. Zaten istediği şeyleri şeytan da biraz daha süsleyip mutlaka yapmasını gerçekleştiriyor. Öyleyse şeytanın aslında fizik olarak sultası yok. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin nefsindeki bütün afetler şeytanın emir ve nehilerine tam uygun olduğu için, Allah'ın emir ve nehilerine de tam karşı olduğu için iblis onlar üzerinde söz sahibi. Ama nefsin afetleri istiyor diye dediğini yaptırabilen iblis, o kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra dediklerini yaptıramıyor. Allah o kişinin üzerine bir zırh, bir elbise giydiriyor. Bu elbise takva elbisesi. Ve takva elbisesi devam ettiği var olduğu sürece şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyeti geçerli değil. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bakın. Bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde etrafındaki olaylar ne olur? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyi ister. İstediği an bir defa cenneti kazanmıştır. Şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyeti bitmiştir. Artık şeytan onun afetlerine tesir edebilecek olan imkanın sahibi değildir. Allah bunu o kişiyi koruyan bir muhafız, başın üzerine bir devrin imamı mevcut olmamasına rağmen Allah Teala o kişiyi bizatihi koruyor. Allah koruyor. İblisin hiçbir tesirini almayacağı bir zırhı var kişinin. Bu Allah'ın rahim esmasının o kişi üzerindeki tecellisidir. Allah'ın rahim esması kişi üzerinde tecelli ediyor. Tecelli ettiği andan itibaren şeytanın hakimiyeti sıfır. Evet, şeytan nefsinizin afetlerini söyleyecek ama sesini artık ulaştıramıyor. Yani sesi tesirli değil. Çünkü Allah'ın rahim esması o sesin, şeytanın ulaşmasının bütün negatif engellerini devre dışı bırakıyor. Onları önlüyor. Ve kişide garip şeyler oluyor. O kişi namazı sevmeye başlıyor. O kişi orucu sevmeye başlıyor. O kişi zekat vermeyi sevmeye başlıyor. O kişi zikir yapmayı sevmeye başlıyor. O kişi irşat makamını sevmeye başlıyor. Allah Teala bunları neyle gerçekleştiriyor? Rahim esmasının o kişide vücuda getirdiği unsurlarla. Rahim esması ilk tesirini kulaklardaki bakrayı almakla gerçekleştiriyor. İlk tesirini gözlerdeki ekinliti almakla gerçekleştiriyor. Ne oluyor? Kişinin gözündeki ekinlet alınmıştır. Gözündeki, affedersiniz, hicab-ı mestürü alınmıştır. O zaman o kişi eskiden irşat makamına, hidayet makamına sadece bakarken şimdi görüyor onu. O diyor hidayet makamının sahibi. Herhangi bir insan değil diyor. Sıradan bir insan değil, hidayet makamının sahibi diyor. Artık sadece bakmıyor, görüyor onu. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Onu söylediklerini kulaklarındaki vakrayı aldat rahim esması aldığı zaman ki derhal alır. Aldığı andan itibaren irşat makamının söylediklerini işitmeye başlar. Şeytanın gösterdiği gösterge noktası o kişi için artık geçerli değildir. Hicab-ı mestureye tesir edebiliyordu iblis. Hicab-ı mestureyi aldı Allah Teala.

Artık şeytanın engelleri kalktı. Kişi bakıyor, görmüyordu. Ama şimdi irşat makamını o engel kalktığı için irşat makamı olarak görüyor. Kulaklarında vakra vardı kişinin. Şeytanın adımlarını takip ediyordu bu sebeple. Gözlerdeki hicab-ı mestüre de, kulaklardaki vakra da, kalpteki ekinnet de şeytanın adımlarına tabi olmamız için Allah'ın bizim üzerimizde kıldığı engeller. Ve insanoğlu doğuştan itibaren şeytanın adımlarına, yani o kişinin üzerindeki tesirin adına heva diyor Allah Teala. O kişi hevasına tabi. O kişinin hevası şeytanın adımlarına uygun bir hareket tarzını ona benimseten düşünce yapısı. Heva. Nefsin afetlerinin bileşkesi. Nefsin afetleriyle şeytanın talepleri aynı paralelde ve şeytanın adımlarına kişiyi tabi kılıyor. Kalpteki ekinle alıyor Allah Teala. Ekinliği alıyor, yerine ifat koyuyor. Niçin? İrşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu kişi idrak etsin ve kendisine mal etsin diye. Ve idrakimiz açılıyor. Ne oldu? Şeytanın hakimiyeti gözlerimizdeki hicab-ı mestürün alınmasıyla kalktı. İrşat makamını herhangi bir kişi olarak değil, irşat makamı olarak görmeye başladık. Kulaklarımızdaki vakra alınınca irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu işitmeye, manasına varmaya başladık. Kulaklarımızdaki vakra alınınca irşat makamının sözlerinin manasına varmaya başladık. Ama kalbimizdeki ekinnet alınınca irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğuna inandık, emin olduk. Öyleyse her bir faktör farklı bir açıdan geçerli. Hepsi de ayrı ayrı açıdan şeytanın üzerimizdeki nüfuzunu perdeledi, yok etti. Ne görme hastamızı artık tesir edebiliyor, onu yönlendirebiliyor. Şeytani bir istikamette yönlendirmesi artık mümkün değil. Ne kulaklarımızın duyma hastasını engelleyebiliyor ve Allah'ın öğretisine paralel şeyleri artık işitebiliyoruz, duyabiliyoruz, manasına varabiliyoruz. Ve kalbimizdeki ekinnetle haktan inen şeyler olduğunu idrak ediyoruz. İrşat makamının sözlerinin kalbimize ihbat bunun için konuluyor. O kadar mı? Hayır. O kişinin kalbindeki nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çeviriyor Allah Teala. O kişi zikir yaptığında kalbine nurların gelebilmesi, girebilmesi için. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor Allah Teala. Zikir yaptığı zaman Allah'tan gelen rahmetle faz nurlarının kalbe girmesini temin eder. Kişi zikir yapıyor, kalbine ulaşan rahmet ve fazl kalbe kadar ulaşıyor. Göğüsten kalbe giren yolu takip ederek kalbe ulaşıyor. Ama kalp mühürlü. Mühürlü olan bu kalbin içine rahmet nurları sızabiliyor. Fazıllar sızabiliyor. Öyleyse burada da rahmetin nefsimizin kalbinin içine sızabilmesi yeni bir olayı başlatıyor. Nefsimizin kalbinde artık Allah'ın nurları
karanlıkların yerine yer tutmaya başlayacak. Yerleştikleri yerden karanlıkları, nefsin afetlerini kovacaklar. Ve nefsimizin kalbinde %2 rahmet birikiyor. Böylece huşu sahibi oluyoruz ve hacet namazını kıldığımız zaman Allah'a irşat makamını gösteriyor bize. Ulaşıyoruz, önümüzü çekip tövbe ediyoruz. Ve şeytanın adımlarından bizi tamamen ayıracak yeni faktörler oluşuyor. Bu söylediklerimin her biri 5-10 dakika içerisinde gerçekleşmiş durumda eskiler. Nereye kadar? Göğsümüzden kalbimize nur yolunun açılmasına kadar. Arkasından da nefsimizin kalbinde %2'lik nur birikimi gerçekleşmesi. O da kısa süreli bir iş. Bundan sonra hacet namazı kılıp mürşidimizi görmemiz ve ona ulaşıp tövbe etmemiz. Hangi kademedeki mürşit olursa olsun geçerlidir. Mürşidimiz kim olursa olsun devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü bu kalbimize imanın yazılmasıyla noktalanacaklar. Ve bir dileğimiz sebebiyle kalbimize iman yazıldı. Allah'a ulaşmayı diledik. Ve artık kalbimize yazılan iman kelimesinin sahibi, yani Allah'a göre kalbimiz de mümin oldu. Kalbimizin mührü açılır. Küfür kelimesi dışarı alınır. Kalbimizin içine iman yazılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve yaptığımız zikir üzerine Allah'ın katından rahmet, faz ve salavat gelecektir. Ama bundan evvel Allah'ın başka hediyeleri var. Başka nimetleri var. Bütün günahlarımızı sevaba çeviriyor. Devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip ruhumuzun vücudumuzdan ayrılmasını temin ediyor. Nefs tezkiyesine başlıyoruz. Zikir yapıyoruz. Allah'ın katından gelen rahmet faz ve rahmet salavat nurları göğsümüze, gözümüzden kalbimize ulaşıyor ve kalbimizin içindeki iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyorlar. Mühürse rahmetin, fazlın ve salavatın baskısıyla zulmani kapıyı tamamen kapatıyor. Zikir yaptığımız süre içinde. Kapatmasa da nefsimizin kalbindeki afetlerin bizi kontrolleri altına alması artık kolay kolay mümkün değil. Hiç mümkün değil. Çünkü Allah'ın koruyucu zırhı üzerimizde. Allah'ın rahim esması ve o rahim esması bizde tecelli ediyor. Söylediğim bütün bu faktörleri vücuda getiren hep Allah'ın rahim esması. Ruhumuz vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Devrin imamı ona sırat-ı müstakime ve böylece Allah'a ulaşmak üzere vücuttan ayrılmasını emrettiği için. Nefsimiz nefs tezkiyesine başlıyor. Fizik vücudumuz ise şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlıyor.

Böylece üç vücudumuz da şeytanın tesirinden adım adım kurtulmuş oluyorlar. Ve nefs tezkiyesi, nefsimizin kalbinde nurları biriktirdikçe ruhumuz yedi tane gök katını aşıyor. Nefsimizin kalbinde ise bu yedi tane gök katını aşarken ruhumuz her seferinde %7 fazilet birikimiyle iman kelimesinin etrafında o kişinin nefsinin kalbi afetlerden, karanlıklardan %51 oranında kurtuluyor. Sevgili kardeşlerim, burası üçüncü kat cennettir. Burada Allah-u Teala'nın şeytanın adımlarından kişiyi nasıl kurtardığını görüyoruz. İşte dalalette olanlar için Allah-u Teala ne diyordu? Onlar hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir. Habibim, o kendilerine hevalarını ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları onların ilmiyle, ilmi üzerine dalalette bırakır. Onlar hevalarına tabidirler diyor Allah Teala. Heva, şeytanın adımları demek. Şeytanın sultasına, şeytanın emirlerine uygun hareket etmek demek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görülüyor ki Allah-u Teala bir kulunu o kul Allah'a ulaşmayı dilemeye görsün, dilediği takdirde o andan itibaren derhal muhafazası altına alıyor ve kişinin şeytanın adımlarına tabi olmasını Allah-u Teala önlemiş oluyor. Yani hevasına tabi olmasını. Her açıdan, görme açısından önlüyor, işitme açısından önlüyor, kalbi idrak açısından önlüyor, kalbe nurların gelmesini temin ediyor, kalpteki afetleri temizliyor, ruhu Allah'a doğru yola çıkartıyor. Bütün bu sistemleri bir tek dileğimiz üzerine Allah-u Teala vücuda getiriyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, o noktada takva sahibiyiz. Allah şeytanı takva sahiplerinin dostu kılmaz diyor Allah-u Teala. Şeytanın dostları takva sahibi olamayanlardır diyor Allah-u Teala. Takvanın başlangıç noktası ameli olmaktır. O noktadan itibaren şeytanın üzerindeki sultası bitmiştir. Takva elbisesini giydiniz. Şeytanın sultası bitti. Peki, ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Allah'ın evliyası oldunuz. Veliyullah oldunuz. Üçüncü kat cenneti hak ettiniz. Dünya saadetinin de %50'sinden fazlası sizin oldu. Sevgili kardeşlerim, işte bu noktada Allah'ın takva elbisesi üzerinizden alınıyor. Ve bir imtihandan geçiyorsunuz. Takva elbisesi üzerinizde olmadığı bir imtihan. Nereye kadar? Eğer bu noktada siz üzerinizdeki koruyucu zırh olmadan da Allah'ın emirlerine itaat edebiliyorsanız, yasaklarını çiğnemiyorsanız, o zaman fena fillah makamını mutlaka aşacaksınız. Bu otomatik bir aşmadır.
Beka makamına geleceksiniz. Beka makamına geldiğiniz zaman takva elbisesi tekrar size giydirilir. Beka makamını, züht makamı, bunu da fizik vücudun teslimi makamı takip eder. İşte o takva elbisesinin üzerinizden alındığı noktada, hidayete erdiğiniz noktada, takva elbisesi üzerinizden alınınca o noktada bir imtihanınız var. Eğer o noktada takva elbisesi üzerinizden alındıktan sonra şeytan size tesir edebilirse, o zaman yeniden şeytanın adımlarına tabi oldunuz.

Ama eğer fena makamından sonra beka makamında da Allah'ın yolunda kalırsanız, züht makamında da Allah'ın yolunda kalırsanız, fizik vücudun teslim makamında da Allah'ın yolunda kalırsanız, takva elbisesiz bu yolu aşabilirseniz eğer, Allah-u Teala sizi mutlaka daimi zikre ulaştırır. Aşamayanlar tekrar şeytanın tesir alanı içerisine girerler. Ya irşat makamından şüpheye düşerek ya da Allah'tan şüpheye düşerek. Her ikisi de mutlaka kişiyi fıska düşürür. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel zaten fısıktaydı ve dalaletteydi. Şeytanın adımlarına tabiydi. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah söylediğimiz standartlarla onu bu şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtardı. Ve o kişi takva sahibi oldu. Fıstıktan kurtulduğu bu noktadan itibaren ta ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar o kişi için hiçbir tehlike yoktur. Şeytan ona asla tesir edemez. O kişi zikir yapmasa da rahim esması gözlerdeki ekinleti gözlerden almıştır. Tekrar geri dönmesi söz konusu değildir. Kulaklardaki vakranın geri dönmesi mümkün değildir. Kalpteki ekinletin geri dönmesi mümkün değildir. Ne zamana kadar? Kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar. Ulaştıktan sonra her an bunların hepsi mümkündür. Çünkü koruyucu zırh kalkmıştır. Öyleyse

Allah-u Teala'nın kişinin tekrar şeytanın adımlarına tabi olacağı, yani artık şeytanın sultasının tekrar oluştuğu yeni bir kademe söz konusu oluyor. Makamında bu başlıyor. Allah'ın evliyası oluyorsunuz ama aynı andan itibaren şeytan bütün gücüyle size çullanıyor. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah'ın muhafazası altındasınız. Şeytanın size bir sultası yok. Allah Teala şeytanın sultasından bahsederken diyor ki Allah'ın aminu kulları için ve takva sahibi olan kulları için şeytanın sultası söz konusu değildir. Takva sahibi olan diyorum, affedersiniz. Amelü salihat yapan kulları için diyor Allah Teala. Amini olan ve amelü salihat yapan kulları için şeytanın takvası, şeytanın fücuru geçerli değildir. Şeytanın sultası geçerli değildir diyor Allah Teala. Kadise amir olan kişi 14. basamağa kadar geliyor. Şeytanın sultası geçerli değil. Kişi amir-i salat yapıyor. 21. basamağa kadar geliyor. Ruhu Allah'a ulaşıyor. Şeytanın sultası gene geçerli değil. Ama kişi amir-i salat yapmaktan vazgeçerse ne olacak? Vazgeçerse sulta sadece amir-i salat yapan insanlara karşı geçerli değil. Nahl Suresi şeytanın sultasının geçerli olmadığı kademeyi açık bir şekilde ifade ediyor.

Diyor ki Nahl suresinin 99. ayet-i kerimesinde innehu leyse lehu sultanen alellezine amenu ve ala rabbihim yetevekkülkülü. Muhakkak ki o şeytan leyse lehu sultanun, onun bir sultası yoktur alellezine amenu, amenu olanların üzerine, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerine. Ve ala rabbihim tevekkülüm, ve Allah'a tevekkül edenlerin üzerine onun bir sultası yoktur. Peki kime sultası vardır? İnnemâ sultanühü alellezîne yetevellevnehu, onun sultası ona dönenlere ve müşrik olanlara, onunla Allah'a şirk koşanlara onun sultası geçerlidir diyor Allah Teala. Yüzüncü ayet-i kerime. Onun sultası Allah'a ulaştıktan sonra geri dönenlerin üzerinde vardır. Yetevellevnehu diyor. Ki o kişiler diyor şeytanı dost edinerek Allah'a şeytanla şirk koşarlar. Yani şeytanı ilah edinirler. İşte Nahl suresinin 99 ve 100. ayet-i kerimesindeki bu muhtevaya dikkat edin sevgili kardeşlerim. Burada Allah Teala size mutluluğun bütün işaretlerini veriyor. Kim Allah'tan dönerse, yani Allah'a karşı şüphe duyarsa, kim mürşitten dönerse, o kişi ki ruhunu Allah'laştırmış, Allah'ın evliyası olmuştur, bu noktadan sonra mürşitten şüphe, bu noktadan sonra Allah'tan şüphe, kişiyi döndürür. Vuslattan geriye döndürür. Buradaki yetevellevnehu ifadesi onu açıklıyor. Kişi geriye dönüyor. Allah'tan tekrar geriye dönüyor. Ruhu Allah'tan kişinin başının üzerine tekrar geri geliyor. Allah onun başının üzerindeki devrin imamının ruhunu alıyor. Kişinin her şeyi başlangıç noktasına geri dönüyor. O kişi geri dönmüştür. Tevellev müessesesi, geriye dönme müessesesi işte budur. Geri dönenler üzerinde sultası vardır diyor Allah Teala. Şeytanın sultası Allah'a baştıktan sonra geriye dönenler üzerinde vardır. Şeytanın sultası sebebiyle onlar geriye dönmemişlerdir. Şeytan hayatı boyunca zaten buna çalışır. Ama kişi hangi sebeple olursa olsun geriye dönmüşse, Allah'tan şüphe etmişse, mürşidinden şüphe etmişse, bu onun mutlaka geri dönüşünü ifade eder. Şeytan onlar için dosttur, onlar için arkadaştır. İşte sevgili kardeşlerim, biliniz ki iblis, şeytan, sizin mutluluğunuzun kesinlikle baş düşmanıdır. İstediği tek şey, hepinizin şeytan gibi huzursuz ve mutsuz olmanızdır.
O kıyamete kadar geçireceği ömrünü hep mutsuz ve huzursuz geçirmek üzere şekillendirilmiştir Allah-u Teala tarafından. Ve o korkunç kini, nefreti ve karamsarlığı bütün insanlara aşılamak için elinden gelen bütün gayretleri gösterir.

Demek ki şeytanın dostluğu o insanlarıdır ki onlar geriye dönüyorlar. Allah'a ulaştıktan sonra ruhları tekrar vücutlarına geri dönüyor. İşte böyle bir geri dönüş kararına ulaşan kişi şeytanın sultası altına girmiştir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği süreç içerisinde de şeytanın o kişi üzerinde tesiri vardır. Şeytanın sultası vardır. Şu açıdan vardır. Çünkü nefsin bütün afetleri şeytanın istekleriyle paraleldir. Yani nefs bu istikamette hazırdır. Zaten şeytanın üzerimizdeki hakimiyeti ancak nefsimizin afetlerine tesirle oluşabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için Allah'a ulaşmak Allah'ın garantisi altında. Allah'ın üçüncü kat cennetine ulaşmak Allah'ın garantisi altında. Rahim esması hep tecelli eder ve şeytanın hakimiyeti o kişi üzerinde sıfırdır. Sanki kişi daimi zikirdeymiş gibi. Ama vuslat olduktan sonra artık aynı durumda değilsiniz. Vuslattan sonra muhafaza kalkmıştır. Şeytanla birebir karşı karşıyasınız. Ve insanların bir kısmı ona yenilirler. Ve ya Allah'tan şüphe ederler, ya mürşitlerinden şüphe ederler. Ve Allah'ın kulu iken şeytanın kulu olurlar.

işte o insanlar, şeytanın sultası olan insanlar ya Allah-u Teala'ya ya ulaşmayı dilemeyenlerdir, yani bir ve ikinci basamaktakilerdir, ya da 22. basamaktan tekrar ikinci basamağa, sıfıra düşenlerdir, 22. basamaktan yere düşenlerdir. Tabiatıyla Allah-u Teala o kişilere bir tane daha hak tanır. Bu hak bir defa daha hidayet erdirebilir kullarını. Ama kim bir defa daha düşerse, Allah-u Teala'nın tevellev dediği olay, geri dönüş tahakkuk ederse, ondan sonra o kişiyi Allah kurtarmıyor bir daha. Orada cehenneme gidecek hüviyette şeytanın uşağı olarak bırakıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğunun yarısı Allah'a ulaşmayı dilemenizle mümkün. Ve daha kolay da bir şey yok. Çünkü Allah-u Teala'nın sizi bırakması mümkün değil. Şeytanın da size tesir etmesi mümkün değil. Allah'a ulaşmayı diledikten evvel, dilemeden, diledikten sonra. Ama dilemeden evvel bütün boyutlarınızla şeytana açıksınız. Şeytan sizi elinde oyuncak gibi oynatır, parmağında çevirir. Ve Allah'a ulaşıncaya kadar, 3. basamaktan 22. basamağa kadar size bir şey yapamayan iblis, 22. basamaktan sonra koruyucu kalkan kalktığı için sizi yine tuzağa düşürmeye çalışacaktır. İşte bu noktada kim Allah'a tevekkül ederse o şeytanın tuzağından kurtulmuştur. Zırh kalkmıştır ama yeni bir koruyucu perde gelmiştir. Bu tevekkül perdesi. Kul Allah'a tevekkül ediyor. Bu tevekkül onu mutlaka kurtarır. Öyleyse birçok kardeşimizin sorduğu, ben vaktiyle böyle değildim. Ben namazlarımı kılıyordum, oruçlarımı tutuyordum, zekatımı veriyordum. Ama şimdi bunların hiçbirini yapamıyorum. Böyle diyen kardeşlerimiz bilsinler ki, onu yaptıkları sürece kendiliklerinden yapmıyorlardı. Allah'ın koruyucu zırhı üzerlerindeydi. O zaman yolculuktaydılar. Allah'a doğru seyrisülük ediyorlardı. Ve şeytan onları hiç tesir edemiyordu. Allah şeytanın tesirini seyrisülük boyunca bu söylediğimiz faktörler sebebiyle bütünüyle insanların üzerinden alır. Ve onlar mutludurlar o süreç içerisinde. Daimi zikrin sahiplerinin mutluluğu gibi olmasa bile, o kadar olmasa bile onun gibi bir başlangıç, muhteşem bir başlangıç mutluluğu. Herkes bu güzelliği yaşar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki netice ne olur? Neticede kişi mürşidine ulaştıktan sonra mutlaka Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşıncaya kadar bu güzellikler devam eder. Sonra ne olur? Sonra Allah'ın koruyucu zırhı kalkar. Zırh kalktığı zaman Allah'a tevekkül eden, Allah'a güvenen kişi gene Allah'ı şeytandan öne geçirmiştir. Çünkü burada bir güven ortamının, Allah'a duyulan güvenin varlığı yeni bir kalkan oluşturur. Kişi, ben Allah'ınım diyorsa, Allah'a aitim diyorsa, ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, beni buraya ulaştıran Allah beni bırakmaz diyorsa, ifade ne? Beni buraya ulaştıran Allah, bir dileğim üzerine beni ulaştıran Allah beni buraya ulaştırdığına göre o beni bırakmaz. Bu bir güven duygusu. Sadece bu güven duygusunun sahipleri için geçerli. Ama bu güven duygusunun sahibi olmayanları o tehlike bekler.
güven duygusunun sahipleri irşada irşattan sonra ruhlarını ulaştırdıkları zaman ibadete daha çok bağlanırlar. Şeytan onları da tesir etmeye çalışır ama onlar Allah'a güvenmişlerdir. Yani Allah ile aralarında öyle sağlam bir bağlılık oluşmuştur ki şeytan ikisinin arasına giremez. Kişinin şeytanın adımlarına tabi olmasını Allah o kişinin Allah'a karşı duyduğu güven sebebiyle önler. Şeytan o kişiye bir şey yapamaz. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, benim dostlarım. Mutluluk mu sizi? Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Mutluluk treniniz yola çıkar. Sizi mutlaka Allah'a ulaştırır. Eğer ondan sonra da Allah'a tevekkül ederseniz, ona güvenirseniz, inanırsanız ki Allah sizi bırakmayacaktır. Dikkat edin, bunun sebebi sizin onu bırakmamanızdır. Eğer şeytana meyletseydiniz, siz Allah'a mütevekkil olamazdınız. Allah'a tevekkül eden kişi ancak şeytanı yenebilmiştir. Koruyucu perde kalkmasına rağmen kişi şeytanın tesiri altına gene girmez. Allah'a tevekkül ettiği için. Allah Teala onun için eğer Allah'a tevekkül ederseniz size yenecek yoktur da muradı şeytanla dahil olmak üzere yenecek yoktur. Düşmanlar da yenemez dünya üzerindeki, şeytan da yenemez çünkü siz Allah'a güveniyorsunuz. Biz Allah'a güveniyoruz. Öyleyse Allah'a güveniyorsak bizleri Mihir Vakfı'nın Allah'a güvenen mensuplarını yenecek yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın koruması altındasınız. Ayetler gayet net olarak söylüyor bunu. Öyleyse biz mutlu olmayalım da kim mutlu olsun sevgili kardeşlerim? Allah bizimle beraber. Biz Allah'a güveniyoruz. Allah da bize güveniyor. Tek başına bu bile mutluluğunuz için yeterli değil mi sevgili kardeşlerim? Onun ömür boyunca daimi muhafazası altındasınız. Hangi şartların içinde olursanız olun, Allah'a tevekkül ediyorsanız, Allah sizi bırakmaz. Yanlışlıkları yaparsanız bir şeyler kaybedersiniz, ama Allah'a tevekkül ediyorsanız, tekrar Allah Teala sizi kurtarır. Hep kurtarır. Sevgili kardeşlerim, bir yerlere geldikten sonra sakın başkalarının sizi düşürecekleri tuzaklara düşmeyin. Allah'a tevekkül edin. Allah'a güvenin. Sarsılmaz bir kale olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.
Esselamu El Fatiha ve As

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Allah sohbetinde gene sizlerle birlikteyiz. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Şu saadet adını verdiğimiz şey, mutluluk adını verdiğimiz şey, ne ola ki? Mutlulukla, saadetle ne demek istiyoruz? Hadi gelin siz de bir tarifini yapalım mutluluğun. Dünya mutluluğunun bir tarifini yapalım. Dünya mutluluğu bir sulh ve sükun halidir. Savaşların bittiği, kavgaların bittiği, durmuş oturmuş bir sükunet durumu. Bu uyum hali devamlı olmalıdır. Devamlı değilse mutluluk yoktur. Bir zevkin zevk oluştuğu zaman nişanması, sonra da bitmesi söz konusudur. Orada mutluluk olayı yoktur. Öyleyse nedir mutluluk? Mutluluk devamlı bir sülh ve sükun halidir, anlaşmazlıkların bittiği noktadaki durumdur. Kavgaların bittiği noktadaki durumdur. Ve devamlı bir sülh ve sükun ortamında olması gerekir. Birinci özelliği bir sülh ve sükun hali olması. İkincisi devamlılık. Ama üçüncüsü de var. Hem iç aleminizde mutlu olacaksınız. Yani nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik kavga, diyalektik savaş sona ermiş olacak. Hem dış aleminizdeki başka insanlarla kavganız, anlaşmazlıklarınız bitmiş olacak. Hem de Allah ile olan ilişkilerinizde siz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir hüviyet kazanacaksınız. Öyleyse üç ayrı cepheden bakıyoruz mutluluk olayına. Devamlı bir betire, devamlı bir sulh ve sükun hali. Ve iç dünyanızda, dış dünyanızda Allah ile olan ilişkilerinizde yaşanacak. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Hiç düşündünüz mü istediğiniz ne diye? İstediğiniz şey mutluluk. Herkes mutluluğun peşinde. Herkes mutlu olmak için yaşıyor. Ama insanların çok büyük bir kısmı mutsuz. Mutluluk konusunda kendilerine düşenleri yapmadıkları için. Olması lazım gelenleri çoğu zaman bilmedikleri için insanlar mutsuz. Yoksa siz de umutsuzlardan mısınız? Biz dinleyenlerden pek çok insanın şu anda mutsuz olduğunu tahmin etmek güç değil. Ama ümidinizi kesmeyin sevgili kardeşlerim. Mutsuz olmak şeytana insanın yakasını kaptırması demektir. Unutmayın. Bir tarafta Allah var, sizin sadece mutlu olmanızı ister. Öbür tarafta iblis var, sizin mutlaka mutsuz olmanızı ister. Mutlaka mutsuz.
İblise göre siz mutsuz edilmesi lazım gelen onun düşmanlarından birisiniz. Kim olursanız olun. İnsansanız Adem Aleyhisselam'ın soyundansınız. Zürriyetindensiniz. Öyleyse mutlaka sizin de savaşı var bu köfte oru. Onu iyi tanıyın. Çok iyi bir kılavuzdur. Sizi en güzeli bulaştırır. Nasıl? Çok basit. Söylediklerinin tam aksini yapacaksınız. Ne zaman bir namazın vakti girip de içinizden bir ses size hadi canım sen de şimdi namaz kılıp ne yapacaksın? Bak bu kadar işin var. Sen git işini yap. Dediği zaman bileceksiniz ki bu köfte or iblis. Sonra sorusu da var. Zikir yapmaya kalktığınız zaman ona mani olan. Doğruları yapmaya başladığınız anda onu engelleyip sizi yanlışa götürmeye çalışan. Bir konuda bir şey yapmaya karar verdiğinizde sizi o kararınızdan caydırmak için bütün gayretiyle çırpınan bir varlık. Bir karar verdiniz. Bir yere gideceksiniz. Ya da bir iş yapacaksınız. O kararı verdiğiniz andan itibaren sizin onu değil de başka bir şeyi yapmanız için size aklınıza gelmeyen deliller getirecektir. Eğer yapmaya karar verdiğiniz işten vazgeçip de size gelen tavsiyeyi, iblisin tavsiyesini yerine getirmeye kalkarsanız, onu gerçekleştirmek üzere harekete geçtiğinizde içinizdeki bir sesin sizin birinci defa karar verdiğiniz şeyin yapılması istikametinde sizi kandırmaya çalıştığını göreceksiniz. Ve o ana kadar aklınıza gelmeyen başka deliller getirecektir. Ve de bunu kabul edip de ilk şekline dönerseniz ikinci şekil için yeni akılcı öneriler getirecektir. Alternatifler arasında değerlendirmediğiniz kendilerini. İşte bu devamının sizi iradi yapınızı zayıflatmak üzere verdiğiniz kararlardan caydırmaya çalışan bu varlık şeytandır. O siz değilsiniz. Son derece akılcı bir biçimde iç sesinizi taklit eder. İç sesiniz ne mi? Hadi gelin sizinle beraber dilimizi kımıldatmadan içimizdeki sesle şöyle birazcık zikir yapalım. Ne diyeceğiz? Allah kelimesini kullanacağız ama dilimizi kımıldatmayacağız. Sesle çıkarmayacağız. Yani kalbimizdeki iç sesimizle Allah diyeceğiz. Kısa bir süre. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim.

Şimdi elimizi nabzımıza koyalım. Kalbimizin atışlarını hissedelim. Hem atar damarı hem toplar damarı parmağımızın ucuyla yakalayabildiysek, o zaman çift tecelli olarak Allah kelimesinin tekrar edilmesine uygun bir ritim yakalayacaksınız kalp atışlarınızda.

İşte şu Allah kelimesini şimdi 8-10 saniye kullandınız ya, söylediniz ya, içinizdeki sesle dilinizi kullanmadan, ama Allah dediniz, çok iyi biliyorsunuz dediğinizi. İşte o ses sizin sesinizdir, sizin iradenizle gerçekleşti olan. Ama ne zaman sizi içinizden bir ses, o sesin aynına yaklaştırmaya bütün gücüyle uğraşır, fark edemezsiniz onun olduğunu, sizin olmadığını, sizi zikirden vazgeçirmek için akla gelmedik hileler icat eder, çekici faktörler devreye sokar. O sesi duyarsınız, kendi sesinizden ayıramazsınız. Zannedersiniz ki siz öyle olmasını istediniz. Allah'ın yoluna giren bir insan hep en güzeli savunmalıdır. En güzele yaklaşmaya çalışmalıdır. Bu ses sizin sesinizdir. Allah'ın yardımıyla gerçekleştirirsiniz. Ama ne zaman ki zikir yapmaya karar verdiniz, içinizden bir ses onu engellemeye çalışıyor, gene sizin sesiniz gibi. Sizin sesinize çok yakın bir dizaynda, iç sesinize, sessiz sesinize. Ne dedim? Sessiz ses. Yahu diyeceksin, sessiz ses ne olur mu? Oldu ya. Demin Allah Allah Allah diye sesli zikir yerine dilinizle kımıldatmadan içinizdeki sesle ne dediniz? Gene Allah Allah Allah dediniz. Ama sessiz sesinizle. İşte iblis sizi mutsuz etmek için hayatını vakfetmiş olan bu menhus varlık, sizi mutsuz etmenin standartlarını çok yakından bilir. Şeytanlar kalabalık bir toplumdur. Her biriniz için bir tane çevrenizde hep dolaşır. Sizi Allah'ın yolundan ayırabilmek için, yanlışlıklar yaptırabilmek için size vazgeçmez. Sevgili kardeşlerim, şimdi deneyin. Bir karar verin. Ondan sonra neler olacağına bakın. Mesela zikir yapmaya karar verin. Başlayın zikre. Sizi o zikirden vazgeçirebilmek için içinizdeki sesin ne numaralar yaptığını seyredin. Ya da başka bir karar verin. Bir iş yapmak üzere, yazı yazmak üzere harekete geçtiniz. Sizin aklınıza hiç o anda gelmeyen, bakın kaç tane mazeret saklı size sayacaktır. Maksadı ne? Sizi iradi açıdan zayıf düşürmek. İradi açıdan sizi nasıl zayıf düşürecek? Kararsız kılarak. Birinci kararı vereceksiniz, onun aksini müdafaa edecek, ikna etmeye çalışacak size, vazgeçmez. Devamlı uğraşır. Eğer ikna eder de onun zıttı olan ikinci alternatifi kabul ederseniz, tam onu yapmak üzere harekete geçerken birinci alternatife tekrar sizi döndürmek için yeniden

ihtişamını, sizi ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz zaten ondan vazgeçemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak ister misiniz? Onunla mücadele etmek mecburiyetindesiniz iblisle. İblis, şeytan, iblis dediğimiz zaman sadece bir tek şeytan söz konusu. O, kıyamete kadar yaşayacak olan o, en büyük düşmanınız. Bir de hepinizle her an beraber olan, sizi Allah'ın yolundan ayırmaya çalışan şeytanlar. Bunlar gerçek şeytanlar. Ve size düşünce platformunuza, hepinize ayrı ayrı ulaşırlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir de etrafınızda insan şeytanlar oluşacaktır. Sizi Allah'ın yolundan kim vazgeçirmeye çalışıyorsa, Allah için bir şeye karar vermek üzereyken, onun yapılmaması istikametinde bir gayretin sahibi ise, ya da Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmek üzere size tesir eden bir ses duyuyorsanız içinizden, işte onlar şeytanlar, dışınızdaki bir takım insanlar da size bunu yaptırıyorsa, mesela Allah'laşmayı denemek de neymiş? Eski köye yeni adet. Şimdiye kadar böyle bir şey duydunuz mu hiç? Biz duymadık. Öyleyse duymadığınıza göre yoktur bu. Allah'laşmayı denemekte birisi çıkıyor, bir palavra atıyor. Allah'laşmayı dinemezseniz şöyle olursunuz, böyle olursunuz. Boş ver diyor sen onu. Sen Allah'laşmayı falan dileme. Böyle bir dizayn içerisinde bunu etrafınızdan birileri size söylüyorsa onlara tağut diyor Allah-u Teala, insan şeytanlar. Sizin hayatınızın en büyük faktörü cennetle cehennemin kapılarından birine sizi ulaştıran temel faktör. İslam olmanın olmazsa olmaz şartı. Allah'a ulaşmayı dilemek, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu bapta muhteva neyi ifade eder? Ona bakalım. Hı? Şeytan, şeytanın kabilesi, yani her birinizle her an beraber olan, düşünce platformunda size yanlışları yaptırmaya çalışan şeytan şeytanlar. Size musallat olabilen cinler, onlar da cin şeytanları oluşturur. İşte bir takım insanlar var, cinlerin tasallutuna uğramış durumda. Cinler, insanların içine girmek için, ona hükmedebilmek için fırsat kollarlar. Sevgili kardeşlerim, onun için bizlerin kıymetini en çok idrak edebilenler, cinlerin saldırısına uğramış olan kardeşlerimiz. Onlar o ızdırabı o boyutlarda yaşadıktan sonra, onlardan kurtuldukları zaman Allah'ın sevgililerine, onları kurtaranlara çok büyük bir sevgi ve saygı duyarlar. Arkasında onların, mesela bizim bir dahlimiz yok. Bunu gerçekleştiren Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, sadece iki türlü insan yaşar. Başında devrin imamının ruhu olan bir insan, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. 14. basamakta

12 tane insanla tövbe ederken tövbe ettiği an devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelir, önden arkaya doğru uzanarak mutlak olarak yerleşir. Yerleştiği andan itibaren şeytanın tasallutu, tağutun tasallutu, insan ve cin şeytanların tasallutu bitmiştir. Artık ona cinler saldıramaz, cinler o kişinin içine giremezler. Ona dediklerini yaptıramazlar. Bu bir kurtuluş çeşitlisidir. Allah Teala iblisin tuzaklarını en iyi bilendir. Onları öyle önleyebilecek olan çare de elbette Allah'a aittir. Böyle bir korkunç ızdırabı yaşayan insanlar o cinlerden kurtuldukları zaman onlar irşat makamına en çok değer verenlerdir. O acıyı çektikleri için, o ızdırabı yaşadıkları için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanların şeytanın tasallutuna uğramaması için Allah Teala'nın reçetesi var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah size görmeyi, işitmeyi ve idrak etmeyi mümkün kılacak 7 tane furkan verecek. Sonra günahlarınızı örtecek. Sonra huşu sahibi olacaksınız. Bunların hepsi birbirinin arkasından gelen şeyler ve irşat makamına ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştireceksiniz. İşte tabiyet deyince film burada kopuyor. Birçok kibirli insan için tabiyet büyük bir problemdir. Nefsi asla başka birisinin elini öpmeyi kabullenemez. Üstünlüğün kendi ölçülerine göre olduğunu zannederler. Oysa ki üstünlüğün tayini biz insanlara ait değildir. Allah'a aittir. Onun için irşat makamını Allah tayin eder. Dikkat edin. Allah Teala devrin imamına ulaşın da onun elini öpün demiyor hiç kimseye. Hayır, böyle bir şey yok. Allah'a ulaşmayı, ulaşmaya vesileyi, vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor. Sizin yanınızda olan, sizin ulaşabileceğiniz bir yerde olan birisidir onlar hep. Her tarafta Allah'ın dostları vardır. Alınlarında yafta yazmıyor. Benim elim öpülür, ben mürşidim diye. Ama hacet namazını kılıp soran kişi ulaşabileceği yerde mutlaka birisini bulacaktır. Her yerde onlar vardır. Hadi gelin bir defa daha hatırlayalım. Bir delikanlı Osmanlı'nın yükselme devresinde karar vermiş, evliyaların isimlerini yazacak. Gitmiş deftere, gitmiş bakkala, affedersiniz. Demiş ki, bana bir defter ver. Vermiş bakkal. Ondan sonra da gülümseyerek demiş ki, yavrum demiş, beni de yaz demiş o deftere. Delikanlı hiç kimseye söylememiş. Hiç kimsenin haberi yok. O kendi kendine karar veriyor. Bu işi yapmak üzere defter alıyor. Ve bakkal diyor ki, beni de yaz diyor oraya. Delikanlı hayretle çıkıyor dışarıya. Manavın önünden geçiyor. Manav da sesleniyor oradan geçen delikanlıya. Beni de yaz diyor, ben de oradayım diyor. Kasap
Kasabın önünden geçerken kasap da diyor, beyni de yaz diyor. Hiç kimseye söylemeden adım adım insanlar bir şeyler söylüyorlar bizim delikanlıya. İşte sevgili kardeşlerim, kim nerede yaşarsa yaşasın, onun bulunduğu yerde, yakın bir noktada ulaşabileceği bir yerde mutlaka kendisine tabi olunacak birisi vardır. Vekaleten de olsa tabiyet, asalete götürebilecek olan o en yakındaki kişilerdir. Mutlaka ön tabiyet onlara yapılır. Ve kim tarafından tabiyet gerçekleştirirse gerçekleştirilsin, o kişinin başının üzerine tabiyetini gerçekleştiren kişinin ruhu gelmez. Devrin imamının ruhu gelir. Her devirde şeytanı yenebilecek olan tek kişi, şeytanın borusunun ötmeyeceği tek kişi odur. Yani şeytanın büyüsünün, hüddamının işlemeyeceği bir olay var mı? İnsanların, cinlerin tasallutundan, saldırısından, hüddamdan ve büyüden kurtulmasını, yani büyünün o kişiye tesir etmemesini, cinlerin o kişiye saldıramamasını temin eden bir faktör var mı? Var. Devrin imamının ruhu. Kim Allah'laşmayı diler de Allah-u Teala'nın 7 tane furkanırsa, günahları sevaba çevrilirse, irşada ulaşırsa, irşat makamına ulaşırsa, hacet namazını kılıp herhangi bir mürşide ulaşıp onun önünde tövbe ederse, tövbe ettiği an 12 tane ihsanla tövbedir bunun adı. Tövbe ettiği an devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda irşat makamı kim olursa olsun başının üzerine gelen nimet devrin imamının ruhudur. Ve o bir muhafızdır. Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala 31-32. ayet-i kerimesinde ayet-i kerimelerinde diyor ki ve uzifetül cennetilin muttakine gayri bayit hazamat ve adune nikilli evvamin hafiz. Diyor ki Allah Teala cennet takva sahiplerine uzak olmaya yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Bu cennettir. Yani hadi cennetinize girin. Bütün evap olanlar ve hafiz olanlar için. Evap olan ruhunu meaba ulaştırmış olandır. Meab Allah'ın zatıdır. Sığınak demek. Vallahi indehu hüsnül meab diyor Allah Teala. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki ahsen olan sığınak, en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor. İşte kimin ruhu vücudundan ayrılır da o sığınağa ulaşırsa o zaman o kişi evvap olur. Ruhu vücudundan ayrılmış, 7 tane gök katını aşmış, nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştirerek o kişi
gerektiği bir yere ulaşmıştır. Nasıl bir yer? Allah'ın zatı. Allah'ın zatında ruh yok olmuştur. Buna fena filah deniyor. Allah'ın zatında ruhun Allah'a ulaşarak fani olması, ifna olması, yok olması. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir şey hepiniz için tam 12 defa farz kılınmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Hem ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemeniz, Allah'ın birinci daveti, hem de ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız, Allah'ın ikinci daveti, Allah Teala tarafından üzerinize farz kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda devrin imamının ruhu tabiyet anında mutlaka oradadır. Sebe suresinin 38. ayet-i kerimesi, arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, devrin imamı oradadırlar diyor Allah Teala. Ve kendisine yetki verilen konuşur diyor. Ve sevap söyler. Söyledikleri şey sevabı oluşturur. Ne demek istiyor Allah Teala? Sadece devrin imamı o gecenin günahlarının sevaba çevrilmesi için yetkili kılınmıştır. Talepte o bulunacaktır. Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, devrin imamı, şöyle dua ederler diyor Allah Teala. Allah'tan mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Müminler için. Derler ki, ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim sana ulaşmayı diler de tabi olursa, ruhu sana doğru yola çıkarsa, sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından koru. Arşı tutan melekler ve oradaki kişi, devrin imamı, her tövbe merasiminde hazırdır. 1000 yerde, 1 milyon yerde tövbe merasimi yapılsa, hepsinde devrin imamının ruhu ve arşı tutan meleklerden bir kısmı hazırdır. Ve olayı seyrederler. O kişinin 12 tane ihsanla gelip gelmediği onlar tarafından bilinir. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan 7 tane Furkan olan, günahları örtülen ve kalbine %2 rahmet nuru giren kişi onları alakadar eder. Devrin imamının ruhu ve melekler, arşta melekler sadece böyle olan kişi için, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için
mağfiret talebinde bulunurlar. Günahların sevaba çevrilme talebi. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, ama diyor tövbe edip de Allah'ın yoluna giren ve nefs tezkiyesi yapan, amel-i salihat yapanlar, onlar hariç bir evvelki ayet-i kerimede cehenneme gidenlerden bahsediyor. Furkan 69'da, Furkan 70'de de Allah-u Teala bunu söylüyor. Allah onların seyyiatini hasenata çevirir buyuruyor Allah Teala. Allah onların seyyiatini hasenata çevirir. Negatif derecelerini pozitif derecelere çevirir. Öyleyse ne yaptı Allah Teala? O kişi tövbe etmeden evvel o güne kadarki bütün günahlarını örttü. Çünkü o kişi Allah'ın emrini yerine getirdi. Birinci davet, Allah'a ulaşmayı dilemeye davettir. Diledi. Diler dilemez, Allah'ın dizaynı söz konusu ve ikinci davet için hazır hale geldi kişi. Gören, işiten ve idrak eden birisi bu. Ve Allah'a ruhunu ulaştırmak üzere harekete geçti. Birinci davete de icabet etti. Allah'a ulaşmayı dileyerek. İkinci davete de icabet etti. Allah'a ulaşmak istikametinde harekete geçerek. Tabiyetiyle birlikte devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir. Yerleşen Mü'min suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah ne demek? Furkan 70'e göre derecelerin yükselmesi söz konusu. Arşın sahibi olan Allah demekten de Allah Teala'nın burada arşı tutan meleklerin orada görevli olması. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. Devrin imamının ruhunu gönderir. Ve o kişiye yevmüt telakın geldiğini haber vermek için yevmüt telak Allah'a münaki olma, ilka olma günü. İlkaya günü. Ve bu noktada devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna senin Allah'a münaki olma günün geldiği emrini verir. Allah'ın emrinden olan devrin imamının ruhu Allah'ın emrini tebliğ ediyorum der. Ruh Allah'a ulaşmak üzere vücudu terk edemez. Günde birçok defa vücudu terk eden ruh Allah'a ulaşmak üzere vücuttan ayrılmak imkanının yetkisinin sahibi değildir. Sadece bu şartla tahakkuk eder. 12 tane ihsanla mürşide ulaşan kişinin üzerine gelen devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini, Allah'a doğru yola çıkması gerektiğini emreder. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki bunun muhtevası ne? Bunun muhtevası o kişinin aldığı bu devrin imamının ruhuyla bir bütün teşkil etmesidir. Çünkü Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Onların üzerine diyor Allah Teala emrimizden ruh göndeririz. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir
ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. İşte ruhun nasıl geldiği, Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Devrin imanın ruhu gelip o kişiye ihtar ediyor. O kişiyi uyarıyor, senin Allah'a mülaki olma günün, yevm-i talakın geldi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah ile olan ünsiyetiniz böylece bir muhafaza altında devam eder. Tabiyetinizin vücuda geldiği an devrin imamının talebi Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. Kiram-ı Kâtim-i Melekler tarafından. O kişinin günahları zaten örtülmüştü. Allah'a ulaşmayı dilediği an 5-6 dakika içinde günahları örtülmüştü. Furkanların her birinde 7'de bir Allah-u Teala'nın nimet vermesiyle ve netice nereye geliyor sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala sonra da tabiyet anında o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Hem günahları affetmiş hem de sevaba çeviriyor. Onların günahlarını, seyyiatini Allah sevaba çevirir diyor. Hasenata çevirir diyor Furkan 70'te. Furkan 71'de de o kişinin ruhu tövbeleri kabul edilmiş üzere, kabul edilmiş olarak Allah'a döner, Allah'a ulaşır buyruluyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğunuzun dizaynına dikkatle bakın. Sizin göreviniz sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah size bütün güzellikleri birer birer yaşatacaktır. Size namazı sevdirecektir. Orucu sevdirecektir. Zikri sevdirecektir. Zekatı sevdirecektir. Allah yolundaki bütün ibadetleri sevdirecektir. Bütün ibadetleri severek yapan birisi olacaksınız. İsteyerek yapan. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın tayin ettiği o gün gelecektir. O kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır.

İşte muhafaza altında şeytanın hiçbir kötülük yapmasına müsaade etmeyen bir ortamda Allah'ın ilahi iradesi kişinin cüz'i iradesini kontrolü altına alır. Kişi kendini düşeni yapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sıra Allah'tadır. O ne yapacaktır? Sözünü yerine getirecektir. Ne diyordu? Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Bu seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine hidayet eder, kendisine ulaştırır. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın ki Allah mutlaka verdiği sözü tutar. Ama tutarken birçok da güzelliği beraberinde getirir. Artık o kişi kör, sağır ve dilsiz değildir. Ölü de değildir. Bütün insanlar hayattayken tebliğe muhatap olurlar. Tebliğe muhatap olanlardan bir kısmı tebliğe kayıtsız kalmanın ötesine geçerler, tebliğe karşı çıkarlar. Karşı çıktıkları zaman Allah Teala derhal harekete geçer. Tabii kişinin kalbi standartlarının bilincinde olan Allah Teala ona göre hareket edecektir. Kim ki Allah'a ulaşmayı dilemiyor, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Başka bir insanın vebalini yüklenmez. Ama kim ki hem Allah'a ulaşmayı dilemiyor, hem de Allah'a ulaşmayı dilemeyi emreden, bunun Allah-u Teala'nın emri olduğunu iddia eden kişiye karşı çıkıp onunla mücadele ediyor. Kendisinde hiçbir ilim ve bir sultan mevcut olmadığı halde onunla mücadele eden insanlar, kibirliler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. İşte böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilere dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir muhteva ile karşı karşıyasınız. Nasıl bir dizayn söz konusu? Sizin için sadece Allah Teala mutluluğu öngörür. Sizin mutluluğunuz Allah için önemlidir. Ama bu mutluluğu yaşayabilmek için, Allah'ın sizin için öngördüğü mutluluğu yaşayabilmek için sizin cüz'i iradenizin, kişisel iradenizin mutlaka devreye girip talepte bulunması lazım. İradeniz devreye girmedikçe Allah'ın güzelliklerini yaşayamazsınız, mutlu olamazsınız. İradenizle Allah'a ulaşmayı dileme kararı vereceksiniz ve Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci davet icabet ettiniz, işiten bilen gören oldunuz.
O zaman Allah Teala daha öteye geçiriyor sizi. İkinci davete icabet ediyorsunuz. Allah'a ulaşmak üzere harekete geçiyorsunuz. İşte 12 tane ihsanla irşat makamına ulaşan kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesine göre ve Allah'a doğru yola çıkıyor. O zaman mı kurtuluşa ulaşacaksınız? Hayır, değil. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda kurtuldunuz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bunu dilediği anda o kişi cehennemden kurtulmuştur. Felaha ermiştir. Allah'ın rahim esması o kişinin üzerinde tecelli ettiği için o kişi nefsini tezkiye etmek yetkisinin sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi gereğince Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi inen nefse le emmaretin bis su'i.

Ben nefsimi beraat ettiremem. Temize çıkartamam. Aklayamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç.

İşte kişiyi kurtaran bu Allah'ın rahim esmasıyla tecellisidir. Bu tecelli o kişiyi üst sınırlara doğru taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk dizaynının ruhunuzun alaylaştığı noktasında nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Yani sizi mutsuz eden faktörlerin yarıdan fazlası yok olmuştur. Mutluluğunuz günün yarısına kadar ulaşır. Yani bir günlük davranış biçimlerinizin %50'den fazlasını artık doğru davranış biçimleri sergileyebiliyorsunuz. Bu günün yarısından daha çok mutlu olduğunuzu gösterir. Bu arada irşat makamına ulaştığınız zaman vücudunuzdan ayrılan ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmıştı. Her %7 fazilet birikiminde, fazl birikiminde nefsinizin kalbinde ruhunuz 7 tane gök katını açacak ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatına ruhunuz ulaştığı zaman ermiş olursunuz. Allah'ın evliyası olursunuz. Nefsinizin kalbinde %51 haslet vardır. Artık fazilet vardır. Afetler %100'den %49'a düşmüştür. Artık hakimiyet afetlerin değil, faziletlerindir. Öyleyse nefsinizin kalbinin yarısı aklandığı için şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düşmüştür. Ama hakimiyet alanının böyle olmasına rağmen Allah-u Teala'nın iradesi sebebiyle şeytan sizi Allah'ın yolundan caydıracak olan hiçbir noktada tesir altına alamaz. İlahi irade onu vekil ettiğiniz için Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın ilahi iradesini kendi cüz'i iradesine vekil etmiştir. Ve Allah vekaleti mutlaka üstlenir. Üstlenmemesi söz konusu değildir. O kişi üzerinde tecelliye hemen başlar. Derhal başlar. Evvela ruhunu vücudundan ayırıp o kişinin Allah'a doğru yola çıkartır. Çıkartır, mücadele 22'de başının üzerine devrin imamı gelir, kalbine kişinin iman yazılır. Mümin 15'te ruh vücudu terk edip sırat-ı müstakim üzerinde yerini alır. Yani tabiyet anında. Sonra Allah'a doğru bir yolculuktur başlar. Allah mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Çünkü bu konuda sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır buyruluyor. İşte Allah'ın garantisi altında nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi tahakkuk etmiştir. Dünya hayatınızın da yarıdan fazlası mutlu olarak geçecektir. Cennet saadetinin de 3. katına sahip oldunuz. Zikrinizi devam ettirirseniz bir gün daimi zikrin sahibi olursunuz. O zaman dünya mutluluğunuz da %100'e ulaşır. Cennet mutluluğunuz da Ulerbap makamında, İhlas makamında 5. seviyeye yükselir. İrşada ulaştığınız zaman 6. seviyeye ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman
yedinci ve son seviyeye ulaşır. Hem cennet mutluluğu, hem dünya mutluluğu sizlerin olur. Sevgili kardeşlerim, şu kainattaki en büyük dostunuz Allah'tır. Kim olursanız olsun, olun sizi çok sever. Asla vazgeçmez. Hep bir ümitle Allah Teala sizden yanadır. Her şeyi sizin mutlu olmanız için vücuda getirmiştir. İşte ne zaman ki daimi zikrin sahibisiniz, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona erer, iç dünyanızda mutlu olursunuz. %100 nefsin afetleri yok olduğunda, dış dünyadaki insanlarla kavganız bitmiştir. Çünkü siz onlara dost oldunuz. Onlar size düşman da olsa bir şey yazmaz. Sizin için kıymet harbiyesi yoktur konunun. Ve Allah ile olan ilişkinizde de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazandınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk mu diyorsunuz adına? Mutluluk sizin için. Allah Teala sizleri o mutluluğa ulaştırmak için her şeyi yapar. Mutluluk sizler için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetini tamamladık. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sonsuz mutluluk temennilerimizle, dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Aleyküm abi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat Allah'ına salallahu aleyhi ve sellem.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir zikir sohbetinde beraberiz. Allah'tan bahsetmek üzere, Kur'an'dan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere, kurtuluştan bahsetmek üzere, cennet saadeti ve dünya saadeti. Bu akşamki konumuz, velayetin 7 makamından sonuncusu olan, en üst makam olan salah makamı. Velayet makamları biliyorsunuz 7 tanedir. Birincisi fena makamı, kötü anlamına fena değil tabii. İfna olmak istikametinde, Allah'ın zatında yok olmak istikametinde fena makamı. İkincisi beka makamı, Allah'ın indi ilahisinde bir taht üzerinde baki olmak anlamına geliyor. Üçüncüsü zühd makamı, günün yarısından daha fazla zikrederek kulun Allah'a dünyadan daha dönük olduğunu ispat etmesi her gün söz konusu. Burası zühd makamı. Dördüncü makam, fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğu muhsinler makamı. Beşinci makam, daimi zikre ulaştığımız ve zemin katın gösterildiği ulilelbab makamı. Altıncı makam, ihlas makamı. Nefsimizin, kalbinin tamamen halis olduğu, göğün 7 katının gösterildiği makam. 7. makam ise şu anda konumuz olan salah makamı. Öyleyse salah makamına kadar kısa kısa cümlelerle ulaşalım. Birinci basamak, olayları yaşıyoruz. İkinci basamak, olayları değerlendiriyoruz. Kimler Allah'a ulaşmayı dilemeyip de başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorlarsa onlar seçilmiyorlar. Geri kalanlar ikinci basamakta seçiliyor. Allah'a ulaşmayı bildikleri halde dilemeyenler, başkalarını da Allah'ın yolundan çevirmeye çalışanlar, onlar seçilmezler. Allah'a ulaşmayı dilersek üçüncü basamağa geçeriz. Mutlaka seçilenlerden biriyiz ve üçüncü basamağa geçeriz. Peki sonra ne olur? Sonra dördüncü basamak söz konusu olur. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli kimlerin üzerine tecelli eder? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerine. Ard arda 10 tane ihsan temin eder bize. Allah'tan 10 tane ihsan gelir. Bu sebeple. Birincisi, Allah'ın bizlere birinci ihsanı, ilk ihsanı rahim esmasıyla tecellidir. İkincisi, gözlerimizdeki icab-ı mesulenin alınmasıdır. Üçüncüsü, kulaklarımızdaki vakranın alınmasıdır. Dördüncüsü, kalbimizdeki ekinetin alınmasıdır. Beşincisi, yerine ihbat konmasıdır. Bunlar bize yedinci basamağa ulaştırır. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diledik.
Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelliye başladı. Beşinci basamakta gözümüzdeki hicab-ı mestür alınır. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakra alınır. Yedinci basamakta kalbimizdeki ikinet alınıp yerine ifat konulur. Sekizinci basamakta ne olur? Allah kalbimize ulaşır. Dokuzuncu basamakta göğsümüzden kalbimize, dokuzuncu basamakta kalbimizin nur kapısı Allah'a döndürülür. Onuncu basamakta

Allah Teala gözümüze, kalbimize bir nur yolu açar. 11. basamakta zikir yapmaya başlarız. Allah'tan gelen rahmetle fazl göğsümüze gelir, göğsümüzden kalbimize ulaşır. Kalbimiz mühürlüdür. Ama gelen rahmetle fazlan rahmet nurları kalbimize sızmaya başlar. 11. basamak. Bu sızan rahmet %2 bulduğu zaman huşu sahibi oluruz. 12. basamaktayız. Sonra ne olur? 12. basamakta huşu sahibi olduktan sonra Allah bize mürşidimizi gösterir. 13. basamaktayız. Ne yaptık? Biz Allah'a ulaşmayı diledik. Bir adım attık. Allah bize tam 10 tane ihsanda bulundu. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe ederiz. 14. basamaktayız. Ne olur? 10 tane nimet alırız Allah-u Teala'dan. Bir adım attık, Allah'a ulaşmayı diledik, 10 tane ihsan aldık. İkinci adımı attık, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştık. Allah içimize mürşid sevgisi verdi, ibadetleri yapma sevgisi verdi ve tabi olduk. Tabi olduğumuz zaman bir, devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir. İki, Allah kalbimizin mührünü açar. Üç, kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Dört, kalbimizin içine iman kelimesini yazar Allah-u Teala. Sonra ne yapar? Sonra günahlarımızı sevaba çevirir. Beş. Ruhumuza emir verir devrinin ruhu. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Allah'a doğru yola çıkar. Sonra

nefsimiz nefs tezkiyesine başlar. Yani Allah'tan gelen rahmet, fazla rahmet, salavattan fazıllar, kendisini çekim kuvveti olan, fazılları çeken iman kelimesine manyetik alan sebebiyle yapışır. Etrafında toplanmaya başlarlar fazıllar. Bu nefsin kalbindeki fazıl birikimidir. Bu birikim nefs tezkiyesi adını alır. Nefsimiz baştan aşağı afetlerle kaplıydı. Afetler yerleşen fazıllar kadar azalır. Yani Allah'ın bütün emirlerini dinlemeyen, hiçbir emrini dinlemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri işleyen, nefsin %100 afetlerle dolu olan nefsimizin içine ruhumuzun hasletlerine paralel olan, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen fazıllar dolmaya başlar. Ve bunun adı nefs tezkiyesidir. Sonra Allah'ın 8. nimeti, fizik vücudumuz, nefsimizin afetleri azaldığı kadar şeytana kulmaktan kurtulmaya, aynı ölçüde şeytana kulmaktan kurtulmaya başlar, kurtulur, Allah'a kul olmaya başlar. Nefsin tezkiyesine, temizlenmesine paralel olarak. Bu da fizik vücudumuzun Allah'a kul olmasıdır. Sonra ne olur? Nefsimizin tezkiye edilmesi süreci içerisinde her %7 nefs tezkiyesinde irademiz nefsin afetleri azalacağı için, şeytanın hakimiyeti de azalacağı için nefsimizin afetlerine karşı bir kuvvet olarak kullandığımız irademiz her geçen gün kuvvetini arttırır. Nefsin afetleri yok olduğu için karşısındaki düşman kuvvetler devamlı azaldığı için irademiz güçlenir. Ve Allah Teala'nın bu 9. nimetidir. 10. nimeti de o güne kadar Allah Teala bize 1'e 10 verirken o gün 1'e 10'u 10'a katlar, 1'e 100 olur. Nefs tezkiyesi her %7 artışta nefsimizin kalbinde, ruhumuz gök katlarında 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katlarına ulaşır ve 7. gök katının tamamen geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Burası 14. basamaktan itibaren 7 basamakta 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. basamaktır ve 21. basamakta ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Burası velayet makamlarının birincisidir. 22. basamak. Allah'ın zatında ruhumuz yok olmuştur. Fena makamındayız. Sonra Allah-u Teala nefsimizin kalbindeki nurlar %61'i bulduğu zaman bir taht ihsan eder bize. O tahtın üzerinde oluruz. Öyleyse bir taht söz konusu. O tahtın üzerinde olmak söz konusu. Beka makamı. Baki oluyoruz tahtın üzerinde. Velayetin ikinci makamı. Birinci makamda ruhumuz Allah'ın zatına bir meap olan, bir sığınak olan Allah'ın zatına sığınağa ulaşmış ve sığınağa sığınmıştır.
Allah meaptır, sığınaktır. Ruhumuz da o sığınağa sığınandır. Sığınma olayı tamamlanmıştır. Ruhumuz Allah'a sarılmıştır. Bu tarzda bir ifade kullanılır. Bir de meaba sığınan, meaba sığınan, sığınmış olan evvab adını alıyor. İkinci makam, beka makamı, Allah'ın katında indi ilahi bir taht ihsan ediliyor. Boşlukta duran tahtlardan birisi, mekansızlığa karışıyor kişi. Mekansızlıktan birisi oluyor. Nefsin kalbindeki nurlar %61'e ulaşınca kişiye böyle bir taht ihsan eder Allah Teala kişinin yeni bir ruhuna. Ve bundan sonra o kişinin züht makamına ulaşması söz konusudur. Kimin zikri günün yarısını aşarsa o kişi %61'in ötesine geçer.

Başta noktada ve nefsimizin kalemindeki nur birikimi %81'i aşınca fizik vücudumuz Allah'a teslim olur. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Fizik vücudun Allah'a teslimini daimi zikir takip eder. Daimi zikir üç makamdan oluşur. Hullelbab makamı, İhlas makamı ve Salah makamı. Üçü de daimi zikir makamıdır. Burada kişi hikmet sahibidir. Hullelbab makamında, İhlas makamında ve Salah makamının ilk dört kademesinde kişi hikmetin sahibidir. Daimi zikir kişiyi otomatik olarak hikmet sahibi kılar. Özelliği nedir hikmet sahibi bir insanın, daimi zikrin sahibinin? Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbindeki bütün afetler terk etmiştir. Kalbi, tekrar kalbe geri dönmeleri mümkün değildir. Kalbin muhtevasında bu olay var. O kişinin Allah ile olan ilişkilerine baktığımız zaman daimi zikrin sahibi kişi bir, bu sebeple daimi zikir sebebiyle nefsinin bütün afetleri kalbi terk etmiştir. Kalp nurlarla dolmuştur. Kalbi %98 fazıllar, %2'de rahmet nurları doldurmuştur. Kalp %100 nurlarla doludur. Kalbin nurlarının boşalması mümkün değildir. Kişi daimi zikirde olduğu için devamlı olarak rahmet, faz ve salavat nurları zülmani kapıyı mühürlü tutan, kapalı tutan, kilitleyen mühürün üzerine baskı yaparlar. Bu baskı devam ettiği sürece mühür zülmani kapıdan ayrılamaz. Ayrılamazsa Rabbani kapının, Allah'a dönük olan kapının hep açık kalması söz konusudur. Zülmani kapının da kapalı. Kişi daimi zikirde olduğu için devamlı taze nur gelecektir. Rahmet, faz ve salavat nurları. Bunlardan fazıllar yerleşecektir. Rahmetle faz tekrar Allah'a geri dönecektir. Rahmetle salavat tekrar Allah'a geri dönecektir. Ve işte bu daimi zikir olayı devam ettiği sürece Hullelbab makamındayız. Bu sebeple nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Tekrar geriye gelmeleri mümkün değildir. İkinci özellik. Birinci özellik daimi zikir sahibi olmak. İkinci özellik nefsin bütün afetlerinin yok olması. Üçüncü ve dördüncü özellikler kalp gözünün Allah-u Teala tarafından mutlaka açılması. Kalp kulağının da mutlaka açılması. Kişinin Allah'ın bütün söylediklerini işitmeye, kendisine söylediklerini işitmeye ve Allah'ın kendisine gösterdiklerini görmeye başlaması söz konusudur. Böylece dört tane temel vasfın sahibi olur kişi. Üç tane de özellik kazanır. O kişi ehli hayırdır, daimi zikrin sahibi olduğu için. Ehli tezekkürdür, Allah ile müzakere ettiği için, her konuyu Allah ile konuşabildiği için.
Ve bu kişi

ve sahibidir. Hangi ayete baksa o ayetin Kur'an'ın 28 basamağında hangisine oturduğunu karinelerle tespit edebilecek olan bir özelliğin sahibi olur kişi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir muhteva içerisinde

Ne olur kişi? Yedi tane vasfın sahibi olur. Bu vasıflar sebebiyle kişi hikmet sahibi olarak anılır. Ulu'l-Elbab makamında sadece kalp gözüne zemin kat gösterir. Zemin katın sırları gösterilir. İhlas makamında zemin katın ötesine geçilir. Yedi tane gök katı gösterilmeye başlanır kişiye. Her katın sırları o kata ait özellikler olarak mutlaka gösterilir. Kişi Ümmül Kitab'ın 10 katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran muhteşem bir kitap olduğunu görür. Bütün kitapları içinde barındıran bir kitap. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İhlas makamı 7 tane safhadan oluşur. 7 tane gök katı tamamlandığı zaman ihlas makamı da tamamlanır. Beyin suresinin 5. ayet-i kerimesi ihlas makamını anlatıyor hepimize. Diyor ki Allah Teala orada Beyin suresinin 5. ayet-i kerimesinde Ema umiru illa leyabudullâhe muhlisine lehuddine hünefâye. Onlar emrolunmadılar. Allah'ın dininde Allah'a muhlis kul olmuş kullar olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular. Burası ihlas makamı. Konumuz bunun ötesi. İhlas makamında 7 gök katının hepsi gösterilir. 7. katın 7 tane alemi de gösterilir. Sitetül müntaha'ya kadar her taraf gösterilir. Sitetül müntaha 7. alem olan indi ilahinin en üst noktasıdır. En sondaki, en üst noktadaki ağaç. İşte Allah ile olan ilişkilerimizle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Bu ilişki dizaynı içerisinde her şey cereyan eder. Ve 7. gök katında ne zaman Allah Teala size son noktayı, sitetil müntahayı gösterirse arkadan bir davet alacaksınız Allah Teala'dan. Allah Teala sizi tövbe-i nasuha davet edecek. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi tövbe-i nasuhu anlatıyor. Allah Teala diyor ki öyle bir tövbe ile tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun. Kim tövbe-i nasuha davet edilirse ihlas makamı orada bitmiştir o kişi için. Salah makamı başlamıştır. Tövbe-i nasuh salah makamına geçişin kesin işaretini taşır. Öyleyse tövbe-i nasuh salah makamını ifade eder.
Salah makam. Giriş. İhlas makamının salah makamına açıldığı kapı. İhlas makamıyla salah makamını birbirine bağlayan kapı, tövbe-i nasuh kapısı. Ne demek tövbe-i nasuh? Tövbe-i nasuh demek, değiştirilmeyen, değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbe demek. Nasuh ve mensuh ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Bir misal, Allah Teala buyuruyor, içkiliyken namaza yaklaşmayınız. Sahabeye Allah Teala'nın verdiği emir bu. Ama bir süre sonra bu ayet nesh olunuyor. Mensuh oluyor. Ve yerine şu ayet geliyor. Tahammül etmiş olan bütün içkiler size haram kılındı. Alkol içkiler haram kılındı diyor Allah Teala. Ve o günden itibaren artık alkol içki alınmıyor. İşte bu ikinci ayet nasuh olan yerine geçen ayettir. Birincisi içkiliyken namaza yaklaşmayın, mensuh olan ayettir. Nesledilmiş olan ayettir. Öyleyse öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun demek, yani değişemesin. Bir yeni hüviyete artık bürünemesin. İşte böyle bir statüde tövbe-i nasuhu görüyoruz. Tövbe-i nasuh değişmeyen bir tövbedir. Değişmesi mümkün değildir. Neden? Çünkü kişinin nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Kim Allah'a bir söz verirse, bir misak verirse, nefsindeki afetler var olduğu için o misakını yerine getirebilir ama getiremeyebilir de. İki alternatif de geçerli. Kişi kendini toparlayıp Allah'a tevekkül ederse Allah'ın talebini yerine getirir. Yani ruhunu Allah-u Teala teslim edecektir. Ondan sonraki fizik vücut teslimini, nefs teslimini, iradenin teslimini kişi gerçekleştirecektir Allah'a olan tevekkülüyle. İşte öyle bir gün gelmiştir ki kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Bu kişinin kalbinde 8 kademe müzeyyen olma vasfı yerleşmiştir. Bu noktadan sonra artık o kişinin Allah'a verdiği tövbesini değiştirmesi mümkün değildir. Allah Teala tövbe alır kulundan. Artık bu tövbe değiştirmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Neden değiştirmesi mümkün olmayan bir tövbedir? Çünkü kişi daimi zikre ulaşmakla kalmamış. 8 mertebe kalbi de müzeyyen olmuştur. Yani sadece düşman, kendisine düşman olanlara o da düşmandı. Bu düşmanlığın kalmadığı bir devreye ulaştığı zaman kişi daimi zikirdedir. Ama müzeyyen olma bunun ötesinde, düşmanlığı kalmadığı kişiyi de sevmeye götürür. Onları da sever. Hatta kendisini öldüreceğini bilsin
bir başkasının, onu da sever. Müzeyyen olma, kalpteki sevgi hasretini bütünleyen temel faktördür. Öyleyse kişinin kalbi 12 defa müzeyyen olduktan sonra bugünkü, bu akşamki konumuz olan salah makamına giriyoruz. Salah makamı makamların en yükseğidir. Tek başına bir bütündür. Kur'an'ın 7 ruhu vardır. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı, ullelbab makamı, ihlas makamı, salah makamı. 7. makam olan salah makamı da, 7. ruh olan salah makamı da kendi içinde gene 7 kademeye ayrılır. Birinci kademe tövbe-i nasuh. İkinci kademe günahların örtülmesi. Üçüncü kademe salah nurunun verilmesi. Dördüncü kademe kişinin örtülen günahlarının sevaba çevrilmesi. Burada kişi irşada ulaşır. İrşada ulaşan kişi iradesini teslim etmek için hazırdır. İradesini Allah'a teslim etme konusunda talepte bulunur ve Allah-u Teala onun iradesini teslim alır. Teslim alınca ne olur? O kişi iradesini de Allah'a teslim etmiş olur. İradesini Allah'a teslim ettiği zaman irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle mürşit saflarındadır artık kişi. İrşat makamının sahibi kılınmıştır Allah-u Teala tarafından. Peki bu ne ifade eder? Bütün sahabeyi ifade eder. Allah-u Teala'nın indinde Allah-u Teala'nın irşat makamına tayin ettiği kişilerdir bunlar. Adın cennetlerinin sahibidir. Salah makamının 7 tane kademesinden hangisinde olursa olsun kişi salah makamının sahibidir. Peki salah makamındakilerin hepsi adın cennetinin sahibi midir? Hayır. Salah makamının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü kademeleri, altıncı kat cenneti kişiye nasip eder. Ne zaman bir insan beşinci kademeye ulaşıp da iradesini Allah'ın iradesine bağlarsa, iradesi Allah-u Teala tarafından Allah'ın iradesine bağlanırsa, o zaman bu kişi iradesi Allah'ın iradesine bağlı olan birisi olur. Yani kendiliğinden artık bir şey yapması mümkün değildir. Devamlı Allah-u Teala'dan emir alacaktır. Emirleri gerçekleştirecektir. Böyle bir insan Allah'ın irşat makamına tayin edilir. Allah artık ondan emindir ki o kişi sadece Allah'ın kendisine emrettiği şeyleri gerçekleştirecektir. Onu Allah-u Teala direkt olarak irşat makamına tayin eder.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Irşad makamına tayin olan kişi Salah makamının 5. kademesindedir. Daha üstte kimse var mıdır? Evet, vardır. 5. kademenin üstünde kim vardır? 5. kademenin üstünde 6. kademede bütün kavimlerdeki Resuller vardır. Daha üstte kimse var mıdır? Evet, daha üstte de Salah'ın en üst makamında devrin imamı vardır. Devrin huzur namazının imamı. Salah makamı bu saydığımız 7 kademeden oluşur. 7. ruh 7 tane kademe içerir. Öyleyse şimdi bakalım Tahrim suresinin 8. ayeti kerimesi, Salah makamını muhtevasını alan ayet-i kerime ne diyor? Diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Salah makamında Allah-u Teala'nın aldığı bir tövbe. Başlangıçta kendi kendinize Allah'a tövbe ediyorsunuz. Allah günahınızı dilerse affediyor. Garantisi yok. Ama Allah'a ulaşmayı dilerseniz bütün günahlarınız örtülüyor. Allah sizi mürşidinize ulaştırıyor. Ulaştığınız zaman günahlarınız sevaba çevriliyor. Burada bir garanti olayıyla karşı karşıyasınız. Kim böyle bir olayı gerçekleştirmişse, ruhu Allah'a ulaşmışsa, o kişinin bütün günahlarını Allah-u Teala mutlaka sevaba çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince irşat makamına ulaşıp da önünde de çöküp tövbe eden herkes, ruhu Allah'a doğru yola çıkan herkes, bütün günahları sevaba çevrilen birisidir. Salah makamının 4. kademesindeki muhteva nedir? İrşada ulaşmaktır. İhlas makamının sonunda Allah-u Teala tövbeyi nasuha davet ediyor. Diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. 3. tür tövbe, tövbe-i nasuhtur. Vazgeçmeniz mümkün olmayan bir şekilde tövbe edeceksiniz. İçkinin olmayacağına, kumarın olmayacağına, nefsinizin hakim olamadığı konularda asla sizin bir durumunuz olmayacağına dair Allah'a garanti vereceksiniz. Çünkü artık nefsinizde afetler yok. Bu garantiyi Allah alıyor. Zaten nefsinizin kalbinin durumunu biliyor. Sadece bütün afetler yok olmamıştır. 8 kademede nefsinizin kalbi
müzeyyen olmuştur. Bu nokta Tevbe-i Nasuh'a davet edildiğiniz yerdir. Allah'ın söylediklerini kelime kelime tekrar etmek suretiyle Tevbe-i Nasuh'unuzu gerçekleştirirsiniz. Ve salam makamına adım atarsınız. Ne diyor Allah Teala Tahrim Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde? Diyor ki öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasip olsun. O gün Allah nebilerini ve onunla beraber olanları utandırmayacaktır. Onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Nebilerin yanındakiler, beraberindekiler. Ya Rabbi, nurumuzu tamamla derler. Biz onların günahlarını örteriz. Onlar bize mağfiret eyle derler, diyor Allah Teala. Aslında ayet o muhtevayı da ilave olarak içermiş durumda. Yani böyle bir olayda Allah'a ulaşmayı dileyen birisi salah makamına kadar ulaşıyor ve salah makamının muhtevasına baktığımız zaman kişinin özelliklerini sıralıyor Allah Teala Tahrim Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde. Her biri bir basamak oluşturuyor. Her biri bir kademe oluşturuyor. Salahın 7 kademesinin öyleyse birincisi Tahrim Suresi'nin 8. ayet-i kerimesi gereğince tövbe-i nasuh'tur. Peki Allah Teala neler söylüyor? Biz onların günahlarını örteriz. Birinci özellik, onlar günahlarının sevaba çevrilmesi konusunu bizden isterler diyor Allah Teala. Bize mağfiret eyle derler diyor. Mağfiret biliyorsunuz, günahların sevaba çevrilmesi işlemi. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Habibim, o hevalarını, o nefslerine zulmetmiş olanlar senin yanına gelse de tövbe ve istiğfarda bulunsalar, tövbe etseler, Allah'tan mağfiret dileseler, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affını dilesen, Allah'ın her iki tövbeyi de kabul ettiğini göreceksin diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın söz konusu olan tövbesi tövbe-i nasuh. Böyle bir tövbede ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Bu tövbede Allah Teala Allah'ın her iki tövbeyi de kabul ettiğini görecektin diyor. Olay ne? Sahabenin talebi üzerine Allah Teala sahabenin bütün günahlarını affediyor. Tabiyetten sonra işlediği günahlarını affediyor. Tabiyette ne olmuştu? Ondan evvelki bütün günahları
sevaba çevrilmişti. Tabiyetten sonra kişi gene günahlar işleyecek. Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuş değil ki. Nefsindeki afetler tabiyeti noktasında aynen duruyor. Ondan sonra yapacağı nefs tezkiyesiyle, zikirle nefsinin kalbindeki afetleri temizledikçe afetler nefsinin kalbinde azalacaktır. Azaldıkça daha az günah işlemeye başlayacaktır. Daha az negatif derece kazanacaktır. Kaybettiği dereceler giderek azalacaktır. Nefsinin afetleri temizlendikçe kaybettiği derecelerde nefsinin afetlerine bağlı olduğu için şeytanın nefsinin afetlerine tesir olması sebebiyle kişiler günah işledikleri için afetler azaldıkça kişinin günah yapma oranı da günah işleme oranı da aşağı doğru düşecektir. Burada ne hangi olayı görüyoruz? Sahabenin talebi üzerine Allah Teala affediyor. Onun günahlarını, bütün günahlarını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affediyor. Bunun adı mağfirettir. Mağfiret tek başına affı da ifade eder. Bazı ayetlerde öyle kullanılmıştır. Mağfiret iki defa affı da, yani günahların sevaba çevrilmesini de ifade eder. Öyleyse Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala mağfiretten bahsediyor. Yani iki defa günahların affından, bir başka ifadeyle Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde anlatılan günahların sevaba çevrilmesinden, seyyiatin hasenata çevrilmesinden bahsediyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir durumda Allah Teala ne yapıyor sahabenin günahlarını? Sevaba çeviriyor. Bu olay sahabe ile Allah Teala arasındaki ilişkide mağfirettir. Günahların sevaba çevrilmesi olayıdır. Sahabe ile Allah arasındaki ilişki açısından olay mağfirettir. Peki sahabe ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açısından durum nedir? O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabe arasındaki ilişki bir şefaat ilişkisidir. Günahların sevaba çevrilme işlemidir. Ama sahabenin Allah ile olan ilişkileri açısından bu bir mağfiret olayıdır. Öyleyse Allah Teala günahları sevaba çeviriyor. O tövbe-i nasuh sırasında. İşte mağfiret aynı standartlarda salah makamında da geçer. Öyleyse salah makamının birinci kademesinde tövbe-i nasuhu gördük. Ondan sonra ne yapıyormuş Allah Teala? O kişinin günahlarını örtüyormuş. Hangi günahlarını? O kişinin mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları örtüyormuş Allah Teala. Evvelkiler zaten sevaba çevrilmiş. Başka ne diyor Allah Teala? Onlara diyor, günahlarını örttükten sonra salah nuru veririz diyor. Hangi talep üzerine? Ya Rabbi bizim nurumuzu arttır talebi üzerine. Ne var nur olarak onlarda? Bir, başlarının üzerinde Allah-u Teala'nın verdiği salah nuru var.
başlarının üzerinde devrin imamının ruhu var. O ruhun üzerinde de salah nuru var. Böylece başlarının üzerinde bir nur var. Ama aynı zamanda Allah Teala bütün salaha ulaşanlara onların kendi ruhlarını da başının üzerinde taşımak imkanını verir. Ruhlara da Allah Teala nur ifadesini kullanıyor çoğu zaman. Zaten o ruhu verdikten hemen sonra Allah Teala o kişinin başının üzerine salah nurunu vereceği için o kişinin başının üzerindeki bu ruh zaten hemen arkasından salah nurunun da sahibi olduğu için biri önlerinde, biri sağlarında iki tane nuru oluyor kişinin. Ve Allah-u Teala'dan o iki tane nurlu olan bu insan talepte bulunuyor, nurumuzu tamamla diye ne yapıyor Allah-u Teala? Salah nurunu veriyor o noktadan itibaren. Bu nurların Allah-u Teala tarafından verilmesinin arkasından bir yeni olgu görüyoruz. Allah-u Teala o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Onlara mağfiret ediyor. Örttüğü günahları bir defa daha örtüyor, bir defa daha affediyor ve o kadar günahın sevaba çevirmesi, yani mağfiret söz konusu oluyor. Mağfiret olayı tamamlandığında kişi irşada ulaşmıştır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe biliyorsunuz ki irşada ulaşmışlardı. Ne diyordu Allah-u Teala? Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizlerin taleplerine uygun hareket etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Hatta cehaletine bile uğrardınız Allah-u Teala'nın. Cehaletime bile uğrardınız diyor. Ama Allah size fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve iman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı ve size imanı sevdirdi diyor Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde Allah-u Teala'nın bu açıklamasını yerli yerine oturtalım. Salahın dördüncü kademesini görüyoruz. Yani kişinin irşada ulaşması. Çünkü Allah-u Teala onu söyledikten sonra diyor ki sahabe için işte onlar irşada ulaşanlardır. Kişi burada irşada ulaşıyor. Bundan sonra irşada ulaşmak hikmetin içindeki son noktadır. Ondan sonra kişi hikmetin ötesine geçer ve devrin imamı tarafından ona öğretilenlerle Allah'a iradesini teslim eder. Bu teslim boyutunda şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu teslim iradenin teslimidir. Allah Teala bu teslimi şöyle anlatıyor. Onlar Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatla hasenat bir olur mu? Seyyiati hasenatla karşılamak bu yetki az insana verilir. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. Anlıyoruz ki buradaki Allah'a teslim oldum diyenler iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına gelmişler. Çünkü Hazzül Azim, Fevzül Azim ve Eccül Azim irşat makamının ifadesini taşır.
Kim oradaysa o kişi için Allah Teala ne diyordu? Öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Siz ölmeyin, önce Allah'a teslim, hükümlüğüyle teslim olun, sonra ölün. Bunlar irşat makamının sahipleri. Bütün sahibe sahip olmuşlar mı? Elbette. İşte bakınız ne diyor Allah Teala Tövbe 100'de. O sahibi kunel ebedin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir kısmı da ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Allah Teala diyor ki onlar için, onlar bu ayette fevzil azimin sahipleridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu makamın üzerinde ne var salah makamında, irşat makamının ötesinde? Bunlar Allah'ı görenler, hepsi adn cennetinin sahipleri. Onlardan daha üstte bütün kavimlerdeki imamlar var, bütün kavimlerdeki resuller var. Onların da bir tanesi ötekilerden daha üstün bir pozisyonda devrin imamlığı görevini derifte ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın dininde hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah salah makamı konusundaki konuşmamızı burada tamamlamış oluyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, zülcenahin kılmasını dileriz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

daha gülü demektir. İnşallah sohbetimize başlayalım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, benim için dünyadaki en büyük zevk bu. Sizlere Allah'tan bahsedebilmek, Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Bize düşman olanları, hepsini biz bir kenara bırakalım. Artık onlarla hiç meşgul olmayalım. Onlar ne yapacaklarsa yapsınlar, hakkımıza neler söyleyeceklerse, neler düşünüyorlarsa, herkes serbest. Ama biz aramıza onların muhtevasını alarak vaktimizi ziyan etmeyelim sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bizim görevimiz Allah. O bizi seven, bizim kendimizden daha çok sevdiğimiz, ona köle olduğumuz Yüce Allah. Sevgili izleyenler, biliyor musunuz ki bizde hiçbir şey yok. Her şeyimiz O'nun. Sizin için de aynı şey aslında geçerli. Bir gün belki siz de aynı şeyi yapacaksınız. Kendinizi Allah'a köle kılmak için ondan olur alacaksınız. Ne diyorsunuz? Burada her şey o kadar güzel görünüyor ki. Bir gün sizin de aynı şekilde göreceğinizi düşünüyorum. Bütün yollar Roma'ya çıkmaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün yollar Allah'a çıkar. Kim o yollardan geçip ona ulaşmak isterse. Kainat dini değil bu dünyanın, kainatın hangi gezegeninde, hayat olan gezegeninde, insan olan gezegeninde olursanız olun, ulaşacağınız yer Allah'tır. Hep aynı sorun söz konusu. Allah, Allah ve de Allah. Mutluluğun sahibi kimdir sevgili izleyenler, dinleyenler biliyor musunuz? Onun da cevabı aynı. Allah. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve aynı zamanda sahibidir. Benim sahibim olduğu kesin. Ama dilerseniz bir gün sizin de sahibiniz olur. Biz onun azatsız kölesiyiz sevgili dinleyenler. Şu gördüğünüz kişide kendisine ait olan hiçbir şey yok. Hepsi onun. Gördüklerinizde değil, göremediklerinizde de onun. Başımızın üzerinde gene biz varız. O da varız. Kalbimizde iman yazıyor. O da onun. Düşüncelerimiz, nefsimiz, ruhumuz, hepsi onun. İşte onun için köleyiz. Sadece o ne yaptırırsa onu yapabiliriz. O ne söyletirse onu söyleyebiliriz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kölelik öyle bir kölelik ki İnsanların dünya hayatındaki düşünce standartlarının tamamen tersi oluşuyor bu kölelikte. Biliyorsunuz ki kölelik esaret demektir. Yani
külliyetin kısıtlanması. Çok güzel de Allah'a köle olduğunuz zaman, Allah'ın eseri olduğunuz zaman, o zaman bütün kainat önünüzde açılıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu ne biçim kölelik demeyin. Biçimi böyle olan bir kölelik. Acaba anlatabiliyor muyum? Bir anlatabilsem size, Allah'ı yaşamanın, onun kölesi, onun esiri olmanın sonsuz hürriyetini bir anlatabilsem, hepiniz köle olmak için Allah-u Teala'ya yan atardınız. Belki bir gün sizler de aynı merdivenin basamaklarını tırmanacaksınız. Bir tane yol var. Adı Sırat-ı Müstakim. İki tane yatay, iki tane de dikey yoldan oluşuyor. Birinci yatay yol, bütün mürşitlerin bulundukları dergahlardan, devrin imamının bulunduğu dergaha, yeryüzünün sattığına paralel yatay bir yol. Adı Sevinç. Oradan itibaren Tarık-ı Müstakim başlıyor. Zemin kattan yedinci kata kadar ulaşan, her katı birbirine bağlayan yedi tane yol. وَلَقَدْ حَلَقْنَا فَرْكَكُمْ سَبْحَا تَرَائِكَ diyor Allah-u Teala. Ant olsun ki üzerinize yedi tane tarik yarattık diyor. Zemin katı, yani dünyada ölen bu gezegeni birinci gök katına bağlayan birinci tarik. Birinci katı ikinci kata bağlayan ikinci tarik. Üçüncü kata bağlayan ikinci katı üçüncü tarik ve böylece dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları birbirine bağlayan yedi tane tarik. Fetih kapısıyla birlikte bu tarikler biter. Demek ki Tarık-ı Müstakim zemin katı şu dünyayı yedinci kata bağlayana kadar geçerli olan bir yol. Allah'a ulaştıramaz. Yedinci kata ulaştırır sadece. Yedinci kata ulaştığınız zaman sevgili izleyenler, soldan sağa doğru yedi tane alemi yatay olarak ruhunuz geçecek. Her birinde belli dersleri aldıktan sonra. Öyleyse bu ikinci yatay yol. Bu yol ve sitetin intihaya kadar uzanan bu yoldan sonra Allah'a ulaştıran bir dikey yol var. Onlar da Allah'ın sırat-ı müstakimi. Öyleyse iki tanesi yatay, birisi yeryüzünde, birisi göğün yedinci katında, iki tanesi de dikey, yedi katı birbirine bağlayan ve varlıklar aleminin sonundan Allah'a kadar dikey ulaşan iki tane yol. Birisi birinci zemin kattan yedinci katı kadar ulaşıyor. Dikey yolun ikincisi yedinci katın aynı noktasından değil, sağa doğru geçilen yedi tane alemden sonra yedinci katın sitretin müntaha adını verdiğimiz noktasından Allah'a uzanan yol. Peki bu dört yolun hepsinin adı ne? Hepsinin bir tek adı var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu yolun adı Sırat-ı Müstakim. Öyleyse basit değil mi? Allah-u Teala Sebil diyor, Tarık-ı Müstakim diyor, Rabbike Sırat-ı Müstakim diyor, Rabbinin Sırat-ı Müstakim'i diyor. Hepsi aynı şey. Zemin kattan sizin ruhunuzu alıp Allah'a kadar ulaştıran aslında bu dört yolun birleşiği bir tek isim. Sırat-ı Müstakim. Öyleyse Allah-u Teala ister adına Sebil desin, ister Tarık-ı Müstakim desin, ister Sırat-ı Rabbikel Müstakim desin. Hepsi o. Allah'a ulaştıran yol. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece iki tane seçim hakkınız var. Ya cehenneme gitmeyi seçersiniz ya da cennete gitmeyi. Allah-u Teala eğer isteseydi hepinizi cennetine alırdı. Ama o zaman bir iradeniz olmazdı. Ve cennete gitmek için de sebebiniz kalmazdı zaten. Acaba anlatabiliyor muyum sevgili izleyenler ve dinleyenler? Biliyor musunuz meleklerden farkınız ne?
Onların nefsi yok. Siz mücadele etmek mecburiyetinde olduğunuz bir nefsin sahibisiniz. Öyleyse o nefsle mücadele, yani mücahede edeceksiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, savaşlar, küçük cihatlar bitti. Şimdi büyük cihat başlıyor diyor. Nefsinizle yapacağınız cihat. Biliyor musunuz sevgili izleyenler, dinleyenler? Nefsinizden daha büyük bir düşman şu kainatta mevcut değil. Neden mevcut değil biliyor musunuz? Çünkü o nefsinize kainattaki ondan sonra gelen ikinci düşman kumanda eder. Ona tesir etmek imkanının her zaman sahibidir. Nefs gerek motivasyonda bulunan afetler sebebiyle, gerekse şeytanın devamlı itmeleriyle, kalkmalarıyla, teşvikleriyle devamlı size huzursuzluk veren hasta bir vücudunuzdur. Neden hasta diyorum? Allah Teala hasta dediği için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, açın bakalım şimdi. Bakalım Allah Teala Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde ne diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler? Kasiyet bağlamış kalplerin maraz olduğunu, hasta olduğunu söylüyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün insanların nefsleri Allah'ın yoluna girmeden evvel kasiyet bağlamış durumdadır. Kasiyet bağlamış bir kalp, karanlık bir kalptir. Birinci özelliği. İkinci özelliği, sertleşmiş, katılaşmış, taş gibi kas katı olmuş bir hüviyet taşır. Ama üçüncü özelliği daha önemli. Her noktası şeytanın bütün telkinlerine açıktır. Sevgili izleyenler, o muhtevanın sahibisiniz ki nefsinizde tam 19 tane afet var. Doğuşunuzdan itibaren nefs tezkiyesine başladığınız güne kadar nefsinizin kalbi %100 kapalı, kapkaranlık, kasiyet bağlamış, sertleşmiş, çünkü sadece afetlerden oluşuyor. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptila, düşmanlık, yalan, dedikodu hep muhteva taşıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın indinde bu muhtevaya eğer bakarsanız şunu göreceksiniz. Her güzelliğin muhtevasında Allah'ı düşünmelisiniz. Şeytan ve nefsiniz sizin en büyük iki tane düşmanınızdır. Ama en büyük düşmanınız ikinci düşmandan daha büyük. Neden? Çünkü o sizin içinizde. Sizi şeytan onu vasıta olarak kullanarak yoldan çıkarmaya çalışır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Nefsiniz muhtevasındaki afetler sebebiyle Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemez. Nefsiniz muhtevasındaki afetler sebebiyle Allah'ın yasak ettiği fiilleri özellikle işlemek ister. Çünkü afetler bu hedeflere yöneliktir. Allah Teala içindeki cihatı mutlaka gerçekleştirebilmeniz için size birbirine zıt iki tane kutbu bir arada veriyor. Karup'la Maruf isimli iki tane melek
sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Adem Aleyhisselam'ın Allah'ın sevgilisi olmasını yediremiyorlar kendilerine. Nefsleri yok ama biz ondan daha üstün olabiliriz diyor. Gidiyorlar Allah-u Teala'ya. Diyorlar ki bize de ona ne verdiysen ondan ver. Biz ondan üstün olduğumuzu ispat etmek istiyoruz. Onun bizden farkı ne diyorlar. Allah-u Teala diyor ki onda nefs var. Eğer nefsine hakim olmayı başarırsa sizden üstün olur. Eğer nefs ona hakimiyete devam ederse o zaman hayvanlardan daha aşağı olur. Melekler diyorlar ki bize de nefs ver, üstün olduğumuzu ispat edelim. Allah-u Teala da diyor ki yapamazsınız diyor siz. O yapıyla yaratılmadınız, yapamazsınız diyor siz. Ama Harut da Marut da ısrar ediyor. Allah-u Teala bunun üzerine bu iki

Bu tebliğatı yaparak harut ve marut insanlara bu zülvani ilimleri öğrettiler sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve o günden bu tarafa dünyada büyücüler, hüddam yapanlar zülvani ilimlerle meşgul oldular. Kıyamete kadar da meşgul olmaya devam edecekler. Öyleyse meleklerin insanlardan farklılığı ne? Nefsleri yok. Ruhları da yok. Sevgili izleyenler, onlar melek olarak yaratıldılar. Ve sadece vazifelerini yapmak üzere programlandılar. Dikkat edin, cennette de melekler var, cehennemde de melekler var. Hepsi melek. Adına zebani dediğiniz cehennemdeki vazifeliler, onlar da melekler. Ama yapıları cehenneme göre olduğu için orada bir şikayetçi değiller. Nasıl sevgili izleyenler ve dinleyenler balıklar suyun içinde yaşamak üzere yaratılmışlardır. Suyun içinde yaşamak şikayetçi değillerdir. Bizim gibi dünya üzerinde yaşamak istemezler. Kuşlar da havada uçmak için yaratılmışlardır. Öyleyse böyle bir düzende sevgili izleyenler, insanın pozisyonuna bakın, hayvanlardan daha aşağı olabilen ama kainattaki en yüksek varlıkta olabilen kocaman bir spektrum içerisinde, sonsuz bir spektrum içerisinde milyarlarca insan yaratılmış bugüne kadar. En kötü noktadan en üstün noktaya kadar kainattaki bütün yaratıklardan daha önde de olabilirler, daha geride de olabilirler. İşte böyle bir dizayn içerisinde sizlere sesleniyorum sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mutlu olmak ister misiniz? Hiç kimsenin buna hayır demeyeceğini düşünüyorum. Çünkü şu dünya üzerinde mutlu olmayı istemeyen bir insan kimse düşünemez. Herkes mutlu olmak ister. Huzur içinde bir hayat yaşamak ister. Ve bütün problem de buradan başlar. Çünkü huzurunu ve mutluluğunu paraya bağlar insanlar. Tabii o zaman nefsin devreye girmesiyle haksız kazançların oluşması söz konusu olur. Bu konuda para kazanan insanların mutluluğa hiçbir zaman ulaşamadıklarını göreceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mutluluk parayla kazanılan bir nesne değildir. Mutluluğun sadece bir tek çözümü var. Nefsinizdeki afetlerden kurtulmak. Kurtulamazsanız hayatınız boyunca mutsuzluğa mahkumsunuz. Onun da yolu zikirdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İşte buradan sizlere sizin mutluluğunuz için lüzumlu reçeteleri hep vermekte devam edeceğiz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, onlar Allah'ın nurunu söndürmek isterler. Ama mücrimler istemese de Allah nurunu devam ettirecektir, tamamlayacaktır diyor. Peki Allah'ın nurunun tamamlanması ne demek biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Dünyada dinlerin birleştirilmesi. Bütün dinlerde Allah Teala tek bir hedef koymuştur. Allah'a teslim olmak. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. En sonra da nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. İşte hangi dinin mensubu olursa olsun, hangi peygamber olursa olsun, onda sadece bir tek sonuç müşahede edebilirsiniz. O peygamber, hangi peygamber olursa olsun, o peygamber ve ona bağlananların hepsi mutlaka Allah'a teslim olmuşlardır. Öyleyse Allah'a teslim olmak.

daha önemli olan bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sadece bu durumda şunu kabul etmek mecburiyetindeyiz ki sadece bir tek din var kainatta. Hayır hayır, bizim dünyamızdan bahsetmiyorum, kainattan bahsediyorum. Bizim dünyamız gibi güneş sistemlerinin bulunduğu tam 250 milyar galaksiden bahsediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bizim güneş sistemimizin milyonlarcasının bir arada bulunduğu bir tek galaksiden bahsediyorum. Bunun 250 milyar adedine çıkın. Bu sonsuzluğu düşünce sisteminizde olgunlaştırabilmeniz mümkün değildir. Hepimiz insan olarak, huzurlu olarak yaratıldık. Sonsuzluklar konusunda bir fikrin sahibi değiliz. Sadece onların sonsuz olduğunu düşünebiliriz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutlu olmanın standartlarına dikkatle bakın. Sadece bir tek yolu var. Sadece bu açıdan meseleye baktığınızda bir tek din var. Allah'a teslim olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne kadar garip bir dünyada yaşıyoruz biliyor musunuz? Bizim ülkemizde biz insanlara bir tek din vardır, Allah'a teslim olmaktır deyince bize diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır, sen ukalalık ediyorsun. Ama burada başka dinlerin mensuplarıyla konuşuyoruz. Onlar da diyorlar ki haklısın. Açıyorlar kendi kitaplarını, bakıyorlar ki orada da Allah-u Teala Allah'a teslim olmayı farz kılmış. Acaba anlatabildim mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? İslam ne demektir biliyor musunuz İslam? İslam kelimesi sin kökünden geliyor. Sin, lav, mim. Selam kelimesi. Müslim kelimesi. Müslüman kelimesi. İslam kelimesi. Teslim kelimesi. Selamet kelimesi. Daha birçok kelimeler. Bir kökten 28 tane kelime türetiliyor Arapçada. Bir kısmı kullanılır, bir kısmı kullanılmaz. Bu 28 kelimenin içinde, bu 40'ten gelen kelimenin içindeki en önemli kelime, İslam'ı temel olarak anlatan kelime teslim kelimesidir. İslam eşittir teslim. Allah'a teslim tabi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, doğuşlarından itibaren bütün insanlar teslim olmuşlardır. Kime? Şeytana. Çünkü nefslerinde %100 afetlerle dolarlar, dolu olarak doğarlar. Ve şeytan %100'üne tesir eder onların. Hadi sizinle beraber bir ayet-i kerimeye bakalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yasin suresi 60 ve 61. Bakınız ne diyor Allah Teala. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lehum adüvün mübin ve eni budini hâzâ sırat-ı müstakîm. Allah Teala diyor ki ey Ademoğulları, ben sizlerden ezelde ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Şeytana kul olmaktan kendinizi kurtaracaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı sizden? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Şimdi buradaki muhtevaya dikkatle bakarsak Allah-u Teala'nın söylediği şu. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytana kul olmuş durumdadırlar. Ve Allah Teala bütün insanlardan şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmalarını ister. İşte Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesi. Bakınız ne diyor Allah Teala? Ve ma halaktel insi vel cinni
اِلَّا لَيَعْبُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Peki, kime kuluz ki? Allah Teala'ya kul olmadığımız kesin başlangıçtı ki Allah Teala kul olsunlar diye diyor. Yani emirlerimi dinlerlerse benim kulum olabilirler diyor, yoksa değiller diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahabeye hamdolsun ki Allah Teala beni kulluğuna kabul buyurdu. Beni kulu kıldı. Sahabe diyor ki Allah'ın Resulü biz Allah'ın kulu değil miyiz? Sizin anladığınız anlamda değil diyor. Yaratılış itibariyle herkes Allah'ın bir yaratığıdır. Bunun adına kul denir. Ama benim söylemek istediğim o değil diyor. Allah'a kul olmak, Allah'a teslim olmakla gerçekleşir. Ruhunuzu teslim olduğunuz zaman birinci kulluk. Fizik vücudunuzu Allah-u Teala'ya teslim ettiğiniz zaman ikinci kulluk. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman üçüncü ve son kulluk olur. Kul olmak, ekber kul olmak, azim kul olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Fatiha suresi ne diyor? Hadi beraber bakalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım diyor Allah. Biz diyoruz. Bunu nezleyle karışık diyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Tam hapşırır gibi olurken hapşıramız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu anlattıklarım öylesine güzel şeyler ki bir yaşayabilseniz aynı mutluluğu ne kadar isterdim sizlerin de yaşamanızı, bu yollardan geçmenizi. O zaman Allah-u Teala'ya gözyaşlarıyla ne kadar çok şükrettiğinizi görmeyi ne kadar isterdim. Şükrünüz yetmeyecektir. Hamdiniz yetmeyecektir. Allah'ın size verdiklerini ödemek konusunda. Öyleyse ne diyorduk Fatiha suresinde? Rahim ve Rahman olan Allah'ın adıyla başlarım. Malik Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbinedir. Bütün alemleri yaratan Allah'a bize verdiği fizik ötesi nimetler için hamd edilir diyoruz. Ondan sonra ne diyoruz? Maliki Yevmiddin. Din gününün sahibi olan. Allah'a ruhumuzu ulaştırmak için yola çıktığımız gün. Mürşidimize ulaşıp da ona tabi olduğumuz gün, devrin imamının ruhunun başımızın üzerine geldiği gün, ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıktığı gün, din günü. Ve konumuza geldik. İyyâke na'budu. Yalnız sana kullanırız. Ve iyyâke nestaîn ve yalnız senden istiâne ederiz. Niçin? İhtinas sıratel müstakîm. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırman için. Yani bizi kendine kul etmen için, sana kul olabilmemiz için yalnız senden istiâne ederiz. Çünkü ne zaman sırat-ı müstakime çıkar da ruhumuz sıratımız tekime çıkarsa hiçbir kuvvet zaten onu Allah'a ulaşmaktan men edemez. Allah'a ulaştığımız anda birinci kulluğu elde ettik demektir. Ruhumuz Allah'a ulaştığı an Allah'a kul olduk. Şeytana kul olmaktan kurtardık kendimizi. Peki bu kulluk bütünleşti mi? Hayır. Sadece birinci kulluğa ulaştık. Ama bir şeyi kesinleştirdik. Şeytana kul olmaktan kurtulmayı kesinleştirdik. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizlerden diyor Allah Teala ezelde biz ahd almadık mı?
şeytana kullanmaktan kurtulacaksınız diye, bana kullanacaksınız diye. Öyleyse bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytanın kulu görünüyorlar. Yani Allah'ın kulu olamamışlar. Nefslerindeki 19 tane afete şeytan %100 tesir etmek imkanının sahibi. Allah'ın nurları ise nefsin kalbinde henüz sıfır. Yani vücut ülkesinde yalnız gece var. Yalnız karanlık var sevgili izleyenler, dinleyenler. Peki Allah Teala bunun aksini istiyor mu? Nefsinizin kalbinin gündüz olmasını. Bakınız ne diyor Ölül Elbaba, daimi zikrin sahibi olup da nefsinin kalbini geceyken gündüz yapan daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün karanlıkları kapı dışarı eden, bütün afetleri yok eden, nefsinin kalbini tamamen Allah'ın fazıllarıyla nurları dolduran insanların adı ne? Hepsinin müşterek adı Ulul Elbab, daimi zikrin sahipleri. Ulul Elbab makamı, İhlas makamı ve Selah makamının müttefiklerinin hepsi Ulul Elbab adını alırlar. Bu bir müşterek isimdir. Hepsinin kalpleri pırıl pırıl %100 nurdan ibarettir. Çünkü daimi zikir onların kalplerindeki ekinleti bir türlüyle onların kalplerindeki bütün kasiyeti, nefslerinin bütün afetlerini yok etmiştir. Karanlıkları yok etmiştir ve gündüz gelmiştir gecenin yerine. İşte Allah Teala onlara sesleniyor. Ey ulul elbab diyor. Sizin için kısasta hayat vardır. Hoppala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hiç ulul elbabın kısas yapması mümkün olabilir mi? Kısas nedir? Bir kötülüğe aynı cezayı karşı tarafa vermek yoluyla mukabele etmek demek. Ancak nefslerine tabi olan insanlar bunu yapabilir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, üç grup insan var. Allah Teala iki ayet-i kerimede bu üç grubu anlatıyor. Birinci ayet-i kerimede diyor ki, ey insanlar, sizden evvelkilere yazıldığı gibi kısas size de yazıldı. Dikkat edin, farz kılındı demiyor. Yazıldı diyor, buna imkanınız var diyor. Ondan sonra da diyor ki, ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Diğer ayet-i kerimede ne diyor? Allah-u Teala bakınız ne diyor? Hiç insanlar bir olur mu? Hiç kötüyle iyi bir olur mu diyor Allah-u Teala. Hiç kötülükle iyilik, seyyiatla hasenat bir olur mu diyor Allah Teala? Siz diyor kötülüğe, seyyiate hasenatla iyilikle mukabele edin. Öyle yaparsanız ancak can düşmanınız olanlar size can dostu olurlar diyor. Peki bunun devamında ne diyor? Bu haslet az kimseye verilir diyor. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, üç grup insan gördünüz. Bir, nefslerine tabi olanlar. İki, muktesipler. Üç, sabikun. Birinci grup, henüz nefs tezkiyesi yapamamış olanlar. İkinci grup, nefslerini tezkiye etmiş, evliya olmuş ama daimi zikre ulaşamamış olanlar. Üçüncü grup, daimi zikre ulaşmış olanlar. Bunlar kötülüğe iyilikle mukabele edenler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepsini
kafanızda canlandırmak, yer yerine oturtmak istiyor musunuz? Öyleyse size küçücük bir kıssa anlatayım. Bakın her şey nasıl cuk oturuyor yer yerine. Bir delikanlı hacet namazını kılmış, mürşidini görmüş. Gitmiş, acele tövbe etmiş önünde. Allah'a ulaşmayı kesinlikle diliyor. Mürşidin ruhu gelmiş, başının üzerine yerleşmiş. Şimdi bu delikanlıya mürşidi emir veriyor. Evladım diyor, İlk imtihanına giriyorsun. Merdivenlerden aşağı in. Merdivenin tam karşısında bir oda göreceksin. İçeri gir. Orada kitap okuyan şu anda birisi var. Kur'an-ı Kerim okuyor. Git onun ensesine bir tane tokat at diyor. Sonra diyor neticeyi gel diyor bana haber ver. Delikanlı gidiyor. Bir tane tokat patlatmış o adama. Aynı delikanlı ensesini kaşıya kaşıya geri dönüyor mürşidin yanına. Ne yaptın diyor evladım. Efendim diyor Efendi Hazretleri. Attım diyor tokadı diyor ona. Ama diyor o da kalktı yerinden, o da benim ensime aynı tokadı patlattı diyor. Yavrum diyor tamam. Her ne kadar insan acıdıysa da bu dersi alman gerekiyordu. Doğrusu buydu. Yapması lazım geleni yaptı. Delikanlı boynunu büküyor ve ikinci emri bekliyor. Şimdi diyor onun yanında sağ onun sağ tarafında bir oda göreceksin diyor. O odaya gir diyor. O odadakinin de ensesine bir tane tokat patlatıyor. Neticeyi gel bana söyle. Delikanlı gidiyor. Bu sefer çok ihtiyatlı. Tokatı atmış. 2-3 adım geriye çekilmiş. Bekliyor şimdi ne yapacak adam diye. Adam şöyle bir bakmış. Geriye doğru dönmüş. Bakmış. Gülümsemiş. Ondan sonra yukarıya doğru bakmış. Bir daha gülümsemiş. Bir de göz kırpmış yukarıya doğru. Sonra hiç meşgul bile etmek olmamış onunla. Bizimki beklemiş beklemiş tokat gelecek diye ama tokat gelmiyor. Tokat gelmeyince açmış kapıyı çıkmış geri dönmüş mürşidinin yanına. Anlatmış durumu. Böyle böyle oldu demiş. Ben ona tokat attım da demiş. Bu sefer demiş o bana atmadı. Tamam yavrum demiş. Böyle olması gerekiyordu. Şimdi demiş son imtihana giriyorsun. Onun yanında bir tane daha kapı var demiş. Sağ tarafında. Bir de oraya gir. O da şu anda demiş Kur'an-ı Kerim okuyor. Git demiş, onun da ensesine bir tane tokat patlattı. Bizim delikanlı gitmiş. Bir tokat da ona vurmuş. Ama bu sefer adam kalkmış bir yerinden. Bir de ona doğru yürümüş mü? Bizimkini beti benzi atmış. Geliyor tokat, geliyor tokat derken hayır tokat gelmemiş. Adam ona doğru yaklaşmış. Demiş ki evladım. Enseye bir tokat attım. Evvela demiş Allah'ın huzurunda beni demiş affetmeni senden istiyorum. Oğlanı sormuş niçin efendim demiş. Ne olursa olsun demiş bana tokat attığına göre mutlaka demiş ensem senin elini acıtmıştır demiş. Ensem elini acıttığı için ben Allah'ın karşısında sorumlu hissediyorum kendimi. Affını diliyorum demiş. Madde bir. Madde iki, bu tokatı bana atmanda şahsi bir sebebim varsa bu benim sana yaptığım bir haksızlığı temsil eder. Şimdi demiş Allah'ın huzurunda senden bir talebim var. Hangi hatayı yaptıysam bana söylemelisin ki bir, evvela senden af dileyeyim Allah-u Teala'nın karşısında. İki, kendimi affettirmek için senin hizmetine gireyim. Üç, Allah-u Teala'dan da devamlı sana hangi hatalı davranışta bulunduysam onun affı için talepte bulunayım. Delikanlı hiçbir hatasının olmadığını anlatmış ona. Zaten o hepsini biliyor anlattıklarının. Ve son sözünü söylemiş o zat. Demiş ki bundan sonra artık beni yakın bir dostun olarak bilmeni istiyorum. Ne zaman bir problemle karşılaşırsan bana gel. Çözümü beraber arayalım. Artık bu dünya üzerinde sağlam bir dostunun olduğunu görme zamanın, yaşama zamanın geldi. Delikanlı gitmiş anlatmış bunları müşidine. O da benim sizlere söylediğim birinci ayetle ikinci ayeti söylemiş ona. Bak demiş evladım birinci ayette ne diyor Allah-u Teala? Kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi sizde de yazıldı.
İşte diyor o adam birinci gittiği adam henüz nefsini tezkiye etmemişti. Bizim talebelerimizden daha evliya olamamıştı daha. Nefsindeki afetler üstün durumdaydı. Bu sebeple senin ensesine tokatı atınca nefsinin tesiri altında o da geldi. Sonra aynı şiddeti bir tane tokat attı. Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın bir imkanını kullandı. Çünkü nefsindeki afetler onu rahatsız ediyordu. Mutlaka intikamını almak istiyordu. Aldı. İkincisi ise ne diyordu Allah Teala aynı ayet-i kerimede? Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. İkincisi de senden tokadı yedikten sonra Allah Teala'ya dedi ki Ya Rabbi biliyorum onunla beni intihar ediyorsun dedi. Ama dedi ben ondan intikam almam. Ben onu affettim. Ne haber dedi. Bir tane kızarabildik mi? Bir de göz kırptı değil mi dedi. Demek ki ikincisi affediyor. Peki üçüncüsü? Üçüncüsü için Allah-u Teala diyor ki hiç onlar ki diyor Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. Hiç kötülükle iyilik bir olur mu? Siz de size yapılan kötülüğü iyilikle karşılık vererek ortadan kaldırın. Böyle yaparsanız size can düşmanı olanlar can dostu olurlar. Kötülüğe iyilikle mukabele etme etkisi herkese verilmez. Onlar az kişidirler. Ve onlar Hazzül Azim'in sonsuz bir dünya saadetinin sahipleridir diyor Allah-u Teala. Demek ki dünya üzerinde her devirde kötülüğe iyilikle mukabele eden insanlar da var. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu nasıl bir davranış biçimi? Neden bu insanlar kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar? Yok sevgili izleyenler. Ne yok? Nefslerinin kalbinde kin yok. Nefslerinin kalbinde haset yok. Nefslerinin kalbinde nefret yok. Nefslerinin kalbinde intikam yok. Bütün negatif faktörler buhar olmuş, uçmuş. Yerlerine ruhun hasretleri gelmiş. Bütün güzellikler onun kalbine gelmiş, yerleşmiş. Eğer nefsinde öfke afeti olsaydı, nefret afeti olsaydı, intikam afeti olsaydı, mutlaka intikamını almak için harekete geçecek, intikamını da alamadan içi rahat etmeyecekti. Ama yok hiçbirisi. Ne nefsinden, ne de ruhundan kendisine yapılan kötülüğe karşı o kişiye kötü davranmasını gerektiren bir talep, bir içgüdü, bir dürtü yok. Tam aksine ruhu da nefsi de o kişi hakkında en ufak bir kötü şey düşünmemesini ve intikamı aklına bile getirmemesini sağlayacak hüviyette. Öyleyse bu kişi kimlenemez, öfkelenemez. İşte Allah'ın o kötülüğe iyilikle mukabele eden büyük dostları, onlar kendilerini öldürmek isteyenleri bilirler. Düşmanlarını bilirler. Ama onlara hiçbir zaman kötü davranmazlar. Davranmaları nefslerinde afetler olmaması sebebiyle mümkün değildir. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala nefsindeki bütün afetleri yok eden Ulul Elbab için diyor ki Ey Ulul Elbab, size kısasta hayat vardır. Hoppala. Neden hoppala dedim sevgili izleyenler ve dinleyenler? Ulul Elbab demek nefsindeki bütün afetleri yok etmiş. İntikam olması mümkün olmayan bir insan. Yani kısas yapması hiçbir şekilde mümkün değil. Kim kısas yapar
sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefsinde afet olacak. Afet onu intikama zorlayacak. Adam da mutlaka intikamını almak isteyecek ve alacak. Almadıkça içinin rahat etmediğini görüyor. Nefsi devamlı tazyik ediyor onu. Ama bir ulul albab için bunun hiçbir zaman söz konusu olması mümkün değil. Öyleyse niçin Allah-u Teala bunu yazmış? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada şeytanla kısas yapmak var. Ulul albab ilk kısası geceyi gündüz yaparak şeytana uygulamış. Yani şeytan onların gazoz ağacı olmuş sevgili izleyenler. Şeytan artık Ulul Elbab'a hiçbir şey yapamaz. Hiçbir kötülüğü dokunamaz. Ancak hayatı boyunca artık o kişi yaşadıkça şeytan ona sadece derecat kazandıran bir gazoz ağacı olur. Gene kötülüklere sürüklemek ister. Her seferinde mağlup olur. Dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan karşınıza bir kötülüğü işlemek için hangi fırsatı verdiyse o fırsatı reddetmeyi başarabilirseniz, eğer o suçu işlemiş olsaydınız ne kadar derece kaybedecekseniz o kadar dereceyi kazanırsınız. Suçu işlerseniz o kadar dereceyi kaybedersiniz. Öyleyse şeytan niçin gazoz ağacı? Her seferinde sizi bir kötülüğe ulaştırmak için bir büyük gayretin içine giriyor, mağlup oluyor. Ama o mağlup oluyor, derecat kaybediyor sizi o kötü değer sevk ettiği için. Ama siz onun kaybettiği dereceleri alıyorsunuz, kazanıyorsunuz her zaman. Allah-u Teala'nın ihsanı bu. Peki kısastan Allah-u Teala'nın muradı ne? Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, geceyken kendi nefsinizin kalbinde afetler varken şeytan duruma hakim olup devamlı insanlara kötülükler yaptırıyor. Devamlı derecat kaybetmenize sebebiyet veriyor. Ve şeytan sizde yaptığı bu kötülükler dolayısıyla sonsuz bir mutluluk yaşıyor. Yani mutluluk demeyelim de sevinç yaşıyor. İblis nefsinin hizmetinde olan, yalnız nefsinin hizmetinde olan bir varlık olduğu için, ruhu olmadığı için sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin, cin taifesi ruha sahip değildir. Hiçbir cin, ki şeytan da Allah-u Teala tarafından ifade edildiği gibi cinler dumansız ateşten yaratılmıştır. Yani enerjiden, şeytan enerjiden yaratılmıştır. Soruyor Allah-u Teala, ey iblis diyor, emrime seni itaat ettirmeyen nedir? Ya Rabbi diyor, sen beni enerjiden, dumansız ateşten yarattın. Onu diyor, çamurdan yarattın diyor. Çamur, dumansız ateşe nazaran necistir, pistir diyor. Ben ondan üstünüm diyor. Dikkat ediyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah-u Teala'nın verdiği emir şeytana, onun önünde secde et. Şeytan diyor ki, ben ondan üstünüm. Yani adeta Allah-u Teala'ya sen üstün olan bir kuluna, ondan aşağıda olan birine secde etmeyi emrediyorsun. Sen yanlış yapıyorsun bu işi, demiş oluyor İblis. Böylesine küstah bir varlık. Allah-u Teala diyor ki, huzurumdan kovuldum. Madde bir. Madde iki, sonsuza kadar cehennemde azap edileceksin. İşte onun üzerine İblis diyor ki, Ya Rabbi beni sonsuza kadar yaşat o zaman. O senin kıyamet gününe kadar. Ben bütün bu Adem'i ve onun bütün zürriyetini senin yolundan koparmaya çalışacağım. Sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Onların sırat-ı müstakimlerin üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından sağlarından, sollarından onların sana ulaşmalarına mani olacağım diyor. Allah Teala diyor ki, atlılarınla, yayalarınla, elindeki bütün imkanlarla ne yapmak istiyorsan yapma yetkisi sana verildi diyor. Ama sen benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın diyor. İblis de aynı şeyi söylüyor. İhlas sahibi olan kulların müstesna. İşte
Cilbab ihlas muhtevasına sahip olan nefsindeki bütün afetler yok olmuş olan kullar ve nefslerindeki afetler olduğu sürece şeytanın kendilerine attığı bütün tokatları onlar ulu'l-elbab olunca şeytana atmış oluyorlar. Karanlıkları gündüz yaparak onun kendilerini çağırdığı hiçbir kötülüğe her seferinde alet olmayarak ona devamlı derecat kaybettirerek. Öyleyse işte Allah-u Teala'nın ulu'l-elbab için tayin ettiği kısas müessesesi. Yani bir insanın yaptığını aynı ile ya da bir kişinin yaptığını aynı ile ona iade etmek. Ömürleri boyunca günah işledikleri devrede ne kadar iblis kendilerine derecat kaybettirmişse aynı tatbik ediyorlar ona. İblis derecat kaybediyor onları, kötü yola çağırıp da onlar emre, ondan gelen emre itaat etmeyip Allah'ın güzelliğini gerçekleştirdikleri için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman ne oluyor? O zaman kısas oluyor. Birinci kısas, gecenin gündüz olması. Nefsin karanlıklarla temsilinden bütün afetlerini yok olarak ruhun bütün hasletlerinin gelip onların yerini alması.

Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse üç grup insandan bahsediyoruz. Bu üç grubun birincisi nefslerini tezkiye edememiş olanlar. Yani nefslerinde hala gece hakim olanlar. Nefsin afetleri nefslerinin kalbine yerleşmeye başlayan ruhun hasetlerinden fazla olanlar. Sonra evliya olanlar nefslerinin kalbinde ruhun hasetleri yani faziletler öteye geçmiş olan karanlıklara hakim olanlar ama henüz nefslerinin kalbini müzeyyen kılamayanlar, sonsuz aydınlığa ulaştıramayanlar, alacakaranlıkta yaşayanlar. Üçüncü grup, daimi zikre ulaşmış, yani nefslerinin kalbindeki bütün düzeni gerçekleştirmiş olanlar. Nefslerinin kalbi artık geceden tamamen gündüze dönmüş, hiç afet kalmamış, şeytana en ufak bir taviz vermeyen Allah'ın dostları, kötüler, iyi konu kabul edenler, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir nokta sonsuz bir dünya mutluluğunu içerir. Çünkü kişi iç dünyasında her an Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyettedir. Öyleyse böyle bir dizaynı yerlerine oturtalım. Bu kişi iç dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Allah ile olan ilişkilerinde sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Öyleyse bu noktada bir sualimiz var. Böyle olmak istemez misiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? İşte bu sonsuz mutluluğu yaşamanız için Allah'ın reçetesini sizlere sunmak, o bizim vazifemiz. Hepiniz o sonsuz saadete ulaşabilecek olan bütün özelliklerle donatıldınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu özellikler sizi bu hedeflere mutlaka ulaştırabilecek olan bütün esasları muhtevidir. Yalnız sizin iradeniz devreye girmemiştir henüz. İradeniz devreye girerek Allah'ın güzelliklerini yaşama talebi sizden gelecek. Mürşidinize ulaşma talebi, mürşidinize tabi olma talebi. Başlangıçta Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O sizi mürşidinize ulaştıracak olan özellikleri size ihsan edecek. Mürşidinize ulaşacaksınız. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve insanı kamil olacaksınız. Kemalata ermiş bir insan, örnek bir insan. Allah'ın sonsuz saadetini yaşamakta olan bir insan. Arif olacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Alim olmanın çok daha ötesinde bir makamın sahibi olacaksınız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepinizi selamlayarak huzurumuzdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin sizinle beraber bir yolculuğa çıkalım. Bu yolculuk boyunca yarenlik edeceğiz. Yarenlik biliyorsunuz lügat manasını. Dostça, yakın bir konuşma. Yarenliğin temelinde hep Allah vardır. O yardır. Yarenlik de yarla alakalı konular demek. Sevgili kardeşlerim, şu anda biz sizinle beraber dünyadan ayrıldık. Orada insanlar bırakın birbirlerini yemeye devam etsinler. Ama biz Allah ile beraber olalım bu akşam. Bütün dünyayı, bütün problemleri arkamızda bırakalım. Biz dizi olalım, el ele olalım, gönül gönlü olalım. Allah'la beraber olalım. Hı? Ne dersiniz? Buradan çok güzel görünüyor her şey. Oradan da öyle mi? Çok büyük mutluluk duyduğum bir konu var. Şu anda siz dünyanın neresinde olursanız olun ben size ulaşabiliyorum. Eğer bir bilgisayarınız varsa, internete de bağlıysa tamam, yarenlik için hazırsınız. Yalnız güzellikleri düşünün. Ruhunuzun hasretlerinin bir an için tamamen sizi kapladığını düşünelim. Ne olmuş? Şu olmuş. Düşmanlığın, kinin, hasetin, intikamın hepsinin yerini sevgi ve onun arkadaşları almış. Herkese karşı yalnız sevgi duyduğunuzu düşünün bir an için. Probleminiz kalır mıydı? Eğer yalnız seviyorsanız, onlar sizi sevseler de seviyorsanız, sevmeseler de seviyorsanız, sizde hakim olan sevgiyse, o zaman geriye ne kalır ki? Ondan sonra artık düşmanınız olmaz. Siz kimseye düşman olamazsınız. İşte Allah-u Teala'nın zikir adı verilen bir müessesesi var. Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye ard arda söylemek. Ne mi yapar? Eğer 10 tane insanla mürşidinize ulaştıysanız, Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, ondan sonra demeyin gitsin. Çünkü her yaptığınız zikirler, nefsinizin kalbindeki afetler, öfke, kin, intikam, düşmanlık, hepsi adım adım yok olacaktır. Yerlerini sevginin, dostluğun ve başkalarına hizmet etme aşkının geldiğini göreceksiniz. Kısaca sizi mutlu edecek olan her şey sizinle beraber olacak. Şeytan insanlara hep almakla, bir şeyler elde etmekle mutlu olacakları intibanı vermeye çalışır. Oysa ki sevgili kardeşlerim, o varı olanlar ne olur? Diyelim ki siz öyle bir varlıklı kişisiniz ki 100 tane apartman daireniz var. Bir tane yazlık daireniz olabilir, bir tane de kışlık. Sonra mı? Hepsinde birden oturamazsınız. 98 tanesini kiraya vereceksiniz. Sonra mı? Ondan sonra seyredin siz gümbürtüyü. Her ay, acaba bu ay hangi kiracı parayı vermez? Kimi mahkemeye vermek mecburiyetinde kalırım? Kim bana acaba bu parayı vermeyeyim de ona şöyle şöyle oyunlar yapayım diye neler düşünüyor?
böyle demez misiniz zannediyorsunuz? Bir deneyin. Bırakınız 100 taneyi. Şöyle 4-5 tane daireniz olsa da bir deneyin bakalım. O kiracılarla uğraşmaya başladığınızdan itibaren, mahkemelerde sürünmeye başladığınızdan itibaren alacaklarınızı tahsil edeceksiniz diye, şu para dinlen baş belasının sizi nerelere sürüklediğini o zaman anlayacaksınız. Her kiracı ayrıldıkça onun bıraktığı harabiyatı evinizi öyle bir kullanmışlardır ki harap etmişlerdir. Acaba aldığım kiralar bunu karşılar mı diye düşünmenin ötesinde, acaba aylıklarımı muntazaman tahsil edebilecek miyim diye ayrı bir düşünce sizi hep sıkıntıya sokar. Düşünün, servetiniz çoğaldıkça başınızın derdi de çoğalır. Ferahlamak şöyle dursun, her geçen gün hafakanlar boğar sizi. Şimdi bütün bunlardan sıyrıldığınızı, onunla, Allah-u Teala'yla dost olduğunuzu düşünün. Onunla dostsunuz. Aranızdan su sızmıyor. Sizi seviyor. Kim olursanız olun sizi sever. Siz onu sevdikçe, daha çok sevdikçe, daha çok sevdikçe, o sizi, sizin belki her seferinde bin katınız daha çok, daha çok, daha çok sever. Bir ünite Allah-u Teala'yı seviyorsunuz, o sizi bin ünite sever. İki ünite sevmeye başladınız, 2000 ünite oldu onunki. Üç ünite sevmeye başladınız, 3000 ünite oldu. Sonsuz bir sevginin sahibidir. Sevgi gibi mutlu eden bir şey var mı acaba sevgili kardeşlerim? Bir düşünün. Sevmeyi unutan o kapkara yüreklerin, kalplerin insanları öldürdüğünü düşünün. Para için insanları, onların hayatlarını sıfır sayarak öldüren bir sürü insan var dünya üzerinde yaşayan canavarlar. Eğer onlar da Allah-u Teala'yı tanısalardı, o zaman bunların hiçbiri olmayacaktı sevgili kardeşlerim. Hep Allah'ın unutulduğu yerde bataklıklar ve mutsuzluk vardır. Allah'ı yok saydığınız noktada siz bir hiçsiniz. İşte ne yazık ki insanların çoğu bu güzellikleri hiç yaşamadan bu dünyada bir ot gibi bir hayat geçirirler ve bir gün ölüp giderler. Ancak ölürken, ölüm anında Allah-u Teala perdeleri açar da kalp gözünüzle göreceğiniz şeyleri o gün ona gösterirse o kişiye, o kişi hayatının bir boş balon olduğunu görecektir. Şu dünyada neye sahip olursa olsun. İşte o zamanki dünyanın en zenginlerden birisi Firavun. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ölürken diyor ona dedik ki hadi açtık keşfini. Gör bakalım şimdi hakikatleri. Allah Teala diyor ki o diyor hakikatleri görünce Allah'a dedi ki ya Rabbi beni tekrar yeryüzüne gönder. Ben sana ne kadar asi bir kul olmuşum. Ben kendimi Allah diye onlara takdim ettim. Ama şimdi artık hakikati gördüm. Beni tekrar yeryüzüne gönder. Bak senin istediğin gibi bir kul oluyor muyum, olmuyor muyum? Allah-u Teala diyor ki, ne zaman diyor, keşfi açarsak, ölüm sırasında onlar için bir daha dönüş yoktur. Firavun'a dedik ki diyor Allah-u Teala, ey Firavun, sen ki kendini Allah ilan ettin. Seni şimdi bulunduğun, şu ölürken bulunduğun secde vaziyetinde,
böyle bırakacağım. Hiçbir uzvunu çürütmeyeceğim. Binlerce yıl gelecek nesiller hep kendini Allah diyen bu senin gibi bir zalimin bana secde ettiğini görecekler. Senden sonra binlerce yıl kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Vücudunu hiç çürütmeyeceğim diyor Allah-u Teala. Ve Firavun'un cesedi bugün British Museum'da secde vaziyetinde. Hiçbir uzvunda en ufak bir noksanlık yok. Sanki dün ölmüş gibi Firavun. Bütün alemlere ibret olmak üzere Allah-u Teala onu secde vaziyetinde insanların görmesi için orada müzede bulunduruyor. Sevgili kardeşlerim, bir de aksini düşünün. O eğer Allah'ın bir dostu olsaydı ne olurdu ki? Yunus gibi bir şey olurdu. Ne diyor Yunus? Artık diyor ben onu dost tuttum diyor. Allah'tan bahsediyor. Ondan diyor neden korkayım? Onu sadece severim. Sevgili kardeşlerim, seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Hep sizlere telkinler yapılır. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye. Allah korkulan bir Allah olmak istemiyor. Sevilen bir Allah olmak istiyor. Kendisine koşulan bir Allah olmak istiyor. Sizlerin hayırlarda koşuşmanızı istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Siz birinci grubu teşkil ediyorsunuz. Tek başınıza siz. Sizin dışınızda ne kadar insan yaşıyorsa onlar da ikinci grubu teşkil ediyorlar. Üçüncü grup mu? Allah. Sonra mı ne olur? Sizinle diğer insanların arasında birleşik kaplar usulü bir sistem caridir. Siz etrafınızdaki insanlara ne verirseniz Allah'ın kanunları size onu aynen iade eder. Yani sizden çevrenize mutsuzluk akıyorsa, davranış biçimleriniz başkalarını rahatsız ediyorsa, siz de huzursuz olursunuz. Siz başkalarına ne verirseniz, toplum bilmediğiniz bir yerden size mutlaka onu iade eder. Bu yüzden insanların bir kısmı mutludur, bir kısmı mutsuzdur. Öyleyse mutluluğun yolu bir şeyler elde etmekten geçmiyor, bir şeyler vermekten geçiyor. İnsanlara hangi mutluluğu ulaştırabilirsiniz? O kişiden değil, başka insanlardan size mutlaka o geri dönecektir. Herkes verdiği neyse onu geri alır. Allah'ın koyduğu kanun böyle. Öyleyse siz başka insanları memnun etmek üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın mutluluk oluşturucu faktörleri harekete geçer. Diyelim ki bir saatlik bir sürenizi A için harcadınız. Onu mutlu etmek için düşünmeye başladınız. Ben buna onu memnun edecek olan acaba ne yapabilirim? Şu düşünce var ya bu kadar. Ben onu mutlu etmek için acaba ne yapabilirim? Bunu düşündüğünüz andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Dikkat edin. O düşündüğünüz kişiyi henüz mutlu etmediniz. Zaten size mutluluğu verecek olan o mutluluğu ulaştıracağınız kişi değildir. Ona o mutluluğu ulaştırana kadar siz Allah-u Teala tarafından mutlu edileceksiniz. Ne zaman bir başkasını huzurlandırmak, memnun etmek, onun mutlu olmasını temin etmek için düşünmeye başlasanız,
düşündüğünüz andan itibaren bu apsis ve ordinat eksenleri var ya, o eksenin, yatay eksenin üzerinde bir yerlerdesiniz. Orası pozitif alem. Allah'ın dünyası. Allah'ın krallığı. Allah'ın aleminde, pozitif alemde yaşarsınız. Her saniyenizi huzurla, zevkle geçirirsiniz. Ne zamana kadar? O düşündüğünüz, onu memnun edecek olan şeyi o kişiye teslim edebildiğiniz zamana kadar. Bu süreç içerisinde siz mutluluğu yaşarsınız. O mutluluğu size veren o kişi değildir, Allah'tır. Yetmez. O kişiye ulaştırdığınız şey, siz niyet sahibiyseniz, onu mutlu etse de siz mutlu olursunuz, mutlu etmese de siz mutlu olursunuz. Çünkü niyet İslam'da, kainatta, amelden daima üstündür. Her zaman Allah niyetinize bakar. Niçin yaptınız? Kendi kendinizi de aldatamazsınız, Allah'ı da aldatamazsınız. Öyleyse şu eskilerin dediklerine bakın. İyilik yap, denize at, balık bilmezse Halik bilir. Halik bilir. Bilmekle kalsa iyi. Bilir ve size onun iki kat mükafatını da verir. Şimdi düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Etrafınızdaki herkes, neler varsa, kimler varsa etrafınızda, her birisi sizin için bir mutluluk kapısıdır. Her birine bir saatinizi harcasanız sabahtan itibaren, 10 saat boyunca 10 kişiye mutluluğu götürmeye çalışsanız, başarsanız da başaramasınız da 10 saat süreyle siz mutlu bir insansınız. Onlara bu güzellikleri ulaştırdığınız zaman onlar da mutlular. Düşünün, 10 saatlik bir zaman süresi içerisinde 10 kişiye saadet ulaştırmak için, onları mutlu edebilecek olan bir şeyler yapmak için çırpındınız. Allah'ın size verdiği aklı, zamanı, parayı, size ne verdiyse, sizin için değerli olan neyse, kendinize ait olan her şeyi kullanarak başka birinin mutluluğuna adadınız. Bunun manası ne biliyor musunuz?

Siz aynı mutluluğu yaşayacaksınız. Eğer daimi zikrin sahibi değilseniz ama bunu yapıyorsanız daimi zikrin sahipleriyle aynı seviyedesiniz. Ve 10 kişinin her birine tattırdığınız mutluluğun iki katını Allah-u Teala size yaşatır. Öyleyse o kendilerini memnun ettiğiniz davranışlarınızla onları memnun ettiğiniz o 10 kişi var ya, her birinin ortalama mutluluğunun tam 20 katını yaşarsınız her gün. Düşünebiliyor musunuz? İnsanın kendisini başka insanların mutluluğuna adaması ne demek? Allah-u Teala tarafından çok seviliyorsunuz demek. Onun vazgeçmeyeceği, hangi şartlar içinde olursanız olun, vazgeçmeyeceği bir insan olmak demek. Bu söylediğimiz alem Allah'ın alemi. Eğer daimi zikirde değilseniz bir üçgen içinde yaşarsınız. Bir kenarını Allah'ın teşkil ettiği, bir kenarını ruhunuzun teşkil ettiği, üçüncü kenarını da işlediğiniz hayırların teşkil ettiği bir üçgen. Ya daimi zikirdeyseniz bir kare içinde yaşarsınız. Gene bir kenarını Allah, bir kenarını ruhunuz, bir kenarını işlediğiniz hayırlar, tamam. Ya dördüncüsü? Dördüncüsünü de dördüncü kenarı da nefsiniz. Çünkü nefsiniz de ruhuviyetine girdi. Bir kare. Mutluluk karesi. Her tarafı buram buram mutlulukla dolu bir dünya hayatı sevgili kardeşlerim. Bunun ötesi mi? Ötesi şu. Eğer siz kendinizi başkalarına adarsanız kendinizi düşünecek olan vakti bulamazsınız. Yani üzülemezsiniz. Olaylar etrafınızda nasıl cereyan ederse etsin, sizi onların etkisi altına almasına Allah mani olur. Yeter ki siz kendinizi başkalarının mutluluğuna adayın. Diyeceksiniz ki, hayır ben öyle yapmak istemiyorum. Şeytanın söylediği gibi davranacağım. Başkaları ben neden iyilik edecekmişim? Başkaları bana iyilik etsinler. Ben ancak başkalarına hatlerini bildiririm. Kim bana posta koymaya kalkarsa onun hakkından gelirim. Bunun cezasını ona ödetirim. Şimdi diyelim ki etrafınızdaki insanların her birine hadlerini bildirmekle meşgulsünüz. Nerede yaşıyorsunuz biliyor musunuz? Şeytanın üçgeninde yaşıyorsunuz. Bir kenarını şeytanın, bir kenarını nefsinizin afetlerinin, üçüncü kenarını da işlediğiniz seyyiatin, kaybettiğiniz derecelerle ölçülen işlediğiniz seyyiatin oluşturduğu bir çirkinlik üçgeni. Ne zaman birisinin haddini bildirmeyi düşünmüşseniz, davranış biçiminiz o kişiyi özellikle üzmek için dizayn edilmiş. Gayeniz başka bir insana haddini bildirmek. Gayeniz onu üzmek. Onu sıkıntıya sokmak. Böyle bir ortamda siz o kişinin yaşadığı huzursuzluğun iki katını yaşarsınız. Şimdi tablonun tersini çizelim. Birinci tabloda gün ışığında bir insan var. Allah ile beraber. Başkaları, herkes ondan memnun. Herkes onunla birlikte saadeti yaşıyor. O kişi çevresindeki herkese iyilik saçmakla meşgul. Onları mutlu etmeye hayatını adamış. Şimdi ikinciye bakalım. Bu karanlık çehreli bir insan. Herkese bir kötülük yetiştirmekle meşgul. Saygı görmek istiyor. Zannediyor ki bunun için
mutlaka

başkalarının kendinden daha aşağıda olduğunu onlara ispat etmek mecburiyetinde. Bunun için herkesten bir şeyler konusunda istifade etmek mecburiyetinde. Bir şeyler almayı bir marifet zannediyor. Eline geçenleri başkaları kendisini saysın diye bir merdiven yapmak istiyor. Nefsinin kibir afeti övülmeyi istiyor. Pohpohlanmayı istiyor. Ve ancak başkalarının kendisinden daha aşağıda olduğunu ispat edebilirse onlardan saygı göreceğini düşünüyor. Herkese sadece onların üzüleceği şeyleri yapmakla meşgul. İşte dünyadaki en mutsuz insanlar bunlardır. Ve hayatları hep şeytanın karanlık dünyasında mutsuzluk ve huzursuzluk içinde geçer. Hayatlarını bu yolda harcarlar ve bitirirler. Dünyadaki bütün güzellikler hiçbirisi onlara ait değildir. Onlar sadece mutsuzlardır. Ve bu insanlar üstelik de çok akıllı olduklarını düşünürler. Yetmez. Demin söylediğimiz kendilerini başkalarının mutluluğuna harcayan insanlar için de enayi derler. Onlara göre asıl olan almaktır. Asıl olan aldatmaktır. Çok dünya malının sahibi olmaktır. Öyle olunca mutlu olacaklarını zannederler. Ömürleri boyunca mutsuzluğun bir adım ötesine geçemezler. Sevgili kardeşlerim, ne zaman siz Allah'la beraberseniz, ne zaman Allah da sizinle beraberse, işte o zaman mutlusunuz. Ve Allah sadece, dikkat edin sözüme, Allah sadece ruhunuzun hasletleriyle hareket ettiğiniz sürece sizlerle beraberdir. Bir başka ifade kullanalım, hayır işlediğiniz sürece. Ne zaman nefsinizin afetleri sizi önüne katmış götürüyorsa, o zaman nefsinizin afetleriyle hareket ediyorsunuz. Sizinle beraber olan başka bir varlık, iblis. Birincisinde Allah'ın ülkesindesiniz, ikincisinde şeytanın ülkesindesiniz. İşte konumuzun en hazin noktasına ulaştık ki, iblis insanlardan çoğunu aldatıp mutlaka tuzağını düşürür. İnsanlar da zannederler ki, mal varlıkları büyüdükçe mutlu olacaklar. Bilmezler ki her artan mal varlığı o yeni ilave edileni de düşünmeye zorlayacaktır o kişiyi. Zamanı hep o sahip olduğu şeyleri nasıl devam ettireceğini, onları nasıl daha çok arttıracağını düşünerek geçer. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrinde sahabeden birisi diyor ki, ey Allah'ın Resulü, bu kardeşlerimin bazılarının sürüleri var. Ben de bir sürü sahibi olmak istiyorum. Bana yardım eder misin? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, ederim tabii diyor. Ederim de diyor, bu sahip olduğun şeylerin seni Allah'tan uzaklaştırmasından korkarım. O da diyor ki hiç korkma, beni Allah'a çok yakın bulacaksın. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor, madem ki öyle istiyorsun dua edeyim diyor. Ediyor. Allah Teala o kişiye sürü veriyor. Her gün biraz daha artıyor sürüsü. Bir süre sonra sabah namazlarına o kişi gelmez oluyor. Bir süre sonra akşam namazlarına, bir süre sonra bütün namazlara.
her geçen gün zengin olan bu kişi sahabe arasında mutsuzluğun bir timsali olarak yaşamış. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala size mutluluğu yaşatmak için her zaman hazırdır. Yeter ki bilin mutluluğun ne olduğunu. Mutluluk şeytanın dizaynına göre sizlere söylediği şey değildir. Hiçbir zaman olmaz. Vermek her zaman almaktan daha mukaddestir. Kişiyi mutlu edebilen şey almak değildir. Vermektir. Öyleyse insanların mutluluğu söz konusu olmalı. Böyle bir dizaynda hepiniz Allah Teala'ya çok şükretmelisiniz ki etrafınızda kardeşleriniz var. Düşünün, kimlerle beraberseniz, her gün kimlerle karşılaşıyorsanız, ne olur her birine onu mutlu edecek olan bir şeyler söyleseniz, onlarla biraz meşgul olsanız, onlarla bir güzelliği yaşasanız, güler yüzünüzle onları teşhir eden, benimseyen, onları seven bir kişi olarak onların gönüllerinde taht kursanız, ne kaybedersiniz ki? Etrafınızdaki her kişi sizin mutlu olmanız için Allah-u Teala tarafından size verilmiş olan bir hediyedir. Her birine harcadığınız onları memnun edecek olan zaman parçası sizin her birinizin en az onların iki katı kadar memnuniyeti, mutluluğu yaşayacağınız bir ifade taşır. Öyleyse etrafınızdaki insanlar kim olurlarsa olsunlar, her birisi sizin için Allah-u Teala tarafından özel surette oraya konulmuş olan bir mutluluk vasıtasıdır. İnsanlar var. Ben eşimle geçinemiyorum diyor. Ben talebeler var. Öğretmenimle geçinemiyorum diyor. Öğretmenler var. Ben talebelerimle geçinemiyorum diyor. Bu insanlara sorarsanız eğer herkes kendilerine kötü davranıyor. Onlara böyle söyledikleri zaman siz sorun. Peki sen iyi olduğuna emin misin deyin. Demişler ki senin deli olduğunu söylüyorlar. Ne diyorsun bu işe? O da diyor ki hayır diyor, ben deli değilim, benim abim deli. Peki diyorlar senin akıllı olduğunu kim söyledi? Abim diyor. Şimdi böyle bir dizayn içerisinde kendini akıllı sanan milyarlarca mutsuz insan yaşıyor bu dünya üzerinde. Onların deyimiyle bir sürü de enayi. Ama işe bakın, enayiler mutlu. Sevgili kardeşlerim, bütün güzellikler sizi bekliyor. Şu dünyaya Allah-u Teala sizi mutlu olmanız için getirdi, var etti. İnsanın yaratılışında Allah'ın bir tek hedefi var. İnsan adı verilen, kainatta en üstün yarattığı bu mahlukunun mutlu olması. Niçin yaratmış sizi? Kainatın sahibi olasınız diye. Kainata varis olasınız diye. Sizden başka yarattığı her şeyi neden acaba Allah-u Teala yalnız sizin için yarattı? En çok sizi sevdiği için. En çok sizleri seviyor. İnsanı seviyor. İnsan kadar kıymetli bir varlık yok. En kıymetli sizsiniz. Siz insansınız. Bütün kainat sizin için yaratıldı. Siz mi? Siz de Allah için yaratıldınız. Öyleyse hepiniz Allah'ın sizden başka yarattığı bütün mahlukatla Allah arasında bir köprüsünüz. Allah'ın sizden başka yarattığı bütün mahlukatla Allah arasında bir köprü.
her şey sizin için yaratıldı. Her şeyin kendisi için yaratıldığı siz Allah için yaratıldınız. Öyleyse Allah'ın katında ne kadar kıymet ifade ettiğinizi düşünün. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Hanginiz kendinizi mutsuz hissediyorsa, şu dünyada benden daha mutsuz insan yok diye düşünüyorsa, onlara sözümüz, kendinize dikkatle bakın. Neredesiniz? Yolun neresindesiniz? Neden şükretmiyorsunuz? Böyle dediğimiz zaman insanlar diyorlar ki, neyine şükredeyim ki diyorlar. Bana ne vermiş ki şükredeyim? Yani eğer Allah Teala onlara dünya malını verirse o zaman şükredecekler. Yoksa hayır. Allah bana ne vermiş ki nesine şükredeyim? Sevgili kardeşlerim, şükretmek ve küfretmek iki ayrı davranış biçimidir. İnsanlar Allah'ın yolunda olmadıkları sürece şükretmezler. Hiçbir zaman Allah'ın kıymetini bilmeden bir dünya hayatı yaşayacaklardır. Hiç mutluluğu tadamadan bir ot gibi yaşayıp şu dünyadan çekip gideceklerdir. Kendilerinin mutluluk için yaratıldığını hiçbir zaman öğrenemeden bu dünyada yaşayacaklar ve sonra yok olacaklardır. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Kendilerine yazık etmiyorlar mı bu insanlar? Şu dünyada mutlu olmak varken ve sadece kendisini başkalarına adayarak mutlu olmak varken, dikkat edin, aslında Allah'a adamış oluyorsunuz kendinizi. Neden öyle söylüyorum? Çünkü başka insanlara ulaştırabildiğiniz, onları memnun eden her davranış biçimi mutlaka sizin mutluluğunuzdur. Sizi mutlu kılmanın vesilesidir. Mutlu olmanızın arkasında onlar var. Öyleyse şu kainattaki en kıymetli varlık türü olan bir insan olarak yaratıldığınızı unutmayın. Siz bir insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Başka bir ifadeyle mutlu olmak için yaratıldınız. Ya bileceksiniz, eğer öyle olabilirsiniz, sahabe gibi kalbiniz tezyin olursa, başka insanlar için yaşamaya başlarsanız, o zaman anlayacaksınız sözlerimizin değerini. Pencereleri açıp haykırmak gelecek içinizden, mutluyum diye. İşte tasavvuf budur. Dünya olaylarının negatif tesirinden 100 üzerinden 100 kurtulmakla sonuçlanır. Dünya olayları insanların çoğunun şeytanın emrinde, başkalarına mutluluk vermek şöyle dursun, hep başkalarını mutsuz etmek için yaşayan abuz suratlı insanlar, karanlık çehreli insanlar hedef edilmişler başka insanların mutluluğunu engellemeye. Sevgili kardeşlerim, İblis her şeyi öylesine ters bir açıdan
insanlara kabul ettirmiş ki insanların bütün mutluluk yollarını tıkamayı başarmış. İşte insanlar mutsuz, huzursuz ve onları mutluluğa götürecek olan bütün yolları iblis tıkamayı başarmış. Biliyor musunuz? Her yerde transandansal meditasyon, yoga, ilim olarak kabul edilmiş. İnsanları mutsuzluğa götürecek olan bu vasıtalar, okullarda, hastanelerde, ilmin birer vasıtası olarak insanları mutsuzluğa götürmekle meşgul, götürmek istikametinde kullanılıyor. Sevgili kardeşlerim, buna karşılık insanları gerçek anlamda mutlu edecek olan zikir müessesesi bir düşman gibi kabul ediliyor. İblis insanlara bunu, yani zikri, onları mutluluğa götürecek olan bir vasıta olarak değil, mutsuzluğa götürecek olan bir sıkıntı aracı olarak gösteriyor. Buna karşılık insanlarda stresi oluşturacak olan transandansal meditasyonla yoga, tıp ilmi tarafından da ilim kabul ediliyor. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar, yani okült sistemin sahipleri, okültizmin, şeytani ilimlerin sahipleri şu anda 8 tane uydudan dünyaya, dünyanın her tarafına yayın yapıyorlar. İnsanlara meditasyon öğrenip bir de insanlardan bunun için para alıyorlar. Yani insanları mutsuzluğa ulaştırmak için paralı bir öğretim metodu. Sevgili kardeşlerim, bizler size mutluluğu anlatmak için hayatımızı bu konuya vakfetmişiz. Dünyadaki bütün engeller karşımıza dikilmiş. Her tarafta sizlere mutluluğu anlatamamamız için engeller oluşuyor. Radyolarımız kapatılıyor, televizyonlarımız kapatılıyor, uydumuz kapatılıyor. Ellerinden gelse bizim bir bilgisayar üniversitesini de kapatacaklar. Ama hiç Allah'ın sesi susar mı sevgili kardeşlerim? Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki bu mutluluğu yaşayamayan insanlar her zaman yaşayanlara düşman olmuşlar. Konunun daha hazin yönü, mutluluğu yaşayanlar her zaman mutsuz olan insanların %10'unu aşamamış. Hangi peygamber zamanında olursa olsun, hangi ülkede hangi resul var olmuşsa, ki şu anda bütün ülkelerde resuller var, o ülkelerin hepsinde mutluluğu yaşayabilenler her zaman %10'un altında olmuş. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğiniz şeylere dikkatle bakın. Allah Teala sizin sadece mutlu olmanızı ister. Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bir saadet davetiyesidir. Allah Teala bütün insanlara takva sahibi olun diyor. Bütün insanlara bana kul olun diyor. Bütün insanlara mümin olun diyor. Bütün insanlara bana yaklaşın diyor. Dost olun diyor. Beni sevin diyor. Arkasında ne var? Arkasında Allah'ın yegane hedefi olan mutluluk var. Ve insanların çoğu bu mutluluğun insanlara ulaşmasına
mani olmak için seferber olmuş durumdalar. İşte yanlışlık burada başlıyor. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk taahhütnamesi, garantisi. Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Takva sahibi olmanızı, Allah'a kul olmanızı, Allah'a teslim olmanızı, hidayete ermenizi Allah Teala niçin farz kılmış hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Çünkü bu teslimiyet 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim etmenizle, 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmenizle, 28. basamakta, 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim etmeniz ile, 28. basamağın 5. mertebesinde iradenizi de Allah'a teslim etmeniz ile devam eder. Her teslim bir evvelki mutluluktan daha üst seviyede bir mutluluğu sizin yaşamınıza mutlak zemin hazırlar. Ve Allah-u Teala'ya iradenizi teslim ettiğiniz zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Nefsinizde hiç afet kalmamış olacak. İradenizi de Allah'ın iradesine bağlamış olacaksınız. O zaman Allah-u Teala sizi irşat makamına tayin edecek. Ruhunuzla, veçinizle, nefsinizle insanları hayra davet edeceksiniz. Mutluluğa davet edeceksiniz. O mutluluğu yaşayan bir insan olacaksınız. İşte Hazreti Tecelli oradaki Allah bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Şeytan ise bütün insanların %90'ından fazlasının her zaman mutsuz olmasını başarmış. Bir insan hayatının bir noktasında bir şeyden memnun olur. Sonra gene hüzünlerin içine döner. Sevgili kardeşlerim, bu falancı olaydan memnun olmak mutluluk değildir. Mutluluk devamlı bir metredir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bu kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşamanız da mümkündür iç dünyanızda. Nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavgayı bitirerek. Gerçekleştirmenin yolu nefsinizdeki bütün afetleri yok etmek. Yok ettiğiniz gün ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan faziletler nefsinizin afetlerinin yerini alacaktır. O zaman ne olacaktır? Ruhunuz nasıl Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat ediyorsa, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemiyorsa, nefsinizin afetleri de artık yoktur. Nefsinizin hasletleriyle mücehessiniz. Faziletleriyle. Faziletler gelip nefsinizin kalbini bütünlüğüyle işgal ettiği zaman nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyecek. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyecektir. Yani evvelce nefsinizle ruhunuz arasında kavga varken, savaş varken şimdi suf ve sükun hakim olmuştur nefsinizin kalbine. İç dünyanızda mutluluğu yaşıyorsunuz. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirdiğiniz için. İç dünyanızda suf ve sükun oluştu. Neden baştan kavga vardı içinizde? Savaş vardı. Çünkü nefsinizin afetleri Allah neyi emrettiyse onları yapmamak istiyordu. Ruhunuzun hasretleri ise Allah neyi emretmişse onları mutlaka yapmak istiyordu. Öyleyse hem yaratılış yapıları farklı, birbirine ters, hem de davranış biçimleri bu yapının gereği olarak birbirine ters. Her zaman kavga içinde olan bir iç dünyanız vardı. Allah neyi yasak etmişse nefsiniz mutlaka onları işlemek istiyordu.
Allah neyi yasak etmişse ruhunuz asla onları işlemek istemiyordu. Akıl karar merci, nefsiniz akla müracaat ediyor. Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek için ruhunuz akla müracaat ediyor. Allah'ın yasak ettiği fiili işlememek için karar aklınızda. Eğer aklınız Allah'ın emirlerinin hiçe sayıldığı, yasak ettiği fiillerin normal kabul edildiği, işlenmesinin normal kabul edildiği bir alemde şuur kazanmışsa, o zaman yasak fiilleri her zaman işleyeceksiniz. Allah'ın emrettiklerini de yapmak istemeyeceksiniz. Çünkü nefsiniz duruma hakim ve bu sebeple hep huzursuz olacaksınız. İşte insanların iç dünyalarında mutsuz olmasının arkasında bu var. Ne zaman ki daimi zikre ulaşırsınız, ne zaman ki nefsinizin bütün afetlerini yok edersiniz, yerine ruhunuzun hasletlerini yerleştirirsiniz, o zaman iç dünyanızdaki kavga biter, sulh ve sükun hasıl olur. Ruhunuz da, nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Ruhunuz da, nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememek ister. İşte iç dünyanızda kavga bitmiştir. Sulh ve sükun sizi sarmıştır. Kim daimi zikre ulaşırsa bu büyük mutluluğa mutlaka ulaşır. Peki ya dış dünyanız? Nefsinizdeki afetler size hakim olduğu sürece hep bir takım insanların davranışları size batar. Onlardan hoşlanmazsınız. Onları düşman bellersiniz. Fırsat buldukça siz de onlara kötü davranmak istersiniz. Onların bu kötü davranışları sebebiydi. Sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikre ulaştığınızda nefsinizin kalbindeki öfke, kin, düşmanlık, haset, nefret yok olacaktır. Onların yerlerini sevgi ve sevginin yakın kardeşleri alacaktır. Nefretin yerini sempati alacaktır. Düşmanlığın yerini dostluk alacaktır. Ve sevmemek değil, sevmek size hakim olacak. O zaman başka insanlara kötü davranamazsınız. Nefsinizin kalbinde afetler yoksa başka insanlara kötü davranamazsınız. Davranamazsanız onların hiçbir zaman kalbini kırmayacaksınız demektir. Kalbiniz müzeyyen olduğu noktadaysa sizi düşmanca hareketleriyle, kötü niyetleriyle eskiden meşgul eden insanlar artık sizi hiç meşgul etmeyecektir. Onlar diledikleri kadar kötü insanlar olsunlar. Size düşman olsunlar. Siz onlara düşman olamazsınız. Mutluluğunuz da zaten bunun arkasında saklıdır. Ne zaman dış dünyanızda daimi zikrin sahibi olarak kavgayı bitirebilmişseniz, artık insanlar sizin düşmanınız değilse, sözüme dikkat edin, onlar size düşman olabilirler. Ama siz onlara artık düşman olamıyorsanız, onlar sizi öldürmek isteseler bile düşman olamıyorsanız, o zaman sizin için dış dünyadaki kavga bitmiştir. Yerini mutluluğun simgesi olan, yegane ölçüsü olan sulh ve sükun almıştır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Nerede kavga varsa, nerede kaos varsa, harp varsa, muharebe varsa, savaş varsa, orada huzursuzluk vardır, belirsizlik vardır. İnsanlar mutsuzdur, mutsuzdur, mutsuzdur. Ama nerede bir sulh ve sükun ortamı kurabilirsiniz,
insanlar birbirinin karşısında değil yanındaysa, birbirlerine yardımcıysa, işte öyle bir cemaat, onlar mutluluğundan zevklenir. Orada dış dünyada kavga bitmiştir. Dış dünyanızda da sülh ve sükûne kavuştunuz. İşte mutluluğun ikinci şartı. Devamlı bir dış dünya mutluluğu, başka insanlarla kavganın bitmesi. Devamlı bir iç dünya mutluluğu, nefsle ruh arasındaki kavganın bitmesi. Ve nihayet mutluluğun üçüncü boyutu, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Allah'ın emirlerinin %100 yerine getirildiği, yasak ettiği hiçbir fiilin asla işlenmediği bir hayat yaşayacaksınız. O zaman Allah ile olan ilişkilerinizde şeytanı yenik düşürdünüz demektir. Şeytan sizin gazılacınız oldu demektir. Neden mi? O size gene Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamak için zorlayacaktır. Size tesir etmeye çalışacaktır. Ama her seferinde yenilmeye mahkumdur. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde onun size tesir edebileceği afetler daimi zikir sebebiyle yok olmuş. Tutunabileceği hiçbir dalı olmayan bir zavallı mahluk olup çıkar şeytan. Hep size yenilmeye mahkumdur. İster Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamak için sizi zorlasın, başarması mümkün değildir. İster Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi istesin, başarabilmesi mümkün değildir. Her seferinde eli mahkum yenilecek. İşte Allah Teala onun için ulul elbaba, sizin için kısasta hayır vardır diyor. Ya ulul elbab diyor. Ne kısası bu? İblis onlar daimi zikre gelinceye kadar hep onlara yanlışlıklar yaptırmış tabii. Allah'ın emirlerini yerine getirmelerine mani olmuş, yasak fiilleri işlemelerine sebebiyet vermiş. Hep onlara her seferinde bir tokat atmayı başarmış iblis. Ama ulul elbab olduktan sonra, daimi zikrin sahibi olduktan sonra, nefslerinde afet kalmadıktan sonra, o insanlara şeytan gene Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışmış ama hiçbirini başaramamış. Emrettiği şeyleri yaptırmamak için gayret etmiş, onları da başaramamış. Ne oluyor sonuçta? Ondan evvelki hayatları boyunca şeytanın kellerine attığı her tokatın bedelini ödetiyorlar şeytana. Onlar şeytanı her olayda tokatlıyorlar. İşte kısas neydi? Size atılan bir tokada aynı şiddette bir tokatla karşılık vermek. Peki ulul elbab başka insanlarla böyle bir alışverişin içine girebilir mi? Asla. Neden? Çünkü onlar daimi zikrin sahipleri. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemezler. İşte ulul elbabın kısası o kısastır ki o kısas şeytana yapılır. O güne kadar şeytanın onlara yaptığı her türlü zulmün karşılığını şeytana ödetmek. İşte böyle bir dünya. Mutluluk dünyası. Burada gerek emirler cephesinde, gerek nehiler yani yasaklar cephesinde Allah ile olan ilişkilerinizde şeytanı hep yenik düşürmek sonsuz bir saadete sizi mutlaka ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki bu güzellikleri yaşadığınız zaman o zaman pencereleri açıp bağırmak gelecek içinizden mutluyum diye herkesin mutlu olmasını isteyeceksiniz. Ama göreceksiniz ki insanların çoğu mutlu olamayacaklar. İblis
onları tuzağına düşürmek için her türlü hileyi kullanır. Ve neticede bunu genel anlamda insanların çoğunda mutlaka başaracaktır. Belki bunun bir istisnası da ikinci asrı saadet olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz sizlere doyum olmaz. Saatlerce, günlerce anlatsam sizlere doyamam. Sizler bizim hayatımızın bir parçasısınız. Bizimle berabersiniz. Kalp kalbe, gönül gönüle, el ele Allah'ın yolunda bir yolculuk yapıyoruz sizlerle Allah'a doğru. Sözlerime "O sizi seviyor, çok seviyor" diye başlamıştım. Ve sözlerimi gene öyle bitiriyorum. O sizi seviyor. Bilemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Ve sizin de onu sevmenizi ve mutlu olmanızı istiyor. Biliniz ki Allah'ın hepinizden istediği şey sadece ve sadece sizin mutlu olmanız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizden başka hiçbir şey istemez. Her sizin için söylediği şey sizin mutluluğunuzu arttırmak ve sizi güzele ulaştırmak için. Sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sizinle sohbete gene doyamadan zaman bitiyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Hepinizi Allah-u Teala Zülcenahayn noktasına ulaştırsın. Hem dünya saadeti hem cennet saadeti sizlerin olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

El-Fatiha ve As-Salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve izbillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir defa daha size mutluluktan bahsetmek üzere. Allah'ın hepinizden istediği yegane talebi olan, Allah'ın yegane sizlerden istediği, tek istediği şey olan sizin mutluluğunuzdan. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Konumuz mu? Mutluluk. Öyleyse hepiniz için Allah-u Teala mutluluğu öngörmüş. Hepinizin, istisnasız hepinizin mutlu olması Allah'ın yegane dileği, tek dileği. Başka bir şey istemiyorum. Ama ibadetler mutluluğu kazanabilmeniz için sizin yapmanız gereken, sizin kazanacağınız vasıfları hazırlayan sistemler. Mutluluk bir vasıf kazanma müessesesidir. Öyle bir insan olacaksınız ki negatif faktörler size tesir etmeyecek. Bütün negatif sistemlere karşı bir zırh giyinmiş olacaksınız. Öyle bir insan olacaksınız ki sizden çevrenizdeki herkese güzellikler saçılacak. Sadece onları mutlu edecek davranışların içinde bulunacaksınız. Öyle bir hüviyete kavuşacaksınız ki o hüviyet içerisinde sizin onlara verdiğiniz mutluluğun onlardan size geri döndüğünü yaşayacaksınız. Öyleyse

Mutluluk mu? Eski adı saadet. Saadet içinde bir dünya hayatı, mutlaka cennet. Allah'ın hepinizden istediği şey bu. Sizler Mir Vakfı'nın mensupları. Hepiniz Allah'ın cenneti için hedef tayini yaptınız ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren biliniz ki yeriniz orasıdır. Öyleyse cennete gitmek, cennete gitmek insanlara o kadar çok zor görünen şey aslında hiç de zor değil. Bildiğiniz gibi bir dileğiniz Allah'ın cennetine girmeniz için yeterli. İnsanlar mı? Onlar bilmiyorlar. Allah'ın kendilerine ne kadar büyük nimetler verdiğinin farkında değiller. Eğer Allah Teala, sevgili kardeşlerim, bu incelikleri, bu kör kör parmağım gözüne diye Kur'an'ın içinde yanıp sönen sinyalleri bu insanlar hiç görmemişler. Acaba görmemişler mi? Görmelerine iblis tarafından mani olunmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan dizaynınızda muhtevaya dikkatle bakın. O sizin mutlaka cennete ulaşmanızı istiyor ve bunu size bedavadan vermeye hazır. Yani siz özel bir gayret göstermeyeceksiniz. Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Ne diyeceksiniz? Hadi söyleyin bakayım. Ne diyeceksiniz? Ya Rabbi, ben şu bana verdiğin, emanet olarak verdiğin ruhu sana ulaştırmak istiyorum. Ben sana ulaşmak istiyorum. Ben sana aşıkım. Ben sana hayranım. Ben seni seviyorum Yüce Allah'ım. Ben mutlaka sana ulaşmak istiyorum. Bu dizayn böyle söyledi diye bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş olmaz şeklinde tecelli ediyor. Yani kalbinizde gerçek bir talebin var olması gerekiyor. Allah'a ulaşma konusunda gerçek bir talep, gerçek bir istek, gerçek bir niyet.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir talebin sahibi misiniz, değil misiniz? Bunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Talep ettiniz mi? Yoksa talep ettiğinizi zannediyor musunuz? Bunlar ikisi zannetmek ve istemek birbirinden tamamen farklı iki tane faktördür. Peki bunu anlayabilir misiniz? Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğinizi kesin. Hemen anlarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel siz herhangi bir insandınız. Allah-u Teala'nın emirleri size belki vız geliyordu. Belki omuzlarınızda bir yüktü. Ya da zaten hiç ibadet etmiyordunuz. Ne namaz kılıyordunuz, ne oruç tutuyordunuz, ne zekat veriyordunuz, ne zikir yapıyordunuz. Hiçbirisini yapmıyordunuz. Bundan da eksiklik falan duyduğunuz yoktu. Sonra öğrendiniz ki Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Hadi dilediniz. Gerçekten dilediniz mi? Yani bu dilek kalbinize girdi mi? Kalbinizde hissettiniz mi Allah'a ulaşmayı dilemeyi? Kalbi talebiniz oldu mu Allah'tan? Olup olmadığını hemen anlarsınız. Nereden anlarsınız biliyor musunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı kalben dilemişseniz, kalbinize sindirmişseniz bunu, içinize sindirmişsiniz. Hani içine sinmek derler ya insanın. İçinize sindirmişseniz o zaman Allah'ın ibadetlerine karşı bir sevgi duyacaksınız. Artık namaz kılmak size ağır gelmeyecek. Zikir yapmak ağır gelmeyecek. Oruç tutmak ağır gelmeyecek. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala tarafından ibadetlerin kendisine sevdirildiği kişidir. O kişi namaz kılmayı sever. Oruç tutmak tabi de olmuşsa oruç tutmak onun için hiçbir problem teşkil etmez. Çünkü açlık ve susuzluk hissettirmez Allah-u Teala ona. Allah ona orucu sevdirmiştir. Orucu onun zevkle yaşayacağı bir hüviyete sokmuştur. Namazı sevdirmiştir Allah-u Teala ona. 5 vakit namazın ötesinde 2 vakitte kuşluk sünneti ve teheccüd olmak üzere 2 vakitte ilave namaz kılar bu kişi. Evet, zevkle kılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kişi zikirden çok hoşlanır. Zikir yaptığı zaman Allah'ı düşünmeye başlar ve adeta kendinden geçer. Üst boyutlu bir izlenim, üst boyutlu bir hissiyat değil baştan ulaşacağınız şey. Ama farkı derhal hissedersiniz. Allah'ın ibadetlerine karşı içinizde bir sıcaklık, bir yaklaşım ve namaz kılmanın, oruç tutmanın, özellikle zikir yapmanın size vereceği dünya zevklerine benzemeyen bir haz bütün benliğinize yayılır. İşte o zaman siz var ya, o zaman siz Allah'a ulaşmayı dilemiş bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, dilediğini zannetmekle dilemek aynı şey değildir. Ben Allah'a ulaşmayı diledim.
ama senin söylediklerinden hiçbirini duymuyorum, hissetmiyorum, yaşamıyorum diyen biriniz varsa içinizde, ona deriz ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Kendini boşuna aldatma. Sadece sen Allah'a ulaşmayı dilediğini zannediyorsun. Bana o kişi diyebilir ki, hayır, ben dedim ki, kelimelerle aynen böyle söyledim. Ey Allah'ım, ben sana ulaşmayı diliyorum. Eğer tam benim böyle yaptığım gibi bu işi yapıp da böyle söylemişseniz, hayır, dilemediniz. Onu şurası söyleyecek. Kalbiniz Allah'a ulaşmayı dileyecek. O dilediği zaman söylediğim şeyleri hissedeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, hani iki kişi kavga eder, bir üçüncü kişi onları barıştırır. Taraflardan birisi gerçekten barışmak istiyordur ve barışmayı en güzel şekilde sahneye koyar. Diğeri de tükürür gibi ben seninle barıştım der. İkincisi barışmamıştır. Kalbi diyor. Ben barışmadım diyor. Şunu söylemek istiyorum sevgili kardeşlerim. Dilek kendinizi bir hedefe yöneltmektir. Böyle bir yönelme yoksa dilinizle demin anlattığım için de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum işte ne olacak tarzında bir dilek size bir şey kazandırmaz. İç dünyanızı Allah'a yöneltmeye çalışın. İç dünyanız Allah'a ulaşmayı dilesin. Bu bir istek olsun. Bu bir tutku olsun. Vazgeçilmez bir şey olsun sizin için. Onsuz yapamadığınız bir şey. Sevgilerin şahikasına Allah'ta ulaşırsınız. Öyle bir şey olur ki sevgili kardeşlerim, Allah bir tarafta olur. Allah'ın dışındaki her şey, en sevdiklerinizin topu ikinci tarafta olur. Ve siz adım adım kendinize bir hedef tayin edersiniz. Allah'ın kulu olmak, sonra da kölesi olmak. Azatsız kölesi. Sevgili kardeşlerim, ah bir anlatabilsem, kelimeler yetse, ne onu tarife kelimeler yeter, ne onu sevmenin kelimelerle ifadesi mümkündür. Anlatılamaz ki. Kelimeler öylesine yetersiz ki kardeşlerim. Ona evvela ondan hoşlanmakla yakin hasıl edersiniz. O hoşlanmak yerini Allah'ı sevmeye bırakır. Daha sonraki safhada gerçek anlamda bir aşk duyarsınız Allah'a karşı. Ama daimi zikirden sonrası hayranlıktır. O Rabbinizdir, sahibinizdir, her şeyinizdir. Öyle bir gün gelir ki sadece onun için yaşarsınız. Sadece Allah için yaşarsınız. Hiçbir şeyinizin gözünüzde hiçbir değeri yoktur. Sağlığınızın, hayatınızın, hiçbir şeyinizin. Sadece varsa yoksa Allah. Sadece Allah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Allah varlığını size öyle bir hissettirir ki bütün uzuvlarınız, her zerreniz adım adım Allah için olmaya başlar.
ve bir gün her şeyinizle Allah için olursunuz. O zaman

sevgili kardeşlerim, o zaman yaşamanın ne kadar güzel, doyulmaz bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Kendinizi Allah'a adadığınız zaman dünya üzerine bunun yankılanması, reflekte edilmesi, aksetmesi sizin kendinizi Allah'ı sevenlere adamanızı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bir süre sonra sevenlerle sevmeyenleri ayırt etmezsiniz. Hepsi sizin için yardım edilmeye değer Allah'ın yaratıklarıdır. Her zaman bir yaratık, sadece bir yaratık olduğunuzun idrakinde sizi yaratana en büyük saygıyı, en büyük huşuyu, en üst seviyede hayranlığı yaşamak üzere adım adım Allah'ın yolunda ilerlersiniz. Her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, şu kelimeler bir yetse, onu tanıdığınız zaman onunla hemhal olduğunuz zaman, ona hayran olduğunuz zaman var ya, işte o zaman bu dünyada yaşamanın doyulmaz bir zevk olduğunu bütün boyutlarıyla her zerrenizde hissedersiniz. Onun için ne zaman bir camide "Ey ahali, Allah'tan korkun, günah işlemeyin" falan tarzında duyurular işittiğim zaman hep üzülmüşümdür. Din anlayışımız bu mu olacaktı diye. Hayır sevgili kardeşlerim, Allah Teala Allah'tan korkmanızı istemiyor. Allah'a huşu duymanızı istiyor. Huşu müessesesi, haşyet müessesesi havf değildir. Korku değildir. Allah Teala velev ki Kur'an-ı Kerim'de havf kelimesini kullanarak, bizatihi korkuyu kullanarak "benden korkun" dese bile o aslında "beni sevin" anlamına gelir. Huşu tıpkı teslim gibi, tıpkı amini olmak gibi, tıpkı takva sahibi olmak gibi, ki o da sakınmak, çekinmek, korkmak anlamına gelir. Yedi safhalı bir müessesedir. Haşyetiniz, Allah'a karşı duyduğunuz huşu müessesesi. Nasıl takva sadece korkmak değil, kademe kademe Allah'a daha çok daha çok yaklaşmayı ifade ederse, huşu müessesesi de aynı standartları habidir. Yedi safhalı Allah'a daha çok huşu duyma. Bu huşunun ağırlık merkezinde korku yok. Sevgi var, aşk var, hayranlık var. Ve kelimelerle anlatılabilse hayranlığın da daha ötesi var. Öyle bir gün gelecek ki sevgili kardeşlerim, kendinizi bir hiç olarak